0: Bana neler olduğunu söyler misin Jack?
1: Gizli bilgi. Seni öldürmem gerektiğini söylemiştim.
0: Hiç komik değil.
1: Üzgünüm, biliyorum. Dinle, yardımın gerekiyor. Bu adamı bir an önce yola sokmak zorundayım.
0: Senin için bunu yapmayacağım. Bu teşkilat politikasına aykırı, unuttun mu?
1: Bu yüzden iyilik olarak görüyorum.

Onu yeme. O köpekler için. İşte bunu dene. Biraz daha ister misin? Teşekkür ederim demelisin.

0: Ne oldu? Bebeğim ne oldu? Bebeğim ne oldu?
1: Beni aşağılık, ayağa kalk. Beni aşağılık herif. Çocuğa ne yaptın ha?
2: Sıkart beni aslında.
1: Beni aşağılık herif.
0: Tamam canım, burada kal.
1: Ne yaptın çocuğa?
0: Burada bekle, tamam mı? Jack! Jack! Dur! O yapmadı. Scott çocuğu ısırmış. Köpek yapmış Jack. O yapmamış.

0: Ne oldu?
1: Onu biraz patakladım ama yanlışlık oldu.
0: 18 saat oldu Cenk. Avol peşine düştü. Adamlarıma saldırmasına göz yumdun. Şimdi de kopya kötü davrandığımı mı söylüyorsun? Belki de yanlış bir karar
1: belki
0: verdim.
1: Belki de öyle yaptım. Belki de deney sonucunu da alıp gitmelisin. Pisliğine ihtiyacım yok.
0: Thornton sana söylediklerinden sonra mı? Onu gerçekten istediğini sanıyordun.
1: Onun bana ne söylediğini nereden biliyorsun? He? Evimi dinliyorsun. Doğru mu? Bugün nerede olduğumuzu nasıl da öğrendin? Bizi mi izliyorsun?
0: Seninle ilgili her şeyi bilmeden ulusun geleceğiyle ilgili bir projeyi yanında götürmene izin vereceğimi mi sandın? 12 saatte bir rapor istiyorum, Jake. İstisnalar olmaz.

0: Jack, sen misin?
1: Evet, benim anne. Benim. Üstündekileri çıkar. Evet, güzel, tamam. Güzel. Kıpırdama. Gel, gel, gel, gel. Kolunu uzat. Nerede oldu bu? Arabada olmadığın kesin. Tamam, ağzını aç. Hadi. İçinde izleme cihazın var ha. Kendilerini çok zeki. Zekice değil mi? Ama sorun yok. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Hadi.
0: Ne? Ne yapıyorsun?
1: Çalışıyorum anne. Sorun yok, tamam mı? Sorun yok. Sandığın gibi değil. Gidelim hadi.
0: Jack, bu adam dövülmüş.
1: Anne, sen adamı tanımıyorsun bile, tamam mı?
0: Bir dakika, bir dakika Jacob. Ben senden söz ediyorum. Senin nen var o?

0: oğlum, ne oldu?
1: Anne, senin derdin ne?
0: Neden insanlara bu şekilde davranıyorsun?
1: Anne, dur. Lütfen.
0: Tamam. Ama bir şeyi unutma. İnsanlara suçlu gibi davranırsan, onlar da gerçek birer suçlu olurlar. Yemeğin buzdolabında. Ben eve gidiyorum.

0: çocuğu.
1: Tamam anne. Hayır.
0: Cezalandırılman gerek.
2: Kötü bir annesin.
3: Hey, sen iyi misin? Hey, onu rahat bırak.

0: Bunun için teşekkür ederim. Sana bir iyilik borçluyum.
1: Boş ver.
0: Buraya bak. Kıpırdama. Evet, pekala. Ne hatırladığını görelim. Buna ne dersin? He? Hatırlıyor musun? Hadi.
1: Evet.
0: Hadi benimle konuş.
1: Fotoğraf tarandı. Buna göz at, tamam mı?

0: Hey! Yerine otur. Hadi yerine otur. Edward Garrett. Edward Garrett. Bir göçmen. 1995'te Güney Afrika'dan buraya gelmiş.
1: Jake.
0: Hey yüzbaşı, piyasa nasıl?
1: Petrol fiyatları düşüyor. Şimdi burada ne aradığını söyle bakalım.
0: Ha, sadece bazı dosyaları siliyordum. Şimdi işim.
1: Beni mi izliyorsun?
0: Hayır hayır, gitmeliyim.
2: Beni mi izliyorsun?
0: Kapa çeneni.
1: Aşağılık herif.

0: Bu adam gerçekten hasta.
1: Torch. Onu yakalamışsın arabadaki o.
2: Hayır. Sana sonra açıklarım.

0: Gel! Gel!
1: Çabuk dışarı çıkın.

0: çabuk yardım çağırın.
1: İyi misin?
0: Nerede? Biliyordum.

0: burada neler oluyor? Bana neler olduğunu
1: hayır,
0: söyle.
1: Hayır, onu kaybedeceğim, hayır.
0: O torçtu, arabandaki adam torçtu.
1: Hayır, o değildi. O torçu bulmak için kullandığım araç.
0: Jack, Jack! Bekle!

0: Sen kimsin? Ne istiyorsun?
1: Ne istiyorsun?
2: Seni serseri!

Hı.

0: Onu kaybettim.
1: Durumu nasıl?
0: Angie. Durumu nasıl?
2: Bana yalan söylüyorsun.
3: Martini Lanç Caddesi'nde silahlı çatışma rapor edildi. Şüpheli bir erkek, siyah deri ceketli. Bütün birimler olay yerine gitsin.
4: İki kişiydiler. Kavga ediyorlardı. Patronumu ateş ettiler. Sonra da
2: sakin ol, sakin ol, tamam.
4: İki erkek, tek yumurta ikizleriydiler. Kavga ediyorlardı.
2: Temizlikçi tek yumurta ikizlerinin dövüştüğünü söyledi. Tek yumurta ikizleri.
4: Dümdüz git.

0: Evet.
1: Hey, seninle gurur duyuyorum. Yaşıyorsun. O kim?
0: O kadar zekiysen bunu da kendin bul.
2: Bulacağım.
1: Bu benim en büyük savaşım olacak.
3: Hey, ne yaptığını sanıyorsun?
4: Hey dostum, hadi kaybol. Hadi git buradan. Hadi git. Hadi.
5: Merhaba Jake, kopyam ne durumda?
1: İyi. Çişini yapmayı hala beceremiyor.
0: Köpek bombası yiyor. Yine de henüz kimseyi öldürmedi.
5: Ne demek istediğimi biliyorsun.
0: Ha evet, biliyorum. Evet.
1: Bir şeyler oluyor. Sanırım bir şey hatırlıyor.
5: Mükemmel. Süreci hızlandırmak için ne yapabiliriz?
1: Hiçbir şey.
0: Bu işi tek başına çok iyi yapıyor. Ben farklı bir yöntem deneyeceğim.
5: Evet, nedir o?
1: Ne yani, bilmiyor musun?
0: Şu anda nerede olduğumuzu bilmiyor musun?
1: Yoksa bizi hala izlemiyor musun?
5: 4901 Lasel. Kırmızı ışıklı bölge Jack.
0: Bu doğru.

0: Hey bebeğim, acelen mi? Hey. Hadi biraz yürüyelim. Hadi. Hadi. Rahatına bak canım.
1: Ödemede sorun mu yaşıyoruz? Alacakları toplamaya geldim. Kurallarımızı biliyorsun değil mi? Değil mi?
2: Yeter abi, yeter dedim.

0: Polis, kıpırdamayın. Yere yatın, kıpırdamayın.
1: Ateş etmeyin. O bir şey yapmadı.
0: Yere yat.
1: Hayır, lütfen.
2: Hey, sakin olun. Hey, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin.
0: Burada neler oluyor Jack?
2: Sorun yok, benimle birlikte. Onu çıkarıyorum, tamam mı? Sakin ol. Sakin ol dostum, otur. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Onlarla git.
3: Hey, ceketini getirdim. Dışarı çıkınca beni arar.

0: Düşün. İyi düşün.
1: Hatırla.
0: İşte böyle. Kötü çocuk.
2: Kötü çocuk mu? Bu da ne demek?
1: Merhaba anne.
0: Annelerimi hatırlıyorsun. Annelerimi öldürüyorsun. Hadi konuş benimle. Konuş hadi.
1: Hatırla.
2: Bu fotoğrafa bak. Kadının kim olduğunu biliyor musun?
0: Şeyler mi aldın onu?
2: Hayır, ne DMV ne de pasaport var. Kadın turistlerden biri olmalı.
0: Lanet olsun. Sıradaki.
2: Bu fotoğrafa bak.
0: Sıradaki. Hatırla hadi.

0: Pekala bebeğim. Buraya gel. Buraya gel canım. Rüzgar estiğinde beşik sallanacak.
1: Ne görüyorsun? Ne gördüğünü söyle.
2: Ben öldürüyorum. Ben öldürüyorum.

0: Jake.
1: Ben kimim?
2: Sen genetik bir kopyasın.
1: Genetik bir kopyasın.
2: Evet. Bunu ben de anlamıyorum ama... Senin diğer yarın bir katil. Hayır. Bin hadi. Hadi. Burası senin. Rahat mı? Güzel.

Dondurma. Bin hadi. Al şunu. Bana bir iyilik yapmalısın. Şuna iyi bak. O kadını tanıyor musun? Ne düşünüyorsun? Hı? Tamam. Güzel. Tamam. Oraya çiz. Ha, bilmiyorum. Ev, kilise, ne? Çiz hadi. Anladım.

0: Affedersiniz. Bu bayan burada mı kalıyor acaba?
1: Anlayamadım.
0: Bayan bu otelde mi kalıyor?
1: Siz kimsiniz? Polis mi? Kimliğiniz
0: var mı? Beni iyi dinleyin. Kim olduğum önemli değil. Sanırım kadının hayatı
1: tehlikede. Üzgünüm efendim ama otel kurallarımız çok katıdır. Affedersiniz efendim. Affedersiniz. Otel görevlilerinden biri olmadan yukarı çıkmanız yasak.
0: Haklısınız. Bunu anlıyorum.
1: Güvenliği çağıracağım. Dışarı çıkın. Dışarı çıkın.
0: Sus.

0: Hey, ne yapmaya çalışıyorsun?
1: Buraya gel.
0: Kapıyı aç. Aç şu kapıyı. Aşağılık herif. Aç şu kapıyı. Buraya gel. Ona kapıyı aç dedim. Hey, kapıyı aç dedim. Buraya gel. Seni aşağılık herif. Lanet olsun. Buraya gel. Sana geri dön dedim. Aşağılık herif. Aşağılık. Aşağılık.

0: Sen nesin?
1: Genetik kopya.
0: Bir klon. İnanılmaz bir şey. Fantastik. Çok güzel. Benim birebir kopyam değil mi? Biz aynıyız.
1: Aynı mı?
0: Evet. Benim bedenim, senin bedenin. Benim zihnim, senin zihnin. Benim hayatım, senin hayatın. Ama sevgili kardeşim, Jake güvenilmez biridir. O seni öldürecek. Ben seni koruyacağım kardeşim. Kardeş.
2: Lanet olsun. Neredesin? Hey! Hey!
0: Biz aynıyız.
2: Yoldan çekil!
0: Biz aynıyız.
2: Çekil yolundan! Çekil dedim sana! Çekil diyorum! Beni duymuyor musun? Çekil! Senin geri zekalı! Kaçmasına izin ver! Kaçmasına izin verdim!
3: Ama biz onunla aynıyız.
2: İkinizi de vurmalıydım. Canın cehenneme. Adam kafanı karıştırmış senin.
3: Jake beni öldürecek mi? Jake beni öldürecek mi? Biz aynı kişiyiz.

0: Jake? Jake beni öldürecek mi? Biz aynıyız.
1: Kapa çeneni.
2: Jake, hala bu işte misin?
3: Hayır.
2: Ekibe geri mi döndün?
3: Emekli oldum.
2: Bize daha iyi bir masal anlatamaz mısın?
3: Bak, bu sorumluluk almak isteyen biriyle ilgili ve bildiğim kadarıyla asla sorumluluk almıyor. Adam manyağın teki, hepsi bu.
2: Jake!
3: Evet, aramanı bekliyordum.
4: Biliyorum. Nasıl?
3: Güzel.
4: Kopyam nasıl?
3: Çok iyi.
4: Sesimi dışarı verir misin?
3: Bunu neden yapayım?
4: Bir aile gibi konuşabilmemiz için. İkinizin de beni duymasını istiyorum.
3: Devam et, konuş benimle.
4: Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Bu dünyada olmasının benim için önemini.
3: Ne güzel. Psikopat sevgisi.
4: Bir sonraki kurbanımı öğrenmek mi istiyorsun? Kardeşime sor.
5: Jake.

0: Peki neden hala bekliyorsun?
1: Zamanı Jake.
0: Zamanı. Bana neden göster. Yoksa başını havaya uçuracağım. Bana elini ver. Elini ver abi.

0: Doktor Jim, ameliyathaneden bekleniyorsunuz.
1: Ah, merhaba Bay Swan.
2: Merhaba Carol. Annem bugün nasıl?
1: İyi, giderek düzeliyor. Belki onu neşelendirebilirsiniz.
2: Ona bir sürprizim var.
1: Güzel.
0: Doktor Jim, ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Doktor Jim, ameliyathaneden bekleniyorsunuz.
2: Ve işte bu. Onu keserek öldürdüm. Yavaşça. Keşke orada olsaydın. Bana yalvarıyordu. Çığlık atıyordu.
3: Kötü çocuk! Cezalandırılacaksın! Cezalandırılmalısın!
2: Ama biliyor musun? Bunu senin için yaptım.
3: Sen kötü bir çocuksun. Cezalandırılmalısın! Kötü çocuk!
4: Anne!
2: Hayır. Artık değil. Seni sürdüm. Artık değil.

0: Luke Swart.
1: Jake, buldum. Luke Swart. Bundan kötü bir çocuk olamaz. Otomobil hırsızlığı, kaçakçılık, liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Resmi belgelere göre Haziran 91'de düşman hattında öldürülmüş ama cesedini asla bulamamışlar. Aa, annesinin izini de buldum.
2: Gwendolyn Swart, 6 yıl önce felç geçirip Nepent evine yatırılmış. Ve Jake?
1: Bir şey daha var. Bu kadın kocasını öldürmüş. Çocuğu dolaba kilitlemiş ve sonra evi ateşe vermiş.
2: O gece yağmur yağdığından Luke Swart hayatta kalmış.

0: Bay Svart. Dün gece size ulaşmaya çalıştık.
1: Dün gece burada mıydı?
0: Elbette. Üzgünüm. Anneniz aniden komaya girdi efendim. Elimizden geleni yaptık ama başaramadı. Eşyaları.
1: Affedersiniz. Cesedi görebilir miyim?
0: Aa, evet, elbette.

Sakin ol Jay. Ölmesini istemezsin. Değil mi? Silahını yere at. Hadi. Ha? Silahını at.

Güzel. O kadar zeki değilsin. Geleceğini hiç görmedin. Buraya kadar Jack. Birazdan öleceksin. Sorun nedir Jake, ha? Hiç zeki değilsin. Muhabirlerle alay mı ediyorsun? O senin ailen değil. Seni umursamıyor kardeşim. Ama ben umursuyorum. Seni umursuyorum. Bu yüzden seni istiyorum. Bir fikrim var. Onu sen öldüreceksin. Hadi yap.

O yüzden onunla öleceksin. Ve seni ben sanacaklar. Sen kötü bir çocuksun Lüksuva. Ne dedin? Sen kötü bir çocuksun Lüksuva. Anneni öldürdün. Evet. Bu doğru. Yani ne olmuş? Çok iyiydi. Seni sürtüş...

Benimle. İyileşeceksin. İyileşeceksin. Geralt, sakın kıpırdama. Hemen döneceğim.

0: İşte orada. Hemen.
1: Hey, ne yapıyorsun sen?

0: Hey! Anne kuzusu için fena değil ha. Şimdi haber merkezini arayayım mı? Ya da sonra.
1: Dur!
0: Beni öldürürsen kendini öldürürsün. Kendini düşün Luke Swart.

Beni yok edebileceğini nereden çıkardın ha? Düşünceni okuyabilirim.

0: Dostum, hadi bana bak. Hadi dostum bana bak. Hey bana bak. Hadi lütfen.
1: Jake. Ailem gitti.
0: Hayır. Hayır. O senin ailen değil. Anladın mı? Senin ailen benim. Şimdi senin ailen benim.
1: Jay. Yağmuru gördüm. Gözlerim.

Piyaç! Hayır! Aç şu kapıyı dedim! Kapıyı aç! Hadi!

0: Evet, kurtulmayı başaranlar sadece buzluktaki cesetlerdi. Ayrıntılı rapor istiyorum.
1: Ben birinci olacağım.
2: Benim. Birinci olabilirsin ama senden iyiyim.
1: Hayır.
2: Hayır, hayır. Ben biriyim.
1: Ben.
2: Ha.

0: Oh. Postacıyı görüyor musun?
1: Evet.
0: Hadi gidelim. Gidip bakalım.

0: Savcı hanım, bir adam geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
1: Konu neymiş?
0: Sizden başkasını anlatmazmış.
1: Gelsin.
0: Buyurun.
2: Savcı hanım, beni öldürecekler.
1: Sakin olun. Buyurun oturun. Kim öldürecek sizi?
2: Mete Bey.
1: Neden öldürmek istiyor sizi?
2: Hakkında çok şey biliyorum. Her şeyi size anlatabilirim. Beni koruyabilirseniz her şeyi anlatabilirim size.
1: Sen kimsin?
2: Ben Mete Bey'in kasasıyım.

0: Rezil olduk Çakır, bittik.
1: Ziya kaseti başka bir yere mi vermiş?
0: Ne Ziya, ne kaseti? Bizim hemşerilerin mekanlarını basmış polisler.
1: İlk kez mi baskın yiyorlar? Ne olmuş yani?
0: Polis herkese seni ihbar ettiğini söylüyormuş.
1: Kim yapar bu?

0: Mete Bey iyi günler. Yine size bir işim düştü.
1: Söyle koçum. Çocuklara söylerim, ilgilenirler. Gözlerinden öpüyorum.
2: Efendim, Öztürk savcıya gitmiş, koruma istemiş.
1: O ne demek?
2: Abi keşke görüşseydiniz. Kara yanına gitmiş, bir şeyler söylemiş. Tırsmıştı bayağı.
1: Sen nasıl söylemiyorsun bana bunu?
2: Efendim, özür dilerim. Siz şey yapınca...
1: Kes, kes! Çabuk gidin. Emniyetteyse oradan kaçırın. Savcılıktaysa oradan. Evindeyse oradan. O öldürülürse ben biterim.
2: Emredersiniz efendim.
3: Şu noktada çapraz ateşe alacağız. Efendim. Anlaşıldı. Plan değişti. İşi siz bitireceksiniz. Benim başka işim var.
4: Ailemden kaçmak için bahane mi uyduruyorsun?
3: Kara adlı ajanın yerini öğrendim. Siz işinizi bitirip dediğim yere gelin. Çok büyük eylem yapacağız.
5: Ekibin başı Baran. Eylemi yaptıran oymuş. Bundan sonra ben seni arayınca telefonuma cevap vereceksin Abdüley.
0: Abi ben ne bileyim, sen yattığın yerden iş bitiriyorsun.
5: Ben sizin gibi boş beleş gezmem. Yatmam, uyumam Abdüley.
6: Memati haklı Abdüley. Bak adamın istihbaratı çalışıyor. Sen bir adamı bulamadın.
0: Zaza'ya sorsaydık, madem böyle bir ağalık yaptı, bizim adamı da verirdi.
6: Onu örgüt bilmiyor Abdüley. Şahmeran'ın özel hücreleri var. Büyük ya da önemli eylemler için oluşturduğu. Bu hücreye yeni başkana ulaşmadan yok etmemiz lazım. Yoksa kan gövdeyi götürecek.
5: Aynı ekip değil diyorsun o zaman yenge Eskan.
6: İnci ile Tuğrul'a eylemi yaptıran kesin Mete.
5: Zaza derinciler dedi. Mete demedi usta. Adamları yakalarsanız Mete mi değil mi öğreniriz.
6: Memati, hadi kalk gel, sen dava almış olursun. Abdüley falan beceremez, canım sıkılır sonra.
5: Bu seferlik şans verelim usta.

Abdüley, sıkışırsan, yapamayacaksan falan çekinme ara. Telefon yanımda. Ambulans da gelir, sıkar dönerim. Hadi hadi.

0: Polis kardeş, müsait misiniz? Bu saatten sizi arayayım ama adetim değildir. Vatandaşlık görevini yapmak istiyorum. Yapmazsam hasta oluyorum ha. De. Ben bir saat çakırım. Allah razı olsun. Dediğim yerleri bastınız. O hırsızları tuttunuz.
1: Ulan Zaza. Seninle işimiz yarım kalmıştı. İyi kendini bana hatırlattın.
0: Kardeş, var mı kalemi kağıdın? Kusura bakma polis kardeş. Rahmetli dedemin türküsü çalayı.

0: Oo Öztürk'üm. Madem yolculuk var, bavulunu hazırlamışsın, ben de seni bir uğurlayayım dedim.
1: Abi. Öztürk Bey! Öztürk Bey! Öztürk Bey!
0: Tamam, iki dakikaya oradayım.

0: Ellerini kaldır.
1: Sakin olun arkadaşlar. Ceketimin cebinde kimliğim var.
0: Kıpırdama.
1: Sakin.
0: İndirin.

0: Ben size düşünmek için değil, konuşmak için zaman tanıdım.
1: İş bitince buluşacaktık. Beni yaşatırsanız sizi oraya götürürüm.
0: Çözüm.

0: Savcı bey, müsait misiniz?
1: Buyurun.
0: Savcı bey, doktorların muayenesinden sonra İnce'nin gözetim altında tutulmasına gerek yok denmiş.
1: Evet.
0: Savcı bey, bizzat ben şahidim İnce'nin ne kadar rahatsız olduğuna. Doktor arkadaşımı evine götürdüm. Acil tedavi olması lazım dedi.
1: Leyla Hanım, arkadaşınıza söyleyin vesayet davası açsın. Bizim işimiz başımızdan aşkın. Polat Alemdar'la soruşturmaya devam edeceğiz. Fekki kabirden sonra zaten iş meydana çıkar.
0: Ben sizden hukuki bir şey rica etmiyorum. Etmem de. Ama insani bir durum söz konusu. Zavallı kadın rahatsız. Ve birilerine alet olup kendince benden intikam alıyor.
1: Leyla Hanım, bu sizin özel hayatınız. Bir arkadaşınız olarak bu işten sizin zararlı çıkmanızı istemem. Ama benden çok sizin gayret etmeniz ve bu işe karışmamanız gerekir.

Aç torbayı. Kapat.

0: Olá, Talenda. Evlat acısı geçer mi? Bu acı bir gün diner mi?
1: Dinmez kara. Senin eskiden bir oğlun vardı. Artık bir oğlun, bir de Çilem var.
0: Bekleselerdi, ben gelecektim. Beni öldürselerdi, benim bedelimi niye ödesin? Ben ne yaptıysam devletim, vatanım için yaptım. Hiç kin tutmadım. Bir oğlum, bir çilem, bir de büyük bir kinim var. Bırak örgütün her adamını. Örgüte selam veren her adamın benden çekeceği var.
1: Örgüt değil, Kara.
2: Abdülay!

0: Kimin iti bu?
1: Mete'nin. Örgütteki iti.
0: Korktun mu? Korkma. Korkmana gerek yok. Korkma. Ha? Korkma. Sen niye pis pis baktın benim oğluma? Ha? Niye pis pis baktın benim civanıma? Senin ne kötü gözlerin var öyle. Ha? Ha?

0: yeter. Yeter.
1: Bırak. Bırak. Bırakın. Bırak. Bırak. Bırak. Aman bırak.
2: Tamam, bırak. Bırak, bırak, bırak.

0: Alo.
1: Abi, adamımız geldi.
0: İyi. Aferin. Alo. Cahit. Cahit. Alo. Cahit, ses versene, bir şey mi var? Cevap versene.

0: sallamış. Telefonda bir şey var mı abi?
1: Kadının adresi sende var mı?
0: Şurası abi.

0: senedir görmemişim.
1: Abi bu dergiyle adamlar arasında bir bağlantı mı var?
2: Umarım vardır Abdüreyh.

0: Nasıl olmuşum?
1: Güzel olmuşsun.
0: Beğenmedin sen.
1: Bu kez zorlama beni.
0: Nesrinden sonra tavrın değişti senin.
1: Canımı sıkma Buket. Kavga edeceksen git kuaförünle, terzinle kavga et.
2: Efendim, bir sorunumuz var.
0: Yemeğe gidecektik, söz verdin ama.
1: Ne oldu?
2: Efendim, Aziz'leri almışlar.
1: Nasıl almışlar?
2: Öztürk vurulmuş. Gittiklerinde ağır yaralıymış. Koruma polisi
1: galiba... Yeter, çık!

0: Nihat, azizleri almışlar. Niye haber vermiyorsun? Haberin yoksa git öğren.
1: Gitmeyeceksek üstümü çıkarayım.
0: Ahmet! Öztürk ölmeyecek. Ne yapın, edin, yaşatın.
2: Peki.
0: Öztürk ölürse biteriz.

0: Komiserim biz gittiğimizde Öztürk Bey vurulmuş yatıyordu.
1: Sizin de işiniz vardı.
0: Bizi aradı, yardım istedi. Beni vuracaklar diyordu, gittik.
1: Kim vuracak dedi?
2: Kara.
1: Ne karası? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Arka kapıdan girip adamı götürmeye çalışmışsınız. Size emri kim verdi? Mete mi?
2: Biz olmasak ölecekti. Öztürk Mete Bey'in kardeşi gibidir. Niye öldürsün?
1: Adam savcıya gitmiş. Mete'den şikayetçi olmuş. Ne kardeşi?

0: komutanım.
1: İyi değil efendim. Öztürk komutanım. Azizleri alanlara da nüfuz edemedim. Kimin ekibi bunlar? Zamanında tasfiye etmeye çalıştığınız ekip efendim.
0: Akıllarınca sizden intikam almaya çalışıyorlar.
1: Yok Nihat. Düğmeye yukarıdan basıldı. Beni içeri tıkmadan operasyonu bitirmeyecekler.

0: dergiyi takip aldınız mı?
1: Çocukları yerleştirdim. Gireni çıkanı izliyorlar abi.
0: İstihbarata sordun mu?
1: Sordum abi. Ne dergiyle ne de yazanlarla ilgili şüpheli bir durum yok. Sen bir şey bulabildin mi?
0: Yok.

0: Abdül, ne var o dergide?
1: Bilmiyorum Erhan. Cahide oğlanlara ulaşacak bir ipucu olabileceğini düşünüyor abi.
0: Polat abi kafayı yiyecek dergiyle. Gel biz de bakıp yardım edelim.
1: Erhan, sen hayatında resimsiz bir şey okudun mu?

0: bulamayız Hasan Türe. Gidip şu dergiye bakalım.
1: Savcı Hanım, biri Mete Bey'in koruması için tahsis edilen memur, diğeri uzun yıllardır yanında olan sadık bir adam.
2: Tabii konunun Mete ile olan ilişkisini inkar ediyorlar.
1: Evet Savcı Hanım.
2: Öztürk'ü onlar vurmadıysa kimin vurduğunu söylüyorlar?
1: Kara'nın vurduğunu söylüyorlar.
2: Öztürk Mete'nin kasasıydı. Kara'yla ne ilgisi var?
1: Kara ya ölü ya kaçak. Suçlamak için ondan daha iyisi olamaz.
2: Mete'yi alın. Belki onun Kara hakkında bir bilgisi vardır.
1: Emredersiniz.
2: Ha bu arada Mete Bey emniyet kökenli diye ayrıcalıklı muamele yapmanızı istemiyorum. Bütün şüphelilere hangi prosedürü uyguluyorsanız ona da aynısını uygulayın.
3: Burhan Hanım nasılsın? İyiyim sağ ol. Sana bir işim düştü. Estağfurullah ricam. Bir saate kadar acil Londra'ya uçmam lazım. Senin uçak müsait mi? Eyvallah. Gözlerinden öpüyorum.

0: Efendim, yurt dışına çıkarsanız suçlamaları kabul etmiş olursunuz aslında.
1: Suçsuz olduğumu ispatlayana kadar içeride çürütürler beni.
0: Efendim, tutuklanmanızı gerektirecek bir durum yok. Büyük ihtimalle ifadenizi alıp bırakacaklar.
1: Bana mı anlatıyorsun Nihat? İfadenizi alacağız derler, 30 sene yatarsın. Öztürk yaşarsa dönerim. Ölürse Türkiye'ye artık benim cesedim var.

0: Efendim, polisler geldi. Ne yapalım?
1: Git oyala. Ben arkadan çıkarım.
2: Efendim, o zaman kendinizi bitirirsiniz. Evi sarmışlardır. O şekilde kameralara yakalanır.

0: olursanız sizi ve sizi sevenleri çok üzerler.
1: Git konuş. Basın falan varsa uzaklaştır. Ben savcıya gidip bizzat teslim olacağım.
0: Kabul edeceklerini sanmıyorum ama bir deneyim.
1: Dene!
0: Komiserim, Mete Bey savcı hanıma gidip ifadesini vereceğim. Sizden anlayış bekliyorum.

0: Sizi akademide büyüklerinize saygı öğretmediler.
1: Efendim, kimseye arıcılıklı muamele yapmamayı sizlerden öğrendik.
0: Haddini aşıyorsun. Bunun hesabını çok ağır sorarım sana.
1: Ben görevimi yapıyorum.
0: Köpeklik yapıyorsun.
1: Götürün.

0: Buyurun, kime bakmıştınız? Buranın sorumlusu kim? Randevunuz var mı?
1: Gerek var mı?
2: Ben kendinize haber vereyim.
0: Gerek yok. Biz kendimiz haber veririz.
3: Hop birader, nereye?
0: Abdülhamir, biz mi soru soracağız, bunlar mı bize soracak? Patron nerede?

0: Buyurun beyler.
1: Bu dergiyi kim çıkarıyor?
0: Ben çıkarıyorum.
1: İyi. Seninle biraz konuşalım. Siz bu dergiyi ne amaçla çıkarıyorsunuz?
0: Okursanız anlarsınız.
1: Ben okudum, anlıyorum da. Bu dergiyi kim para verip alıyor, ben onu anlamadım.
0: Herkes sizin gibi. Ülkemizde okumaya meraklı, edebiyata meraklı çok insan var.
1: Yazar kadrosunu sen mi belirliyorsun?
0: Niye soruyorsunuz bunları? Biz sadece edebiyat dergisi çıkarıyoruz. Politik değiliz.
1: Bana edebiyat yap. Müstehar isimli yazan kaç adamım var?
0: Niye soruyorsun?
2: Benim edebiyatım zayıftır. Anlayabileceğim gibi tane tane cevap ver. Müstehar isimle yazan kaç kişi var?
3: Bırak, ne yapıyorsunuz? Üç yazarımız var müstehar ismiyle yazan.
1: Gerçek isimleri ne bunların?
3: Mehmet Çolaklı, Nihat Serdar.
1: Üçüncü?
3: Üçüncünün adını bilmiyorum. Yurt dışında yaşayan bir yazarımız. Yazılarını mail ile yolluyoruz.

0: Sen tanışmadın mı Semir?
1: Tanışmadım.
0: Tanışmadığın adamın yazısını niye koyuyorsun sen?
1: İyi yazıyor, biz de basıyoruz. Ne var bunda?
0: Adresini istiyorum.
1: Adresi bende yok.
0: Sen nasıl emekten gidiyorsun? Adama telif de mi vermiyorsun?
1: İstemiyor, ödemiyorum.
0: Abdülhamit, ben sıkıldım.

0: görmedim.
1: Nasıl ulaşıyorsun ihtiyacın olduğunu?
0: O bana ulaşmadıkça ben ona ulaşamam. Bilmiyorum. Ya yapmayın. Bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum. Ya yapmayın.
1: Sen neye inanıyorsun? Neyin üzerine yemin edersin?
0: Çoluğum çocuğum var. Size ne söyleyeyim?
2: Abi madem bir şey bilmiyor, sıkayım kafasına.
0: Siz neye inanıyorsanız onun üzerine yemin ederim. Bilmiyorum.
1: Ona ait bütün yazıları çıkar.

0: yanımdan ayrılmayacaksın. O kız buraya gelene kadar burada yatacaksın ha.
1: Emredersin abi.

0: Abi bunlarda bir şey yok.
1: Bazı yazıların altına dörtlük koymuş.
0: Ne var bunda? Şifre mi abi?
1: Olabilir. Diğerlerine bakıp doğrulayayım. Nevruz'da yapılan eylemin talimatını böyle vermiş.
0: Ne yapacağız abi?
1: Aşağıda basılan yeni sayı mı?
2: Evet, yarın çıkacak.
1: Yazısı var mı yine?
2: Yok, sürekli yazmaz. Arada bir gönderir.
1: Bu seferlik biz yazalım. Sütunu boş çıkmasın.

0: Bana bağlı hücreleri öldük bile bilmiyor. Şahmeral'ı mı konuşturdu Polat Alemdar?
1: Öğrendi ya. Nasıl olsa öleceksin. Ne yapacaksın kimden öğrenmiş?
0: Çok ayıp. Dünya racon bilen adamlarsınız. Kırı kızı takip ediyorsunuz. Sizin yüzünüzden kadın öldürdük.
1: Sen nasıl uyandın benim takip ettiğime? Ben de onu merak ediyorum.
0: O kadını takip eden sen misin sanıyorsun? Ben kıskanç adamım.

0: Kelepçe taktılar. Mutlu oldunuz mu?
1: Olayı kişiselleştirmeyin.
0: Tamamen şahsımı itibarsızlaştırmak için yapılan bir operasyona alet oluyorsunuz. Nesini kişiselleştirmeyeyim?
1: Merak ettim. Kime alet oluyormuşum?
0: Polat Alemdar'a.
1: Demek siz Polat Alemdar'ı hiç tanımadınız. Polat size bir operasyon yapacak olsa burada olacağınızı zannetmiyorum.
2: Savcı hanım, ben Mete Bey'in avukatıyım.
1: Buyurun. Biz de sizi beklerken sohbet ediyorduk müvekkilinizle.

0: Ne var ilahım?
1: Ağam, yazı işleri müdürleri korkuyor. Ben getirdim provaları.
0: Ne basıyorsanız basın ilan.
1: Kenan Bey'in haberini koyacak mıyız? Mahkemeye sevk etmişler.
0: Tutuklanmış mı?
1: Sorgusu devam ediyormuş.
0: İçeri girerse haberi görmeyin. Serbest bırakırlarsa haberi yumuşatıp görün. Satın yanındaki adamın geldi mi?
1: Geldi efendim. Ben dışarıda görüşseydim iyiydi. Buraya gelmesi doğru olmadı.
0: Al içeri.
1: Emredersiniz. Emredersiniz.

0: Buyurun ağam.
1: Memati ile Pusat'ı öldüreceksin.
2: Bu bana yapılan bir komplodur. 15 yıl mücadele ettiğim devlet düşmanları aynı süre boyunca beni onları tıktığım yerde görmek istiyorlar. Cezaevinde. Bu komplo neticesinde tutuklanmam şahsım için hiç önemli değil. Çünkü bunun alçak bir komplo olduğunu biliyorum. Ancak devletin manevi şahsiyeti yıpranacaktır. İşte buna dayanamam.
3: Avukat Bey, ekleyeceğiniz bir şey var mı?
4: Müvekkilimin tutuklanmasını gerektiren bir durum yoktur. Salıverilmesini talep ederiz. Eğer tutuklanma talebi düşünülecekse kefalet takdir edilmesini istiyorum.

suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu dikkate alınarak CMK'nın 100. maddesinin 2. ve 3. fıkraları ile 101. maddesi uyarınca şüpheli Mete Ağır'ın tutuklanmasına

0: Cemaati Bey müsait değil.
1: Hani bana aşkın öldüğünü iddia etmiştin, dedi Melek. Bunu duyduğu an...
2: Kapıda Dingo'nun ağırı mı yazıyor desem, Türkçe okumayı bilmezsin. Yine ne oldu lan?
3: Kenan'ı sen öldürdün değil mi? Öldürüp bir çukura attın, onu da kapatamadın.
2: Toprak bile kabul etmemişse ben ne yapayım?
3: Bacımı almak için nişanlısını öldüren kardeş. Seni hangi toprak alacak?
2: Senin ağzın vidalar gevşemiş. Ben tamir etmem. Kafanı koparır atarım, rahat ederim.
3: Kalk kopar lan. Lan dua et yataktasın. Şimdi sıkmıştım sana.
2: Sık lan.
1: Fusat.
3: Karışma lan sen.
2: Kiminle konuşuyorsun lan sen it? He?
1: Durun. Ben öldürdüm.
2: Kes sesini Selvi.
1: Bana tecavüz etmeye kalk. Öldürdüm. Üstü Bey doktor çağırın. Yeniden serum taksınlar.
4: Emredersiniz efendim.

0: nasıl Rıza? Bir tane Karadenizli kalmadı elinde sigara olan. Hepsi de fırsatı muhbir biliyorlar.
1: Öyle mi?
0: Senin nasıl bir kafan var?
1: Çok tabi müracaat etti. Allah'ı seversen bu kafanla çak içine bak ha. Hele Allah bunun içine ne koymuştu ya? E Allah'ı sevi. O da beni sevi. Size ne oğlum bir. Hangi usta sırrını vermiş ki Allah da size vere?
0: Yine ihbarlara devam mı?
1: Başkası namı hesabına bile olsa ihbar serdi. Şimdi bizim saate adamları diklenmiş ya. Böyle büyük bir baba. Ona tiklenenin boynuzunu kırar, kulağını keser.
2: Oh, çok şükür. Aksiyon var. Yaşasın, yaşasın. Aksiyon var, yaşasın.

0: Niye söylemiyorsunuz kardeşim?
1: Ulan çocuğa sır verecek kadar cahil miyim?
0: Bari bugün sus. Herifi nasıl gömdüysen.
2: Pusat yeter, ne olursun ya.
0: Bir şey demedik, tamam. Kusura bakmayın. Birden duyunca başka şekil zannettim.
1: Sen artık o kafanı kullanma. Zannetme, düşünme. Çünkü ne yapsan yanlış yapıyorsun. Bacına dua et. Seni o it arkadaşının yanına gömmedim.
2: Memati, ne olursunuz ya. Hiç mi bana acımıyorsunuz?

0: buldular. Gerekirse gider söylerim. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti derim.
1: Kimseye böyle bir şey demeyeceksin. Birisi soracaksa Kenan'ı, gelecek bana soracak.
2: Yaşar kim lan? Ne konuşuyorsunuz siz? Ben öldüm mü ki?

0: mesele benim meselem. Sağda solda geziyorsun pusat efendi.
1: Yanlış adamlarla yanlış işler yapıyorsun.
0: Beyhude yere kendini yaşara maşara bitirtme.
1: Bir de senin canın için kan almak zorunda kalmayayım.

0: Müjdemi isterim.
1: İnan o kadar çok müjdeli bir şey duymaya ihtiyacım var ki.
0: O zaman telefonda söyleyeyim madem duymaya ihtiyacım var. Beni görme.
1: Gülüm canım çok sıkkın. Beni çekecek halin varsa olur.
0: O zaman telefonda söyleyeyim de yüzün gülsün. Ben gelince birlikte kahkaha atarız. Mete bir daha çıkmamak üzere cezaevine girdi.
1: Sen ciddi misin?
0: Hiç olmadığım kadar.
1: Tamam, yüz yüze konuşalım detayları.
0: Sevinmedin mi?
1: Seni görünce sevinirim. Nerede buluşalım?
0: Tamam, geliyorum. Çetin, çıkıyorum. Bir kere daha söylemene gerek yok.
2: Savcı Hanım, Yaşar Katırcı'nın oğlunu duydunuz mu?
0: Ne olmuş Yaşar'ın oğluna?
2: Cesedini bulmuşlar.
3: Abi konuştum. Bu gece dağıtılacak bütün abonelere.
1: Bir aksilik çıkmasın Abdülhamid.
3: Aksilik çıkacak bir şey yok abi. Buradan kimseyi bırakmayacağım. Bizim çocukları da dağıtıcıların peşine takacağım. Gerekirse de ellerimle dağıtacağım.
1: Tamam. Adres verdiğimiz yerin tertibatını alın, biz de orada.
3: Abi konuştum istihbaratla. Halledecekler. Nereye abi?
1: Mete'yi tutuklamış mahkeme. Bir Leyla'dan detayını dinleyin bakayım.

0: Emati Baş, Pusat Çakır, Selvi Çakır, Nesrin Çakır'ın ifadeleriyle birlikte DNA numuneleri alınacak.
1: Efendim, biliyorsunuz Memati Baş hastanede. Emniyette almamızı ister misiniz?
0: Yok, hastanede hepsininkini alın işte. Daha Kenan'ın otopsi sonuçları çıkmadı. Çıksın üstüne gideriz. Maktulün üzerinden bir şey çıkmazsa durduk yere basını ayağa kaldırmayalım.
1: Emredersiniz efendim.
0: Babasını söyledi mi?
1: Yok efendim, kağıtta var. Yaşar Katırcı.
2: Hoş geldin yenge.
3: Kenan'ı duydunuz değil mi?
2: Kenan kim yenge?
3: Ne oluyor Erhan?
2: Senin haberin yok mu?
3: Memati'ye mi bir şey oldu?
2: Yok. Örgütçüler Cahit'i kaldırmış.
3: Cahit'i niye söylemedin?
4: Size kim intikal ettirdi konuyu?
3: Ne sizi Polat? Şimdi Erhan söyledi.
4: Zannettim ki emniyet öğrenmiş. Daha doğrusu cesedi bulunmuş.
3: Polat, ne olduğunu anlatacak mısın?
4: Öyle bir kapana kısıldım ki. İzini bulamadığımız örgütün içindeki hücrelerin sorumlusu Cahit onu avlayacakken o Cahit.

0: Kedi aldı kayboldu.
1: Öldürse orada öldürürdü Polat.
0: Tek tesellim bu. Ama yaşıyorsa adam bir şeyin peşinde. O yüzden yaşıyor.
1: Ben çağırayım emniyet müdürünü. Arkadaşlar da aramaya başlasınlar.
0: Sakın. Kimsenin bilmemesi lazım.
1: Sen bilirsin. Zaten başka kötü bir haberim var.
0: Mete'yi mi saldılar? Bu kadar mı çabuk?
1: Yok canım. O çıkamaz. Adamları suçüstü yakalandı. Yaşar Katırcı'nın oğlunun cesedi bulunmuş.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Başsağlığı dileklerini babasına söylersin canım. Senin bilmen gerektiğini düşündüm.
0: Teşekkür ederim. Nasılsın? Ben biteyim bari, sen iyi misin?
1: Çok iyiyim. İnci seni hapse attıracak. Çok sevdiğin arkadaşın Kara yakalandığı yerde hapse girecek. Ve ben de Kara'nın bu halini bilip gerekeni yapmadığım için benim de işim bitecek. Ha, ayrıca Kenan'dan dolayı da muhtemelen mematiler içeri girecek. İyiyim be Polat. Allah'a çok şükür.
2: Maşallah savcı hanım. Ağzınızdan bal damlıyor.

0: Yarın mı diyor türkü? Bu bizim kavuşmalarımız yarın. Mahşere kaldı.
1: Ne mahşere bırakacağım? Cezaevinde bile olsam evleneceğiz.

0: Var mı başka bir emriniz Mete Bey?
1: Sağ olun hocam.
0: Siz beni gardiyan yaptınız Mete Bey. Bilsem ki sizi bir gün burada göreceğim, vallahi gardiyan olmazdım.
1: Vatan için dağda taşta çok yattık koçum. Ne var? Biri hücresinde yatarız.

0: Kola'nın lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Karımın ve çocuğumun ölümüne ben sebep oldum.
1: Bilerek ve isteyerek mi?
2: Cani olduğumu düşünüyor. Ne bekliyordum ki zaten? Sıkıldı senden. Vaktinin olmasını bekliyor.
0: Ben gideyim artık.
1: Tekrar görüşecek miyiz?
2: Tabii ki hayır. Beni sevmeyen birinden ne bekleyebilirim ki?
0: Gülben'deki değişimi gözlerimle gördüm. Kısa zamanda büyük bir yol aldı.
1: Gülben çok azimli, çok cesur ve çok çabalıyor.
2: Haklısınız. Ben onun kadar cesur olamam.
0: Ben başlasam da siz bırakırsınız beni.
2: Hiçbir anlamı yok. Ben değişmeyeceğim. Peki ya sen?
1: Evet değişmeyeceksin. Evet değişmeyeceksin. Evet değişmeyeceksin. Evet değişmeyeceksin. Evet değişmeyeceksin. Evet değişmeyeceksin. Evet değişmeyeceksin. Evet değişmeyeceksin. Evet değişmeyeceksin. Evet değişmeyeceksin.

0: Safiye.
1: Kalktın mı? Günaydın.
0: Günaydın. Uyuyamadın mı yine sen?
1: Yok.
0: Bu böyle nasıl böyle gidecek bu? Nereye kadar böyle gidecek?
1: Allah Allah. Naci nereden çıkarttın? Ben gayet güzel uyudum. Zaten ben az uyurum. Evde herkes bilir benim ne kadar az uyuduğumu. O yüzden erken kalkarım.
0: Safiye'm sen az uyumuyorsun. Sen hiç uyumuyorsun günlerdir.
1: Allah Allah. Nereden çıkardın Naci? Gayet uyudum ben. Uyumasam o kadar rüya görür müydüm?
0: Kötü rüyalar mı görüyorsun? O mu seni yatağından kaldıran?
1: Hah, bir rüyalarıma karışmadığın kalmıştı. Şimdi de onlara karış. Aman
0: yarabbim. Safiye, telefon bitmedi. Nereye gidiyorsun?
1: Denizde yüzüyorduk Naci. Çok güzeldi rüyam. Sen de aynen böyle hep konuştuğun için sürekli su yutuyordun. O yüzden birazcık az mı konuşsan? Hah, birazcık.

0: Ay Gülben, Allah iyiliğini versin. Kahvaltı değil, sanat eseri vallahi.
1: Anneciğim, yemeğin önce göze sonra da mideye hitap etmesi lazım. Benim bir arkadaşım var. Yani çok yakın bir arkadaşım. Yani biz bayağı bir yakınız yani, bayağıdır çok yakınız. Ve o kendi dünyaca ünlü bir şef. O söylemişti de bana, oradan biliyorum.
0: Ekmek kalmış mıydı?
1: Dünden kalan ekmek vardı burada.
0: Gülben, ne oldu yavrum?
1: Bu küflenmiş, bozulmuş bu. Midem kalktı.
0: Yok yavrum, ekmek bir günde bozulmaz ki. Aa bak, mis gibi.
1: Aa, uzatma. Duymuyor musun? Kokuyu almıyor mu burnun? Hayır, sen anne onu poşetin içine koy da bir tane kuşlara verelim, yesinler. Ben bayramı arayacağım. Yeni bir ekmek isteyeceğim. Midem ayağa kalktı.

0: Bir çay daha.
1: Olur, sağ ol.
0: Ceylo sen? Barkın, beni evine davet ettiğin için teşekkür ederim. Öbür türlü Ceylan'la görüşemeyecektim, biliyorsun malum. Benle baş başa görüşmek pek istemiyor, çekiniyor yani.
2: Barkıncığım, bana peynir koyar mısın?
1: Senin işler nasıl gidiyor? İhaleler, mihaleler falan.
0: Ne bileyim, ne soruluyor ki holding sahibine?
3: Sen ne kadardır yalnızsın? En son ne zaman biri oldu hayatında?
2: 4 oldu mu?
1: 5 mi? Bilmem, unuttum.
3: Sana acilen birini bulmak lazım.
1: Yok, almayayım ben hiç.
3: Neden?
1: Yani çevremdeki ilişkileri gördükçe biraz soğudum. Yani bu kıskanmalar, gelgitler falan hiç uğraşamam. Zaten herkes manyadı. Bir de normalde bize gelmez.
2: Yani?
3: Ben çok normal birini tanıyorum aslında.
2: Aa, kimmiş o?
3: Esra.
2: Uzun olan.
3: Hı-hı, tanışmıştınız.
2: Hı-hı, Barkın.
1: İstemem, sağ ol. Hem önce sen kendini kurtar bu yalnızlıktan.
3: Ben yalnız değilim ki.
0: Ah, sevgili mi yaptın? Ne ara? Hiç haberimiz olmadı. Ceylan, senin haberin var mıydı bundan?
3: Sevgilim olsa da olmasa da yalnız değilim. Ceylo var.
1: Peki bunlar şeyin haberi var mı? Ceylo'nun.
2: Ama ya. Gündüz kuşağı kadın programı gibisiniz. Sürekli birbirinize laf sokuyorsunuz.
1: Yani keşke babam burada olsaydı da.

0: Benim yerime bu laf sokma işini o devralsaydı. Ben de kurtulurdum.
1: Sen de hiç fena değilsin, üzülme.
0: Ben şeyi çok merak ediyorum. Sen ilk başta ne yaptın, nasıl bir numara çektin de bu kızı kibar bir beyefendi olduğuna inandırdın?
1: İnandırmadım. Öyleyim zaten.
2: Yani sinirlenmediğinde evet öylesin. Gerçi bu arada eskisi gibisin. Ne olduysa keyfin pek yerinde.
1: Tek bir sebebi var.
0: Ne olur söyle.
1: Söylememe gerek yok. Bence buradaki herkes neden olduğunu biliyor.
2: Beni etkilemek için hiçbir şey yapmadı. Aksine ben yaptım mesela. Yani korkmuyormuşum gibi davrandım.
1: Nasıl? Korkmuş muydun?
2: E korkmuştum Han. Yani hem hiç tanımadığım biriyle kapalı alanda böyle kapalı kaldım. Hem de iş görüşmem vardı o gün. Geç kalacağım diye panik oldum.
1: Kapalı alan.
0: Allah'ın sevgili kuluymuşsun bak. Karşına böyle birini çıkarmış.
1: Ben senin korktuğunu bilmiyordum.

0: Please hold the door.
1: Thanks.
2: Babacığım, ben asansördeyim de çek... Baba. Çekmiyor. Çekmiyor tabii ki. Çekmez ki. Bir sapığımız eksikti.
1: Yok, ben de Türk'üm. O yüzden güldüm. Sapık değilim, merak etmeyin.
2: Pardon ya. Ben öyle gülünce... Öyle, yani burada türlü türlü insan var ya şimdi. Yani az önce mesela caddede adamın biri suratıma küfretti. Deliymiş ama yazık. Yani benim ne suçum var? Kusura bakmayın.
1: Yok, haklısınız. Bu şehrin delisi çoktur.
2: Ben en çok beyaz peyniri özledim. Siz?
1: Ben de. Bir de ablam sanırım.
2: Ay! Ne oldu? Ne oldu? Biz durduk değil mi? Bir şey oldu. Ne oldu?
1: Merak etmeyin, düzelir şimdi.
2: Yok yardıma bastınız mı?
1: Hı hı. İyi misiniz?
2: Ben iyiyim. Bir iş görüşmem vardı da ona geç kalmayayım istedim ben.
1: Kaçıncı katta iş görüşmeniz?
2: 18.
1: Bir arayın isterseniz.
2: Hayır, telefonum çekmiyor. Sizinki çekiyor mu telefonunuz? Çekmiyor. O zaman buradan duymazlarsa biz kimseyi arayamayacağız. Yardıma da gelemeyecekler değil mi?
1: Endişelenmeyin. Burada tehlikeli bir durum olmaz. Birazdan düzelir bence. Siz burada yaşıyorsunuz herhalde. İş görüşmesine geldiğinize göre.
2: Kaç dakika oldu? Ya evet, burada yaşıyorum. Kaç dakika oldu?
1: Yarım dakika olmadı daha.
2: Peki mesela duymadılar ya bizi. Yardıma da gelemediler. Buranın havası bize kaç dakika yeter?
1: En az 6 saat okuduğum kadarıyla.
2: O kadar kalmayız ya. Ha?
1: Keşke kalsak. Benim de buradan sonra bir toplantım var da. Ya bana da tatil olur, o yüzden dedim.
2: Değişik bir tatil anlayışınız varmış.
1: Pek yapmadığım için bilmiyorumdur.
2: Neden?
1: Çok çalışıyorum çünkü.
2: Hafta sonları?
1: Bir pazarım boş. Onda da yürüyorum sadece.
2: Arkadaşlarla partilemek falan, o da mı yok?
1: Pek arkadaşım yok.

0: Yer misin?
1: Ne diyorsun?
0: Badem, kaju.
1: Aslında alerjim var ama hadi sen için bir tane yiyeyim. Şaka yapıyorum ya.
0: Ne kadar şakacı bir insansınız. Yani bu kadar şakacı bir insanın niye acaba hiç arkadaşı olmaz?
1: Yalnızlık iyidir.
0: Neden?
1: Güvenmek zor. Güvensen bile yine de yalnızsın.
0: Bence karar vermeniz lazım. Yani şakacı mısınız yoksa depresyonda mısınız? Bayağı ikisi farklı çünkü.
1: İlk defa duymuyorum bunu. Çözmeye değer diyene de daha önce rastlamadım.

0: Heh, çok şükür. Ben burada iniyorum. Çok memnun oldum. İsminiz neydi?
1: Ceylan, sizin?
0: Jerry, I'm coming. Memnun oldum, hoşça kalın.
1: İsminizi söylemediniz ki. İsmini söylemedi ya. Handaren oğlu.

0: Yani yalnızlık tiradıyla mı tavladın bu kızı ha? Bir de Ara Güler'le.
1: Ya hayır ya, onlarla falan etkilemedi yani. Sonradan oldu bizim aramızda, değil mi, ne olduysa?
2: Nasıl, yalan söyleme, her şey o gün başladı.
1: Ya hayır, orada başlamadı. Sen o ajandaya düşürmeseydin. Ben adresini bulup seninle iletişime geçmeseydim hiçbir şey olmayabilirdi.
2: Belki de defteri bilerek düşürmüşümdür.
1: Yok canım, bilerek düşürmemişsindir. Bilerek düşür... Gerçekten mi ya?
2: Beni arayacağından emindim.
1: Nereden emindin?
2: Çünkü çok iyi bir insan olduğunu anlamıştım.
0: Ceylo, sen geç kalma istersen. Model çocuğa bir demiştin, kapıda kalmasın çocuk.
1: Daha hazırlanacağım.
2: Hangi çocuk?
1: İtalyan bir tane manken çekeceğim ben bugün. Onu diyor.
2: Manken mi?
1: Aynı zamanda galiba müzisyenmiş.
2: Tamam. Ben bırakayım seni, gecikme.
1: Hiç gerek yok hiç. O etiler trafiğine sokmam ben seni. Metroya atlayıp gideceğim. Ben gidiyorum. İkiniz dövüşmüyorsunuz değil mi? Görüşürüz.
2: Görüşürüz Ceylo.
3: Espresso içer misin?
2: Yok, sağ ol. Pek sevmem.
0: Ceylan da çok sever.
4: Yalnız bak, Mehmetcan, bu yeni gelen peynir çok iyiymiş. Söyleyelim de nereden söylesek onlar getirsinler.
5: Değişmedi ki hayatım. Hep aynısından gidip alıyorum ben.
4: Değişmiş. Bu aynısı değil, bu bambaşka bir şey. Cemil'in ki bilmiyorsun ki. Uf, Reçel, bu kadar iyi ki. Bak, kıvamı

0: Ne oldu? Böcek mi bulaşmış ağzıma? O yüzden böyle bakıyorsunuz.
1: Hı? Yok yok, ondan değil. Ne bileyim yani, sen böyle hani iştahla yemezsin ya normalde, ondan.
0: Çok yiyorum diyorsun yani. Kilo alırım diye mi diyorsun?
1: Yok hayatım, ondan değil. Bilmiyorum, sen böyle karıştırmayı sevmezsin ya, şaşırdım işte.
0: Başka. Kahvaltı o kadar iyi ki. Ama sen Recep'den ötürü diyorsun.
1: Yok yok.
0: Vallahi getirdim.
1: Yok aşkım, sırayım. Vallahi yemeyeceğim ben. Teşekkür ederim.
0: Bak sen, yemeyeceğim sen diyor. Ye. Getir peyniri.
1: Sen ye aşkım, ben yemeyeceğim.
0: Ben
1: sen.
0: Yerim zaten. O kadar iyi bir reçel ki. Yani Şenur annem muhteşem bir reçel yapmış. Reçel değil ki bu, pasta ya. Pasta bak. Çok iyi ya. Vallahi alın mı? Pasta bak kıvamı. Çok iyi ya.

Ay Allah'ım ya, of baba ya. 50 kere söyledim sana yani, ortaya koyma şunu diye. Mürekkebi bulaşacak her yere. Koy götür odana yani.

Gerçek değil bu. Gerçek değil, görmüyorum böyle bir şey. Gerçek değil, yok orada öyle bir şey. Yeter ya! Yeter! Yeter artık! Yeter!

0: Of. Kızım, iyi misin? Allah anne, midem çok fena. Niye böyle oldu ya? Çok mu yedim ki ben? Ha? Çok yedim. Çok yedim tabii. Hiç uyarmıyorsun da yedin diye valla. Çok fena oldum. Acaba anne, acaba o yediğim ekmek de mi bozuk çıktı? Hı?
1: Yok yok, bence ondan değildir yavrum. Kaç gündür böylesin sen? Başka bir şey bu.
0: Kaç gündür böyleyim? Ne? Eyvah! Eyvahlar olsun. Bir şey mi? Kötü bir şey mi sence? Ben, yani bu ciddi bir şey midir ki? Ben bayağıdır bir böyle miyim?
1: Dur dur, sakin ol. Hastalık falan değil bu. Yani kaç gündür demeyeyim demeyeyim diyorum ama...
0: Neyi? Neyi demeyeyim diyorsun Şenur anne? Ay, ben vallahi üzülmeyeyim diye mi söylemiyorsun ki bana? Neyi kaç gündür bir şey demeyeyim? Neyi?
1: Gülben, sen hamile olmayasın.
0: Hamile mi? Aa, olabilir mi ki? Öyle olur mu?

0: Ay şey, aa, olur mu ki? Olur mu ki acaba ki? İstersen bir test yapıp öğrenebiliriz. Test mi? Şey, şu eczaneye hani gidiyorsun da eczanede üzerine şey yapmak zorunda kalan anlamda mı?
1: İstersen kan tahlili de yaptırabiliriz. Hem o daha kesin.
0: Yok, o hiç olmaz, o daha fena. Ben ikisini de istemem ben.
1: Ama Gülbencim, bilmek istemez misin?
0: Yani isterim.
1: O zaman birinden birini seçmemiz lazım, değil mi?
0: Şey, başka bir yol yok mu ya şey Nur anne bunun? Ya. Ay hiç yok. O zaman şey tamam yani. Şu eczanedekini siz yapalım o zaman mı?
1: Peki. Hadi gidip alalım o zaman ha.
0: Şey Nur anne yalnız Esat'a şimdi söylemeyelim. Yani belki de değilsem o üzülmesin şimdi olur mu?
1: Tamam ya, tamam. Sen hiç merak etme.

Hani değişecektin? Deniyorum. Buradan pek öyle durmuyor. Ama sen de haklısın. Bu adamla hiçbir kadını yalnız bırakmamak lazım. Ne olur ne olmaz.

0: please hold the door? Thanks.
1: Takip etmeye de başladın. Bayağıdır yapmıyordun.

Bağımlısın sen. Hastasısın böyle manyakça işlerin. Bu çöp. O adama yaptıkların. Başına gitti mi adamı korkutmak? Güçlü hissettin mi kendini ha? Aynı buradaki gibi. Her şey senin kontrolün altında. Başka yolu yok.

0: korumak için yaptım ben.
1: İtiraf et. Hoşuna gittiği için yaptın.
0: Hayır.
1: Hani deneyecektin değişmeyi?
0: Deniyorum.
1: Niye doktoru bıraktın o zaman?
0: Kendim iyileşeceğim ben. Affedeceğim kendimi. Bitecek her şey. İyi olacağım.
1: Kendini mi affedeceksin sen? He? Kendini mi affedeceksin? Affedecekmiş kendini. Bekle edeceksin.
0: Kes sesini, kes.
1: Ne oldu? Kızdın mı? Beni de kaçırsana. Kazan dairesine kapat beni. Yok yok. Odamıza kitlesen beni en iyisi. Ha? Ya da dur. Daha iyisi sen çöpe at beni, çöpe.
0: Sus artık, sus. Sus! Sus! Sus! Sus artık, sus! Sus! Sus, sus, sus! Sus! Sus! Sus! Sus!

0: Tam.
1: Sus artık, sus! Sus! Sus! Sus!

0: Benden intikam almak için yapıyorsun değil mi? Ha? Seni buraya kapattım diye. Ha? Mutluyum. Mutluyum çünkü.
1: Benim yapmama gerek yok. Kader bu. Senin kara lanetin.
0: Hayır değil. Ben lanetli falan değilim, tamam mı? Senin saçmalamana, senin uydurman.
1: İstediğin kadar kandır kendini. Sen lanetlisin. Başkalarına da ulaştırıyorsun bu laneti.
0: Değilim. Değilim.
1: Senin yüzünden acı çekerek ölecek hepsi.
0: Değilim. Ölmeyecek. Hiçbir şey olmayacak ona, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey yapamayacaksın sen. Sen öleceksin. Defol git. Yeter. Yeter.
1: İşte nişe sen de biliyorsun. Sen de. Boş bir umuda tutunuyorsun. Ama ben sana gerçekleri hatırlatıyorum. Önce Naci ölecek. Sonra diğerleri.
0: Ölmeyecek.
1: Yapayalnız kalacak.
0: Kalmayacağım.
1: Tek başına.
0: Kalmayacağım dedim. Kalmayacağım.
1: Toprak olup gidecek hep.
0: Hayır. Ölmeyecek. Sen çürüyeceksin, tamam mı? Sen çürüyeceksin. Sen öleceksin. Sen öleceksin. Ben mutlu olacağım. Ben çok mutlu olacağım. Sen öleceksin.
1: Yazık. Nasıl da kandırıyorsun kendini.
0: Kandırmıyorum.
1: Ama senin de umudun yok, biliyorsun. Boşuna kandırma kendini.
0: Mutlu olacağım.
1: Naci ölecek.
0: Ölmeyecek. Ölmeyecek. Naci ölmeyecek. Naci ölmeyecek. Naci ölmeyecek, tamam mı? Defol git. Ölmeyecek. Ölmeyecek. Seni öldüreceğim. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter.

Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana yardım et. Gidecek. Gidecek. Gidecek. Gidecek.

Defol git. Defol git. Kurtulacaksın senden. Defol. Defol. Kurtulacaksın, defol git. Defol. Defol git. Bırak.

defolup gideceksin. Yoksun sen. Yoksun bu evde, benim bu ev. Ben varım. Ben... Kurtulacağım. Defolup gideceksin. Defolup gideceksin. Yoksun sen. Yoksun burada. Ben varım. Ben varım. Ben varım burada, sen yoksun. Ben senin gibi yalnız ölmeyeceğim. Yalnız ölmeyeceğim. Ben senin gibi yalnız ölmeyeceğim. Benim yanımda birileri olacak. Senin gibi çürümeyeceğim. Çürümeyeceğim. Çürümeyeceğim. Çürümeyeceğim. Sen ölünce herkes sevindi be. Oh be dedik. Oh, dünya varmış be. Hayatımın en mutlu günüydü. Kurtulduk dedik senle. Kurtulduk dedik senle. Kurtulduk. Kurtulduk. Kurtulduk. Yine kurtulacağım. Yine kurtulacağım.

0: Çok zor bir şeymiş bu Şenur anne ya. Asıl zor kısım şimdi başlıyor. Beklemek. Ne kadar bekleyeceğiz? Birkaç dakika herhalde. Benim gelinlerinki o kadar sürmüştü.
1: Anladım, anladım.
0: Şunu bir şey, peçeteyi şuraya serer misin Şenur anne? Ben bunu böyle koyamam da.
2: Şöyle?
0: Evet.
2: Tamam.
0: Şöyle bir koyalım.
2: İyi misin?
0: Bilmiyorum.
2: Korkuyorsun değil mi? Ya hamileysem diyorsun korkuyorsun. Ya hamile değilsem diyorsun yine korkuyorsun.
0: Nasıl anladın?
2: Ben 4 tane çocuk doğurdum Gülbenciğim. Hepsini yaşadım.
0: Korkma. Hepsi geçti.

Yeter! Yeter! Yeter! Yeter! Defol! Yeter! Yeter, defol git! Defol git! Defol! Defol! Defol git! Atacağım! Yok edeceğim seni! Hala buradayım Safiye. Benden kurtulamazsın. Neden biliyor musun? Çünkü ben senim. Biz biriz. Değiliz. Bir falan değiliz. Değilsin, ben değilsin, sen şeytansın. Defol git. Git defol git kendi çöplüğüne. Defol. Defol.

0: Defol dedim sana. Defol dedim, bakma bana. Defol.
1: Defol. Diye.
0: Bakma bana.
1: Ne yapıyorsun?
0: Bırak beni.
1: Defol. Diye. Ne yapıyorsun?
0: Kurtulacağım.
1: Kendine gel.
0: Bakma bana. Safiye.
1: Bakma bana. Safiye.
0: Kurtulacağım senden.
1: Safiye, ne yapıyorsun?
0: Kurtulacağım.
1: Safiye.
0: Kendi çöpünle gel. Kendi çöpünle gel.
1: Allah'ım. Kurtulacağım.
0: Kurtulacağım. Kurtulacağım.

0: Aa, yok burada bir şey. Yok. Yapamadım mı acaba ben bunu?
1: Yok canım, biraz daha bekleyelim.
0: Aa, ablam değil mi bu?
1: Yine bir şey oldu.
0: Abla!

0: Defol! Defol dedim.
1: Sofya yeter artık, dur!
0: Defol dedim sana!
1: Dur, bırak beni, ne olur! Ben ne yaptım sana, bırak! Bırak, defol!
0: Bana bak, öldürürüm seni! Seni öldürürüm!
1: Abla!
2: Sofya! Sofya, ne yaptın sen? Ne yaptın?

Babam değil, babam değil. Annem o benim. Annem o benim. Annem o. Annem o.

0: Çünkü ben senim. Çünkü ben senim. Biz biriz.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: boş musun?
1: Hı, yakışıklı bir adamsın ama kalbim başkasına ait.
0: Bu fikrini değiştirir mi?
1: Aa, açıkçası senden hoşlanmaya başladım. Peşinde biri mi var?
0: Sadece havaalanına gitmem gerekiyor. 20 dakikada gidebilir miyiz?
1: 20 dakikada mı? Arada sandviçimi bile yerim ben. Atla hadi. Önce birkaç ayarlama yapacağım, sonra neler olduğunu konuşuruz, tamam mı?

0: Atilla çok güzeldir. Ve bu sıralar şehri gezmenin tam zamanı.
1: Evet, ne şanslıyım.
0: Aa, geç kalacağız. Biraz hızlansam iyi olacak. Emniyet kemerini bağlar mısın? Üçüncü vitese takıyorum da.
1: Sorun değil.

0: İyi misin?
1: İyiyim. Neden?
0: Biraz okladın da. Hey! O geçen Daniel miydi?
2: Kim olacak? Polis şefinin annesi mi?
0: Çok hızlıydı ha? Polisler onu asla yakalayamazdı.
2: Oo, bundan o kadar emin olma. Artık polislerin de yeni bir silahı var.
0: Yeni silah mı dedin? Peki söylesene, nasıl bir silah bu?
2: Çok gizli bir silah.
3: Sıkıcı bir gün.
4: Şuna bak, saatte 298 kilometre.
5: Dikkat dikkat, beyaz taksi hızı saatte 298 kilometre. Saatte 298 kilometre.
6: Anlaşıldı, peşindeyim.

0: Ben de uyuyakaldılar diye endişelenmeye başlamıştım.
1: Bir polis arabası.
0: Hayır, yalnızca birkaç arkadaşım. Gerçekten komik çocuklardı.
2: Laka, sence de garip değil mi?
3: Biraz daha yaklaş. Hey, bu bize aptal demek istiyor. Baksana.
0: Oyun bitti. Sıkı tutun.
3: Neden yavaşlıyor?
2: Yavaşlamıyorum. O hızlan.
1: Nitro mu?
0: Hayır. Bir arkadaşımın bir barı var. Aslında bu bir tür içki. İstersen sana da biraz getirebilirim.
1: Sağ ol ama kalsın.

0: dakika. O bir TGV mi?
1: Tabii ya, ne sandın? En alasından. Çok hızlı alettir ama buralarda biraz yavaşlar.
0: Aman canım.
1: Nerede ineceksin?
0: Burada. Burada duralım.
1: 19 dakika 32 saniye. Ha, sendin. Genelde yolculuk iyi geçiyor ama durduğum zaman vap, kusu veriyorlar.
0: Öyle mi?
1: Burası olduğundan emin misin?
0: Kesinlikle.
1: Yoksa uçağın bu mu ha?
0: Yardımın için çok teşekkürler.
1: Seninle daha önce karşılaşmış mıydık biz?
0: Sanmıyorum ama seni bir daha görürsem hatırlarım. İyi şanslar.
1: Lili bana asla inanmayacak.

0: Ah. Neyin var tatlım?
1: Hiçbir şey. Sadece 8 ay boyunca uyuyamadım.
0: Şu çete yüzünden mi?
1: Evet. 8 aydır benimle dalga geçiyorlar ama çıldırmak üzereyim artık.
0: Evet, farkındayım. 8 aydır sürekli seninle konuşmaya çalışıyorum.
1: Biliyorum, biliyorum ama benim de sorunlarım var herhalde, değil mi?
0: Dediğimi duydun mu sen?
1: Evet, Noel Baba kılığındaki haydutlar 8 ayda 37 soygun yaptılar. İnanabiliyor musun?
0: Evet. Ve artık Noel Baba'ya inanmıyorsun.
1: İnanıyorum. Hayır, inanamıyorum ama bu sorun değil. Noel yaklaşıyor ve soruşturma ilerlemiyor.
0: Belki de hissettiğin şey Noel keyfidir.
1: Petra, o çeteyi Noel gelmeden önce yakalamak zorundayım. Yoksa bir daha işin içinden asla çıkamam.
0: Ve ben de Emilian. Seninle Noel'den önce konuşmalıyım.
1: Tamam, konuşuruz.
0: Ne yapıyorsun?
1: Büroya gidiyorum.
0: Ama saat sabahın 3'ü.
1: Ha? 3 mü? Olsun, daha iyi. En azından yollar boştur da trafiğe takılmam.
0: Sen çıldırmışsın.
1: Yo, iyiyim. Büroda görüşürüz.

0: Ya Lili tatlım, uyuyamadın
1: mı? Sen sabahın dördünde arabanı tamir edersen nasıl uyuyabilirim?
0: Bu tamirat değil ki. Kış geldi. Sadece yolda dengeli olabilmek için bazı değişiklikler yapıyorum tatlım.
1: Dinle, ısınma ile ilgili bir şeyler yapmak için tam 5 dakikan var. Evet öyle, üşüyorum çünkü yatakta yanımda değilsin. Ve farkındaysan bunu her mevsim yapıyorsun.
0: Lili lütfen.
1: Dokunma bana, bundan sıkıldım artık. Kendimi bir paçavra gibi hissediyorum.
0: Ne demek istiyorsun sen?
1: Demek istediğim şu, beni tabak tencere temizleyen bir şeymişim gibi görüyorsun.
0: Aa, öyle söyleme, tamam hemen temizlenip geliyorum.
1: Aa, hayır hayır hayır. Sana ne olacağını söyleyeyim. Yıkanıp bu iğrenç kokunun çıkması için 1 saat bekleyeceksin. Ve benim gitme saatim gelmiş olacak.
0: Anlaşılan sen bugün biraz ters tarafından uyanmışsın. Saat 2'de uyandım. Yarım saat seni seyrettim ve sonra televizyon seyretmek yerine faydalı bir şeyler yapmaya karar verdim. Hepsi bu tatlım.
1: Daniel, bizim televizyonumuz yok.
0: Olabilir ama bu bir prensip.
1: Televizyon yok, müzik yok, perde yok, kanepe yok, çiçek koyacak vazo bile yok. Zaten çiçek veren de yok. Aa, buzdolabı var ama tıka basa motor yağıyla dolu.
0: Lili.
1: Duş var ama gaz kokuyor. Arabanın için kriko var ve dolabın tekerleklerle dolu. İçinde giysilerimi koyacak yer bile yok.
0: Lili.
1: Aa, evet evet tabii anlıyorum. O kadar lüks ve rahat içinde yaşıyoruz ki bir garajımız eksik.
0: Senin neyin var Lili, yoksa ay başın mı?
1: Hayır, sadece bir garajda yaşıyorum. Artık buna tahammülüm kalmadı.

0: kalmadı. Ben bir kadının, farkındasın değil mi? Kadın sadece gülümseyen bir şey değildir. Kadın hareket eder, düşünür ve evrilir. Ve bazen de hayatında biraz konfor ister.
1: Hayır, tek nedeni arabaları sevmem. Kadınlar. Anlayamıyorum, ne güzel koku işte. Nereye gidiyoruz?
0: Ailemin yanına.
1: Barakayı garaja tercih mi ediyorsun?
0: Perdeleri, bahçesi ve masasında çiçekleri olan bir baraka.
1: Saçmalama, böyle çekip gidemezsin Lili. Bana çok eğlendiğini söylemiştin.
0: Evet ama o eskidendi. Artık senin için o külüstür bile benden daha önemli ve bu garaj bize küçük geliyor, tamam mı? Kararım kesin. Hoşça kal.

0: Merhaba kızlar. Yo, yürüyüşe mi çıktınız? Sakin olun çocuklar. Sakin olun, sakin olun. Sonra görüşürüz. Ha?
1: Evet.
0: Merhaba. Girebilir miyim? Burada mı yattın?
1: Sadece 5 dakika kestirdim.
0: Hayır, 5 dakika olması imkansız çünkü dosyanın izi suratına çıkmış. Ama ben sana söyleyebilirim. Çünkü suratın kütük gibi olmuş dostum. Ve bir çember 1 yıl sayıldığına göre 20 yıl. Evet. Pekala, unut gitsin tamam mı? Beni bilirsin, ben hep şaka yaparım. Ben böyleyim işte, değişmemi bekleyemezsin dostum.
1: Ama ben seni değiştirebilirim. Peki duvardaki bu posterler ne?
0: Bob Marley.
1: İnanamıyorum, burası bir karakol. Söyler misin? Bu davayla ne zamandır uğraştığımızı biliyor musun sen?
0: Noel Baba çetesi mi?
1: Evet, ta kendisi. Artık bir şeyler yapma vakti geldi bence. 8 ayda hiç iz bırakmadan 37 soygun yaptılar. İşimize yarayacak tek bir ipucu yok. Aptalız biz. Gerzeyiz.
0: Şey ister misin? Şu Raşit'in mallarından.
2: Hayır.
0: Kendini daha iyi hissedersin. Peki kahvaltı? Ha? Kahvaltı insana enerji verir dostum.
1: O olur, hadi gidelim.

0: Vay canına. İştahım bayağı çıkmış.
1: Aylardır yemek yiyemiyorum. Bir türlü uyuyamıyorum. Korkunç kabuslar görüyorum. Bir sürü Noel Baba çevremde geziniyor. Çok korkunç, iğrenç kabuslar.
0: Evet, evet, korkunç olduğuna hiç şüphem yok. Ayakkabını bağla.
1: Ve Noel yaklaşıyor. O zaman rahatlıkla kalabalığa karışabilecekler.
0: Evet, bu çok doğru. Temmuz'da bunu yapmazlardı.
1: Evet, çünkü göze çarparlardı. Ama şimdi önümüzde Noel var ve en büyük vurgunlarına hazırlandıklarına eminim.
0: Bak, beni rahatsız eden bir sorun var. Neden Noel Baba gibi giyiniyorlar bunlar?
1: Çok basit. Şuraya bir baksana. İyi renkli biri hediyeler dağıtıyor. Kırmızı giysisiyle güvenilir bir havası var. İşte böyle. Ayrıca kimliğini gizlemek için ideal bir kıyafet.
2: Tabanca.

0: Sen kımıldama. Polis.
1: Seni tutukluyorum. Sakın kımıldama.
2: Ne oldu?
1: Kaçmaya çalıştı ama çok hızlı davranıp yakaladık.
2: Söylesene, onun sahte bir Noel Baba olduğunu nasıl anladın?
1: Tabanca taşıyan kaç Noel Baba tanıyorsun sen?
2: Tabanca ha? Peki nasıl anladın?
1: Salak herif düşürdü.
2: Ah beyinsiz.
1: Evet, çok aptalmış.
2: Salak mısın?
1: Hadi onu merkeze götürelim. Merhaba patron. Bak sana kimi getirdik. Ah patron gitmiş, ne güzel. Gel gel, onu sandalyeye bağla. Madem patron yok, diyelim ki patron benim. Nasıl, koltuk yakıştı mı?
2: Ya buralardaysa?
1: Merak etme dostum, geri dönerse ben hallederim. Bu konuda bana güvenebilirsin. Noel Baba, söyle bakalım, bu polis silahını nereden buldun? Çaldın mı? Noel Baba'nın adresini bulur musun?
2: Rehberden mi?
1: Hı-hı. Unuttuğum bir şey olduğunda meslektaşım hatırlamana yardımcı olacak. Dinle, biz gerçek profesyoneliz. Bak, burada bir numara var. O numarayı bilgisayara girip silahın sahibini bir dakikada öğrenebileceğime eminim. Vay gerzek. Silahı Jiber'den çalmış.
2: İmkansız.
1: İşte bak, yemin ederim. Ha? Silahı polis şefinden çaldığını biliyor musun sen? Bunun için bir açıklaman var mı? Yokmuş.
2: Sence konuşamamasının sebebi ağzındaki bant olabilir mi?
1: Hı hı. Haklısın, git çıkar bari.
3: Emilien.
4: Şef.
2: Beni çağırıyorlar.
4: Ama neden böyle giyindiniz ki şef?
3: İşimi yapıyorum Emilien. Bu giysileri Noel Baba çetesine sızmak için giydim ama sen her zamanki gibi işi mahvettin oğlum.
4: Ben çok özür dilerim şef. Ama söyleseydiniz ya, biz de öyle giyinebilirdik.
3: Bize haber vermedim çünkü bunun bireysel bir operasyon olması gerekiyordu. Ama hiç merak etme Emilien, sana özel bir kostüm vereceğim. Copunu beline takıp sokaklarda istediğin kadar prova yapabileceksin. Şimdi şunu çıkarabilir misin lütfen?
4: Elbette şef. Aha, kelepçenin anahtarları alende kalmış.
3: Çabuk ol Emilien, sabrım taşmak üzere.
4: 5 dakika.
5: Şef Jiber, siz misiniz acaba?
4: Henüz değil. Demek istediğim, henüz şef olamadım. Ve ne yazık ki adım Jiber de değil. Yani genelde adım Jiber değil ama...
3: Emilien, anahtarlar!
4: Hemen şef.
5: Şef Jiber, siz misiniz acaba?
3: Evet benim. Size nasıl yardımcı olabilirim?
5: Merhaba, adım Jiu.
3: Jiu, ne güzel bir isim bu böyle ve saç örgünüz gerçekten çok hoş. Çinli misiniz acaba?
5: Aslında Melezim. Annem Çinli, babamsa İsviçrelidir.
3: İsviçre'yi çok iyi bilirim.
5: Ben gazeteciyim. World International gazetesinde çalışıyorum. Fransız polisi hakkında bir makale yazmalıyım da en büyük şefi yakından izlemem istendi. Ve sanırım o sizmişsiniz.
3: Bu doğru. Açıkçası boyum 1.90. Bu bir polis için bile çok fazla tabii ki.
5: Çok etkileyici.
3: Şaka mı ediyorsunuz? Ben bazen kendi kendimi bile etkilerim.
5: İzin verirseniz bir gün size yapışmak istiyorum.
3: İsterseniz hayatım boyunca bile yapışabilirsiniz. Yani demek istediğim, makalenizi yazana kadar. Böylece nasıl soruşturma yaptığımı da görebilirsiniz.
5: Çok teşekkür ederim. Başlayalım mı?
3: Elbette, zevkle. Teşekkür ederim.
5: Rica ederim. Neden Noel Baba gibi giyindiğinizi söyler misiniz lütfen?
3: Bu sadece bir kamuflaj. Noel Baba kılığına giren bir çeteyi yakalamaya çalışıyoruz. Bu şekilde giyinerek içlerine sızmayı düşünmüştüm.
5: Ya kelepçeler?
3: Kelepçeler benim değil ki. Başka soru yok mu acaba?
1: Girin.
6: Müsait misin?
1: Evet, artık dünyanın en müsait insanıyım.
6: Büroda yalnızsın ve yapacak bir işin yok. Seninle 5 dakika konuşmak istiyorum.
1: Lütfen Petra, bunun sırası değil. Evde

0: konuşamaz mıyız bebeğim?
1: Evde sadece iş hakkında konuşuyorsun. O yüzden büroda da evle ilgili bazı sorunları konuşabilirsin.
0: Bugün olmaz Petra. Bugün olmaz, tamam mı?
1: Ama 8 aydır bugün olmaz deyip duruyorsun.
0: Dinle, zaten başım belada. Lütfen üstüme gelme. Yeter artık.
1: Sabah evden çıktıktan sonra neler oldu?
0: Bir Noel Baba yakaladım. Silahlı bir Noel Baba'ydı. Çetenin üyesi olduğunu sandım ben.
1: Bunun için silah olmasına gerek yok ki. Senin aklın fikrin Noel Baba'dı.
0: İkisi de vardı. Noel Baba da silahta ve ben içgüdüsel olarak üstüne atladım.
1: Silahını elinden aldın mı?
0: Ya, evet.
1: Yani her şey yolunda.
0: Değil. Noel Baba jiber çıktı. Şimdi de gülüyorsun, öyle mi? Ben işimi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayım. Sen gülüyorsun, ne güzel.
1: Ne yapmamı bekliyorsun ki?
0: Ne bileyim. Teselli et. Güzel bir şeyler söyle. Mesela iyi bir haber ver. İyi bir habere o kadar çok ihtiyacım var ki anlatamam.
1: Emirhan.
0: Ne var?
1: Ben hamileyim.
0: Olamaz.
1: Evet. Bu iyi bir haber mi?
0: Elbette. Kaç aylık?
1: 8 aylık Emirhan.
0: Yok canım.
1: Evet.
0: Ama bu nasıl olur?
1: 8 ay önce kutsal ruh bana geldi.
0: 8 ay. Bu mümkün mü? Değişimleri gördüm ama demek istediğim göğüslerin... Demek bu yüzdenmiş. Peki doğuracak mısın?
1: Başka bir karar için çok geç değil mi?
0: Evet ama neden bana söylemedin?
1: 8 aydır ne söylemeye çalışıyorum. Her yere karnabahar koydum. Bak buraya bile.
0: Ben de bunlar ne diyordum, iyi mi?
1: Duvarlara baksana. 20'den fazla ekografik fotoğraf astım. Hiç görmedin mi?
0: Bu benim bebeğim mi?
1: Şimdilik. Benimle paylaşmak istiyorsan uyan artık.
0: Sağlıklı mı?
1: Babasını düşünecek olursak çok yerinde bir soru oldu. Ama evet, bebek gayet sağlıklı.
0: Ama hamileysen ve bebeği doğuracaksan o zaman ben baba olacağım demektir.
1: Evet. Bu ne zeka böyle? Sen aslında polis olmalıymışsın.
0: Baba olacağım.
1: Evet. Ve çocuğun bir süper babaya ihtiyacı var.
0: Bana güvenebilirsin Petra. Bana güvenebilirsin.
2: Lili! Aptalın tekisin. Sevdiğin kadını bir araba uğruna kaybettin. Ha? Hızlı test mi? Ne hızlı testi bu? İki çizgi. İki çizginin anlamı ne ki? İyi günler.
3: İyi günler.
2: Bunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz lütfen?
3: Bir saniye. Hızlı hamilelik testi. Profilaksi istenen sonucu verdi mi?
2: Bilemiyorum ki. Neden siz söylemiyorsunuz?
3: Bir dakika. Bakalım mavi prezervatif kalmış mı? Çok üzgünüm dostum. Elimizde mavi prezervatif kalmamış. Kadınlar mavi prezervatif ya da bebek gibi hediyelere bayılır.
2: Ona mavi prezervatif mi hediye etmeliyim?
3: Hiç bilmiyorum. Bunu kızıma sormalıyım. Angela! Eczacılıkta okuyor. Bütün ilaçların adını ezbere biliyor. Çok felaket bir kız. Angela, nedir bu?
4: Üzgünüm baba, çok dikkatli davranmıştım. O yüzden de korunma konusunu hiç düşünmedim.
3: Tatlım, etrafın prezervatif dolu. Neden birkaç tane alıp vermedin?
4: Boyu ona uyan yoktu ki.
3: Kim yaptı bunu?
4: Bilmiyorum.
3: Ne demek bilmiyorum? Çocuğun adı yok mu yani?
4: Ama babacığım, sarhoştum. Hepsinin ismini hatırlayamam ya.
3: Tanrım.
2: Neyse. Mutlu Noel'ler.
5: Herkes beni dinlesin. Noel Baba çetesi hakkında ne yapacağımızı açıklıyorum. Aslında mükemmel bir bireysel operasyona başlamıştım. Ama Emilian sağ olsun yarıda kesildi. Ama geçmişi unutalım. Biz geleceğe bakalım. Yarın ne yapacağımızı düşünelim. Bugünden hazırlanalım. Anlaşıldı mı? Bunu yazmayın lütfen. Biraz karmaşık. Yanlış anlaşılmasını istemem.
6: Saçmalıklar başlıyor.
0: Evet, o bir dahi.
5: Ne diyordum? Konu neydi?
6: Plan efendim.
5: Harekat planı. Ve şu noktadan itibaren herhangi birinizin yaptığı en ufak bir hatayı bile affetmem bilesiniz. Bunu da yazmayın. Bu operasyonda her şeyin temiz olmasını istiyorum. Süper temiz. Geçen yaz Amerikan polisinin verdiği bir eğitim kursundaydım da bu bir çeşit dil refleksi. Hmm. Çılgınca değil mi? Dinleyin. Sadece gidin dememle Noel Baba çetesinin Noel'den önce yakalanabilmesini istedim. Hı. Pekala. Tatil ya da sağlık izni yok. Bütün izinleri kaldırdım. Bu bayanın adı Piu. Jiu. Kendisi World International'da çalışan bir gazeteci. Bu görevde o da bize katılacak. O yüzden Fransız polisi hakkında iyi bir izlenim bırakmalıyız. Bu görevin temel niteliklerini sayıyorum. Konsantrasyon, düşünce ve hareket. Ve sıra operasyonun adında. Operasyon Pamuk Prenses. Fransızcası Blanche.
6: Ne dersin, haklı mıymışım?
0: Evet, o bir dahi.
5: Şu andan itibaren herkesin 24 saat göreve hazır olmasını istiyorum. Sorusu olan?
6: Ben.
5: Sen mi?
6: Evet.
5: Ne?
6: Masanızdaki hediye ne şef?
5: Hediye mi? Aa, çok naziksiniz. Doğum günüm için mi?
6: Şey, hangi ayda doğdunuz?
5: Temmuz'da.
6: Bu Noel hediyesi.
5: Her neyse, hemen açacağım. Çok güzelmiş. Kimden geldi bu?
6: Sizi iyi tanıyan birinden. O küçük düğmeyi gördünüz mü?
5: Evet. Baba, indirin silahları. Hadi.
0: Ah, o bir dahi.
7: Herkese merhaba. Ben Noel Baba. Sizi yarın öğlen Avrupa Parkı'nın önünde bekliyorum. Hediyelerim de olacak.
5: Şu anda saat kaç?
8: 12.05 var.
5: Genel alarm! Size sessiz olun demedim. Hep birlikte mi çıldırtmaya çalışıyorsunuz? Aptal herifler. Bunu yazmayın Bayan Jiu. Tipik bir Fransız konuşmasıdır ama biz pek kullanmayız. Ben Jiber. İşaretim üzerine harekete geçilecek. Etrafa yayılın ve bekleyin. Eminim hızlı bir arabayla bankanın garajından fırlayacaklardır. Bizi görünce çok şaşıracaklar.
0: Şef, bunun doğru olduğundan emin misin acaba?
5: Kesinlikle. Bize nerede olacaklarını bildiren bir mesaj gönderdiler ve gelmeyeceğimizi sandılar. Çünkü Şef Jiber'i hiç tanımamışlar. İşte geldim ve tuzağa bekliyorum.
0: Ama şef, ya biz buradayken onlar başka bir yerde rahat rahat çalışıyorlarsa?
5: Hadi ama Emilyen, bu çok mantıksız. Neden bize yeni vurgunlarına haber versinler ki? Bu çok aptalca olmaz mı?
0: Beni endişelendiren de bu ya. Şimdiye dek hiç aptalca bir şey yapmadım.
5: Endişelenme Emilyen. Her şeyin bir ilki vardır, bana güven.
6: Tabii eğer
5: ne?
6: Ya kaçabileceklerinden eminseler?
5: Benden kaçamazlar. Onları ne olursa olsun yakalarım.
0: Şef.
5: Evet. Bu bankadan çıkmak için üstümüzden geçmek zorundayız. Bu da ne böyle?
0: Bu düşündüğüm şey mi?

0: İyi misin şef?
1: Merak etmeyin, ben iyiyim. Siz neden hemen takibe başlamıyorsunuz?
0: Ama hangi arabalarla takip edeceğiz?
1: Ne bileyim ben, bulun bir şeyler. Hayal gücünüzü kullanın. Bir arabaya el koyun. No. Kimliğini gösterdiği halde neden durmadılar?
2: Marsilya'da kimse yola çıkan bir polis için durmaz.
1: Ama en azından yavaşlayabilirlerdi, öyle değil mi?
3: Tamam. Tamam. İyiyim.
2: Şef, diğer arabaları kullanabiliriz.
1: Haklısın Emelyan. Arabalara!
4: Bakın, bu yeni ve eşsiz bir güvenlik sistemidir. Çünkü bu sistem doğrudan polis şebekesine bağlıdır. Bu düğmeye bastığınızda en yakın polis arabası bir dakikada buraya gelir.
5: İşe yarıyor.
6: Bu yaptığına inanamıyorum dostum. Sen salak mısın? Ne yaptın?
7: Dikkat etsene.
6: İnanamıyorum bu yaptığına.
7: Lanet olsun, arabam gitti.
6: Arabam.

lanet olsun arabam.

0: şef, bu takip arabaları mahvediyor.
1: 20 kilo demir eksik olmuş, fazla olmuş, ne fark eder? Hadi bas gaza, hadi. Şu anda Marsilya Limanı'na gidiyoruz. Bu yol üzerinde 17. Rui tarafından 1661 senesinde yaptırılmış çok güzel anıtlar ve tarihi eserler var ve... Bu işte araba orada! Sen takip ettiğine emin misin?
2: Elbette. 1661 yılında 17. Rui tarafından yaptırılmış.
1: Sana anlattığım şeyleri soran oldu mu şimdi? Öndeki koca tekerlekli arabayı takip et. Olala! Size bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsi kadrolaşma sorunlarından kaynaklanıyor. Mesela bu genç adam iyi bir yüzme hocasıdır. Ama diğer yandan sanki ehliyeti yokmuş gibi araba kullanıyor.
0: Affedersiniz şef. Senin ehliyetin var mı?
2: Hayır, işe daha dün başladım ben.
0: İşte ben de bundan korkuyorum.
1: Sakin ol Emilian. Altı üstü arabayı takip etmesi gerekiyor. Bu iş bir yüzme hocası için bile çocuk oyuncağı. Değil mi?
2: Ne yapmalıyım?
1: Sen sadece onları takip et. Bu aletleri iyi bilirim. 100 kilometrede 1001 litre benzin yakarlar. 5 dakikaya kadar durur.
0: Ya 5 dakika içinde yakalayamazsak?
1: Yakalarız.

0: İnsanları biraz rahatsız ettik gibi geldi şef. Ne dersin?
1: Merak etme Emilian. Fransa'da olur böyle şeyler.
0: Ama adamların evinin içinden
1: geçti. Aynı şeyi tekrarlamaktan vazgeçemiyorum.
2: Kayboldular.
1: Ne? İmkansız.
2: Havuz var.
1: Böyle iyiyiz. Aa dur! Şu işe bak. Tam ucundayız. Hey! Biraz dikkat edin.

0: 5 dakika dayanabilir miyiz burada?
1: Elbette. Her yer kapalı, su geçirmez.
2: Fransız polisi hep böyle midir acaba?
1: Kesinlikle hayır. Pek çok durumda arabalar su alır.
3: Şişef, ben yüzme bilmiyorum.
1: Endişelenme, arabada bir yüzme hocası var.
4: Dikkat etseydin bari.
3: Şuna bak.

0: Oh, küçük Daniel, seni gördüğüme sevindim. Bak ne diyeceğim. Kızımla çok görüşüyorsun. Şakaydı, şaka yaptım. Bu normal, siz keyfinize bakın. Şoför mü gördün mü? Geç kaldı da.
1: Evet, kavşaktaydı. Birkaç dakikaya kadar burada olur.
0: Tamam, çok iyi.
1: Peki Lili evde mi acaba?
0: Evet, evde. Lili, özür dilerim tatlım, seni görmedim.
2: Sorun değil baba, ben alışkınım.
0: Bak kim geldi.
1: Merhaba Lili, konuşabilir miyiz?
2: Hayır, şimdi olmaz. Çünkü doktora gidiyorum. Baba, beni bırakır mısınız?
0: Elbette tatlım. Tabii şoförüm gelirse.
1: Aa, kim bilir, bu kadar geciktiğine göre belki de bazı sorunları vardır. Sizi benim bırakmama ne dersiniz?
0: Bence uygundur. Hadi hayatım, geç kalıyorum. Asker, arabaya.
2: Cassini Bulvarı şoför bey.
1: Emredersiniz.

0: sen eskiden daha hızlı sürerdin.
1: Ben mi? Bilmiyorum ki, şimdi trafik çok yoğun. Ayrıca etrafta çok fazla insan var. Sonra polisler, ne arada bir yavaş kullanmamın da zararı yok. Değil mi?
0: Aynı fikirdeyim. Ama çok geç kaldım.
1: Aa! Aa, ne oldu? Neyin var?
2: Çok ağrıyor.
1: Neresi ağrıyor? Neli?
2: Karnım.
1: Karnım ağrıyor. Ama bu çok korkunç. Ne yapacağız general?
0: Ben ne bileyim. Çok mu kötü hayatım?
2: Hayır, geçti. İyiyim.
1: İyi misin tatlım?
2: Evet evet, iyiyim.
1: İyiymiş. İyiymiş, iyiymiş. O iyi. Ah, çok iyi. O iyiymiş.
0: Daniel, neden bu kadar gerginsin sen?
1: Noel yüzünden olmalı. Bir sürü insan var. Sonra hediyeler falan.
0: Anlıyorum. Peki o kulağındaki nedir?
1: Aa, bu hiçbir şey. Yalnızca yeni bir termometre. Gerçekten çok pratik bir şey. Bir çizgi iyi, iki çizgi kötü.
0: Burada iki çizgi var.
3: Ne biliyorum. Belki de sorun budur.
2: Getirdiğin için teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
0: Görüşürüz hayatım.
2: Doktor değilim ama kalbin umutsuz görünüyor.
0: Rahatsızlığını anlıyorum ama gerçekten geç kaldım.
4: Hazır. Başla.

0: gülün.
1: İyi misin?
0: Evet iyiyim, iyiyim. Çok iyiyim ama gördüğünüz gibi araç gereçlerimiz bize ihanet ediyor. Bunları da yazmayın lütfen ama öncelikle yeni bir koltuk alınması gerekiyor ve kapılar çok alçak görüyorsunuz. Ha? Ayrıca arabalarla ilgili sorunlarımız var. Siz de şahit oldunuz değil mi? Bunlar yetmezmiş gibi ayakkabılar da çok küçük. İnanın çok canım yanıyor. Ah tanrım.
1: Ama bu ayakkabı keçisi.
0: Ne? Anlaşılan biri bana eşek şakası yapmış ha? 6 aydır yürüme zorluğu çekiyorum. Hiç komik değil. Bunu yapanı elime geçirirsem...
1: Biraz sakin olun şef. Çok gerginsiniz.
0: Hepsi şu çete yüzünden. Noel Baba çetesi.
1: Rahatlayın artık. Size yardım edeceğim.
0: Aa, o şeylerden anlar mısın?
1: Evet biraz.
0: O daha geçen hafta geldi. Ne yazık ki o gelince daktilomu aldılar tabii.
1: Şimdi sakin olun şef. 5 dakikada keyfinizi yerine getirebilirim.
0: Öyle mi?
1: Buna eminim.
0: Tamam ama şu anda göremiyorum. Bu normal mi acaba?
1: Evet öyle. Sadece gevşeyim.
0: Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Evet öyle. Rahatlayın.
0: Galiba uyuyakalacağım burada.
1: Ben sizi uyandırırım.
2: İnan çok zordu.
3: Hey! Ne yapıyorsun? Sen burası neresi biliyor musun ha?
4: Neresi?
3: Karakolun önü!
4: Yapma ya! Ama bir yere park etmek zorundaydım.
3: Bu hiç komik değil. Saygılar sunarım general.
2: Rahat. Teşekkür ederim Daniel. Akşama evde görüşürüz.
5: Daniel. Seni gördüğüme sevindim. Acaba hizmetinden yararlanabilir miyim?
4: Elbette ama yalnızca arkadaşım olduğun için.
5: Seni gördüğüme çok sevindim dostum.
4: Bakar mısınız? Her şey yolunda değil mi?
3: Evet gidebilirsiniz.
4: Şimdi dinle. Burası boş kalsın, geri döneceğim. Tamam mı?
3: Tamam.
5: Bas gaza, çok geç kaldım dostum.
4: Elbette patron.
5: Başıma ne geldiğini tahmin edemezsin.
4: Sen nasıl benim başıma geleni bilsin.

0: Sen hadi tahmin etmeye çalış. Eminim tahmin edemeyeceksin.
1: Ne oldu, terfi mi ettin?
0: Hayır, işimle ilgili değil. Özel bir şey. Hadi tahmin et.
1: Evleniyor musun?
0: Daha iyi, baba oluyorum dostum.
1: Bu mümkün değil.
0: Hayır, mümkün. Aha, sen bir daha iyisin.
1: Lili de hamile.
0: Buna inanamıyorum. Düşünsene, bu harika. Beraber baba olacağız. Ne inanılmaz değil mi? İkimiz yıllardır arkadaşız ve bebeğimiz olacak.

0: Peki kaç aylık hamile?
1: 8.
0: Bunu neden şimdiye kadar söylemedin?
1: Bana bu sabah söyledi. İlk öğrenen sensin. İnan annem bile bilmiyor. Peki Lily kaç aylık hamileymiş?
0: 2 çizgi.
1: 2 çizgi ne demek?
0: Bilmiyorum. Yeni bir yöntem. Bir test yapıyorsun, o sana söylüyor. Sonuç olarak Lily 2 çizgi hamile.
1: E güzel. Harika.
0: Evet, evet.
2: Şef. Ziyaretçileriniz var.
3: Ne yapıyorsun Jiber?
4: Bu ne sürpriz böyle? Yok bir şey. Biz sadece burada bu Çinli bir meslektaşım. Bana zaman kazandıracak bir yöntem gösteriyordu. 5 dakikada sanki 5 saat uyumuş gibi oluyorsunuz ve enerji veriyor.
2: Evet ama dersimiz bitti. Yarın görüşmek üzere şef.
4: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim küçük civim. Sizin için ne yapabilirim?
1: Düşünsene, bürom karnabahar doluydu ama ben nedenini anlayamamıştım. Ne büyük bir hata.
0: Evet, bence de daha önce fark etmeliydin. Peki neden karnabahar?
1: Ne bileyim, herhalde babalık sembolü falan gibi bir şey olmalı. Büyük aptallık ettim. Çok büyük aptallıktan ya.
0: Sakin ol. Sadece karnabaharın neyi simgelediğini bilmediğim için.
1: Hı, öyle mi?
0: Evet, Petra anlayış gösterir.
1: Sağ ol. Şimdi sakinleştim.
0: O kadar da sakinleşme. Anne adaylarından korkulur.
1: Nasıl yani?
0: Demek istediğim, bu dönemde ne yapacakları hiç belli olmaz dostum. Her an bir kriz çıkabilir. Ayrıca çocuklara da zaman ayırmamız gerekecek. Değil mi? Senin anlayacağın, artık yaşam tarzımızı değiştirmek zorundayız.
1: Haklısın, onları okula götürmek için zamana ihtiyacımız var.
0: Evet haklısın ama o daha sonra. Önce prizleri bantla kapama işimiz var.
1: Ne? Ellerini sokmasınlar diye mi?
0: Kesinlikle.
1: Vay başıma gelenler. Bu iş hiç hayal ettiğim gibi değilmiş.
0: Bu lanet şey Raşid'in malı mı?
1: Evet. Raşid'i tanıyor musun?
0: Evet biraz tanırım. Güneş doğuyor.
1: Söylesene Danyal. Noay babanın motor kullanması garip değil mi?
0: Evet, normalde kızak sürerler.
1: Onu gizlice takip et, çetenin üyesi olabilir.
0: Daha 5 dakika bile geçmedi. Konuştuklarımızı ne kadar çabuk unutuyorsun sen. İşini düşünmeyi bırak artık. Belki de senin tek sorunun budur ha.
1: Takip et.
0: Emredersin şef.

0: şüpheli bir motoru kontrol etmenizi istiyorum. Plakası N75BM13.
1: 2 hafta önce çalınmış.
0: Evet, biliyordum. Takip edelim hadi.
2: Bence Petra'yı arasan iyi olur.
0: Sen dediğimi yap. Jiber'i arayacağız ve bununla o ilgilenecek. Söz veriyorum.
2: İyi, tamam.
0: Uzun süredir hata yapmalarını bekliyordum.
2: Şunu keser misin artık?
0: Nasıl istersen. İnanamıyorum. Bu aylardır bulduğumuz ilk ipucu ve onu elimizden kaçırıyoruz.
2: Sakin ol Emilian. Her sorunun bir çözümü vardır.
0: Ne yapıyorsun sen? Danya, niye böyle yamulduk?
2: Sorununu çözüyorum. İşte beğenmedin mi?
0: Hayır, beğendim ama böyle duramıyorum.
2: Dizlerini kır biraz. İşe yarayacaktır.
0: Dizlerimi mi kırayım? Tamam.

0: buraya kadar. Nereye girdiğini gördüm. Şimdi şefi ara.
1: Kapa çeneni. Emin olmadan arayamam. Gidip bir bakacağım, tamam mı? Burada bekle.
0: Evet. Elinde bir Noel Baba, çalıntı bir motor ve terk edilmiş bir depo var. Daha ne lazım ha? Adamın dosyası mı?
1: Sadece bakacağım, merak etme. 5 dakika sürmez. Sami servis.
0: Peki içeride plastik patlayıcı da var mı diye bakmayacak mısın?
1: Ne kadar komiksin. Hadi başka bir yerden bakalım.

0: Beni izle.
1: Bana bak, bir anlaşma yapmıştık. Neden şimdi hemen şefi aramıyorsun sen?
0: Çünkü standart prosedüre göre şefin ilk sorusu kaç kişiler olacak? Bunu öğrenmek zorundayım, endişelenme. 5 dakika sürmeyecek.

0: Emilian, içimden bir ses bunu yapma diyor.
1: O zaman sen evine dönebilirsin. Bu benim görevim ve görevimi yapmak zorundayım dostum.
0: Evet, ben de bundan korkuyordum.
1: Beni korkutan tek şey Jiber.
0: Emilian! Yapma! Oh. Oh. Alo.
2: Doktora gitmem ilgini çekiyor mu?
0: İyi bir doktorsa elbette ilgimi çeker.
2: Mükemmel bir doktor. Polis şefinin kızı tavsiye etti. Kendisinin tam 4 çocuğu var.
0: Hiç merak etme, biz onu geçer.
2: Bir daha görüşürsek belki.
0: Dinle Lili. Elimden geleni yaptığımı biliyorsun değil mi tatlım? O yüzden lütfen
3: bana karşı elinden geldiği kadar...
2: Neden fısıldayarak konuşuyorsun?
0: Çünkü Noel babalar var. En az 5 kişiler ve...
3: Çöp tenekesini karıştırıyorlar.
0: Lili. Lili. Lanet olsun Lili.
1: Burada ne işin var senin?
2: Tahmin et.
1: Vaktini boşa harcama, ne kadar işkence yaparsan yap konuşmayacağım.
2: Kimse seni konuşturmak falan istemiyor, zaten her şeyi biliyoruz. Ve işkencenin de modası geçti artık. Bir erkeği konuşturmanın çok daha etkili yolları var.
1: Ne gibi?
2: Örneğin şefkat göstermek. Çok tehlikeli bir silah olabilir.
4: Merhaba Daniel. Yine mi sen? Bir yerlerde Emilian'ı gördün mü?
0: Evet, onu bedavaya bir yere götürdüm.
4: Bedava mı? Peki nereye götürdün?
0: Motorlu bir Noel babayı bir depoya kadar takip ettim.
4: Yoksa Noel baba çetesinden mi?
0: Herhalde öyledir.
4: Emilian'a bak, çeteyi tek başına buldu.
0: Hayır, iki kişiydi.
4: Bu çok iyi. Şimdi hemen plan uygulamaya başlayacağız.
0: Peki ya Emilian?
4: Onu bana bırak Daniel, endişelenme. Buralarda ol.
5: Bana bak, dinle. Bu planı uygulamaya koymak için sana gerçekten ihtiyacımız var dostum.
0: Peki Emilian?
5: Emilian mi? Noel gelmeden bulacağımıza eminim ama durumunu bilemem.
0: Çok umut verici.
2: Şef.
4: Tam zamanında. Noel baba çetesinin izini bulduk. Şimdi hepsini birer birer bulup çeteyi kökünden çökerteceğiz.
2: Peki ben de gelebilir miyim acaba?
4: Kesinlikle hayır, bu çok tehlikeli bir tutuklama olacak. Öyle Noel partilerine benzemez.
2: Lütfen ama ben de geleyim.
4: Tamam, gidelim, zaten çok uzakta değiller.
5: Hey, bizi takip et.

0: çevreyi sarın.
1: Her yerde Noel havası var.
2: Noel Baba çetesini yakalamanın zamanı geldi de geçti bile.
3: Yerlerini nereden biliyorsun?
2: Doğrudan bana bağlı casus ekibim sayesinde. Başlarında kardeşim Jean Robert var. Polislik sınavlarına beraber girmiştik ama o kaldı. İşin doğrusu her şeyi benden kopya çekti ama salak herif numaramı değiştirmeyi unutmuş.
4: Ha, böyle şeyler çok oluyor. Mesela benim bir arkadaşım bir gün...
2: Tamam, çok konuşma. Dün gece arayıp bir yeraltı geçidinden şüphelendiğiniz söyledi. Araştırınca ne gördüm tahmin et. Bir tünel. Bankayla büyük mağazalar arasında.
4: ama şef, demek ki büyük mağazaların hasılatlarını çalacaklar.
2: Hayır, asıl niyetleri bu değil. Pazar sabahını bekleyip Noel Baba kılığında bankayı soyacaklarmış.
4: Evet, doğru. Açık olan mağazalardan bankaya geçecekler.
2: Kesinlikle kimse onları umursamıyor. Bu yüzden 8 aydır Marsilya'da rahatça soygun yapıyorlar.
4: Çok akıllıca. Siz bir dahisiniz.
2: Hayır, bunun dahi olmakla falan bir ilgisi yok. Bence bu bir eğitim meselesi. Hı hı. Ah, evet.
3: Bir telefon edebilir miyim?
2: Ne demek? Emilian'da da aynından var.

0: Evet.
1: 这些愚蠢警察什么都知道了，我们必须改变原计划。
2: 紧急方案。
0: Tamam.
3: Tamam, görüşürüz.
4: Ne güzel diliniz var, denemek isterdim. Çince yani.
5: Patron, hareketlenme var.
4: Hazır olun. Ben işaret verdiğimde hepsinin canını okuyacağız.
5: Emredersiniz efendim.
4: Noel tatili sona erdi, Jiber öyle söylüyor.
5: Oho! Bu da ne böyle?
4: Neler oluyor burada böyle? Adamlar kaçıyor. Hadi bir şeyler yapın. Ne duruyorsunuz? Bu araca el koyuyorum. Beni takip et.

0: İşte Marsilya'nın en muhteşem manzarası buradadır.
1: Aa, gerçekten de öyle, kışın hep sessiz mi?
0: Evet, her zaman böyle.
2: Kımıldamayın! Beni bekle şef.
1: Buna vaktim yok.
2: Bekleyin.
0: Söylediğim gibi polis teşkilatına yeterince ödenek ayrılmıyor.
1: Anlıyorum ama bir motora iki polis de fazla.
0: Çok haklısınız.

0: Helikopter pilotuna tam zamanında geleceğimizi söyle. Seni gerçekten özleyeceğim Emilien. Ve senden hoşlandığım için fazla acı çektirmeyeceğim.
1: Çok naziksin.
0: Sana özel bir alet sayesinde tam olarak ne zaman öleceğini bilme ayrıcalığını tanıyacağım. Çünkü ben yarı İsviçreliyim. Mekanizma çalıştırıldığı zaman o topu serbest bırakacak. Ve sen de ilk gelen dalgayla ezileceksin.
1: Peki ne kadar vaktim var acaba?
0: Aslına bakarsan tam olarak 5 dakikam var.
1: Aman ne güzel.
0: Geriye kalan vaktini ruhunu temizlemek için kullan Emilien. Sana sadece bol bol dua etmeni ve ölmeden önce bilincini serbest bırakmanı tavsiye ediyorum.
1: 5 dakikada yapamam, bu hiç adil değil.
0: Başlasan iyi olur. Bu arada telefonunu hatıra olarak alıyorum. Çok duygusalımdır. Çünkü yarı Çinliyim.
1: Cehennemin dibine kadar yolum var.

0: Olamaz top. Ha, olamaz taksi.
1: Çıkar beni Daniel. Hemen çıkar beni buradan.
0: Hadi ne? Başıma geleni tahmin edemezsin. Çok korkunçtu. Telefonumu o fahişe aldı. Ne yapacağım ben? Onu bulmamız gerekiyor. Korkunç bir kadın Daniel. Neler yaptığını bilemezsin.
2: Biliyorum. Az önce hayatını kurtaran bendim.
0: Evet. Sen olmasaydın şimdi ölmüştüm.
2: Arabamı senin için bir polis külüstürüymüş gibi riske attım.
0: Öyle söyleme, sen çok iyi şoförsün.
2: Öyleyse hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim diyebilirsin.
0: Çeteyi yakalayamazsak hayatımı boşu boşuna kurtarmış olacaksın. Bu sefer Jiber beni kesin öldürür.
2: Bana bak, çeteyi buluruz ama önce bir teşekkür et.
0: Nasıl bulacağımızı söyler misin? Hiçbir iz bırakmadan.

0: Lan kayboldular işte.
1: Lütfen teşekkür ederim der misin?
0: Teşekkür ederim, mutlu oldun mu?
1: Evet.
0: Özür dilerim. Özür dilerim. Ben artık dayanamıyorum. Gerçekten. O Çinli bana saatlerce işkence yaptı Daniel.
1: İşkence mi dedin?
0: Aa, evet. Korkunçtu.
1: Nasıl yani işkence?
0: Daha önce hiç böylesini görmemiştim. Yani hayal bile edemezsin. Bunu açıklamak çok zor. En iyisi unut gitsin. Bahsederken bile bütün vücudum yanıyor.
1: Anladım. Merak etme. Onları mutlaka bulacağız. Hadi gel. Yanlarındayken hiçbir şey duymadın mı?
0: Hayır. Bir helikopter pilotuyla konuştular ama nereye gittiklerini söylemediler. Hepsi kürk giymişti.
1: Kürk mü dedim? Bir şey görüyor musun?
0: Hayır.
1: Soğuk.
0: Evet öyle, bu kar mı yani?
1: Evet, bu iki şeyi gösteriyor. Yüksek ve yakın bir yerdeler dostum.
0: Ayrıca kürklerin de bir anlamı olmalı.
1: Muhtemelen.
0: Dağda o kadar parayı ne yapacaklar ki?
1: Dağın diğer tarafında ne var?
0: İsviçre. Tabii ya. Sanırım planlarını çözdüm Daniel. Şimdi dinle. Gidebilecekleri yere kadar arabalarıyla gidecekler. Turistlerin arasında asla dikkat çekmezler.
1: Helikoptere bindiklerine göre kayak merkezlerinden birine gittiler.
0: Çok zekice.
1: Gel şu haritaya bir bakalım. Madem ki o kadar zekiler, İsviçre sınırına en yakın kayak merkezine gideceklerdir. Gildalizer.
2: Bir şey gördün mü?
3: Hayır, kesinlikle hiçbir şey görmedim.
2: Burası en bir olumsuz bir durum yok. Tatilde nereye gideceksin?
3: Tatil gelsin de düşünürüz. Henüz karar vermedim.

0: Pekala, eğer yürüttüğümüz mantık doğruysa araba buralarda bir yerlerde olmalı. Şimdi sen sağ tarafa bak, ben de sola bakayım.
1: Tamam.
0: Sağını solunu bildiğinden emin misin sen Emilian?
1: Aa, affedersin, senin sağın sağını daha açık söylemeliydin.
0: Ne fark eder, yan yanayız.
1: Olabilir ama ben yüz yüze olduğumuzu hayal etmiştim dostum.
0: Ne?
1: Danyer, araba orada. İşte gidiyor. İleriden sağa dönmen gerekecek.
0: Sen yönünü biliyor musun?
1: Hayır, benim için her yön aynı. Daha ne düşünüyorsun? Dön bir tarafa.
0: İyi, senin şansına güveniyorum. Sağa döneceğim dostum.
1: Dikkatli ol. Kalbim duracaktır. Bu hangi yoldan yer?
0: Nereden bileyim? Haritaya baksana.
1: Bu arabalar sence de biraz garip değil mi?
0: Hayır, hepsi kayak merkezinin kiralık arabaları. Garip olan ne?
1: Bir dakika 10 saniye gecikmişiz. Bu sorun olur mu?
0: Hızlanırız, olur biter.

0: Hayır, olamaz. Şu tekerlik izlerine bak, buraya kadarmış Daniel. Artık şansımıza küselim. Devam edemeyiz, takip bitti.
1: Hayır, takip asla bitmez.
0: Daniel, saçmalama lütfen. Bu yolda onları taksiyle izlemek imkansız bir şey.
1: Hiçbir şey imkansız değildir. Sonbahar kış kreasyonumu nasıl buldun?
0: Hiç fena değil. Peki denedin mi?
1: Hayır.
0: Görünüşe bakılırsa işe yarıyor.
1: Evet.
0: Onları koca dağda nasıl bulacağız peki?
1: Mesela izleri takip etmeye ne dersin dostum?
0: Elbette, hiç düşünmemiştim, harikasın. Helikopter kalkınca kullanabileceğimiz bir aletin var mı?
1: Sen fena şımardın ha, farkındasın değil mi?
0: Hemen kızma canım, sohbet etmeye çalışıyorum, canım sıkılmasın diye.
1: Öyle olsun.
0: Telefonunu versene, benimkinin Çin'i çaldı ya.
2: Bütün paraları sırt çantalarına koyun, güneş batmadan yola çıkmış olacağız. İş başına.
0: Sence hala oradalar mı?
1: Hiç belli olmaz.
0: Alo.
3: Dinle Emilyen. Pamuk Prenses operasyonu başladı. 10 dakika içinde yanınızda olurum. Şefiniz de benimle birlikte. Katılmak için ısrar etti.
0: Alamaz.
4: Tamam. Şef, evet. Yapabileceğinize emin misiniz?
5: Unutma ki ben 18 ay boyunca özel kuvvetlerin 13. birliğinde görev yaptım Alen. Bu dağlar beni çok iyi tanır.
4: Evet. Ama çok yüksek.
5: Daha önce kar görmüş müydün?
4: Sıcağı tercih ederim.
5: Olabilir, zevkler tartışılmaz. Gidelim.
2: Gidiyoruz.
0: Ben gidip bir göz atacağım dostum.
1: Yerinde olsam denemezdim.
0: 5 dakika sürmez.
1: Lanet olsun, her defasında aynı şey.
0: Haklısın, oraya ulaşamam.
1: Gördün mü? Bir dakika beklesen zaten çıkıyorlarmış.
0: Sakin ol, sadece su.
1: Hayır, şimdilik sadece kar. Ve kar dediğin iz bırak.
0: Yine arabanı temizlerim, tamam mı?
1: Neyle temizlemeyi düşünüyorsun?
0: Temizlerim dediysem temizlerim. Neyle olduğu benim sorumluluğum.
1: Kar durmadan ne yapacaksan yap artık.
2: Yola çıkıyoruz.
0: Zak mı oldu?
1: Şimdilik sadece araba.

0: ama orası orman.
1: Ne olmuş? Korkuyor musun yani?
0: Hayır, arabanın içine endişelenmiş. Durum nedir Danyal?
1: Merak etme, dengedeyiz.
2: Sanırım helikopteri çağırdılar. Hazır olun.
3: Patron, siz bu şey...
4: Kapa çenin halen. Her şey yolunda gidecek. Sen hiç merak etme.
2: Pekala çocuklar, gidebilirsiniz.

0: Beni bekleyin! Oh!
1: Sanırım halat kısa, o yüzden oluyor.
0: Demek halat kısa diye oluyor.
1: Hayır, bunu yapamazsınız.
0: Görürüz bakalım. İşte o. Beni bekle.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan

başka. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: var ya,
1: blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere.

0: Tart Doğru'dan bir dünya tatlılık.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Durum nedir Danyar?
5: Merak etme, dengedeyiz.
6: Sanırım helikopteri çağırdılar. Hazır olun.
7: Patron, siz bir şey...
8: Kapa çenin halen. Her şey yolunda gidecek. Sen hiç merak etme.
6: Pekala çocuklar, gidebilirsiniz.

0: Beni bekleyin!
1: Sanırım halat kısa, o yüzden oluyor.
0: Demek halat kısa diye oluyor.
2: Hayır, bunu yapamazsınız.
0: Görürüz bakalım. İşte oldu.

Artık birinci olacağı kesin diyebiliriz. Bu da ne? Taksi mi? Beraber bitirdiler.

0: çok sessiz. Hatıra olarak bana verebilirsin.
1: Gideceğin yerde buna izin vermiyorlar. Ama öbürünü bol bol bulabilirsin. Götürün onu.
2: Bana bak. Saatlerce işkence etti demiştin ama hiç de kızgın değilsin. Ha?
1: Evet, ben kindar biri değilim.
2: Tabii.
1: Jiber de burada olmayacak mıydı? Nerede?
3: Geliyorum!
2: İşte ta kendisi.
3: Geliyorum! Geliyorum!
1: Şef! Yere inerken dikkat et.
3: Boş versene. Sadece kar var. Ne olabilir ki? İniyorum.
2: Oh, evet. Bu çok rahatlatıcı olmalı.
1: Alo.
4: Emilia, ben biraz sonra doğuracağım.
1: Doğuracak mısın? Şimdi mi yani?
4: Şey, biraz var ama acele.
1: Tamam, geliyorum. Hemen geliyorum canım. Baba oluyorum, baba oluyorum şef.
2: Olacakları tahmin ediyorum.
1: Daniel. Geldim hayatım, geldim, buradayım. Buradayım canım, işte bak yanındayım, sakin ol. Her şey çok güzel olacak.
4: Çok korkuyorum Emilian, sakın yanımdan bir yere ayrılma.
1: Hayır, ne yapıyorsunuz, bunun sırası mı şimdi? Hayatım merak etme, ben senin yanındayım.
2: Dayan biraz Emilian, şimdi olmaz.

0: Tamam.
1: Monitöre bak Emilian. Birazdan kasılmalar başlayacak.
0: Kasılmalar ha? Tamam. Tamam. Kasılmalar hangi monitörde ki?
2: İşte şurada.
3: Hayır hayır burada.
0: İt. De neyi
3: sen
0: diyeyim?
3: Değil. O itecek, sen monitöre bakacaksın. Kasılmalar.
0: İt yavrum, it, it, it. İtsene, it, it.
3: Derin nefes al.
0: Nefes mi? Tamam.
3: Sen değil, o nefes alacak.
0: Bebeğim sen nefes alacak mısın? Alsana.
3: Kasılmalar. İt hadi. İt, it hadi, it. Devam
0: it
3: et.
0: İt hayatım, it bebeğim.
3: Şimdi derin
0: it
3: nefes
0: olur.
3: Al.
0: İt hadi, it.
3: Derin nefes al.
0: Hayatım nefes al. Nefes almayı unutma, nefes al. Hadi, hadi, hadi. Nefes al, nefes al, nefes al. Hadi.
3: Tamam, kafasını görüyorum.
0: Ne? Kafası mı?
3: Kasılmalar.
0: Hadi bir kere daha, bir kere daha canım. İt onu, hadi. Derin nefes al ve it. Hadi it yavrum.
3: Kasılmalar. Tamam, geliyor.
0: Tamam hayatım, it çok güzel. Başı görünmüş, her yeri görünmüş. Geliyor işte, hadi it.
3: Tamam,
0: İt,
3: rahatla.
0: Tamam, hayatım, tamam, tamam.
3: Bir oğlunuz oldu.
0: Oğlum, baba oldum. Ben baba oldum. Baba oldum.

0: Burada ne yapıyorsun?
1: Antrenman.
0: Neden, hamile misin?
1: Hayır, sevdiğim kadın hamile. Alışmak için de biraz zaman gerekli.
0: Seni sevecek kadar aptal bir kadını nereden bulduğunu çok merak ediyorum.
1: Çok şanslıydım. Ona bir söz verecektim.
0: Nasıl bir söz?
1: Arabamdan çok onunla vakit geçireceğime ve iyi bir baba olacağıma.
0: Ya buzdolabı?
1: Boş olacak. Eğer benimle evlenirse dünyanın en iyi kocası olacağım.
0: Sana inanıyor musun?
1: Hayır. Ama ilk defa seninle ciddi konuşuyorum. Ve içtenlikle söylüyorum.
0: İçtenliğin beni verdiğin o güzel sözlerden çok daha fazla etkiledi Daniel.
1: Lili, benimle evlenir misin?
0: Hamile olduğum için kolay olacağını sanma.
1: Lili.
0: Ama bu şekilde olmaz. Her şeyin bir yolu var değil mi?
1: Lili, bana evlenme şerefini bahşeder misin?
0: Duruma göre değişir.
1: Hangi duruma?
0: İyi bir aşık olmana tabii. Öyle misin?
1: Emin olabilirsin.
0: Önce denemeliyim.
1: Emmiyet.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: 11, lütfen kendinizi tanıtın.
1: Evimde bir adam var. Bir bebeğim var. Adam. Adam bizi öldürecek.
0: Lütfen sakin olun ve hattan ayrılmayın.

0: Lütfen çabuk olun. Lütfen Tanrım, işte geliyor. Geliyor.
1: İşte. Olası bir cinayet vakası. Anne ve bebeği, bütün ekipler bölgeye gitsin.
2: Bayan, lütfen hattan ayrılmayın.
0: Hayır.

0: Hadi bebeğim. Hadi canım. Gel bakalım. Biraz dolaşalım seninle. Beşiğine gidelim. Ve dal koptuğunda bebeğin beşiği düşecek. Hadi bakalım bebek. Bırak kabusunu bitireyim evlat.
1: Durumu nedir? SWAT timi geldi mi? Hemen güvenliği sağlayın. Hala neyi bekliyorsunuz?
2: SWAT ekibi.
1: Bütün gece gelmezler.

0: Hadi.
1: Ah, ateş etme.
0: İçeride başkası
1: lütfen
0: var.
1: Ateş etmeyin.
0: Chris.
1: Hayır.
0: Onlar aşağı inir.
2: Hadi, hadi.
0: Hadi.
1: Dışarı.
0: Hadi.
2: Hadi.
0: Hadi, hadi.
1: Jake, itfaiye araçlarını beklemeliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Lanet olsun.
0: Pencereleri açın. Hadi.
1: Hadi yürü.

0: Hadi bebek.
1: Ben iyiyim.

Hey, sen ne yaptığını sanıyorsun ha?

Hadi. Hemen hastaneye götürün bebeği. İyi olup olmadığına bakın. Şüpheli beyaz erkek yürüyerek kuzeye doğru uzaklaştı. Üstünde siyah deri ceket var.

0: Polisi! Dur dur diyorum! Kapıyı aç!
1: Neler oluyor?
0: Üzgünüm bay. Sadece rutin bir kontrol. Paniğe kapılmanız yersiz.
2: Neler oluyor?
0: Bunun için özür diliyorum.
3: Herkes ayağa! Cam kenarına! Bana bakmayın, hadi!

0: Onu gördün mü?
1: Tamam.
0: Uzaklaşıyor.
1: Hadi, çabuk olun, çabuk olun.
2: Kimseyi bu tarafa geçirmeyin.
0: İyi misiniz efendim? Çok az kaldı. Az daha yakalıyor.
3: Evet ama bu artık senin sorunun değil. Bir saat önce resmi olarak emekli oldun.
0: Biliyorum. Arabayı bulduklarında kan kontrolü yaptıklarından
3: eminim. Yeter Jack, kes sesini, tamam mı? Bu artık senin işin
0: bak,
3: değil.
0: Onu yaraladım. Kanını incelettir.
4: Sessizce bırakamıyor seni.
0: Hayır dostum. Senden son kez ders almak istemiştim.
4: 10 yıl Kusana boyunca onları hep duydun. Pek çok iyi iş yapıldı. Ama ayrılmadan önce federaller burada seninle konuşmak istiyorlar.
0: Benimle mi? Hı-hı. Elbette isterler. Baylar.
5: Jack. Stan Reisman. Nasılsın?
0: Çok iyi. Ne istiyorsunuz?
5: Teşkilattan ayrıldığını duydum.
0: Bu doğru.
5: Bir iş teklif etmek istiyoruz.

0: Hayır, teşekkür ederim. İhtiyacım yok.
1: Yine öldürecek. Onu yakalamana yardım edebiliriz.
2: Dün gece katil 11. cinayetini işledi. Bu seri katil tam 3 yıldır yakalanmadan dolaşıyor. Seattle bölgesinde yaşayan anneleri seçiyor. Bu olayı araştıran dedektif Jake Riley'nin Torch'a bir mesajı var.
3: Torch olayını çözmeden ayrılmak nasıl bir durum?
0: Yarım yok.
4: Seni hala arıyorsun Jake.
0: Yarım yok dedi.
3: Mesleği bırakmanızın nedeni bu zeki katil mi dedektif?
0: Kişisel nedenler var. Bu olayla bir ilgisi yok.
4: Hadi Jake, bize bir şey söyle.
0: Evet, bir şey söyleyeceğim. Büyük acımasız dostumuzun yatağını ıslatan bir anne kuzusu olduğu anlaşıldı. Bu çok doğru. Her zaman altını ıslatıyor. Zavallı sapı. Sadece hasta bir manyak. Sizin için yeterli mi? Bunu çektiniz mi?
4: Bunu çektik mi?
0: Çektiniz mi?

0: Jack canım, sana telefon var.
1: Evet.
2: Televizyonda söylediğin şeyler çok ayıptı Jack.
1: Sahi mi? Öyleyse biraz
2: fazla hassas. Dinle, artık beni aramanı istemiyorum. Mesleği bıraktım.
3: İstifa edebilirsin. Ama benden asla kurtulamazsın.
2: Ben çok zekiyim.
1: Evet, annen seninle gurur duyuyor olmalı manya.
3: Kes artık Jack. Şu haline bak.
2: 3 yıl boyunca beni yakalamaya çalıştın ama başaramadın. Kötü bir polis.
3: İstifa etmen beni durdurur mu sanıyorsun?
2: Öldürmeye devam edeceğim serseri.
3: Sen gerçek bir budalasın.
4: Canın cehenneme pis serseri. Seni bir köpek gibi izleyeceğim. Beni anladın mı pis serseri? Manyaksın sen.
3: Senin de öyle Jack.
5: Küçük farklılıklar olsa da her zaman aynı tiplerdir. Bekar anne, sevgisizlik, yalnız geçen çocukluk. Biraz parmak izi var. Zayıf derinler. Kan grubu da benim. Ama yine de Torchio.
1: Ciddi misin? Bana bilmediğin bir şey söyle.

Süper bilgisayarımıza Torch'la ilgili büyük miktarda bilgi depoladık. Beyaz bir erkek sonucuna vardık, 30'unda. Fiziği sağlam. İşaretli yere bas.

0: Bir yıl önceki Martucci olayını hatırladın mı? Ona ait bir saç örneği bulmuştuk. DNA baskısı için yeterliydi. Şuna yakından bak.
1: Tamam. Yani katili mi klonladınız?
2: Bir kopya. Tanrı insanı 6 günde yaratmış. Bizimki uzun sürdü.
1: FBI ne zamandan beri kopya?
0: Biz FBI'den değiliz. Ulusal güvenlik muhafızlarıyız. Senin seri katilin umurumuzda değil. Bu kopyayı ulusal güvenlik için geliştirdik. Antiterörizm. Günümüz haber alma sistemleri teröristleri bulamıyor.

0: Pekala, devam et.
1: Amacımız bizi onlara götürebilecek kopyalar yaratmak.
0: Anlıyorum. Aslında bu kopya bir terörist değil.
1: Hayır. Ama benzer davranış özellikleri var.
0: Peki, neden ben?
1: Çünkü o seni seçti.
0: Beni seçti de ne demek oluyor?
1: Hazır olduğunda onun bakıcısı olacaksın. Onunla ilgileneceksin. Gelişmesine yardım edeceksin. Sonra seni katile götürüp götürmeyeceğini göreceksin.
0: Yüzüne bütün

0: Neler oluyor?
1: Karşı tepki. En son büyüme hormonunu reddediyor.
0: Konuşmayın. Ne yapabiliriz?
2: Zor durumda. Ölüyor.
0: Onu çıkarın. Şimdi!

0: Günaydın bir numara. Uyanma zamanı geldi. Bugün temel şeyleri öğreneceğiz. Nasıl oturacağını, dikileceğini, yürüyeceğini ve duracağını. Şimdi yürüyorum. Oturuyorum. Ayakta duruyorum. Bayan Johnson, nasılsın? Oh, yoksa canını mı yaktın?
1: Altın çocuğunuz belki de özürlü. Fiziki özellikleri normal. Beyin dalgaları zayıf. Ama telepatik becerisini geliştirdik. Genlerinin frekansını ayarladık.
2: Bizim için ilk olabilir ama genetik hafızası bilimsel olarak kanıtlandı. İnsan davranışlarını öğrenmesi gerekiyor.
0: O bir tuvalet.
2: Bu da senin için. İlk insan teması.

0: Etkileyici değil mi?
1: Beklentilerin ötesinde.
2: Kendinizle gurur duyuyor olmalısınız değil mi? Nasıl bir pisliğe battığınızı bilmiyorsunuz. 11 kadına neler yapabildiğine kendim tanık oldum. Ve bu şey de orijinaline benzeyecek olursa... buna pişman oluruz.
0: Evet ama günün sonunda kopyalar çöpe atılabilir.
2: Hey, sakin ol. Yemek. Ye. Adım Jake. Güzel. Evet. Sevdin mi? Evet, buna ne dersin? Nasıl bu?

0: Hey. Tamam. İşte şuna bak. Güzel. Bunu sevdim mi? Sakin ol. Hey. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Hey. Sakin ol. Geri çekil. Hadi. Kalk ayağa. Otur oraya.
1: Ayakta duruyorum. Yürüyorum. Oturuyorum. Ayakta duruyorum. Yürüyorum. Oturuyorum.
0: Ayakta öyle duruyorum. Kal. Hayır. Yürü.
1: Gidelim.

0: Bana gözlüğünü ver.
1: Bu güneş gözlüğü 500 dolar dedi.
0: Sahi mi? Evet, bak.
1: Teşekkür ederim.
0: Bak. Bu adamın kullanma kılavuzu yok mu dostum?
1: İçindeki katili uyandırmak için ne gerekiyorsa yap. İşte geçici NSA belgeleri. Ve silah.
0: Sağ ol.
1: 12 saatte bir rapor istiyorum.
0: Tamam. Gidelim. Yürü.
1: Yürü.
0: Hadi. Kımıldama. Ne güzel. Ha, konuklarımız var.

0: Pekala bilim mucizesi. Seninle biraz konuşalım, tamam mı? Ne hatırlıyorsun? He? Ne hatırlıyorsun? Hadi. Sen katil misin? Bunu hissediyor musun? Sadece kadınları mı öldürüyorsun? Hı? Nasıl yaptığını göster. Nasıl yaptığını göster. Hadi bana göster dedim. Hadi. Bunu hatırlıyor musun? Alın. Evet. Beni öldürmek ister misin? İşte şans. Yap hadi. Yap dedim.
1: Yap dedim.
2: Silahını at! Silahını!

0: Ha, üç silahşör kurtarma görevinde.
1: Sakin ol. Deneye ateş etme. Jake, geri çekilmesini söyle.
0: Hayır. Sadece ateş edin. Onu öldürün.
1: Lanet olsun Jake.
0: Tamam, tamam çocuklar, sakin olun. Belki silahınızı indirirseniz o da aynını yapar.

0: Bu güzel.
1: Gizli projeyi bilerek tehlikeye attın. Onu geri götürüyoruz.
0: İyi fikir ama işe yaramaz.
2: Jake!

0: Sıkı tutun! Sıkı tutun!
1: Ona hareketlerini göstermemeliyim.
0: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır!
1: Canın yanıyor değil mi?
0: Kıpırdama!
1: Hayır! Hayır! $1 milyon proje. Ateş etmek yok, unuttun mu? İndir onu. Güzel. Hayır! Hayır! Kıpırdama! Hadi. Otur. Sana taksi çağırırım. Yürü hadi.

0: Evet, merhaba. Berkeley'deki evi görmek için randevu alacaktım. Benim adım Jake Riley.
1: Silahını at.
0: Kes sesini.
2: Ne dediniz?
0: Hayır, affedersiniz. Radyodan geliyordu.
2: Aa, anladım.
0: Yarım saat.
2: Evet, evet, tabii oldu.
0: Evet, sağ olun.

0: Burayı hatırladın mı? Bir yıl önce ülkenin en meşhur evi yapmıştı. Gerçekten berbat.
1: Hadi hadi geri çekil. Hadi sakin ol.
2: Sakin ol.
1: Anladın mı beni? Sakin ol. Hadi gidelim. Sadece yağmur.
3: Hava gerçekten de çok kötü. Jack Riley değil mi? Wendy Wickman.
1: Wendy?
3: Wendy Wickman.
2: Sakin ol serseri.
0: Hayır. Özür dilerim. Kuzenim Ram biraz özel biridir de.
3: Tamam. Size içerisini göstereyim.
0: Bu sudur, tamam mı? Hadi.
3: Bu ev 1926'da inşa edilmiş. Ahşap işçiliği orijinaldir. Hemen girişte güzel ve dekoratif bir şöminesi var. İşte burada büyük bir yatak odası var. Ah, bu taraftan lütfen.

0: İşte burası. Yakın bir tarihte yeniden dekore edilen mutfağa giriyoruz. Elbette bütün mermerler Fransa'dan getirildi. Ve burada da çok güzel bir yemek salonumuz var. Burada eğlence için de mükemmel. Hangi işte çalıştığınızı söylemiştiniz?
1: Emniyet teşkilatında görevliydim.
0: Ah evet, hatırladım. Siz televizyondaki polissiniz. Torç davasına bakan. Şimdi gerçekten rahatladım. Bu evin geçmişini biliyor musunuz?
1: Evet, biliyorum.
0: Biliyor musunuz, bu çok kötü. Çünkü çoğu insan geçmişi unutamadı ama burası hala güzel. Piyasa fiyatının çok altında. Durumu iyi mi?
1: Bizi biraz yalnız bırakır mısınız?
0: Ah, kesinlikle.

0: Daha önce buraya gelmiş mi?
1: Diğer hayatımda. Gidelim hadi.
2: Parka gitmek istiyorum. Şimdi. Lütfen.
0: Johnny, kes artık. Sen kötü bir çocuksun.

0: Jake!
1: Nasılsın evlat?
0: İyiyim.
1: Gel hadi. Hadi. Atla hadi, hadi. Evet işte, güzel.
0: İyiyim.
1: Nasılsın bakalım, evet. İyi çocuk oldun mu ha? Hadi gel. İşler nasıl gidiyor ha?
0: Güzel, annem en sevdiğin şeyi yapıyor.
1: Ha, bunu severim. Gidip benim için annene sarıl, hadi. Uslu duracaksın.
2: Beni yukarı çık, tamam mı? Scott'ı da yanında götür.
0: Tamam.
2: Tamam mı?
0: Scott gel.
1: Öyle geç. Yere. Otur.
2: Bana neler olduğunu söyler misin Jack?
1: Gizli bilgi. Seni öldürmem gerektiğini söylemiştim.
2: Hiç komik değil.
1: Üzgünüm, biliyorum. Dinle, yardımın gerekiyor. Bu adamı bir an önce yola sokmak zorundayım.
2: Senin için bunu yapmayacağım. Bu teşkilat politikasına aykırı, unuttun mu?
1: Bu yüzden iyilik olarak görüyorum.

0: iğrenç. Onu yeme. O köpekler için. İşte bunu dene. Biraz daha ister misin? Teşekkür ederim demelisin.
1: Tamam canım, burada kal.
2: Ne yaptın çocuğa?
1: Burada bekle, tamam. Jack! Jack! Dur! O yapmadı. Scott çocuğu ısırmış. Köpek yapmış Jack. O yapmamış.

0: Ne oldu?
1: Onu biraz patakladım ama yanlışlık oldu.
0: 18 saat oldu Jack. Avol peşine düştü. Adamlarıma saldırmasına göz yumdun. Şimdi de kopya kötü davrandığımı mı söylüyorsun? Belki de yanlış bir karar
1: belki
0: verdim.
1: Belki de öyle yaptım. Belki de deney sonucunu da alıp gitmelisin. Pisliğine ihtiyacım yok.
0: Thornton sana söylediklerinden sonra mı? Onu gerçekten istediğini sanıyordun.
1: Onun bana ne söylediğini nerede biliyorsun? He? Evimi dinliyorsun. Doğru mu? Bugün nerede olduğumuzu nasıl da öğrendin? Bizi mi izliyorsun?
0: Seninle ilgili her şeyi bilmeden ulusun geleceğiyle ilgili bir projeyi yanında götürmene izin vereceğimizi sandım. 12 saatte bir rapor istiyorum, Jake. İstisnalar olmaz.

0: Jack, sen misin?
1: Evet, benim anne. Benim. Üstündekileri çıkar. Evet, güzel, tamam. Güzel. Kıpırdama. Gel, gel, gel, gel. Kolunu uzat. Nerede oldun? Arabada olmadın ki. Ama ağzını aç, hadi. İçinde izleme cihazın var ha. Kendilerini çok zekice buluyorlar. Zekice değil mi? Ama sorun yok. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Hadi.
0: Ne? Ne yapıyorsun?
1: Çalışıyorum anne. Sorun yok, tamam mı? Sorun yok. Sandığın gibi değil. Hadi. Gidelim anne.
0: Jack, bu adam dövülmüş.
1: Anne, sen adamı tanımıyorsun bile, tamam mı?
0: Bir dakika, bir dakika Jacob. Ben senden söz ediyorum. Senin nen var oğlum, ne oldu?
1: Anne, senin derdin ne?
0: Neden insanlara bu şekilde davranıyorsun?
1: Anne, dur. Lütfen.
0: Tamam. Ama bir şeyi unutma. İnsanlara suçlu gibi davranırsan onlar da gerçek birer suçlu olurlar. Yemeğin buzdolabında. Ben eve gidiyorum.

0: Götür çocuğu.
1: Tamam anne. Hayır.
0: Cezalandırman gerek.
2: Kötü bir annesin.
3: Hey, sen iyi misin? Hey, onu rahat bırak.

0: Bunun için teşekkür ederim. Sana bir iyilik borçluyum.
1: Boş ver.
0: Buraya bak. Kıpırdama. Evet, pekala. Ne hatırladığını görelim. Buna ne dersin? He? Hatırlıyor musun? Hadi.
1: Evet.
0: Hadi benimle konuş.
1: Fotoğraf tarandı. Buna göz at, tamam mı?

0: Hey! Yerine otur. Hadi yerine otur. Edward Garrett. Edward Garrett. Bu göçmen. 1995'te Güney Afrika'dan buraya gelmiş.
1: Jake.
0: Hey yüzbaşı, piyasa nasıl?
1: Petrol fiyatları düşüyor. Şimdi burada ne aradığını söyle bakalım.
0: Sadece bazı dosyaları siliyordum. Şimdi işim.
1: Beni mi izliyorsun?
0: Hayır hayır, gitmeliyim.
2: Beni mi izliyorsun?
0: Kapa çeneni.
1: Aşağılık herif.

Aman Tanrım. Sıradaki kurban. Jake, buraya yasa dışı şekilde girdik.

0: Bu adam gerçekten hasta.
1: George, onu yakalamışsın. Arabadaki o.
2: Hayır, sana sonra açıklarım.

0: Hayır! Uzak dur!
1: Git! Git! Git!
2: Çabuk dışarı çık hadi!

0: yardım çağırın.
1: İyi misin?
0: Nerede? Biliyordum.

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Serini tamamla.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
9: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Hasret bitiyor.
14: Doğrunun bulunması tarafındayız.
13: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
15: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
16: Abla ben yaptım dedi. Çok pişmanmış. Keşke yapmasaydım.
17: Çok korkunç bir ifade bu. Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
18: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
13: Çağla Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
19: Çağla'yı babası öldürdü.
1: Neyi kapatacağım ya?
7: Bir süs vermeye çalışmamış.
6: Elimizde

0: 3 ayrı DNA var.
1: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
2: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
3: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
3: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Gün boyu çamaşırını koru.
4: Günlük pedin olayı bu.
5: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol pedden kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Terk

0: gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Burada neler oluyor? Bana neler olduğunu
10: hayır,
9: söyle.
10: Hayır, onu kaybedeceğim. Hayır.
9: O torçtu. Arabandaki adam torçtu.
10: Hayır, o değil. O torçu bulmak için kullandığım araç.
9: Jack! Jack! Bekle!

0: Sen kimsin? Ne istiyorsun?
1: Ne istiyorsun?
2: Seni serseri!

0: Onu kaybettim. Durumu nasıl? Angie. Durumu nasıl?
1: Bana yalan söylüyorsun.
2: Martini Lanç Caddesi'nde silahlı çatışma rapor edildi. Şüpheli bir erkek, siyah deri ceketli. Bütün birimler olay yerine gitsin.
3: İki kişiydiler. Kavga ediyorlardı. Patronumu ateş ettiler. Sonra da
1: sakin ol, sakin ol, tamam.
3: İki erkek, tek yumurta ikizleriydiler. Burada kavga ediyorlardı.
1: Temizlikçi tek yumurta ikizlerinin dövüştüğünü söyledi. Tek yumurta ikizleri.
0: Dümdüz git.

0: Evet.
1: Hey, seninle gurur duyuyorum. Yaşıyorsun. O kim?
0: O kadar zekiysen bunu da kendin bul.
2: Bulacağım.
1: Bu benim en büyük savaşım olacak.
3: Hey, ne yaptığını sanıyorsun?
4: Hey dostum, hadi kaybol. Hadi git buradan. Hadi git. Hadi.
5: Merhaba Jake, kopyam ne durumda?
1: İyi. Çişini yapmayı hala beceremiyor.
0: Köpek bombası yiyor. Yine de henüz kimseyi öldürmedi.
5: Ne demek istediğimi biliyorsun.
0: Ha evet, biliyorum. Evet.
1: Bir şeyler oluyor. Sanırım bir şey hatırlıyorum.
5: Mükemmel. Süreci hızlandırmak için ne yapabiliriz?
1: Hiçbir şey.
0: Bu işi tek başına çok iyi yapıyor. Ben farklı bir yöntem deneyeceğim.
5: Evet, nedir o?
1: Ne yani, bilmiyor musun?
0: Şu anda nerede olduğumuzu bilmiyor musun?
1: Yoksa bizi hala izlemiyor musun?
5: 4901 Lasel. Kırmızı ışıklı bölge Jack.
0: Bu doğru.
6: Hey bebeğim, acelen mi? Hey. Hadi biraz yürüyelim. Hadi. Hadi. Rahatına bak canım.
7: Ödemeden sorun mu yaşıyoruz? Alıçakları toplamaya geldim. Kurallarımızı biliyorsun değil mi? Değil mi?
8: Ah!

Yeter abla, yeter dedim.

0: Kıpırdamayın. Yere yatın. Kıpırdamayın.
1: Ateş etmeyin. O bir şey yaptı.
0: Yere yat.
1: Hayır. Yere yat. Lütfen.
2: Hey sakin olun. Hey sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin.
0: Burada neler oluyor Jack?
2: Sorun yok benimle birlikte. Onu çıkarıyorum tamam mı? Sakin ol. Sakin ol dostum otur. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Onlarla git.
3: Hey. Ceketini getirdim. Dışarı çıkınca beni arar.

0: Düşün. İyi düşün.
1: Hatırla.
0: İşte böyle. Kötü çocuk.
2: Kötü çocuk mu? Bu da ne demek?
1: Merhaba anne.
0: Annelerimi hatırlıyorsun. Annelerimi öldürüyorsun. Hadi konuş benimle. Konuş hadi.
1: Hatırla.
2: Bu fotoğrafa bak. Kadının kim olduğunu biliyor musun?
0: Şiler mi aldın onu?
2: Hayır, ne DMV ne de pasaport var. Kadın turistlerden biri olmalı.
0: Lanet olsun. Sıradaki.
2: Bu fotoğrafa bak.
0: Sıradaki. Hatırla hadi.

0: Pekala bebeğim. Buraya gel. Buraya gel canım. Rüzgar estiğinde beşik sallanacak.
1: Ne görüyorsun? Ne gördüğünü söyle.
2: Ben öldürüyorum. Ben öldürüyorum.

0: Jake. Ben kimim?
1: Sen genetik bir kopyasın.
0: Genetik bir kopyasın.
1: Evet. Bunu ben de anlamıyorum ama... Senin diğer yarın bir katil. Hayır. Bin hadi. Hadi. Burası senin. Rahat mı? Güzel.

Dondurma.

Ha, bilmiyorum. Ev, kilise, ne? Çizelim. Anladım.

0: Affedersiniz.
1: Bu bayan burada mı kalıyor acaba?
2: Anlayamadım.
1: Bayan bu otelde mi kalıyor?
2: Siz kimsiniz? Polis mi? Kimliğiniz
1: beni
2: var?
1: Beni iyi dinleyin. Kim olduğum önemli değil. Sanırım kadının hayatı
2: üzgünüm
1: tehlikeli.
2: Üzgünüm efendim ama otel kurallarımız çok katıdır. Affedersiniz efendim. Affedersiniz. Otel görevlilerinden biri olmadan yukarı çıkmanız yasak.
1: Haklısınız. Bunu anlıyorum.
2: Güvenliği çağıracağım. Dışarı çıkın. Dışarı çıkın.
1: Sus.

0: kapıyı aç. Aç kapıyı hadi. Güvenliği ara.
1: 1404 numaralı odaya gelin. 1404 numaralı odaya gelin.

0: Gel. Gidelim. Yakında mı?
1: Yakında.

0: Hey, ne yapmaya çalışıyorsun?
1: Buraya gel.
0: Kapıyı aç. Aç şu kapıyı. Aşağılık herif. Aç şu kapıyı. Buraya gel. Ona kapıyı aç dedim. Hey, kapıyı aç dedim. Buraya gel. Seni aşağılık herif. Lanet olsun. Buraya gel. Sana geri dön dedim. Aşağılık herif.

0: Sen nesin?
1: Genetik kopya.
0: Bir klon. İnanılmaz bir şey. Fantastik. Çok güzel. Benim birebir kopyam değil mi? Biz aynıyız.
1: Aynı mı?
0: Evet. Benim bedenim.

0: senin bedenin, benim zihnim, senin zihnin, benim hayatım, senin hayatın. Ama sevgili kardeşim, Jake güvenilmez biridir. O seni öldürecek. Ben seni koruyacağım kardeşim. Kardeş.
1: Lanet olsun. Neredesin? Hey! Hey!
0: Biz aynıyız.
1: Yoldan çekil!
0: Biz aynıyız.
1: Çekil yolundan! Çekil dedim sana! Çekil diyorum! Beni duymuyor musun? Çekil! Seni geri zekalı! Kaçmasına izin ver! Kaçmasına izin verdim!
2: Ama biz onunla aynıyız.
1: İkinizi de vurmalıydım. Canın cehenneme. Adam kafanı karıştırmış senin.
2: Jake beni öldürecek mi? Jake beni öldürecek mi? Biz aynı kişiyiz.

0: Jake? Jake beni öldürecek mi? Biz aynıyız.
1: Kapa çeneni.
2: Jake, hala bu işte misin?
3: Hayır.
2: Ekibe geri mi döndün?
3: Emekli oldum.
2: Bize de hayır masalı anlatamaz mısın?
3: Bak, bu sorumluluk almak isteyen biriyle ilgili ve bildiğim kadarıyla asla sorumluluk almıyor. Adam manyağın teki, hepsi bu.
2: Jake!
3: Evet, aramanı bekliyordum.
4: Biliyorum. Nasıl?
3: Güzel.
4: Kopyam nasıl?
3: Çok iyi.
4: Sesimi dışarı verir misin?
3: Bunu neden yapayım?
4: Bir aile gibi konuşabilmemiz için. İkinizin de beni duymasını istiyorum.
3: Devam et, konuş benimle.
4: Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Bu dünyada olmasının benim için önemini.
3: Ne güzel. Psikopat sevgisi.
4: Bir sonraki kurbanımı öğrenmek mi istiyorsun? Kardeşime sor.
5: Jake.
3: Peki neden hala bekliyorsun?
4: Zamanı Jake.
5: Zamanı.
3: Bana neden göster. Yoksa başını havaya uçuracağım. Bana elini ver. Elini ver hadi.

0: yatağından bekleniyorsunuz.
1: Ah, merhaba Bay Svart.
2: Merhaba Carol. Annem bugün nasıl?
1: Aa, iyi, giderek düzeliyor. Belki onu neşelendirebilirsiniz.
2: Ona bir sürprizim var.
1: Aa, güzel.
0: Doktor Jim, Doktor Jim ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Doktor Jim, Doktor Jim ameliyathaneden bekleniyorsunuz.
2: Ve işte bu. Onu keserek öldürdüm. Yavaşça. Keşke orada olsaydın. Bana yalvarıyordu. Çığlık atıyordu.
3: Kötü çocuk. Cezalandırılacaksın.
4: Hayır.
3: Cezalandırılmalısın.
2: Ama biliyor musun? Bunu senin için yaptım.
3: Sen kötü bir çocuksun. Cezalandırılmalısın.
4: Ben bir şey yapmadım.
3: Kötü çocuk.
4: Anne.
2: Hayır. Artık değil. Seni sürdüm. Artık değil.

0: Luke Swart.
1: Jake, buldum. Luke Swart. Bundan kötü bir çocuk olamaz. Otomobil hırsızlığı, kaçakçılık, liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Resmi belgelere göre Haziran 91'de düşman hattında öldürülmüş
2: ama cesedini asla bulamamışlar.
1: Aa, annesinin izini de buldum.
2: Gwendolyn Swart, 6 yıl önce felç geçirip Nepent evine yatırılmış. Ve Jake?
1: Bir şey daha var. Bu kadın kocasını öldürmüş. Çocuğu dolaba kilitlemiş ve sonra evi ateşe vermiş.
2: O gece yağmur yağdığından Luke Swart hayatta kalmış.

0: Bay Svart. Dün gece size ulaşmaya çalıştık.
1: Dün gece burada mıydı?
0: Elbette. Üzgünüm. Anneniz aniden komaya girdi efendim. Elimizden geleni yaptık ama başaramadı. Eşyaları.
1: Affedersiniz. Cesedi görebilir miyim?
0: Aa, evet, elbette.

Sakin ol Jay. Ölmesini istemezsin. Değil mi? Silahını yere at. Hadi. Ha? Silahını at. Güzel. O kadar zeki değilsin. Geleceğini hiç görmedin. Buraya kadar Jake. Birazdan öleceksin. Sorun nedir Jake, ha? Hiç zeki değilsin. Muhabirlerle alay mı ediyorsun? O senin ailen değil. Seni umursamıyor kardeşim. Ama ben umursuyorum. Seni umursuyorum. Bu yüzden seni istiyorum. Bir fikrim var. Onu sen öldüreceksin. Hadi yap.

O yüzden onunla öleceksin. Ve seni ben sanacaklar. Sen kötü bir çocuksun Lüksuva. Ne dedin? Sen kötü bir çocuksun Lüksuva.

0: Anneni öldürdün.
1: Evet. Bu doğru. Yani ne olmuş? Çok iyiydi. Seni sürtüş!

0: Güzel.
1: Delirme. İyileşeceksin. İyileşeceksin.
2: Gerrit.
1: Sakın kıpırdama. Hemen döneceğim.

0: İşte orada. Evet. Hey, ne yapıyorsun sen? Dur, dur, yapma.
1: Nereye gitti?
2: Aşağı indi.

0: Hey! Anne kuzusu için fena değil ha. Şimdi haber merkezini arayayım mı? Ya da sonra.
1: Dur!
0: Beni öldürürsen kendini öldürürsün. Kendini düşün Luke Swart.

0: Beni yok edebileceğini nereden çıkardın ha? Düşünceni okuyabilirim.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz

0: hemli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Sadece durladım. Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece Durula.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
12: gazoz. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Bakın.
14: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
13: Tam da leslik.
15: Sevince. Otomobil piyasası durgun.
16: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabam.com'a
17: değerinde trim sat. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
18: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
19: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Dostum, hadi bana bak. Hadi dostum bana bak. Hey bana bak. Hadi lütfen.
1: Jake. Ailem gitti.
0: Hayır. Hayır. O senin ailen değil. Anladın mı? Senin ailen benim. Şimdi senin ailen benim.
1: Jay. Yağmuru gördüm. Gözlerim.

Hayır! Kapıyı aç! Hayır! Aç şu kapıyı dedim! Kapıyı aç! Hadi!

0: Evet, kurtulmayı başaranlar sadece buzluktaki cesetlerdi. Ayrıntılı rapor istiyorum.
1: Ben birinci olacağım.
2: Benim. Birinci olabilirsin ama senden iyiyim.
1: Hayır.
2: Hayır, hayır. Ben biriyim.
1: Ben.
2: Ha.

0: Oh. Postacıyı görüyor musun?
1: Evet.
0: Hadi gidelim. Gidip bakalım.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuza adım adım gezmeye ve sizler için geceye gündüz yollarda olmaya devam ediyoruz. Peki bugün neredeyiz? Efendim bugün güzel mi güzel ilimiz? Tarih, turizm, tarım, sanayi şehri Bursa'dayız. Bursa'yı elimizden geldiğince her yönüyle tanıtmaya çalışacağız. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz. Bursa'da tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.
1: Tophane Parkı'na geliyoruz. Osman Gazi Türbesi'ndeki nöbet değişimi yıllardır süregelen önemli bir gelenek.

0: Tarihin odak noktası Bursa'da, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ait eserleri bol bol görüyoruz.
1: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün Yeşil Bursa'da ve Bursa'yı elimizden geldiğince tanıtmaya çalışacağız. Efendim, Bursa buram buram tarih kokan mükemmel bir şehir. Bursa aynı zamanda turizm şehri, Bursa aynı zamanda sanayi şehri, Bursa aynı zamanda tarım şehri. Efendim, Bursa'ya gelmek için çok fazla nedeniniz var. Peki Bursa'da şu anda neredeyiz? Efendim, Tophane Parkı'ndayız. UNESCO Dünya Kültür Mirası alanlarından birindeyiz ve Bursa'da en çok ziyaret

0: bahçe çeken yerlerden biri de şu anda bulunduğumuz Tophane Parkı. Peki Tophane Parkı'nda neler var? Efendim burada mükemmel bir Bursa manzarası var ama her şeyden önemlisi burada Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin türbesi var. Aynı zamanda Tophane Saat Kulesi var. Değerli izleyenler, hepinizin bildiği gibi Bursa Osmanlı'nın ilk başkenti. Şu anda Osman Gazi Türbesi'nin önündeyiz. Burada her gün, her saat başı nöbet değişimi oluyor ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Nöbet değişimi sırasında herkes fotoğraf alıyor, video alıyor ve burası yani Tophane Parkı, Osman Gazi Türbesi inanılmaz güzel görüntülere, inanılmaz güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Değerli izleyenler, Osman Gazi Bursa'ya kadar gelir ancak Bursa'yı fethedemez. Ve ölümünden 40 gün sonra oğlu Orhan Gazi Bursa'yı fetheder ve burayı Osmanlı'nın ilk başkenti yapar. Efendim ziyaretçiler toplanmaya başladı ve Osman Gazi Türbesi'nin önünde nöbet değişimini biraz sonra an bir an izleyeceksiniz. Askerlerimiz geldi, buyurun.
1: Saf şan, doğru

0: Atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim Albayrak, bu satıp gök girsin, kızıl çıksın ki canın pahasına ben nedir arınır?
1: Mehmet'iniz kutlu ve şeref Allah!
0: Amin!
2: Efendim, Bursa'da Tarihi Tophane Parkı'nda Osman Gazi Türbesi'nin önündeyiz. Biraz önce nöbet değişimi tamamlandı. Ziyaretçiler tarafından Bursa'da en çok ilgi gören yerlerden biri efendim Tophane Parkı, Osman Gazi Türbesi ve hemen yanı başında bulunan oğlu Orhan Gazi'nin türbesi. Efendim içeride Osman Gazi'nin sandukası var. Aynı zamanda oğlunun, torunlarının, yakınlarının sandukaları da Osman Gazi'nin sandukasının hemen yanında yer alıyor. Sürekli Kur'an-ı Kerim okunuyor. Efendim türbenin mimarisine hayran kalmamak mümkün değil. Bizans Manastırı'nın şapeli olarak kullanılan bir alan. Şu anda Osman Gazi Türbesi olarak ziyarete açık durumda. Osman Gazi'nin sandukasının da yer aldığı türbe ziyaretçi akınına uğruyor. Ve Bursa'ya gelenler soluğu burada alıyor. Evet değerli izleyenler, Tophane Parkı'ndayız ve Osman Gazi Türbesi'nin hemen yanı başında da Orhan Gazi'nin, Bursa'yı fetheden ve Osmanlı'nın ilk başkenti yapan Orhan Gazi'nin türbesi var. Onun içerisinde de Orhan Gazi'nin sandukası var. Ve değerli izleyenler, Osman Gazi'ye dair şu bilgiyi de vermek istiyorum. Efendim büyük bir imparatorluğa, 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'na ismini vermiş tek kişi. Evet, oğlu Orhan Gazi'nin türbesi de hemen Osman Gazi Türbesi'nin yanı başında yer alıyor ve ziyaretçi akınına uğruyor. Osman Gazi buraya kadar gelmiş, Bursa'ya kadar gelmiş ama 40 gün sonra Bursa'yı fethetmek ve Osmanlı'nın ilk başkenti yapmak oğlu Orhan Gazi'ye nasip olmuş. Ve değerli izleyenler, burada mükemmel bir Bursa manzarası var. Onu da göstermek istiyoruz. Tophane Saat Kulesi var. Evet, gerçekten tarihe ışık tutan çok önemli bir park. UNESCO Dünya Kültür Mirası alanlarından biri ve Osmanlı çok sayıda sultan yetiştirmiş. Evliyalara ev sahipliği yapmış bir şehir. Sultanlar şehri, evliyalar şehri. Evet, turumuz devam ediyor.

Türbesi'ndeyiz. Efendim Osman Gazi'nin türbesi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbesi Bursa'ya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olmalı. Evet, bulunduğumuz yer Orhan Gazi'nin türbesi. Burası eski bir Bizans manastırı ve Bizanslara ait izleri yerlerde bol bol görebiliyoruz. İsa'ya ve havarilere ait semboller, bakın, tamamen orijinal haliyle, tüm tarihi dokusuyla gözlerimizin önünde. Tıpkı Osman Gazi Türbesi gibi Orhan Gazi Türbesi de ziyaretçi akınına uğruyor. Efendim, Bursa'yı fetheden kişi Orhan Gazi, aslında birçok ilke imza atan bir sultan. Osmanlı'nın ilk sultanı Orhan Gazi. Aynı zamanda Osmanlı'da ilk parayı bastıran kişi. Ve değerli izleyenler, aslında sultanlarda, padişahlarda çok da alışkın olmadığımız bir durum. Orhan Gazi'nin eşi Nülüfer Hatun'un sandukası da Orhan Gazi Türbesi'nin içinde yer alıyor. Nülüfer Hatun kimdir? Bizans Tekfur'un kızıdır. Evet değerli izleyenler, gerçekten tarihi dokusuyla, yüksek, ihtişamlı kubbesiyle Orhan Gazi Türbesi hayranlık uyandırıyor ve türbenin içerisinde çok sayıda sanduka bulunuyor. Orhan Gazi'nin sandukasıyla birlikte yakınlarının, akrabalarının, hanedan üyelerinin sandukaları da burada yer alıyor. Efendim, Orhan Gazi'nin sandukasına dair bir detayı aktarmak istiyorum. Malum, padişahlar, sultanlar her daim fetihte oldukları için, her daim savaşta oldukları için uzun uzadıya saraylarda yaşayamıyorlardı. Ve efendim Orhan Gazi'nin sandukasının üst kısmındaki kavuk kefen bezinden yapılmış. Bunun tabii ki bir anlamı var, verdiği bir mesaj var. Sürekli savaşta ve fetihte oldukları için, toprakları için, savaştıkları için kefen bezlerini sultanlar, padişahlar her zaman başlarında taşıyordu.

0: Acaba Bursa dönerini sevmeyen var mı? Sevilmez mi hiç?
1: Efendim programımız Bursa'da lezzet dolu, keyifli keyifli devam ediyor. Bursa döneri gastronomi anlamında çok özel bir sembol, çok önemli bir sembol. Buranın olmazsa olmaz yöresel lezzeti. Efendim Bursa döneri olmadan Bursa bölümü asla olmaz dedik ve solu yılların ustası Ahmet ustamızın yanında aldık. Ustam merhabalar.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
1: Bizler deyiz. Burası çok sıcak ustam. Allah yardımcın olsun. Sabahtan akşama kadar burada mısın?
2: Evet efendim. Halka hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz işte gördüğünüz gibi.
1: Vallahi bir yandan ustamla konuşuyorum. Bir yandan da şu Bursa'nın nefis coğrafi işaret almış dönerine hayran hayran bakıyorum. Efendim bakar mısınız, lokum gibi Bursa döneri boşuna ünlenmemiş, boşuna coğrafi işaret almamış. Ve Bursa dönerinin bir özelliği de odun ateşinde evet. Pişmesi. Ne ve odunu bu?
2: Meşe odunu efendim.
1: Ustam tablo gibi sen şöyle yağları sıçrata sıçrata kesiyorsun. Yani onu öyle kesmek kolay değil. Ben denedim yapamadım. Bir öyle daha kolay değil.
2: Aynen ince, çok zordur gerçekten.
1: Yan
2: sıcak.
1: Yan kesmek lazım. Bana
2: aynen
1: öyle
2: efendim
1: dediler.
2: Doğrudur.
1: Şimdi şu tavayı izleyenlere bir gösterelim. Efendim bakın ustam inanılmaz bir sıcakta alnından terler aka aka döneri pişiriyor. Şöyle yakından bir görelim. Bakın o kadar güzel bir et ki, o kadar güzel bir döner ki. Ustam Allah sana yardım etsin. Sen akşam olunca ne yapıyorsun ustam?
2: Vallahi keyif yapıyorum yani. Zevkle yapıyorum bu işi. Seviyorum işimi.
1: İşini seviyorsun ama bu sıcağa alışkınsın değil mi yıllardır?
2: Evet, yıllardan beri sıcağa alışkınız.
1: Kaç saat buradasın günde?
2: Yaklaşık bir 10-11 saat falan.
1: Allah yardımcın olsun. Yani değerli izleyenler ben şu anda dönere yaklaşıyorum. Bakıyorum, konuşuyorum. Ustama mikrofon uzatıyorum ve geri çekiliyorum. Yani dayanılabilecek bir sıcak değil. Ama herkesin işi, herkesin ustalığı, uzmanlık alanı. Allah yardım etsin. Ustalarımız değerli. Ustalarımız çok önemli. Onları çok seviyorum. Canım ustam şimdi ne yapıyoruz?
2: Şimdi size bir kebap yapıyoruz. Siz de yiyorsunuz.

0: Şimdi sunum zamanı.
1: Evet efendim.
0: Ondan sonra tadım zamanı efendim. Aynen. Bursa'nın döneri yenmez mi? Yenmez mi?
1: Sıcak tabak alıyoruz.
0: Evet.
1: Tabağımız da sıcak oluyor tabii bu arada.
0: Neden sıcak?
1: Çünkü kebap soğumasın diye. Müşteri memnuniyeti bu.
0: Ocağın hemen altında.
1: Aynen öyle efendim. Hafif sos.
0: Bu
1: gibi.
0: Nedir usta?
1: Sos.
0: İçinde ne var?
1: Bu özel bir sos yani.
0: Söylemez misin?
1: Hayır efendim.
0: Aşk olsun.
1: O bize ait olan bir şey.
0: Tamam. Kaç porsiyonu?
1: Şu an size bir porsiyon yapıyorum. Tamam. Ve sıcak sosumuzu da koyduk. Etimizi koyuyoruz şu an.
0: Evet. İtinayla sunuma hazırlanıyor. Evet. Bursa'nın döneri. Malzemeden çalmıyoruz. Bakın dönerimiz bol.
1: İmkansız bir şey çalmamız.
0: İnce ince kesildi.
1: Aynen. Karşıya veriyoruz.
0: Bitti mi?
1: Bitti burada.
0: Karşıda ne yapıyoruz?
1: Karşıda tekrar bir üzerine bonfile köfte koyuyoruz.
0: Evet.
1: Sos
0: için.
1: Koyuyoruz.
0: Gerçekten böyle Bursa dönerinin üzerine her zaman
1: olmazsa
0: oluyorlar.
1: Olmazsa olmazı onlar. Kuzu eti ve kuzu kıymadan köfte.
0: Evet efendim çatalım geldi. Şimdi ne zamanı? Tadım zamanı. Bakmazsam ayıp olur. Bakmazsam yazık olur.
1: Yazık olur ve çok ayıp olur.
0: Evet efendim sizler için bu nefis dönerim müsaadenizle biraz da böyle utana sıkıla tadına bakmak istiyorum. Çünkü keşke herkes burada olsaydı. Keşke herkese ikram etme şansımız olsaydı. Ahmet ustamızın, diğer ustalarımızın ellerine sağlık. Yiyenlere bana afiyet olsun. İşte Bursa, işte Bursa'nın nefis mi nefis, lezzeti dillere destan, döneri can dayanmaz. Ustam şahane.
1: Afiyet şeker olsun.
0: Vallahi görüyorsunuz ustamın hızını. Yetişmiyor. Bursa döneri yetişmiyor. Ustam ne söylemek istersin? Dur bir soluklan, ara ver. Ne söylemek istersin?
1: Dışarıdan gelen, Bursa'ya gelen insanların Bursa'dan kebap yemeden giderse çok üzülürüz.
0: Olmaz
1: yani.
0: Üzülürler.
1: Üzülürüz yani. Onlar da kendileri de üzülüp geri geliyorlar.
0: Üzmeyin onları.
1: Aynen.
0: Sen merak etme ustam. Bursa'ya gelen döner yemeden buradan gitmez.
1: Aynen öyle.
0: Ustam ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Hakkını helal et. Yorulduk seni.
1: Helal olsun.
0: Ama yorulmaya devam ediyor ustam. Çünkü Bursa'nın döneri yetişmiyor.

Değerli izleyenler, Bursa'da şimdiki durağımız Kozan. Efendim burası turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Geleneksel bir çarşı, tarihi bir çarşı. Kozan İpekçiler Çarşısı. Hepinizin bildiği gibi Bursa'nın ipekleri çok ünlüdür. Ve değerli izleyenler, ipekten yapılan birbirinden güzel muhteşem ürünlerin satıldığı dükkanlar işte burada. Kozan'da, aslında Bursa'da gezilmeye, görülmeye değer çok fazla tarihi çarşı var. İşte onların başında da Kozan geliyor. Efendim şimdi ünlü Kozan'ın ihtişamlı, muhteşem dev kapısından, taç kapısından içeri giriyoruz. Ve Bursa'nın o güzelim, o ünlü ipeklerini sizlere tanıtmaya hemen başlıyoruz. Buyurun.

Efendim şu anda tarihi Kozağan'ın içindeyiz. İkinci Beyazıt döneminde inşa edilen buram buram tarih kokan tam 671 yıllık mükemmel bir han. Evet değerli izleyenler, günümüzde olduğu gibi geçmişte de ticari anlamda tarihi Kozağan her zaman önemliydi. Her zaman önemini korudu. Hepinizin bildiği gibi Bursa'nın ipekleri Türkiye'de çok ünlü, dünyada çok ünlü ve hem Türkiye'den hem de

Dünyadan inanılmaz ziyaretçisi var Kozan'ın ve buradaki ipeklere inanılmaz talep var. Efendim, tarihi Kozan'ın içindeyiz. Burada inanılmaz güzel bir ambiyans var ve Kozan'a girer girmez arkamda gördüğünüz şadırvan, yine 671 yıllık olan bu şadırvan bizi karşıladı. Ve değerli izleyenler, eskiden burada ticari anlamda müthiş bir hareketlilik varmış. Tıpkı günümüzde olduğu gibi köylüler at arabalarıyla ürettikleri kozaları

0: kozaları teslim ederlermiş. Ve burası çuval çuval kozayla dolarmış. Ve üst katta da dükkanlar varmış. O dükkanlarda da birbirinden güzel ipekler satılırmış. Günümüzde hem aşağıda hem de üst katta ipeklerin satıldığı çok sayıda dükkan bulunuyor. Efendim, İngiltere Kraliçesi Elizabeth bile biraz önce benim girdiğim taç kapısından, Kozan'ın kapısından girmiş, tarihi Kozan'ı gezmiş ve buradan alışveriş yapmış. Evet efendim, en güzel ipekleri, muhteşem ipekleri görmek istiyorsanız Bursa'ya geldiğinizde Kozan gezi rotanızda mutlaka olmalı. Bakalım dükkanlarda neler var? Buyurun.
1: İpekçiler Çarşısı'nı ziyaret etmeden olur mu hiç? Tabii ki olmaz.
0: Değerli izleyenler, şu anda Kozan'ın üst katındayız. Hem alt katta hem de üst katta çok sayıda birbirinden güzel muhteşem ipeklerin satıldığı dükkanlar var. Onlardan birindeyiz. Efendim Sevinç'im tüm güzelliğiyle, tüm enerjisiyle, tüm güler yüzüyle bizi karşıladı. Aman bu nasıl güzel bir karşılama. Sevinç, merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, siz?
0: Biz de iyiyiz. Şimdi Kozan her zaman kalabalık değil mi?
2: Evet.
0: Özellikle hafta sonları,
2: yaz aylarında. Yaz ayları fark etmiyor ama hafta sonları daha çok kalabalık oluyor. Özellikle cumartesi ve cuma günleri kalabalık oluyor. Çünkü yurt dışından gelenler var. Hani burası daha tarihi bir yer olduğu için.
0: Evet.
2: Yani bir de ipektir, kaşmirdir. Hani pamuğla da ünlü olduğu için.
0: Evet.
2: Yani ilgi çeken bir yer.
0: Şimdi Bursa'nın ipeği efendim çok önemli bir sembol, şehir için çok ünlü, çok ünlü. Şimdi duydunuz Sevinci, hem yerli turist geliyor hem yabancı turist geliyor ve yabancı turistlerin, yani dünyanın da ilgisi Bursa'nın ipeğine çok büyük. Sevinç, şöyle tanıt bize Bursa'nın ipeğini. Tamam. Özelliği nedir? Bunlar %100 ipek mi, yoksa
2: bunlar,
0: böyle
2: %100
0: ipek,
2: ipek
0: pamuk
2: kendi
0: karışımı mı?
2: Hayır değil, bunlar %100 ipektir bu.
0: Bu %100 ipek.
2: Evet,
0: zaten kendi, ben %100 ipeğim diyor. Şahane.
2: Evet, kendi ürünlerimizdir. Kenarları da böyle elle çevrilmedir bunun.
0: Hı-hı. Makine işi değil. Rengi
2: yok, değil.
0: Çok güzel.
2: Peki. Mesela biz bunu yerliye, yabancıya.
0: Evet. Yerliye gider, yabancıya gider.
2: Hepsine gider. Şey, İsteyen kıyafet
0: almak. Vapur satışı gibi oldu. Yerliye, yabancıya, Bursa'nın tabii ipeği. Gel, gel, gel. Tabii öyle değil efendim. Çok önemli bir sembol. Gerçekten şahane. Peki. İpek şalların, fularların üzerindeki desenlerin, sembollerin bir anlamı var mı?
2: Ya tabii ki de, bunlar mesela bizim eski Osmanlı şeylerinden kalmış ürünler. Bir de şöyle göstereyim. Çimtemani var.
0: Evet.
2: Bu mesela hep bizde bilinir, şans, bereket
0: sembolü.
2: Evet. Bu da bizim kendi üretimimiz.
0: Tamam.
2: Bu zaten yine Osmanlı'dan kalma. Şimdi bizim böyle de yine kendi diktirdiğimiz özel serimiz var. Bunlar da ipek satendir.
0: Evet.
2: Şöyle göstereyim.
0: Çok güzel elbiseler.
2: Şöyle göstereyim.
0: Şahane. Peki yerli turist daha çok ne alıyor? Yabancı turist daha çok ne alıyor?
2: Şimdi dediğim gibi artık yerli veya yabancı fark etmiyor. Aynen. Sadece yabancılarda merak var.
0: Alışveriş yapmıyorlar mı?
2: Evet, ama bizimki daha çok böyle mesela bunlar ilgisi, hani gösteriş, böyle bir davette bir şıkta bilirsiniz ki Türkler daha böyle.
0: Türk kadını gösterişi seviyor.
2: Tabii ki de yani.
0: Evet.
2: Daha hani şık giyinmek için mesela bunu, hani normalde dışarıda hani giymezler ama şu an giyiliyor mesela.
0: Yani bizim kadınlarımız giyer bunları, günlerde giyer, nişanlarda giyer.
2: Aynen,
0: düğünlerde giyer. Evet evet, gayet güzel, %100 ipek, çok güzel. Benim bunu giymem lazım. Şöyle bir aynaya bakmam lazım. İpek, kadife. Ben baktım, şimdi siz bakın değerli izleyenler. Gerçekten mükemmel. Boyu boyuma, huyu huyuma derler ya. Ay Sevin, çok güzel, şahane.
2: Evet.
0: Çok havalı.
2: Çok yakıştı ama.
0: İpek, kadife. E tabii ki şimdi hani bunu giymek için birazcık şimdi, uzun boylu işte, olmak lazım
2: işte,
0: değil mi?
2: Şimdi çekim tam bu kozağına uygun oldu.
0: Evet, gerçekten. Şu kemerimi de bağlayalım. Kemerim de çıkmış efendim. İpek satenler, işte ipek kadifeler, birbirinden güzel kıyafetler. Bu nedir peki? Sabahlık mı, elbise
2: bunlar
0: mi?
2: Bunlar kaftan olarak geçiyor. İster sabahlık olarak, ister dışarıda, ne bileyim böyle günlük hayatta da kullanılabilecek artık ürünler.
0: Ay çok beğendim, şahane.

0: Değerli izleyenler, bakar mısınız? Hanımlar şu anda içiniz gitti değil mi? Burası Bursa, Kozan, İpek'in merkezi. Ay çok beğendim, çok beğendim.
1: Bu da en çok giden model.
0: Evet.
1: Daha

Efendim Bursa'da şu anda yeşildeyiz. Evet, yeşil olarak adlandırılan bölgedeyiz ve tarihsel anlamda, inanç noktası anlamında son derece önemli bir yerdeyiz. Efendim arkamızda tarihi Yeşil Cami var. Hemen karşısında da Yeşil Türbe var. Efendim turistlerin gezi rotasında mutlaka olan yerler ve siz de Bursa'ya geldiğinizde Yeşil Cami'yi ve Yeşil Türbe'yi mutlaka ziyaret etmelisiniz. Değerli izleyenler, 1. Mehmet Çelebi döneminde 1419-1420 yıllarında inşa edilmiş Yeşil Türbe ve Yeşil Cami Bursa'da en çok turist çeken yerlerden biri. Evet, Yeşil Bursa'da, yemyeşil Bursa'da yeşil olarak adlandırılan bölgedeyiz. Burası UNESCO alanı. Her zaman kalabalık, her zaman hareketli. Sürekli turlar geliyor, turistler geliyor. Bursa'ya gelen turistler mutlaka Yeşil Cami, Yeşil Türbe'yi ziyaret ediyor. Efendim buranın bir özelliği daha var. Aslında iki özelliği var. Caminin mimarisi, işçiliği gerçekten mükemmel. Hepinizin bildiği gibi Bursa İznik'in çinileri çok ünlü ve Yeşil Cami'nin içinde de İznik'in mükemmel çinileri var. Ancak efendim size bir sürprizimiz var. Yeşil Cami'nin içinde o sürprizi sizlere göstereceğiz. Gerçekten çok önemli. Hem Türkiye için hem dünya için çok önemli bir detay. Buyurun.

Efendim, Bursa'da tarihsel anlamda, inanç turizmi anlamında, inanç noktası anlamında gezilecek, görülecek çok fazla yer var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Yeşil'de bulunan Yeşil Camii'deyiz. Hemen karşıda da Yeşil Türbe var. Efendim, 1. Mehmet Çelebi'nin sandukası Yeşil Türbe'de bulunuyor. Peki 1. Mehmet Çelebi kimdir? 1. Mehmet Çelebi Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci kurucusu olarak biliniyor. Hepinizin bildiği gibi Bursa Osmanlı'nın ilk başkenti. Evet, Yeşil Cami 1419-1420 yıllarında inşa edilen mükemmel bir eser. Turistlerin gezi rotasında mutlaka oluyor ve buraya gelenler Yeşil Cami'nin mimarisine, özellikle içinde bulunan 15. yüzyıla ait İznik çinilerine hayran kalıyor. Buralar UNESCO alanı, koruma altında. Efendim, Bursa Valiliği'nin özel izniyle şu anda çekimimizi yapıyoruz ve burada çok önemli bir detay var. Birazdan onu da sizlere göstereceğiz. Yeşil Cami'nin içinde başımızı ne tarafa çevirsek mükemmel çiniler görüyoruz. Evet, gerçekten hayran kalmamak mümkün değil. Ve değerli izleyenler, tüm camilerde olduğu gibi burada da hünkâr mahfili var. Yani padişahın ibadet ettiği, namaz kıldığı, dua ettiği alan. Orayı Bursa Valiliği'nin özel izniyle sizlere göstermek istiyoruz. Çıkılması, ziyaret edilmesi kesinlikle yasak. Peki oranın özelliği nedir? Efendim, dünyaca ünlü ressamımız Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun fonuna ilham olan pencere işte orada. Padişah mahfilinde. Buyurun.

Efendim şu anda Hünkar Mahvelindeyiz. Evet, buradan Yeşil Cami'nin içi inanılmaz güzel görünüyor. İzneyin muhteşem çinileri. Gerçekten tablo gibi şu anda tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Mükemmel bir eser. Efendim inanın Yeşil Cami'nin içine girer girmez hayran kalıyorsunuz. Ve Hünkar Mahveli özel bir alan. Söylediğim gibi valimizin özel izniyle geldik ve ben de Hünkar Mahveli'ni ilk defa çekiyorum. İşte padişahlar burada. Yani camiyi yukarıdan gören oldukça yüksek bir noktada gizli bir bölümde namazlarını kılıyorlar. Her camide Hünkar Mahveli var ve değerli izleyenler, arkamda gördüğünüz pencere çok özel bir pencere. Dünyaca ünlü ressamımız Osman Hamdi Bey'in yine dünyaca ünlü tablosu, dünyaca ünlü eseri Kaplumbağa Terbiyecisi'nin fonuna esin kaynağı olan, ilham olan pencere. Osman Hamdi Bey aslında bu bölümde bu pencereyi görür ve daha sonra tablosunu ortaya çıkarırken işte bu pencereden esinlenir. Zaten o tabloya baktığınızda fonda bu pencereyi görürsünüz. 15. yüzyıla ait İznik çinileri her yerde, caminin her tarafında, kubbe kısmında, duvarlarda ve bunlar tamamen orijinal çiniler. Asla imitasyon değil. İznik'in çinileri dünyaca ünlü. Tıpkı Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu gibi ve uluslararası platformda ülkemizin aslında bilinen en ünlü eseri Kaplumbağa Terbiyecisi diyebiliriz. İşte onun fonundaki pencere. Yeşil Cami'nin içinde ve biz şu anda o pencerenin yanındayız.

izleyenler, Yeşil Cami'ye hayran kaldık. Efendim yavaş yavaş Yeşil Cami'ye veda ediyoruz. Ancak caminin giriş kapısını sizlere göstermek istiyorum. Osmanlı Bursa'ya damgasını vurmuş. Tam bir Osmanlı şehri ve Osmanlı'ya dair her türlü detayı görmek mümkün. İşte kündekari tekniğiyle Osmanlı'ya özgü bu geleneksel el sanatıyla ortaya çıkarılan mükemmel bir kapı. Yeşil Cami'nin orijinal kapısı. 15. yüzyıla ait, asla çivi kullanılmayan, dışarıdan hiçbir malzeme ilave etmeden ortaya çıkarılan mükemmel bir teknik, mükemmel bir sanat. Kündekari tekniğiyle, Osmanlı'ya özgü bu teknikle yapılan orijinal kapı. Efendim gerçekten Bursa ve şu anda içinde bulunduğumuz Yeşil Cami buram buram tarih kokuyor. Şu anda 15. yüzyılda çok değerli ustalarımız tarafından ilmek ilmek ahşaba işlenen kündekari tekniğiyle ortaya çıkarılan mükemmel bir kapıya dokunuyorum. Aslında ben şu anda bir tarihe dokunuyorum. Evet, Bursa'nın her tarafında Osmanlı'ya dokunmanız, Osmanlı'yı görmeniz, tarihe dokunmanız mümkün.

Efendim şu anda Yeşil Cami'nin hemen karşısında bulunan Yeşil Türbe'deyiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci kurucusu 1. Mehmet Çelebi'nin sandukası türbenin içinde yer alıyor. Tıpkı Yeşil Cami gibi Yeşil Türbe'nin içi ve dışı da İznik'in

muhteşem çineleriyle kaplı. Bursa'nın en sembol yapılarından biri, oldukça yüksek bir noktada bulunuyor ve ziyaretçi akınına uğruyor. Çok önemli bir sembol, gerçekten mükemmel bir eser. Efendim Bursa'da yeşil bölgesi, yeşil cami, yeşil türbe mutlaka görülmeli.

0: Bursa bölümümüzde şehrin özel lezzeti cantık tabii ki olmalı.
1: Efendim programımız Bursa'da, yeşil yemyeşil Bursa'da tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu devam ediyor. Efendim gastronomi anlamında Bursa söz konusu olunca çok önemli, çok lezzetli semboller var. Bursa'nın kebabı var, Bursa'nın cantığı var, Bursa'nın pideli, köftesi var ve Bursa'nın kestane şekeri var. Ve bu Bursa'yla özdeşleşen bu lezzetlerin hepsinin coğrafi işaret belgesi var. Efendim şu anda Kozağan'ın hemen yanı başındayız. Taş Fırın'ın başındayız. Çok değerli bir ustamızla birlikteyiz. Zekai ustamızla yan yanayız. Burası çok sıcak. Efendim Bursa'nın nefis mi nefis lezzeti dillere destan cantığını yapıyoruz. O kadar lezzetli ki, o kadar seviliyor ki coğrafi işaret almış. Zekai ustamız yıllarını cantığa vermiş, bu işe vermiş. Buralarda ona Zeki Dayı deniyor. Evet. Zeki Dayı nasılsın?
2: Allah'a çok şükür. Güzel iyiyim. Dayım. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de.
2: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Efendim şu anda Tarık gülüyor. Yani Zeki dayım. Zeki dayı bak güldürüyorlar beni. Zeki dayı.
2: Güldürsen yani. Evet. Şey yok.
1: Ya görüyorsunuz işte Bursa çok güzel. Dolayısıyla keyfimiz yerinde. Aman Allah keyfimizi bozmasın. Böyle enerjimiz hep yüksek olsun. Zeki dayı kaç yılını verdin mesleğe?
2: 47 yıl.
1: Maşallah. Baba mesleği mi?
2: Yok değil. Kendi mesleğim 47 yıl.
1: Evet. 47. Dile kolay bir ömür.
2: Evet 47 yıldır bu işi yapıyorum.
1: Cantık nedir?
2: Cantık.
1: Cantık ne demek?
2: Cantık. Şu demek ya cantık Bursa'ya has bir kültür demek. Evet. Bursa'nın kültürü. Yani bu cantık dışarıdan görüldüğünde bakıldığında sanki hani pide bu. Her yerde olur, her şeyde olur deniliyor da öyle değil. Yani cantık bir başka özellik, bir başka kültür.
1: O halde cantık yapalım.
2: Evet.
1: Bakalım özelliği neymiş? Tabii. Farkı neymiş?
2: Tabii.
1: Yani pidemsi aslında pidegillerden ama pide değil o cantık. Hadi yapalım.
2: Hadi.
1: Zeki dayı, Zekai ustam, yılların ustası 47 yılını bu işe vermiş. Dile kolay hamurumuz mayalı mı? Hamurumuzda ne var ne yok?
2: Ya şimdi mayasız hamurdan cantık olmaz.
1: Mayalı olur.
2: Kesinlikle. Hem de mayası da çok fazla fermantasyonu çok iyi tamamlamış olması gerekiyor.
1: Peki daha çok sevilen, en yaygın olan kıymalı cantık mı, kuşbaşılı cantık mı?
2: Yok, orijinali kıymalı.
1: Kıymalı. İçimizde ne var şimdi? Kıyma var, domates var. Biber var, maydanoz var.
2: Soğan, domates, biber, maydanoz.
1: Baharat?
2: Baharat olaraktan az miktarda kekik var.
1: Kekik.
2: Evet.
1: İşin sırrını çözdüm. Zeki dayının ağzından cantığın lezzet sırrını almış bulunuyorum. Türkiye sizin için kekik.
2: Aa.
1: Hani ben zannettim ki karabiber, pul biber falan işte onları koyuyorsun. Ya kekik. Şimdi... Aldım ağzından artık dönüşü yok.
2: Selma daha vardı ama ben onu söylemedim.
1: Ustalarımız söylemezler aslında ama ben cantığın lezzet sırrını çözdüm sizin için. Daha ben ne yapayım?
2: Evet evet.
1: Hadi o zaman

0: karabiber de var Selma.
1: Merak. O vardır zaten, onu biliyoruz ama kekik değişik. Var.
0: Evet, kek değişik.
1: Bunda ne var? Kuşbaşı, domates, biber, soğan var mı?
0: Yok. Hayır.
1: Soğan yok bunda.
0: Yok.
1: Başka?
0: Evet. Biber, domates.
1: Kekik?
0: Var.
1: Kekik var. O çıktı artık ağzından. Onun dönüşü yok.
0: Bunda da var. Evet, kekik var.
1: Efendim, kuşbaşılı cantımızı, kıymalı cantımızı yaptık. Bir güzel taş fırına, odun ateşine evet. Veriyoruz. Zeki dayı, pişti mi?
0: Pişti.
1: Çıkaralım.
0: Tamam.
1: Çıkarıyoruz. Anlaşıldı. Bursa'nın cantını taş fırından, odun ateşinden bir güzel çıkarıyoruz. Evet, geliyor. Gelmekte olan kuşbaşılı kıymalı cantık budur. Şöyle.
0: Kuşbaşılı.
1: İzleyenler görsün. İşte budur efendim. Cantık cantık, eminim bilenler var, bilmeyenler var, tadanlar var, tatmayanlar var. Daha önce Bursa'nın ünlü cantığı, coğrafi işareti almış cantığı budur. Ne sürüyoruz üzerine?
0: Üzerine tereyağı sürüyoruz.

0: Şimdi ne yapıyoruz? Ben şuradan alacağım aslında bir parça ama çok sıcak. Hemen şöyle alayım, kıymasına banayım.
1: Evet.
0: Zeki dayı, güzel dayım.
1: Ya, zaten bu cantın yeniliş şekli böyle cantık değil esasında.
0: Abi cantık, yaptığım gibi mi?
1: Evet, cantık böyle bütün olarak veriliyordu önceleri. Buradan böyle kopartıyordu mesela. Şöyle kopartıyorlar mesela. Diyelim ki birazcık kıymanla bunu böyle mesela... Bu şekilde genelde yeniliyor.
0: Vallahi bilmeden yenilme yaptım. Bravo bana. Bilmeden yaptım. Çok sıcak diye böyle evet. Alıp yiyemedim. Kenarından koparttım. Kıymasına bandırdım.
1: Evet.
0: Ve normalde de Bursa'da yıllardır ama yıllardır geleneksel usulle bu şekilde evet. Yeniyormuş. Cantık. Evet. Coğrafi işaret almış. Lezzeti dillere destan cantığı budur. Ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Afiyet. Kolay gelsin.
1: Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.

Efendim, Bursa'nın her tarafından adeta tarih fışkırıyor ve tarihsel anlamda inanılmaz bir hazine var Yeşil Bursa'da. Ve değerli izleyenler, Bursa'ya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olması gereken tarihi yapılar var, önemli noktalar var. İşte Tophane Parkı, Osman Gazi Türbesi, Orhan Gazi Türbesi, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Ulu Cami ve değerli izleyenler, şu anda bulunduğumuz Muradiye Külliyesi. Gezi rotanızda mutlaka olmalı. Ve daha bunun gibi hem Bursa merkezde hem de ilçelerde tarihsel anlamda gezilmeye, görülmeye değer mükemmel eserler var. Evet. Efendim, girişte tabelada 2. Murat Külliyesi yazıyor. Altında da Sultan Türbeleri yazıyor. Şu anda Muradiye Mahallesi'ndeyiz ve burası Muradiye Külliyesi. Evet, halk arasında Muradiye Külliyesi deniyor. Mahalle ismini külliyeden almış. Muradiye Külliyesi'nden almış. Efendim, tarihsel anlamda önemli bir yer ve şu anda içinde bulunduğumuz Muradiye Külliyesi'nde Osmanlı'ya ait 13 tane türbe var. Peki şu anda neredeyiz? Efendim, talihsiz bir şekilde yaşamdan kopan Şehzade Mustafa'nın türbesinin önündeyiz. Evet, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa işte arkamda gördüğünüz bu türbede yatıyor. Naaşı Bursa'ya getirilmiş, 20 yıl başka bir yerde tutulmuş ve daha sonra 1573 yılında kardeşi 2. Selim tarafından bu türbe inşa ettirilmiş ve Şehzade Mustafa'nın

0: naaşı cansız bedene buraya taşınmış. Efendim özel bir türbe. İçini de sizlere göstermek istiyorum. İznik çinileriyle, kalem işiyle süslü. Gerçekten ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Ve Şehzade Mustafa'nın annesi, Muhteşem Yüzyıl dizisinden, tarihten hepinizin çok bildiği Mahidevran Sultan'ın sandukası da Şehzade Mustafa'nın sandukasıyla yan yana türbenin içinde yer alıyor. Buyurun. Efendim Osmanlı'nın taht kavgaları hepinizin malumu. İşte talihsiz bir şekilde ölen Şehzade Mustafa'nın sandukasının başındayız. 1553 yılında Şehzade Mustafa hayata gözlerini yumdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu. Evet, türbenin içerisinde 4 tane sanduka var. Sandukalardan birinin kime ait olduğu bilinmiyor. Hemen Şehzade Mustafa'nın yanı başındaki sandukaya bakalım. Şehzade Osman'a ait sanduka. 1512 tarihini görüyoruz. Şehzade Beyazıt'ın oğlu. Ve değerli izleyenler, burada da Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran Hatun'un sandukası var. 1581 yılında vefat etmiş. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi ve Şehzade Mustafa'nın annesi yazıyor. İşte Şehzade Mustafa annesi Mahidevran Hatun'la böyle yan yana burada huzurla uyuyor. Biraz da Şehzade Mustafa'nın türbesinin içinden bahsetmek istiyorum. Efendim türbenin güzelliğine bakar mısınız? Belki de Muradiye Külliyesi'nin en şaşalı, en gösterişli türbesi şu anda içinde bulunduğumuz Şehzade Mustafa'nın türbesi diyebiliriz. İkinci Murat'ın türbesi son derece sade. Efendim sizlere ikinci Murat'ın türbesinin sadeliğini, süslemelerini göstermiştim ama burada daha gösterişli, daha ihtişamlı bir türbe görüyoruz. Evet, Bursa tam bir turizm şehri ve şu anda bulunduğumuz Gölyazı Köyü de turizm anlamında hem Bursa için hem de ülkemiz için önemli bir vitrin. Efendim Gölyazı'ya gelmek için çok fazla nedeniniz var. Burası sessiz, sakin, huzur dolu bir yer. Bursa merkeze mesafemiz yarım saat civarında. Değerli izleyenler, Nilüfer ilçesine bağlı bir köy, çok küçük, nüfusu 1200-1300 civarında, halkı son derece misafirperver, halkın geçim kaynağı burada balıkçılık, turizm son dönemde ve tarım. Tarımsal anlamda zeytin önemli, incir önemli, zeytinyağı tabii ki ünlü, üzüm de yetişiyor ve değerli izleyenler, burada su ürünleri kooperatif var, her gün mezat yapılıyor, balık mezatı, oraya da uğrayacağız. Programımız içerisinde balık mutlaka olacak. Balıktan ortaya çıkarılan mükemmel lezzetler, onları da ekranlarınıza getireceğiz. Ancak değerli izleyenler, turizme dikkat çekmek istiyorum. Son dönemde Gölyazı Köyü ismini sık sık duyuyorsunuz. Evet, buraya gelen turistler Ulaabat Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı keyifli bir şekilde balıklarını yiyorlar. Ancak turistlerin buraya geldiklerinde en keyif aldıkları aktivitelerden biri de gölün üzerinde muhteşem nilüfer çiçeklerinin arasında sandalla gezinti yapmak. Değerli izleyenler, burada Gölyazı Köyü'nde çok sayıda balıkçımız var. Çok sayıda balıkçı teknesi, balıkçı kayığı var. Bunlar eskiden tamamen balıkçılığa hizmet ediyordu. Ancak turizm anlamında Gölyazı Köyü popüler olduktan sonra bu teknelerin, bu kayıkların büyük bir kısmı gezinti teknesi, gezinti kayığı olarak hizmet vermeye başladı. Gerçekten efendim nilüfer çiçeklerinin arasında dünyadan uzak, her şeyden uzak bir şekilde gezinti yapmak stresinizi, derdinizi, üzüntünüzü, tasarınızı, her şeyinizi alıyor. İnanılmaz güzel bir ortam. Hem doğal güzellikler anlamında hem de tarihsel anlamda burada gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Burası en eski, en önemli antik yerleşim yerlerinden biri ve Gölyazı Köyü bir yarımada. Ancak kışın yağmur yağdığında kar ve yağmur sularının etkisiyle adaya dönüşüyor. Evet, gerçekten enteresan. Şu anda bir yarımada görünümünde ama kışın ada görünümüne kavuşuyor. Ve değerli izleyenler, Bursa'da turizm anlamında en dikkat çeken, en popüler olan yerlerden biri de şu anda bulunduğumuz Gölyazı Köyü. Efendim Gölyazı tamamen sit alanı. Ve şu anda üzerinde bulunduğumuz Ulaabat Gölü de dünyada koruma altında bulunan sayılı göllerden. Evet, belli bir proje kapsamında koruma altında bu göl, eşsiz bir güzelliğe sahip. İçerisinde bol bol balık var. Evet, Efendim buraya gelip de tabii ki nülüfer çiçeklerinin arasında tekne gezintisi, sandal gezintisi yapmamak olmaz. Efendim şu anda Bursa Gölyazı'nda mükemmel bir ortamdayız. Hani dünyadan uzak, her şeyden uzak diye tanımlanan bir yer vardır ya, işte şu anda tam da o noktadayız. Değerli izleyenler, nülüfer çiçeklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz alanda Ulaabat Gölü'nün üzerinde nülüfer çiçeklerini göremiyoruz. Mevsim itibarıyla yoklar. Nülüfer çiçeğinin yaprakları şu anda gölün üzerinde tüm güzelliğiyle sazlıkların arasında bize bakıyor. Efendim Mayıs ve Haziran aylarında geldiğinizde Ulaabat Gölü'nün üzerinde tamamen nülüfer çiçeklerini, bu gölün nülüfer çiçekleriyle kaplı olduğunu görebilirsiniz. Efendim Mayıs-Haziran ayındaki Ulaabat Gölü'nün o güzelim nülüfer çiçeklerinin görüntüleri ekranlarınıza geliyor ve eminim hayranlıkla izliyorsunuz.
1: Sazlıkların içinde rüya gibi bir yolculuk yapıyoruz.
0: Değerli izleyenler, Ulaabat Gölü çok sayıda bitkiye, çok sayıda endemik türe, çok sayıda kuşa ev sahipliği yapıyor. Onlar nedir?
2: Efendim burada sakar mekelerimiz var, pelikanlarımız var, balıkçılarımız var, yaban ördeklerimiz var. Çok sayıda kanatlı uçan ve balık türüne sahibiz.
0: Çok güzel bembeyaz gölün üzerinde mükemmel görüntüler. Evet efendim. Sazlık alanlar ileride daralıyor. Orası çok güzel. Orayı görmelisiniz. Hadi.

0: Yüzlerce yıllık yaşlı ağaç ağlıyor.
1: Değerli izleyenler, turizmin parlayan yıldızı Gölyazı Köyü'nü sizler için gezmeye, görmeye, keşfetmeye devam ediyoruz ve keşfettikçe Gölyazı Köyü'ne hayran kalıyoruz. Evet, kesinlikle Gölyazı turizmin parlayan yıldızı. Efendim, şu anda Ulabat Gölü'nün eşsiz güzelliğindeyiz. Gölyazı Köyü. Bu şirin turistik köy hem tarihsel anlamda hem doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip ve Gölyazı Köyü ile anılan çok önemli semboller var. İşte şu anda onlardan birinin önündeyiz. Arkamızda gördüğünüz anıt ağaç tam 747 yıllık. Evet, Gölyazı Köyü için, bu turistik köy için çok önemli bir sembol, çok önemli bir tarihsel değer. Evet, tüm ihtişamıyla, tüm heybetiyle Bursa'ya, Gölyazı Köyü'ne gelen turistleri selamlıyor. Ve değerli izleyenler, bu ağacın ismi aslında Ağlayan Ağaç. Evet, çok etkileyici bir anıt ağaç. Buraya gelen turistler Ağlayan Ağacın önünde bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Aslında şu anda Ulabat Gölü'nün üzerindeyiz ve burada eşsiz bir güzellik var. Ulabat Gölü'nün güzelliğiyle bütünleşen anıt ağaç inanılmaz etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Ve değerli izleyenler, burada tam 747 yıllık anıt ağacın önünde sizlere bu ağacın, bu anıt ağacın hikayesini, hüzünlü öyküsünü anlatmak istiyorum. Efendim, mübadeleye kadar burada Rumlarla Türkler birlikte yaşıyordu. Eleni ve Mehmet. Efendim, biri Türk, biri Rum, birbirlerine deli gibi aşık olurlar. Ancak mübadeleyle ayrılmak zorunda kalırlar. Rumların Gölyazı Köyü'nü terk ettiğini duyan Mehmet, kalabalığın içerisinde o çok sevdiği, o çok aşık olduğu Eleni'yi arar. Ve Eleni'nin abisi Yorgi ile karşılaşır. Bu sevdadan vazgeçmesini söyler Eleni'nin abisi Mehmet'e. Ve aralarında çıkan kavgada hançerle Mehmet'i yaralar Eleni'nin abisi ve kanlar içerisinde kalan Mehmet işte şu anda bulunduğumuz anıt ağacın önüne gelir. Bu haberi alan Eleni üzgün bir şekilde koşarak anıt ağaca ulaşır ve kanlar içinde yerde yatan Mehmet'i bulur. Başını kollarının arasına alır, az sonra kavuşacağız der ve belinden çözdüğü kuşakla kendini bu anıt ağacın dallarına

asar, yaşamına son verir ve eleni bu ağaç bizim ölene kadar sevdamızı yaşatacak ve yuvamız olacak der ölmeden önce. Evet değerli izleyenler, rivayet bu ya, ağlayan ağaç belli dönemlerde gözyaşı döker ve ağlayan ağacın hikayesi buraya gelen turistleri inanılmaz etkiliyor ve herkes bu ağacı mutlaka görüyor, onun önünde mutlaka fotoğraf almak istiyor. Evet, Gölyazı köyüne dair önemli bir sembol. Bakar mısınız ihtişamına, büyüklüğüne, her bir kolu, her bir dalı inanın yaşlı bir ağacın gövdesi kadar geniş. Evet, tüm güzelliğiyle işte Gölyazı, işte anıt ağaç.

0: Sunum masamız çok güzel.
1: Efendim şu anda Gölyazı'nın yöresel lezzetlerinden oluşan mükemmel bir sunum masasının başındayız. Yanımızda Nurten Hanım var, Osman Bey var. Nurten Hanım Kadın Balıkçılar
2: Dernek Başkanı.
1: Yani burada kadınlar balıkçı. Efendim balıkçılarımız su ürünleri kooperatifi çatısı altında toplanmışlar. Kadınlarımız da kendilerince bir kooperatif oluşturmuşlar. Yani erkekler de kadınlar da balıkçılık yapıyor ve halkın bir numaralı geçim kaynağı. Nurten Hanım merhabalar, ne zaman kuruldu kooperatif?
2: Merhaba, 2010 senesinde kurulduk. Gölyazı tarihi, doğası ve balıkçı kadınlarıyla ünlü. Kadınlarımız zaten çok çalışkanlar. Bütün üzerlerine düşen kadınlık, taranasını, eriştesini, salçasını yaptıkları. Bunun yanı sıra bir de balığa gidip.
1: Daha ne yapsınlar
2: daha
1: kadınlar?
2: Daha ne yapsınlar, Gölyazı'nın kadınları çok çalışkan.
1: Şimdi Osman Bey turizmci, burada restoran sahibi, Arzi Hanım'ın da eşi. Nasılsın evet. Osman Bey?
3: İyiyim, siz nasılsınız? Hoş
1: Bizler
3: geldiniz.
1: Bizler de iyiyiz, hoş bulduk. Burada olmak çok güzel.
3: Evet.
1: Turist geliyor mu çok?
3: Turist, evet. Türkiye'nin her yerinden gelen var.
1: Evet. Yani yerli mi, yabancı mı?
3: Yabancı pek yok, yerli.
1: Yerli turist yerli. Geliyor. Özellikle hafta sonları.
3: Hafta sonları çok kalabalık oluyor zaten. Evet. O yüzden.
1: Peki biliniyor mu Gölyazı?
3: Bilinmez olur mu? Bilinmese o kadar insan seli oluyor cumartesi pazar.
1: Yani yeteri kadar turizm anlamında hak ettiği yerde mi? Çünkü gerçekten ya, tarihi güzellik var, doğal güzellik var, lezzet var, balık var, sırcacık güler yüzlü insanlar
3: evet.
1: var.
3: Evet.
1: Her şey var yani hak ettiği yerde mi turizm anlamında?
3: Şimdi bizim burada her şeyimiz çok güzel. Yani bir de restoranlarımızda balığı artık şu şekilde gösterebilirim.
1: Evet. Nedir bu?
3: Bu şimdi bunlar turna, bu sazan, bu yayın.
1: Tamam.
3: Şimdi bunu böyle kılçıksız hale getirdik restoranlarda.
1: Evet.
3: Böyle insanlar aynı köfte yer gibi bunu yiyor.
1: Ne güzel, lokum gibi.
3: Evet, şimdi bu
1: kılçıksız, çeşit
3: bu da sosu çeşit. İcab ederse.
1: Ne var onda? Domates, biber. Bunlar,
3: sarımsak.
1: Of of.
3: Sıcak
1: of.
3: Su hafiften.
1: Osman
3: şöyle
1: Bey bitirdin üzerine. Beni şimdi. İzleyenleri bitirdin.
3: Evet.
1: Yanında
3: bu da
1: soğanlar,
3: böyle.
1: Limonlar.
3: Bunun
1: böyle
3: içine
1: mi
3: de ekmek banılabilir.
1: Banılmaz mı? Burada ekşi maya doğal ekmeğimiz
3: evet.
1: var.
3: Evet.
1: Aman Allah'ım, bu nasıl bir görüntü? İşte bu balık var ya, bu balık. Bunu yemek için Türkiye'nin her yerinden geliyorlar.
3: Evet.
1: Her yerinden mükemmel
3: evet.
1: bir sunum. Ekşili balık isteyene böyle. Kızartma bunu.
3: Aynen.
1: Çeşit
3: aynen.
1: çeşit. Bunlar nedir?
3: Bunlar burada yapılan lokum.
2: Ekşi mayalı köy ekmeğimiz var. Olmazsa olmaz Bursa'nın geleneksel cevizli lokumu, haşhaşlı lokumu var. Bunlar her bayram yapılır ve bunlarsız kızlarımız gelin olmaz. Kına gecelerinde mutlaka evet.
1: Şöyle bir bölelim mi?
2: Bölelim,
1: görelim mi Bursa'nın lokumunu? İçinde ne var?
2: Ceviz.
1: Ha, ceviz var.
2: Evet. Cevizli ekmeğimiz.
1: Haşhaşlı lokumu gibi. Burada
2: evet.
1: da cevizli lokum
2: yapılıyor. Aynen burada
1: Susam
2: meşhur.
1: Susam var mı?
2: Susam da var. Içinde.
1: Susam da var.
2: Bayramlarda olmazsa olmazımız bizim her evde olur.
1: Mutlaka olacak
2: mutlaka.
1: Bayramlarda.
2: Kızlarımız bunlarsız gelin olmaz. Kına gecelerinde dağıtırız.
1: Evlerde mi yapılıyor
2: evet.
1: peki? Yoksa fırınlarda mı?
2: Fırınlarda yapılıyor. Evlerde hamurlarımızı yoğururuz. Ama köyde fırınımız var, odunlu fırınımız, orada pişiririz.
1: Efendim Gölyazı'nın olayı balıkçılık, turizm, tarım. Tarımsal anlamda zeytin önemli, incir önemli, üzüm önemli. Öyle değil mi Nurten Hanım?
2: Aynen, Gölyazı İzmir yolundan döndükten sonra ağaçların iki tarafı zeytin.

0: Mart'in incir ağaçlarının arasından geçip Gölyazı'ya ulaşırsınız. Gölyazı Rum mimarisinden faydalandığı için bütün evlerin yolu bir şekilde göle açılır. Geçim kaynağı balıkçılık olduğundan dolayı kadınlarımız balık malzemelerini evlerinde kendileri yapıp cumartesi pazar oğlunun yanında, eşinin yanında satış yaparlar. Gölyazı aşırı bir turizme açıldıktan sonra kadınlarımız bunu gelir kaynağına çevirdiler ve gelen misafirlerimizi kayıkla gezdirip evlerine değişik bir şekilde de katkıda bulundular.
1: Ne güzel. Şimdi Gölyazı'nın zeytinin özelliği nedir?
0: Zeytinimiz küçük çekirdekli olduğu için çok lezzetlidir. Kırma zeytinimiz tam şimdi bu zamanlarda yapılıyor. Harika bir lezzet. Taranamız var. Kadınlarımız yapıyorlar. İncir pekmezimiz. İnanılmaz bir şifa kaynağı. İncir reçelimiz.
1: İncir bol bol yetişiyor. Siyah incir ve incir
0: yapılıyor.
1: Pekmezi.
0: Evet.
1: İhracat yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: İncir pekmezine kadınlarımız yapıyor. Böyle cevizle mükemmel bir lezzet çıkıyor ortaya. İncirden aynı zamanda pekmezle birlikte reçel de yapmışlar. İri iri. Var mı böyle bir bıçak? Şöyle şunu keselim.
0: Aynen,
1: nasıl
0: olur,
1: güzel bir görüntü.
0: Olur.
1: İri iri incirlerden reçel yapılmış. Her şey çok güzel. Her şey çok lezzetli. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Efendim Gölyazı'nın tanıtımına, Gölyazı'nın balığının, yöresel lezzetlerinin, tarımsal ürünlerinin tanıtımına önemli katkı sağladılar. Sizlere tanıtmamıza vesile oldular. Bizleri çok güzel ağırladılar. Bana çok güzel çay demlediler. Çok güzel yemekler ikram ettiler. Çok sıcaklar, güler yüzler. Burada olmaktan çok mutluyuz. Daha ne olsun? Daha iyisi can sağlığı. Keyfimiz yerinde. O halde keyifli keyifli hep birlikte efendim sizlerle birlikte Gölyazı'nı gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Daha gezilecek çok fazla yer var, görülecek çok fazla yer var, tadılacak çok fazla lezzet var. O halde ne duruyoruz? Buyurun.

0: Acaba şalvar göl yazı için neden önemli?
1: Çaydan mı geçti? Yanakların ala olmuş, konyak mı içti? Aa, konyak mı içti?
2: Efendim, bugün turizmin parlayan yıldızı Bursa Nilüfer'in güzel mi güzel turistik köyü Gölyazı'ndayız. Tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, geleneğiyle, kültürüyle, el sanatlarıyla Gölyazı'nı keşfetmeye, sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim, şimdi Gölyazı'na özgü iki tane el sanatı var. Birincisi balık ağı yapımı, ikincisi şalvar. Şalvar da önemli bir sembol Gölyazı için. Balık ağını kadınlar yapıyor, şalvarı da tabii ki kadınlarımız dikiyor. Ben de şalvarımı geçirdim. Bir tarafımda Nadire'cim var, bir tarafımda Nurten'cim var.
3: Çok güzel yakıştı.
2: Aman, tiril tiril yakışmış mı?
3: Evet, vallahi çok yakıştı.
2: Kombinime uydu mu uymadı mı bilmiyorum.
3: Hediye edelim bence.
2: Ay, çok teşekkür ediyorum. Efendim, buraya gelen turistler kadınların üzerinde, Gölyazı'nın yerel kadınlarının üzerinde bu şalvarları görüyorlar. Nereden alabiliriz diyorlar ve soluğu atölyelerde alıyorlar. Onlar da hemen satın alıyorlar. Özellikle sıcak yaz aylarında, yazın boğucu sıcağında tiril tiril bu şalvarları giymek inanılmaz keyifli oluyor. Vallahi ben de keyif aldım. Evet. Nadire'cim, ellerine sağlık.
4: Güle güle giyin canım.
3: Şalvar giyen bir daha çıkaramaz.
2: Şalvar giyen çıkaramaz. Nasıl? Evet. Ben kaldım mı böyle şimdi?
3: Aynen. Onun rahatlığı.
2: Böyle mi sunacağım artık?
3: Onun rahatlığı o kadar güzel ki. Bir de arkadaşlarımız cep yapıyor şalvarlarımızda.
2: Hani var mı cebim?
3: Paramızı koyuyoruz.
2: Benim... Param yok. Ha. Cebim var mı? Cebim de yok, param da yok.
3: Hemen bir evden çıkıyoruz. Yani telefonumuzu biraz paramızı atıp çıkıyoruz.
2: Hep böyle misiniz? Şalvarlı mısınız?
3: Evet, hep böyle.
2: Vallahi çok rahat. Yaz kış giyiyor musunuz?
3: Aynen, düğünlerimizde ipeklerden, Akke'nin ipeklerinden diktiriyoruz.
2: Çok
3: evet.
2: Havalı.
3: Aynen.
4: Düğünlerimiz, çiftlik sattıranlarımız.
3: Bayramlar.
2: Ne demek o? Çiftlik sattıran.
4: Çiftlik sattıran kumaşlarımızın ismi. Evet, çiftlikleri satıyoruz.
2: Düğünlerde giydiğiniz.
4: Evet.
2: Çiftlik sattıran. O kadar pahalıymış ki o şalvarlar. İpekten mi bunlar?
4: İpek,
2: nedir?
4: İpek.
2: E tabi burası Bursa, Gölyazı. İpekten dikilen şalvarlara çiftlik sattıran deniyor. Düğünlerde geliyor. Yani çiftlik sattırıyor. O kadar pahalı, o kadar özel.
4: Aynen.
2: Yani Gölyazı'nın kadınları şalvar diyor, başka bir şey demiyor.
3: Bizim geleneksel kıyafetimiz, Gölyazı kadını şalvar olmazsa olmaz.
2: Turistler alıyor mu?
3: Bizim üzerimizde görüyorlar. O kadar beğeniyorlar ki hemen arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Nereden alalım, nasıl yapalım? Arkadaşlar onlara dikip kargoyla yolluyorlar. Aha. Veya onlara bir çay kahve ikram ediyorlar. Zaten hemen de dikiyorlar atölyelerinde.
2: Aman ne güzel, siz de para kazanın.
4: Tabii ki.
2: Onlar da giysinler tiril tiril, evet. Sıcakta şanlarla.
4: Hemen kumaşlar.

0: da burada hazır, beğeniyorlar. 10 dakikaya dikiyoruz.
1: Hatta şöyle bir şey oluyormuş efendim, yerel kadınlarımızın üzerinde şalvarı gören turistler geliyorlarmış buraya. Nadire Hanım dikene kadar oturuyorlarmış gölün kenarında, çaylarını kahvelerini içiyorlarmış, balıklarını yiyorlarmış. Bir geliyorlarmış ki şalvarları hazır.
0: Evet, evet,
1: ne kadar sürüyor dikmesi?
0: 10 dakika mı alıyor?
1: 10 dakika mı alıyor?
0: Evet, ütülüyorum.
1: Ne kadar çok zamanını alıyor?
0: Yani biz artık yani makinelerim çok güzel.
1: 10 dakikada şalvar.
0: Makinelerim 10 dakikada hazırlıyorum.
1: Vallahi, seçmeyen al. Yani aslında hanımlar yazın buraya geldiğinizde işte bunların altına
0: kumaşlarım,
1: bir spor ayakkabı üzerine.
0: Kumaşlarım da üskondur, güzeldir kumaşlarım.
1: Atlet bir penye, beyaz bir penye ya da ne bileyim böyle topuklu bir ayakkabıyla bile vallahi giyebilirsin. Sandaletle. Bir de bandana, ben
0: kalan
1: bağlarım.
0: Kalan kumaştan bandana da dikiyorum.
1: Aa süper, evet. Nerede bandanam? Bandana yok, dikmedim.
0: Kalan kumaştan dikiyorum.
1: Ben öyle geldim, beğendiğim bir tane şalvarı hemen geçirdim ayağıma. Evet, gerçekten çok güzel. Şalvarlı mı? Şalvarlı. Havalı mı? Havalı.
2: Kadınlarımız el sanatları konusunda çok becerikli.
1: Efendim, Gölyazı'nın kadınları nasıl amarat balık ağı örüyorlar, şalvar dikiyorlar. Buranın geleneksel el sanatları. Yanımızda kim var? Yanımızda Lütfiye Hanım var. Lütfiye Hanım merhabalar.
3: Merhaba canım, hoş
1: nasılsın?
3: Geldiniz.
1: Nasılsın? Hoş bulduk.
3: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Burada olmak, sizlerle birlikte olmak çok güzel. Vallahi çok amaratsınız.
3: Evet.
1: Bu nedir şimdi?
3: Bu kerevit diyoruz biz.
1: Kerevit ağı.
3: Kerevit ağı.
1: Ne demek?
3: Bu kerevit böyle bacaklı istakoz, denizde yaşayan istakozun tatlı suda yaşayan bir şeysi bu.
1: Neyse.
3: Kerevide.
1: Kerevide.
3: Kerevit tatlı suda yaşıyor bu.
1: Yani istakozlar buna mı koyuluyor?
3: Evet, buradan şimdi.
1: Balık ağı ayrı, kerevit ağı ayrı mı? Ayrı. Bu şimdi, nedir şimdi, nasıl koyuluyor?
3: Bu da bitmişidir bu.
1: Tamam.
3: Bitmişini bunu biz yaparız, ondan sonra kerevit buradan girer. Şuradan tamam. Girdiği zaman buradan çıkamaz.
1: Aa,
3: çıkamaz.
1: Buraya hapsoluyor.
3: Evet, buradan iki serevidi biz bağları sebetleri buradan açtığımız zaman buradan istakozu dökeriz.
1: Ama ne güzel yapmışsın.
3: Böyle, evet, böyle dökeriz. Ondan sonra hapislerimiz vardır, onların içine koyarız. Biriktiririz. Bunda bir tane, onda iki tane toplam yaparız.
1: Çok güzel. İstakozları buradan evet. Bırakıyoruz. Kerevit ağına buradan da evet, bağlıyoruz, hapsediyoruz. Evet. Hiçbir yere kaçamıyorlar.
3: Girdiği zaman çıkamaz.

Efendim, Gölyazı Köyü'nde tarih, kültür, lezzet, doğa turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda önemli bir yerdeyiz. Aziz Pantelemyon Kilisesi'ndeyiz. Gölyazı'da bulunan 5 kiliseden biri Aziz Pantelemyon Kilisesi ve günümüze kadar sapasağlam ulaşan tek kilise. Efendim, restorasyon çalışmasına tabi tutulan kilise günümüzde Gölyazı Kültür Evi olarak hizmet veriyor. Ziyarete açık durumda, turizme kazandırılan bir alan ve değerli izleyenler, Apollonia Gölyazı'nın eski ismi. Ulubat Gölü'nün eski ismi de Apollonia Gölü. Efendim, Apollonia efsanesine göre, kuruluş efsanesine göre kilisenin inşa tarihi M.Ö. 8. yüzyıl. Ancak yazılı belgelere, yazılı kitabelere göre kilisenin inşa tarihi M.Ö. 2. yüzyıl. Önemli bir eser, Gölyazı'nda gezi rotanızda mutlaka olması gereken bir yer. Evet, tüm ihtişamıyla, tüm heybetiyle Aziz Pantelemyon Kilisesi. Efendim, mübadeleye kadar Türklerle Rumlar çok çok uzun yıllar Gölyazı'da bir arada yaşadılar. Ve yılda bir defa Rumlar buraya geliyor ve kilisede ayin yapıyor.

Efendim şu anda Aziz Pantelimon Kilisesi'nin içindeyiz. Gördüğünüz gibi kilise son derece başarılı bir restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş. Kilisede ayinlerin, ibadetlerin yapıldığı bölüm işte burası. Efendim Rumlar için de önemli bir merkez, kutsal bir merkez. Yılda bir defa buraya geliyorlar ve ayin yapıyorlar. Günümüzde de kültür merkezi olarak söylediğimiz gibi hizmet veriyor ve burada bir takım kültür sanat etkinlikleri düzenleniyor. Önemli bir sembol, önemli bir kilise. Bu yüzden de Gölyazı turumuzda kiliseye uğramak istedik ve sizlere göstermek istedik.

0: Balık çorbası mı dediniz? Şahane.
1: Efendim Gölyazı adeta cennetten bir köşe ve programımız Gölyazı köyünde. Turizmin parlayan yıldızı Gölyazı'nda tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Lezzet diyoruz. Yanımızda Arzi Hanım var. Efendim balıkçılık Gölyazı köyü için çok önemli. Ancak burada kadınlarımız balıkçılık konusunda son derece aktif. Onlar da balıkçılık yapıyorlar. Eşleriyle birlikte açılıp balık tutuyorlar. İşte o üretken, çalışkan, hamarat kadınlarımızdan bir de Arzi Hanım. Ekşili balık yapacağız. Buranın olayı balık efendim. Buraya geldiğinizde balık yiyin. Balık çorbası için. Balık yemeden Gölyazı köyünden asla gitmeyin. Arzi Hanım merhabalar.
2: Merhaba canım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Burada olup da Gölyazı köyünde olup da iyi olmamak mümkün mü? Efendim sunumumuz çok güzel. Malzemelerimiz rengarenk. Gölyazı köyündeyiz. İyi
2: kendi
1: ki buradayız.
2: Zeytinyağımız. Bahçemizden. Evet tabii. Kendi zeytinyağımız. Bahçemizden.

0: Arzu Hanım, her zaman yapar mısınız?
1: Evet, yaparız.
0: Çok mu seviliyor?
1: Çok seviyoruz.
0: Siz özellikle seviyor musunuz?
1: Seviyorum ben de.
0: Bakalım biz seveceğiz mi?
1: İnşallah.
0: Sevmemek mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Evet.
1: Muhakkak seveceksiniz. Şimdi domates salça birası biraz ilave ediyoruz.
0: Evet, doğal salça.
1: Evet, kendi yaptığımız.
0: Zaten belli.
1: Aynen.
0: Ben doğalım diyor. Renginden belli, evet. Kokusundan
1: birazcık
0: belli.
1: Biber salçamızı renk tamam. Yapsın diye biber salçamızdan koyuyoruz.
0: Evet. Hı-hı. Oh mis.
1: Şöyle. Soğanlarımız, domates ve biberlerimiz güzelce kavruldu. Şimdi sıra balıklarımızı atmaya geldi.
0: Hadi o zaman.
1: Sırayla balıklarımızı atacağız içine.
0: Efendim balık şöyle, balık balık.
1: Sıra şöyle koyacağız.
0: Gölyazı köyünün evet. Her tarafında balık var.
1: Aynen. Şöyle balıklarımızı güzelce tenceremize yerleştiriyoruz. Arkadan balıklarımızın havyarından şöyle koyuyoruz.
0: Evet.
1: Evet.
0: Enteresan.
1: Arkasından sütlerimizi ciğerlerimizle ilave ediyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Birazcık bunları böyle kavurduktan sonra suyumuzu ilave edeceğiz. Birazcık bunlar ocakta ateşle yoğunlaşsınlar.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Dondurma gibi değil, dondurma. Ha, maalesef.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Servis geldi, çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Bu var ya bu,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Bosch Flexstore buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Hadi başlamalıyız.
10: Oo!
9: Çayla şamalas en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalas.
11: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Tombank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel...

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
13: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
14: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
15: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
16: Suyumuzu ilave edeceğiz. Çok güzel görünüyor çorbamız. Suyumuzu üstüne çıkana kadar şöyle.
17: Oh, mis gibi oldu.
16: Evet. Tuzumuzu ilave edip kapatacağız. Kaynamaya bırakacağız.
17: Bu arada sosumuzu hazırlayacağız. Hazırlayalım mı?
16: Evet, hazırlayalım.
17: Hazırlayalım. Balığın pişmesi çok uzun sürmez. İşte 15-20 dakika içerisinde ekşili balığımız hazır olacak. Şimdi duyduğuma göre eskiden limonla yapılmıyormuş. Yani o ekşiliği veren limon değilmiş.
16: Önceden annelerimiz, ninelerimiz üzümlerin korukları olur. Daha olgunlaşmadan üzüm. Evet. O korukları koyarlarmış bunun içine. Onunla ekşiliğini katarlarmış. Evet. Ama şimdi biz işte limon sıkıyoruz, öyle yapıyoruz yani.
17: Daha kolay.
16: Kolayımıza geliyor. Şimdi yumurtamızın da sadece sarısını alacağız. Sarısını koyacağız. Şurada bunu bir güzel böyle çırpıp terbiyesini hazırlayacağız. Terbiyemizi hazırladıktan sonra üstüne en son serpeceğimiz nanelerimizi doğrayalım. Bahçeden topladık bunları da. Bunları da ince ince böyle kıyacağız. Taze nanelerimizi.
17: Vallahi ne şanslısınız. Doğanın içindesiniz. Doğal bir yaşam, doğal bir beslenme. İşte bahçesinde nanesini, domatesini, biberini, salatalığını, her şeyini yetiştiriyor. Oradan koparıyor, kaparıyor, yemeklerini yapıyor. Afiyetle yiyor, mis gibi kokuyor. Evet. Doğal nane, bakın katkı yok, hiçbir şey yok.
16: Evet. Sosumuzu döküyoruz üstüne.
17: Evet. Yumurtanın sarısıyla ve limonla hazırladığımız sosumuzu.
16: Evet, mis.
17: Şuna çorba demek. Bu çorba olmaz baba. Ekşili balık.
16: İyi üstüne de balıklar. Üstüne de nanelerimizi ilave edelim.
17: Oh, mis. Arziye Hanım pişti mi?
16: Pişti.
17: Açalım mı?
16: Oh, mis gibi bak.
17: Açalım. Koksun. Bakalım nasıl mis gibi. Oo. Of, hakikaten mis gibi. Hakikaten
16: zeytinyağlı,
17: mis gibi.
16: Bol naneli, ekşili.
17: Şahane.
16: Balık çorbamız yemeğe hazır.
17: Hazır mı artık?
16: Hazır.
17: Sabrım hemen, kalmadı artık. Hemen şöyle sen bana bir parça. Gülyazın'ın ekşili balığı mı? Arziye Hanım'ın ekşili balığı.
16: Gülyazın ama benimki de çok lezzetli olur.
17: Canım benim. Şüphem yok, eminim. Efendim şöyle hemen bir çatal.

0: alıyorum. Ekşi ekşi, şahane olmuş. Arzıyan'ın ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Arzıyan'ım şu anda beyaz TV ekranları başında, herkes keyifli bir hafta sonunda çayını kahvesini almış, evet, bizi izliyor. Onlara buradan Cennet Gölyazı'ndan ne söylemek istersin?
1: Herkesi Gölyazı'mıza beklerim.
0: Onu söylemiştin.
1: Herkese sağlıklı, güzel, iyi günler dilerim. Vatanımıza, milletimize dirlik düzenlik diliyorum.
0: Amin, amin,
1: herkese,
0: amin.
1: Çocuklarımıza, evlatlarımıza sağlıklı günler diliyorum.

Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris. Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Rüyaların dinimizdeki önemi nedir? Taş, renk, nazar. Rüyalarda nazarı temsil eden cisimler nelerdir? Gördüğümüz rüyaların hepsi gerçekleşir mi? Müjdeleyici mi, sıkıntılı mı? Hangi rüyalar kısmeti işaret eder? Rüyalara dair hepsini ve daha fazlasını rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil, Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, hep güzel haberler aldığımız çok güzel bir gün olsun inşallah. Bugün bir gururumuzu sizlerle paylaşarak kanal adına başlamak istiyorum efendim. Kanalımız bir ödül aldı. Aslında kanalımızın yöneticilerinden biri ödül aldı. 11. Anadolu Medya Ödülleri yılın yayın koordinatörü, çok sevdiğimiz, bizim programlarımızda da çok çok emeği olan Yeliz Tercan'la aldı ödülü. Şu anda da ödülünü alıyor Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımcısından. Çok çok biz de Yeliz Tercanlı'yı tebrik ediyoruz. Bize ve kanalımıza katkılarından dolayı. Evet efendim, bugün çarşamba günü ve çarşambanın konuğu her zaman olduğu gibi sevgili hocam, duasını bitirene kadar ben birazcık sözümü uzatayım hocam. Bugün rüya yorumcumuz Mehmet Emin Kırgil bizimle birlikte efendim. Arkadaşlarım sosyal medya hesaplarımızı paylaşıyorlar. Nilüfer.batur ve Beyaz TV'den yazabilirsiniz. Telefon numaralarından arayabilirsiniz. Sizlerin sorularını ben bugün hocama ileteceğim inşallah. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Allah
2: hoş
1: kabul etsin
2: sağ
1: inşallah.
2: Olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yayınınızın başarısını diliyorum. Çalışan kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. Güzel bir program. Biliyorsun yazında evlerine, iş yerlerine bizi konuk ettikleri için de Allah hepsinden razı olsun.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Ben kaç yazdır yapıyorum, belki 9-10 yaz oldu Nilüfer evet, zamanını. Evet, her zaman bizimle oluyorlar. Bizi reytinglerde de çok onurlandırıyorlar. Herkese çok eyvallah, teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiği kadar sizlerin değerli sorularına yer vermeye çalışıyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Elimde de hep bugüne kadar izleyicilerimizin sorduğu sorular var hocam. Evet. Onlardan başlamak istiyorum. Hep şu soru sorulmuş. Aynı kişiyi peş peşe görme rüyası. Bu ne anlama gelir?
2: Şimdi rüyada aynı kişiyi görmek aslında uyarıcı rüya sınıfına girer. Uyarıcı rüya sınıfına girdiği için kişinin dikkat etmesi lazım. Bazı konularda eğer ki devamlı görüyorsak ya ürkütücü veya sıkıcı bir durum yaşanıyorsa sadaka verilmesi gerekiyor. Eğer böyle bir durum yoksa bu kişi bunu dikkat alacak. Eğer rüyanın içerisinde kendisi uyarılıyorsa dikkat alacak. Eğer rüyanın içerisinde karşıdaki uyarılıyorsa onu da gidip uyarması gerekecek. Fakat üst üste görülen devamlı aynı rüyalar genelde uyarıcı ve ikaz rüyalardır. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Bunu dikkate almamız gerekiyor ki çünkü gelecek fiilde bahsediyor bize. Şimdiki fiilden ve gelecek fiilden bahsediyor. Kendimizi ablukaya almalıyız veya işte bazı konularda adım atarken daha iyi düşünüp daha iyi taşınarak karar vermemiz gerekir. Onun için bunu dikkate almamız gerekiyor. Mesela bazen eğer ki mutlu bir durum yaşıyorsak rüyanın içerisinde mutluluğumuzu herkesle paylaşmamamız gerekiyor. Ya. Dikkat edeceğiz. Evet. Bir diğer yandan rüyanın içerisindeki gördüğümüz kişiyi hiç tanımıyoruz ama başka biri. Diyelim ki bir beyefendiyi görüyoruz rüyanın içerisinde. Bunu devamlı görmemiz aslında maddi bir sıkıntı yaşanıyorsa bu maddi sıkıntıyla alakalı Allah izin verse ilerleyen zaman içinde sabredersek bazı güzel gelişmeler olacağını gösterir. Mesela tanımadığımız bir hanımefendiyi görüyorsak hayırlı kapılar bize daha ileride açılacağını gösterir. Nitekim bazı durumlarda ise şöyle baktığımızda tanıdığımız birini rüyada görürsek o kişiyi eğer rüyanın içerisinde sıkıntılı bir durum yaşıyorsak onu uyarmamız gerekir. Ben rüyamda seni gördüm. Şu durumlar içerisindeydin demesi lazım. Ruhen biz iyi olabiliriz. Fiilen o kişi kötü olabilir. Onun için orada uyarı yapmamız gerekiyor. Eğer biz bir sıkıntı içinde değilsek zaten bu kalkacaktır. Ha, kötü rüyalar için biz her zaman söylüyoruz sadaka verilmesi gerekir. Evet.
1: Evet. Yine başka bir soru hocam. Rüyada ev değiştirmek ve yeni bir eve taşınmak.
2: Hayatın içerisinde Allah izin verirse daha anlamlı, daha güzel yerlere geleceğine, kurmuş olduğu hayallerle ilgili ilerleyeceğini gösterir. Tabii ki kişi eğer o görmüş olduğu evin kaç odalı olmasını hatırlıyorsa veya kaç katlı olduğunu hatırlıyorsa bu da bize gün veya ay veya mevsimden bahseder.
1: O da bir işaret.
2: Tabii onu da dikkate alacağız inşallah.
1: Evet. Çok fazla soru geliyor hocam. Rüyada peynir yemek, kavun ve peynir yemek.
2: Evet. Burada iki hanımefendiyle karşı karşıya geleceğimize bir tanesinin buğday tenli olması birinde beyaz tenli olduğunu gösterir. Buradaki peynir olan kısım genç birinden bahsediyor. Kavun olan kısım orta yaşlı bir kadından bahsediyor. Ama onu yediğinden dolayı hayırlı iki tane habere ulaşabilir veya bir haberi iki insandan alabileceğini gösterir. Onun için de korkulacak bir şey yok. Bunlar hep müjdeci rüyalardır.
1: Evet, harika. İsrare rüyasına yatmış Ceylan Hanım. Hı hı. Sevdiğim adamdan kızım oluyordu. O karşımda annemle beraber oturuyordu. Biz kızımla minibüse binip gidiyorduk.
2: Şimdi burada da zaten minibüse binip gitmek aslında bir ayrılığı gösteriyor. Eğer kişi ayrıldıysa barışacağını. Eğer ayrılmadıysa dikkate alması gereken husus aralarının birini bozabileceğini gösterir. Hı. Ama kızıyla beraber gitmesi ise burada Allah izin verirse müjdeleyici bir durum eninde sonunda olacağını gösterir. Zaten annesini de görmüş. Annesini de görmesi. Burada hayırlı kapılar aralanıyor yavaş yavaş. Bazı taşlar yerine oturacak ve daha sağlıklı kararlar vereceğini gösteriyor. Sıkıntılı bir durum yine yok.
1: Rüyada para bulmak ve para kaybetmenin anlamı nedir hocam?
2: Şimdi rüyada para kaybettiğini görmek, ağzınızdan bilmeyerek bir ortama girdiğinizde orada bir dedikodu olacağını ve o dedikodu içerisinde siz de bilmeyerek bazı kelimeler sarf edeceğiniz, yani orada susmanız gerektiğini gösteriyor. Çünkü ağzınızdan çıkacak kelimelere dikkat etmezseniz üzerine kendileri ekleyerek başka yerlere ulaştırıp sizi bir sıkıntıya sokabilir. Bozuk paralar, devamlı dolaşan dedikodulardan, gündelik dedikodudan bahsederken burada kağıt paralar, mesela dağıtık halde veriyorsun veya dağınık toplayıp atıyorsun veya veriyorsun. Dağınık olması dikkat çekici olaydır. Çünkü burada bu dedikodunun kötü olduğunu gösterir. Ha, iyi dedikodu var mı? Mesela var. Şöyle diyelim. Ya Nülüfer Hanım burada yok ama gerçekten iyi bir insan, iyi bir kardeşimiz. İşte hakkında yapılan bir gıybet değil de bir dedikodu misali olsa da güzel konuşulan bazı kelimeler var. Ha, şimdi burada da eğer deste halinde parayı veriyorsak bir sıkıntı atlatacağımızı, eğer dağınık bir şekilde veriyorsak gireceğimiz ortamlarda o aylarda dikkat etmemiz gerektiğini, sırlarımıza sahip olmamız ve dağıtmamamız gerektiğini gösteren bir unsurdur. Budur yani.
1: Evet, peki kendi paramızın dışında yabancı para görmenin özel bir anlamı var mı?
2: Tabii, mesela şimdi bir diğer zaman içerisinde mesela dolarla ilgili yabancı paralarda mesela bir erkeği temsil eder. Euro ise bir kadını temsil eder. Ha. Evet, Türk parası ise bir genci temsil eder. Bir cengaveri temsil eder. Burada yapacağımız şey, yani mesela Türk parası gördük, mesela kendi paramızı gördük, savaşmamızı emrediyor bize. Diyor ki yani vermiş olduğun çabanın sonunda zafere ulaşacaksın diyoruz. Yani devamlı dimdik dur ve ayakta dur gösteriyor. Şimdi buradaki dolar kısmına baktığımızda kan bağı olmayan bir insanın bize yine faydasının dokunabileceğini, ticari hayatımızda veya iş hayatımızda önümüzdeki engellerin kalkacağını ama buna bir erkeği Cenab-ı Allah sebep edeceğini gösteriyor. Eğer bir euro ise burada bir kadının bize destek vererek ilerleyeceğimizi, yine düze çıkacağımızı işaret eder. Bu tür rüyaların içerisinde tabii ki çok önceden mesela mektep deniliyor. Daha öncesi medrese deniliyor. Bizde ise okul deniliyor.
1: Doğru,
2: değişebiliyor kelime lügatı.
1: Evet, doğru.
2: Evet.
1: Yine hocam çok sorulan bir rüyaydı. Bunu da aldık. Rüyada bebek görmenin anlamını sormak isterim.
2: Şimdi bebek görmek tabii ki müjde verici haberler sınıfına giriyor. Fakat bu bebekleri görmek derken bebek ağlıyor ise burada bir uyarıcı kısmı var. Diyor ki kısa bir zaman içerisinde müjde verici bir haber alırsın ama bunu paylaşma diyor. Ha. Ağlayan bebekte. Eğer bir erkek bebeği kucağımızı aldıysak, bekar isek kısmetlerimizin gelmesi, eğer kendi hayatımızda yaşamış olduğumuz

0: biri var ise, bu kişi şu anda bizden ayrıysa bunun geleceğini gösterir. Eğer kız çocuğu bebek eğer kolumuzda ise, bu da Allah izin verirse fazla uzun sürmez. Saçın rengi de önemli. Mesela oradaki bebeğin sarıldığı kıyafet de önemli. Ben tabii renklere girmiyorum burada. Ama kız çocuğu da müjde verici haber gösterirken Cenab-ı Allah burada ağlayan bir kız çocuğu olması yine ağlama kelimesinden İmam Nablusi müjde verici bir haber gelecek. Lakin bu haberi kimseyle paylaşma çünkü nazar değebilir diyor.
1: Evet, çok doğru. Hep kız çocuk için kızgın haber de denir. Bunun doğru olmadığını da her seferinde aslında siz
0: Evet, K
1: anlatıyorsunuz.
0: harfinden başlayan bir kızgın. Kız ve K harfi yani buluşuyor ya orada. Harf lügatında kızgın kelimesi yoktur yani. Aslında yani oradaki kız çocuğu görmek kızgın manasına gelmez. Tabii bazı büyükler zamanında yorum yaparlarken bunları söylemişlerdi. Burada dinle. Mesela sıkıntılı rüyanı işte akan bir suyu anlat misaliyle yola çıkılan bir durum var. Şimdi rüya yorumlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sabahları kalkma sabah namazından sonra sahabe-i ikrama aranızda rüya göreniniz var mı? Bana rüyasını sorsun diyor. Ve sahabiler kendisine rüyasını anlatırmış. Onun için rüyayı bir bilene anlatacağız. Hatta Kur'an-ı Kerim'in bir kısmında şöyle geçer. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? İşte bilmek lazım. Hiç bilmiyorsan da hayra yorumlamak lazım.
1: Evet, kesinlikle, yani içinde karartmamak lazım.
0: Tabii.
1: İşte genelde mesela diş gördüğümüzde falan çok tedirgin oluyoruz ya, bir kayıp mı olacak diye. Hatta öyle bir rüya vardı, dişinin sınıfta sallandığını görmüş bir izleyicimiz.
0: Dua bir enerjidir. Nasıl yaparsan öyle döner. Sesin yankısı gibidir. Konuştuğumuz kelimeyi nasıl duyabiliyoruz? İşte burada biz dişi kötüye yorumlarsak kötüye çıkacaktır. Dikkat edeceğiz buna. Beyaz bir dişin düşmesi kişinin parasal konuda ya da iş hayatında sıkıntı yaşanacağını. Çalışan biri değil ise bu gören kişi hanım kızımızsa, bir hanım kardeşimizse erkeğiyle, kocasıyla, nişanlısıyla, sevgilisiyle problem yaşayacağını gösterir. Nitekim gören bir erkek kardeşimiz ise yapmış olduğu, zafere ulaşmış olduğu işlerde, güçlerde veya başarıda nazar değdiğini, birilerinin onun tökezlemesi için uğraştığını gösterir. Hatta İmam Cafer-i Sadık ve İmam İbn-i Sîr'e göre hayal kırıklığı yaşayacağı bir takım olaylarla karşılaşabilir diyor kişi. Burada illaki bunu ölüme yorumlamamak lazım.
1: Doğru.
0: Şimdi ölümü hissetmek vefat edecek kişiye mahsustur. Karşıdaki kişiye değil. Adam zekarete girmeden mesela haklarınızı bana helal edin deyip de giden insanları biz gördük. İşte burada diş kırıldı da düştü de hemen etrafımda biri ölecek diye bunu o
1: Yormamak
0: enerjiye
1: lazım.
0: yormamak lazım. O enerjiyi çağırmamak lazım yani. Dua da bir enerji dedim ya. Burada hiç yoksa diyecek ya Rabbi göndermiş oldun. Rüyanın içerisinde korktum. Bunun
1: Hayır.
0: hayra çevir. Yani kötüyse de hayra çevir diye niyet etmesi lazım. Çünkü niyetler amellere göredir sevgili Nülfer.
1: Belki de bu duayı yapabilmesi için de bir fırsat o rüya
0: Tabii,
1: ona, değil mi?
0: tabii. Ya Allahu Teala bazen kullarının tövbe etmesi için rüyalarda ben çok yorumladım. Cehenneme girdiklerini görmüşler. Yanan yerlere girdiklerini görmüşler. Allahu Teala aslında kullarını affetmesi için her gün sabah onların bak tekrardan gözlerini dünyaya açıyor. Tövbe istiğfar yapmamız sünnettir. Bütün peygamberlerden ve peygamberimizden kalmıştır. Ama nitekim rüyanın içerisinde de tabii ki uyarılabiliriz yani. Onu da dikkate alacağız.
1: Evet, bazı zaman görülen rüyalar daha kıymetli diyebiliyoruz hocam. Bugün de çok önemli bir gök olayı var. Güneş tutulması var. Mesela bu gece göreceğimiz veya dün gece bugüne bağlayan rüyalar diğerlerinden biraz daha önemli, uyarıcıdır diyebilir miyiz?
0: Tabii şimdi şöyledir yani döngüler vardır biliyorsun. Yani bunlar geceye gündüze gündüzü geceyi takip ettiği gibi. Yıldızların hiçbir şekilde yerinden oynamadığı gibi örnek veriyorum yani. Şimdi bu kısır döngü içerisinde baktığımızda doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz değil mi? Kendi hayatımızın içerisinde sadece bize verilen bazı cüzi iradeler var. Bu cüzi iradeleri kullanırken o seçim hakkını Allah bize vermiş. Ama bu seçim hakkını biz kullanırken nasip hakkını da Allah'ta bırakmış, kendinde bırakmış. Şimdi elini atıyorsun işte diyelim ki şu kahveye niyet ettin. Seçtin, tam aldın içeceksin. Belki de gideceksin yani içmeden gideceksin.
1: Doğru.
0: İşte orası
1: Hiçbir şeyin
0: nasip
1: garantisi
0: meselesi.
1: yok.
0: Evet. Şimdi burada da bu tür günlerde niyetlerimizi halisane olarak tutmalıyız. Temiz dilekler tutmalıyız. Hatta Peygamber Efendimiz

0: sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen başkasına dua et ki senin duan önce kabul olsun. Yani onun için bu tür bu gecelerde mesela mübarek gecelerde, mübarek günlerde, oruç aylarında, üç aylarda, özellikle cuma gecelerinde ve bu tür tarz ay tutulması, güneş tutulması bu tür gecelerde de istihare yapmaları, bol bol dua etmeleri de kendileri için çok iyi olacaktır.
1: Evet, çok da telefonumuz var hocam. Eğer müsaadeniz olursa buyurun, bir telefona buyurun. Hemen merhaba diyelim.
0: Buyurun.
1: Hoş geldiniz.
2: Alo, merhaba.
1: Merhaba efendim, hocamla dinliyoruz. Buyurun lütfen.
2: Merhabalar hocam.
0: Merhaba kardeşim.
2: Şöyle, uçakla New Jersey'ye gidiyorum. Yanımda eşim var. Ses yankı yapıyor, çok zor konuşuyorum.
1: Televizyonunuzun sesini kısarsanız
2: kapalı
1: çok sevinirim.
2: Kapalı aslında.
1: Öyle mi? Tamam. Dinliyoruz, buyurun.
2: Uçakla eşimle New Jersey'ye gidiyorum. Uçakta bir vakit geçiriyoruz. Sonra uçak inişe geçiyor. Her zaman şey, uçak inerken böyle birazcık şey yaparım, tedirgin olurum ben. İniyoruz. İnince böyle bir tekerlekleri yere koyuyor. Ondan sonra uzun süratli bir hareket halinde devam ediyor uçak. Oraya eşim diyor ki ayakkabılarımı çıkarayım. Daha rahat olur böyle diyor. Ondan sonra uzun sürünce ben diyorum ki içimden diyorum bunların hepsini yani rüyamda. Amerika'da diyorum her yer büyük pisttir bir şey olmaz diyorum. Kendimi teskin ediyorum. Ondan sonra iniyoruz uçak duruyor. Ha bu arada da şey diyorum sürekli Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim diyerek sürekli hani o yolda biraz tedirgin olduğum için besmele çekiyorum.
1: Biraz daha özet alabilirsek çok sevinirim.
2: Hemen geldim. Tam indiğimiz anda her yer bembeyaz. Kar yağmış indiğimiz yere ve dalgalar vuruyor. Biz uçaktan inerken tekneden iner gibi iniyoruz. Yani öyle bir ortama dalgalar vuruyor kenara.
1: Evet.
0: Şimdi Şemli Hanım bu rüyaya göre ya siz ya eşiniz bir hayal kırıklığı yaşamış olduğu bir olay olmuş. Bu durumdan kurtulmaktır. Başka bir ülkenin başka bir şehrini görmek kamba olmayan birilerinden alacağı güç ve cesarettir. Uçakta inmek terlik olması bu yazı gösterdi. İnmesi ise hedeflerine ulaşacaklar. Bu müjdeleyici bir rüya olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Ama hayal kırıklığı daha önce ya eşi ya kendisi yaşamış. Ama bunu atlatacak inşallah.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hemen bu bağlamda şunu da sorayım hocam. Suyla ilgili çok fazla soru geliyordu. Tamam. Yani deniz görmek, hem berrak su görmek, durgun su görmek ve bulanık su görmek. Bu üçünün de sizden anlamını rica
0: Şimdi,
1: edeyim.
0: Şimdi deniz görmek kişinin hayatıdır. Yaşamış olduğu atmosferdir. Dere görmek ise kişinin kendi yaşantısının içerisinde bir takım ufak tefek sıkıntılar varsa kalkmasıdır. Aktığını görmek. Nitekim eğer ki o dere kendine doğru akıyorsa hayatına biri girecektir. Eğer evli bir kardeşimizse burada kendisine işle alakalı, güçle alakalı dostane olarak alacağı destekleri gösterir. Bir diğer yandan kirli su görmek burada yapacağımız iş ne olursa olsun vermiş olduğumuz kararlarda biraz daha sabit duracağız, sabırlı olacağız, beklememiz gerektiğini gösteriyor. Niye sabırlı olmamız gerekiyor? Çünkü bu suyun bulanık olması diyor ki sana işarette dur diyor, bekle diyor. Eğer beklersen durursan zafere ulaşırsın ama durmaz da acele edersen kendi vermiş olduğun kararlarda çok pişman olursun.
1: Evet. Bu. Fiziken de hocam değil mi? Bulanık suyu biraz tuttuğunuz zaman o tortu dibine akar ve su durulur ve berraklaşır. Hayatta
0: aynen,
1: böyle belki
0: aynen,
1: de.
0: Aynen, aynen.
1: Evet. Ay, o kadar çok soru var ki hocam hemen şöyle. Rüyamda büyük harflerle nazar ayetleri yazılı bir kitap görüyordum. Sayfalarına bakıyordum. Bir de Kevser suresi okuduğumu görüyordum.
0: Kısa bir vakit içerisinde Allah izin verirse 3 ay veya 6 ay zaman zarfında burada bu kardeşimize gelecek olan hayırlı bir telefon haberi ya da müjdeleyici bir haber kısa bir vakitte kendisini bulacağını gösterir.
1: Hadi inşallah. Bir telefon daha var. Hoş geldiniz.
3: Alo.
1: Buyurun yayındasınız. Dinliyoruz
3: sizi. Merhabalar Nilüfer Hanım.
1: Merhabalar. Buyurun lütfen.
3: Merhabalar hocam.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Hemen alayım kardeşim rüyanızı inşallah.
3: Hocam karanlıktı böyle. Zifiri karanlıktı böyle. Yürüyorum. Su içme ihtiyacı duyuyorum. Gidiyorum böyle karşımda bir çeşme var. Ama çok karanlıkta o çeşmeyi görüyorum. Gidip oradan su içiyorum. Su içip de dönüyorum arkamı. Arkamı döndüğüm zaman suyu açık bıraktığımı fark ediyorum. Gidip musluğu kapatmaya gidiyorum işte. Musluğu kapatıyorum. Arkamı döndüğümde o zifiri karanlıkta karşımda bir asker. Şehitmiş yani o. Şehit

0: eyvah diyorum, burada şehitlik varmış diyorum. Bana gösterdiler diyorum, şehit bak, şehit şehiti görüyorum işte. Şehit çok böyle çok çok güzeldi. Yüzü çok güzeldi. Nurluydu böyle yüzü. Sarı saçlıydı. Saçları böyle perçemleri dökülmüştü, alnına doğru dökülmüştü. Böyle bana bakıyordu. Bana gülümseyerek bakıyordu. Ben yürüdüm. Yürüdüm böyle, çok korktum. Çok korktum. Ayaklarım ağırlaştı. Kaçmaya çalıştım. Ama kaçamadım. Orada şehidin benimle konuşma ihtiyacı duyduğunu anladım. Evet. Arkama dönüp baktığımda şehit bana tüfeğini uzattı, ben kaçıyorum diye. Tüfeğini uzattı bana. Hı hı. Ondan sonra tekrar kaçıyorum. Ben çok korkuyorum, çok karanlık olduğu için. Arkamı dönüp kaçmaya çalıştığımda yine ayaklarım ağırlaşıyor ama tüfekle ateş ediyor bana. Tüfeğin sesini duymuyorum.
1: İsim vermeyin de, pardon. Istemem. Evli misiniz, bekar mı?
0: Ben eşimi kaybettim.
1: Allah rahmet eylesin. Şimdi bu rüyaya göre zaten şehitler ölmez. Hani şehitler ölmez. Burada umudunuzu kesmiş oldunuz. İşte olmayacak diye düşündünüz. Hani öldü diye düşündünüz. Bu artık gözden, bir iş kapandı. Gözden belki çıkarmış olduğunuz bir işle alakalı. Silahı size sıkması veya tabancayı veya işte tüfeği size doğrultmuş olması bir hedef değilsiniz. Umudunuzu kesmiş olduğunuz bir işte canlanma olacağını gösterir.
2: İnşallah.
1: Allah'ın izniyle. Çünkü şehitlik makamı da Allah-u Teala'nın verdiği bir makam olduğu için en de sonunda o hedefe ulaşmaktır. Yani sıkıntılı bir döngü içindesiniz şu anda bu rüyaya göre. Bir çıkar yol arıyorsunuz. Çeşmeyi görmek veya işte musluğu kapatmaya çalışmak veya açmak vesaire. Bir çıkmazdaysanız kurtuluş ermektir. Budur yani, başka değil. Bir şey yok yani.
2: Evet. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. İşte sıkıntılı gibi görünen rüyalar bazen aslında çıkacak, olumlu tabii şeylerin habercisi oluyor. Yani. Tıpkı hanımefendinin rüyası evet gibi. Silah sesi duymak genel olarak ne anlama gelir hocam?
1: Güçtür. Yani oradaki güçtür. Kişinin üstünde nazar varsa kalkmasıdır. Problem varsa kalkmasıdır. Düze çıkmasıdır. Niyete ulaşmasıdır vesaire. Hı-hı. İlerlemesidir Allah'ın izniyle.
2: Evet.
1: Ama eğer tabancaya göre de tabanca ateş almıyorsa veya işte sıkılmıyorsa orada, hı-hı, kullanılmıyorsa o tabanca, bu da bize neyi gösteriyor? Diyor ki zamanı değil, bekle diyor. Yani o güç gelir ama şimdi değil diyor. Hı-hı. Ha, çünkü Allah-u Teala rüyaların çoğunda ben görüyorum yani. Ya müjdeliyor ya sabret diyor. Çünkü Hazreti İsmail biliyorsun babası İbrahim peygambere, hı hı, diyor ki sen Rabbine verdiğin görevi tut, beni de sabredenler içinde bulacaksın. Onun için burada hep sabrı Allah-u Teala bize gösteriyor. İnsan o da acelecidir biliyor musun Nilüfer? Evet. İstiyor kesin ki hemen öyle her şey olsun. Aynen. Ama zamanı var yani, biraz ne deriz biz, hızlı mı kabul edelim yoksa bize hayırlı olanın gelmesi için beklememiz mi lazım?
2: Evet.
1: Bence beklemek lazım. Evet. Hayırlı olan için.
2: Bir meyvenin bile olgunlaşması değil mi? Ne kadar süreçlerden yani geçerek oluyor.
1: Yani evet.
2: Rüyada yeğenlerimle evimizin bahçesinde incir ağacından incir topladık.
1: Burada evlat sahibi olmasına, Allah izin verirse maddi manevi konularda güçlenmesine, incirin birken bin olması. Yani incir Kur'an'da çok geçen güzel ayetleri var onunla ilgili. O yüzden incir ağacı. Bu kişiye gelecek olan annesi gibi veya annesinden veya birilerinin kendisi için yapmış olduğu duaların kabul olması ya da kendisinin bu aylarda çok çok dua etmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü orada yeğenlerin de olmuş olması, nitekim bu kardeşimize gelecek olan sevinçli haberleri ailesiyle paylaşmasıdır.
2: Aslında incir ne kadar faydalı da bir meyve ama hani ocağına incir ağacı dikmek diye bir deyim var ya, oradan biraz böyle sanki bizde olumsuz bir tarafı var gibi. O yüzden bence soruyu da sordu
1: hanımefendi. Ya şimdi ne demiştim? Ona bir şey diyemiyorum. Bilen de konuşmuş, bilmeyen de konuşmuş. Onun için yapacak bir şey yok yani. O şakavari de kullanılan bir kelime oluyor bazen biliyorsun.
2: Evet evet, kesinlikle öyle. Bir izleyicimiz daha telefon attığımızda, Ahmet Bey hattımızda, buyurun.
3: Nilüfer Hanım merhaba.
2: Merhabalar.
3: Hocam merhaba.
1: Merhaba kardeşim.
3: Şöyle hemen özetleyeyim. Ya ben rüyalarımda çok sık bir şekilde muhabbet kuşu görüyorum veya böyle sarı renkte kuşlar görüyorum. İşte yeşil, sarı vesaire ama bunu şöyle söyleyeyim size, ayda en az 3 kere falan görüyorum yani.
1: Şimdi Ahmetciğim, şimdi şöyle bir şey var. Bir türlü niyetine ulaşamıyorsun. Yani niyetini yapıyorsun, ulaşamıyorsun. Veya bekliyorsun, olmuyor diyelim. Ama bu kuşları görmek en de sonda yazın ya da ilkbahar ayında ya da güneşli bir havada olumlu bir haber alacağını göstermiş. Hı hı. Muhabbet kuşu olduğundan dolayı, kafes olduğundan dolayı hani her yere, yani mesela devamlı aynı noktaya takılma diyor. Birazcık kendi vücuduna agresif olma, biraz rahatla, fiziken rahatla, ruhen rahatla.
2: Kendini kısıtlama,
1: en de sonra yani kısma. En de sonda müjdeleyici bir haber gelecek. Sarı olması zaten bize bunu gösteriyor.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Sağ olun aradığınız için. Rüyamda düğünde ayakkabımı babamın verdiği ayakkabıyla değiştiriyorum. Sarma yiyorum. Baklavayı da eve götürüyorum yemek.

0: Bekar bir kardeşimizse gelecek olan kısmetli haberleri gösterir. Hayırlı kısmet haberleri geliyor. Kapısını çalacağını ve müjdeleyici durumlar yaşayacağını yine gösterir. Hı hı. Evli olan bir kardeşimizin de eline parasal konuda imkan geçecek. Hı hı. Evet.
1: Harika. Rüyada ölmüş kardeşim hastanede hasta olarak gördüm. Onu refakatçi olarak görmek ne anlama gelir? Anneyi babayı görmek olarak evet. da genelleme
0: soruyor. Şimdi
1: burada
0: şöyle genel bir soruda ben anne babasından önce kardeşini söyleyeyim. Hı hı hı. Burada ya biriyle arası açılacak ya da burada elinden bir para çıkacak. Birileri borç isterse vermesin. İş yapacaksa atılım yapmasın. Hı hı. Kardeşine refakatçi olduğu için bu kardeşimiz bir sıkıntı yaşıyor şu anda. Öyle gözüküyor rüyaya göre. Ama bunu atlatması için bekleyecek. Hı hı. Aceleci davranmasın. Anne babayı da görmek, eğer rahmetlilerse onların sizden hayır beklediğini, size ise hayırlı haberler gelecek. Babayı görmek maddi konuda güçlenmeyi gösterirken, anneyi görmek manevi konuda güçlenmek ve dualara devam edersen niyetlerine ulaşmak. Ya da hayırlı kapıların sana açılacağını gösterir. Nitekim orada rüyanın içerisindeki vefat eden baba sırtını dönüp gidiyorsa bir ihanete uğrayacağını, iş yerinde, işinde, gücünde, parasal konuda, ortağınla, arkadaşınla, eşinle, dostunla bir sıkıntı yaşayabileceğini gösterir. Diğer yandan eğer böyle bir durum yaşanmıyorsa anne babayı ziyaret etmiyorsun. Orada arkasını dönüp gitmesi biraz dargın, biraz üzgün olduğunu gösterir. Evet. Onu da ziyaret etmesi
1: ziyaret
0: gerekiyor.
1: Etmesi evet. gerekiyor. Evet.
0: Çünkü o tür rüyalar açık gelir, şifreli gelmez.
1: Rüyamda mozaik pasta ve çikolata yediğimi gördüm.
0: Kafa karışıklığı bir durumdan kurtulması için az bir zamana ihtiyaç var. Çünkü bu rüyaya göre mozaik kelimesi bir çıkmazda. Ama pasta kelimesi rahata çıkacak. En de sonunda o sıkıntılar bir sünger çekerek o sıkıntılara önüne bakarsa başarıya ulaşacak. Geriye takılmayacak, geleceğe bakacak. Ben bütün kardeşlerime diyorum. Evet. Geçmişe bakmayın. O geri gelmeyecek artık. Geleceğe bakın. Onun için umutsuzluğa da düşmeyin. Allah varsa her şey var.
1: Evet.
0: Evet.
1: Allah varsa gam yok.
0: Tabii.
1: Çok doğru bir şey gerçekten. Rüyamda kızımı yüksek askeri şurada çalışmaya başladığını gördüm. Birçok rütbeli asker vardı. Bahçede çınar ağaçları vardı. Benim de elimde çay vardı.
0: Evet. Şimdi orada çay kelimesine gelince dost çevresinin genişlemesi. Eline imkan geçmesi. Kızı için yapmış olduğu bir niyete ulaşması. Orada yüksek erkan görmek ise kızı bir atama bekliyorsa o olabilir. Okuyorsa başarılı olabilir. Bir beklentisi varsa evladıyla ilgili. Bak kendisiyle ilgili değil.
1: Evet.
0: Evladıyla ilgili bir beklenti varsa kibar. Burada Allah izin verirse muhakkak selamete çıkacaklar. Kızı için hayırlı olan ona verilecektir. Evet.
1: Rüyamda buzdolabını siliyordum. Bir de 3 ay önce iş yerinden ayrıldım. Sürekli onları görüyorum demiş yazan kişi.
0: Şimdi burada buzdolabı bize sonbaharda ve kışın iş yerinde yaşamış olduğu bazı sıkıntılar gösteriyor. Lakin kendini toparlama safhası geliyor. Buzdolabını sildiği için hayırlı kısmet kapıları yaz sonunda açılacak. Daha hayırlı bir işe adım atacağını gösteriyor. Aynı zamanda birikim yapması da gerekiyor. Yani har vurup harvan savurmasın. Biraz da birikim yapsın. Ve aynı zamanda bir dostundan bir arkadaşından gelecek bir iş teklifiyle beraber hayırlı bir iş bulması ya da ilerlemesi ya da tekrar ayrıldığı iş yerine geri dönebilir de. Çünkü oradaki bu kızımıza yapılan veya bu kardeşimize yapılan yanlış, o yanlışı yapan kişiye de yansıyacak ve belki de o kişi çıkacak bu tekrar girecek.
1: Ha,
0: çünkü bu kızımızın
1: var.
0: Veya bu kardeşimizin haklı olduğu gözüken bir rüya.
1: Rüyamda ikiz genç kızlar görüyorum. Birini oğluma beğeniyorum. Kız da bu konuda benimle konuşmak istiyor.
0: Evet, müjdeleyici bir haberden bize bahsediyor. Evladı bekarsa Allah izin verirse ya kısmeti açılıyor ya da kendisinin evladı için yapmış olduğu iki niyetten biri olacak. Çünkü iki dilek var. İki dilekten biri Allah'ın izniyle yine olacak.
1: Evet, harika. Rüyamda Nas suresini gördüm, okuyordum.
0: Nas suresi veya Felak suresini görmek kişinin üzerinde açıkçası bir nazar var. Bununla alakalı yapacağı şey gün içerisinde 7 tane Felak, 7 tane Nas suresini bir bardak suyu okuyacak. Biraz yüzüne sürecek ve biraz da içecek. Bunu gül suyuna katar gibi yani gül suyu elimizde döküyoruz. O şekilde döküp yüzüne sürecek. Hem 7 gün yapacak hem de 7 kez okuyacak. Hem Felak hem Nas. Bunu okuyacak çünkü bu dualar okumak göze geleceğini gösterir. Ha. Nazara geleceğini gösterir.
1: Uyarıcı yani.
0: Tabii tabii uyarıcı. Hani mesela merak etmiştir benim işim niye rast gitmiyor veya benim gücüm niye rast gitmiyor. Niye yaptığım işlerde yarım yamalak kalıyorum diyor mesela bu niyeti yapıyor örnek veriyorum. Ama burada ne oluyor? Tekrarında Nas Felak oku derken nazara gelmişsin diyor yani. Açıkçası nazara gelmişsin.

0: gittin, nazara geldiğin için yapacağın şey nedir? Nazara geldiğinden dolayı burada işlerin tökezliyor, dualarını yap. Nazar, mesela nazar, felak, nasıl oku? Kalem suresinin alttan iki ayetini oku. Mesela ben bunu çok söylüyorum. Okullar yakında açılacak. Kalem suresinin alttan iki ayetini de hem nazar için çocuklarına okusunlar, hem de bir bardak suya beş kez okusunlar. Kalem suresi alttan iki ayetini okuyacaklar.
1: Ve son bunu, iki ayet değil
0: evet,
1: mi?
0: Son iki ayet. Bunu çoğaltacaklar ve aynı keza nazara uğrayan kişinin yüzüne sürecek. Aynı keza günde bir iki bardak da içirecekler. Özellikle aç karnına içmeleri daha iyi olacak. Çünkü bu hem zihni açar hem nazarı kaldırır. Zihin açmak konusunda da çok maşallah etkili. Çok etkili yani.
1: Harika. Çok telefonumuz var. Yine evet. Hemen bir tane telefonumuza merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum. İyi günler hocam.
0: Sağ ol kardeşim, buyurun, hoş geldiniz.
2: Bugün rüyamda dargın olduğum halamın evinde et yemeği yedim eşimle karşılıklı. Böyle yememem gerektiğini düşünüyordum. O çoğunu yedi. Öyle. Tabii rüyam vardı.
0: Burada et yemek. Mesela pişmiş et yediğinden dolayı Semra Hanım aradaki buzların erimesi. Eşinizle beraber yemeniz sizin hakkınızda hayırlı konuşmuşlar. Kötü konuşmamışlar. Eğer çiğ et yapılırken halamın evinde piştiğini görüm deseydi bu sıkıntı daha sürüyordu. Ama daha pişmemiş, çiğ görmesi dedikoduları kötü yapılmıştı. Ama pişmiş et yediğinden dolayı burada kendilerinin hakkında güzel konuştuklarını, eninde sonunda ya bir barış olacak ya da aradaki buzları ereceğini göstermiş. Aralarını da düzelten bir beyefendi olacak. Tabii. Et erkeği gösterirken kıyma kadını gösterir.
1: Belki de eşidir o da orada olduğu için. Olabilir
0: yani,
1: mi rüyada olduğu için?
0: Olabilir ama halası diyor ya halası. Halası olduğundan dolayı orada bir erkek araya girerek bunları barıştırabilir. Eşi de olabilir, başka bir eşinin kocası, yani halasının kocası da olabilir. Birileri bir erkek devreye girerek barıştıracak gibi duruyor.
1: Harika. Evet. İnşallah hakkınızda
0: hayırlısı
1: olsun.
0: İnşallah, inşallah, inşallah.
1: Bu sefer Bursa'dan bir telefonumuz var. Semra Hanım hattımızda, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhaba.
1: Merhabalar
0: efendim. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Ben, hoş bulduk hocam. Ben bu gece rüyamda evin tavanları küflenmiş gördüm. Böyle siyah, böyle siyah da değil de işte küf olmuş gördüm. Susuzluğundan muhtemelen. Öyle gördüm. Onun yorumunu istiyorum.
0: Semra Hanım, dikkatli olacaksınız. Eviniz, evet, evinizde bir nazar var. Evinizde bir problem var. Küflenmiş olması bu daha önce yapılan bir dedikodu ya da laftır. Diğer yandan ileri yaş grubu, yani kendisinden yaşlı, annesi yaşında, işte teyzesi yaşında birileri evlerine ya nazar vurmuş ya da haklarında konuşuyor. Küflenmiş olması, tavan özellikle olması, eşiyle bir problem yaşıyorsa artık bunu büyütmemesi, yani çakışmaması, söylenen sözleri biri artı biri eksi olması gerektiğini gösteriyor. Yani diyor ki bazı şeyleri biraz alttan al. Düzeltebildiğin kadar düzelt diyor yani. Küflenmiş bak. Onun için dikkat etmesi gerekiyor burada. Evet, yaşanmamış bir şey yani. Varsa da dikkat edecek. Küf yani yeni başlangıç. O yüzden dikkat etmesi gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Bursa'ya da selamlar olsun. Rüyamda annem 34 yaşındaki bekar abimi 9 yaşlarında okula yazdırmaya götürmüş. Kağıda siyah kalemle 15 Temmuz'da okula başlayacağını yazıp vermişler.
0: Evet, şimdi bize hem geçmiş fiilden hem de gelecek fiilden bahsetmiş. Hem 9. aydan bahsetmiş hem de geçmiş o zaman içerisinde 15 Temmuz'dan bahsetmiş. Yani. Burada daha önce abisinin bir kaybı ya da kendilerinin bir kaybı olmuşsa, hani abisi birinden ayrılmışsa, problemi yaşamışsa, sıkıntı yaşamışsa, tekrardan bunun dönebileceğini gösterir. Çünkü biz hani 9. ay hangi ay olur? Eylül ayı, Eylül, gelecek ay. Onun için de burada ne diyor bize? Önüne baksın. Kaçırmış olabilir treni ama başka bir tren gelecek, tekrar düzelebilir ya da tekrardan ulaşabilir kendisi o niyetlerine. Abisinin sıkıntıları da var. İnşallah o sıkıntılar da yavaş yavaş kalkacak. Bu.
1: Evet. Bu sefer Antep'e uzanıyoruz efendim. Serpil Hanım hattımızda. Hoş geldiniz.
4: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Hocamla dinliyoruz.
4: Hocam ben rüyamda annemle kuaföre gidiyordum. Kuaföre diyorum ki bugün benim düğünüm var. Saçım yaptırmak istiyorum. Kuaför de bana diyor ki bugün düğünüm varsa neden şimdi geliyorsun? Hani insanlar da bağlı sabah erken saatte gelir diyor. Biz de işte şimdi geldik. O zaman ya bir şekilde seni yetiştirebilirim düğüne. Kız istersen yetiştirebilirim. Çünkü benim uzmanlığım topuz diyor. Ben de diyorum ki zaten ben topuz diyordum. Çok iyi diyorum. Hemen sandalyeye oturuyorum. Evet. O sırada annem araya geliyor ki tamam kızım topuz diyorduk yaptın ama kafasına göre de yapmaz. Model göster ona göre yap.

0: Daha sonra internetten ben topuz modeli aratıyorum. Ama istediğim gibi bir model bulamıyorum. Sonra Pinterest'ten gidip model aratıyorum. Oradan güzel bir model bulup veriyorum kontrole.
1: Şimdi Serpil Hanım, şimdi buraya kadar güzel de saçınızı ne renge boyadınız ya da boyamaya çalıştınız?
0: Saçımı boyamadım. Düğünüm varmış, yaptırmaya
2: Peki
0: geliyorum.
2: sizin kendi saç renginiz ne renk? Rüyada da şimdi de.
0: Saçım siyah renk.
1: Siyah,
2: Siyah.
1: Tamam. Bekar
2: Cevabı.
1: mıyız?
2: Hocam. Evet, bekar mıyız, o soruyu da alalım. Cevabını kısa aradan sonra vereceğiz Serpil Hanımcığım.
0: Bekarım.
2: Bekar.
1: Tamam.
2: Evet. Çünkü uzun sürecek, o yüzden reklama gitmem gerek hocam. Kısa ara sonra biz sizlerin rüyalarıyla bugün bütün program boyunca yeniden karşınızda olacağız efendim.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.

0: Abi motor komple bitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
14: Hasret bitiyor.
15: Doğrunun bulunması tarafındayız.
14: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
16: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
17: Ama ben yaptım dedi. Çok iş var mı? Keşke yapmasaydı.
18: Korkunç bir ifade bu. Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek. Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
14: Zala Kualtay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
19: Kağıdı babası öldürdü.
20: Neyi kapatacağım ya?
21: Bir süs vermeye çalışmamış.
22: Elimizde 3 ayrı DNA var.
23: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
24: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
14: En sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Harika.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
2: Evet, Mehmet Emin hocamla rüya yorumlarına devam ediyoruz. Reklamdan önce Antep'ten bir izleyicimiz aramıştı hocam. Evet. Onun rüyası eksik kalmasın.
3: Rüyasının içerisinde bazı bir takım kendisinin şu anda yaşamış olduğu bir sıkıntılı atmosfer var. Bu atmosferin ortadan kalkması için biraz bekleyecek, sabredecek ve beklemiş olduğu telefon haberine ulaşacak. Sonra da mutlu olacak inşallah. Bu bunu gösteriyor.
2: Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yine izleyicilerimiz yazmışlar. Eşim bugün rüya görmüş. Köydeki eski evlerinde amcası kurban kesiyormuş. Vefat eden yengesi eti poşete doldurmuş. Al bu eti fakir insanlara dağıt demiş.
3: Evet. Şimdi burada et ne kadar dedikodu olsa da çiğ et ama adı üstünde kurban. Kurban olduğu için bu hayırlı bir konuşma. Mirastır, paradır, puldur, bir şeydir. Ellerine geçecek olan maddi manevi güçtür. Onun için burada rüya kendisine eline geçecek olan

0: Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Merhabalar, buyurun dinliyoruz sizi.
1: Hocama şey soracaktım. Ben bir denizdeyim ama deniz çok güzel. Merhabalar.
0: Dinliyoruz, dinliyoruz. Buyurun
2: Dinliyoruz Zülya
0: devam
2: Hanım.
0: edin lütfen. Denizdesiniz, deniz güzel.
1: Ben bir denizdeyim,
2: Evet.
1: denizin içindeyim hocam. Deniz ama şey akvaryum gibi. Ben şey diyorum o arada. Ya bu diyorum hani yedi harikadan bir tanesi diyorum. Çok güzel bir deniz diyorum. İçinde gözüm açık bir şekilde çok güzel yüzüyorum.
2: Evimiz
1: Ondan sonra
2: bekar
1: bir
2: mı?
1: bekarım hocam.
2: Tamam.
0: Devamı var mı?
1: Devamı bir iki arkadaşım var. Ay ben bunları da getirmem gerek diyorum. Sudan çıkıyorum onlara haber vermeye. Sonra geri atlıyorum. Çok güzel bir deniz. Küçük küçük balıklar var. Benle beraber yüzüyorlar.
0: Hemen yorumlasın sevgili hocam. Çok teşekkür ederiz.
2: Yani zihninizi ve beyninizi boş şeylerle
0: Yormayın
2: evet,
0: diyorsunuz.
2: taç kala içine katmayın derler. Şimdi bu da nedir? Hep aynı döngünün içerisinde dolanıyorsunuz. Oldu mu, olacak mı, ne zaman olacak, nasıl olacak vesaire. Bu Vanus'tan dolayı oluyor yani. Mesela denizi görüyor, kendi hayatıdır ama burada bir Vanus gibi diyor ya, balıkların içinde gezdiği. O da nedir? Bu camdan olduğu için müjde verici haber var ama orada yüzmesi, mücadele vermeye devam etmesi gerekiyor. Umutsuz olmaması gerekiyor. Kendisini kafasının içinde kurguladığı belki o şeyler hepsi boşa gidecek. O üzüntüler, o sıkıntılar hepsi aşılıp gidecek yani. Takılmadan kendi hayatının içerisine bakması, tekrar tekrar yüzmesi, umudunu kesmeden önüne bakarsa inşallah kendi hedefine ulaşmasıdır. Sıkıntı yok.
0: Evet, harika.
2: Evet.
0: Bir telefon daha var. Bu defa Mersin'den, Türkiye'nin dört bir tarafından bugün telefon geliyor efendim.
2: Evet.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Dinliyoruz sizi de hocamla. Buyurun lütfen Ayşegül Hanım.
3: Evet, Mehmet Bey, hocam, ben 2 gün önce gördüm bu rüyayı. Oğlumun sol bileğinden elini kopmuş olarak gördüm. Ama kan yoktu. Böyle feryat figan içinde uyandım sabah dörttü.
2: Peki oğlunuz kaç yaşında? Okuyor mu ya da
3: Evet,
2: çalışıyor mu?
3: 19 yaşında.
2: Okuyor.
3: Şu an bir beklemede, bir sınava girecek. Onu
2: Şimdi
3: bekliyoruz.
2: diyelim ki bir kişi söz vermiş Ayşegül Hanım. Mesela kan bağı olmayan biri söz veriyor, oğlunuza işte destek vereceğim, yanında olacağım vesaire. Bir şeyler yapacağım. Bu sözün boşa çıkacağını gösterir. Sol kolunun kesilmesi aynı zamanda buna bakarsak İmam Nablusi'ye göre sol kolun kesilmesi kan bağı olmayan birileri bu çocuğu kıskandığını ve nazar vurduğunu çekemediğini gösteriyor. Önüne engeller kattığını gösteriyor. Fakat çocuğumuz ise kan akmadığı için rüya tehlikeye giriyor. Eğer kan aksaydı bu rüya bozulmuş olacaktı. Bu kardeşimiz de sıkıntı yaşamayacak. Şahsi fikrim bu rüya ile ilgili bir sadaka verin ama çocuğunuzda bir şey olmuyor. Korkulacak bir durum yok.
0: Ama yine de
2: Sadece gelecek olan
0: seçim.
2: bir güç veya bir beklentisi varsa bu ya geç gelecek ya da vaadinden dönecek biri var yani. O gücü vereceğim diyen kişi vermeyecek aslında. Buna benzer bir durum olacak.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet.
0: İnşallah hayırlara vesile olsun sizin de
2: Amin.
0: rüyanız. Hayatta olan ablamı ölmüş gördüm rüyamda.
2: Ömrün uzadığını gösterir. Çok güzel bir soru. Burada sağ olan bir kişinin öldüğünü görürseniz o kişinin ömrünün uzadığını gösterir. Burada sağ olan kişinin öldüğünü görüp de yıkandığını görürseniz o kişinin üzerinde ciddi manada sıkıntılar olabileceğini, hastalık geçirebileceğini gösterir. Bu rüyada uyarıcı rüyalar sınıfına girer. Onun için de bir sadaka vermesi gerekir.
0: Rüyamda arkadaşlarımla birlikte hapse giriyordum ama suçlu değildim. Onlarla birlikte girdik ama ben bir şey yapmadım. Onların arkasından ben de gitmişim.
2: Evet. Yakın bir zamanda yanlış bir karar vereceğine, kendi kalbinin sesini dinlemesi gerektiğine, yapacağı işte güçte, kimseye danışmadan kendi fikir ve düşüncelerini annesiyle, babasıyla, büyüklerle tanışarak hareket etmesi daha hayırlı durum olacaktır. Başkalarına uyarsa eline geçen fırsatlar haybeye gidebilir yani. Dikkatli olacak.
0: Evet. Çok kısaca yazmış izleyicimiz. Rüyada eşimle trene bindim demiş.
2: Evet, ömrünün uzaması, hayırlı durumlar yaşaması, eğer boşanma aşamasındaysa boşanmayacağına, biraz daha ömrünün bununla süreceğine, sıkıntı yavaş yavaş kalkacağına ve bir niyeti varsa bu niyetiyle alakalı üzülmesin, sabırlı olması gerekiyor. Yavaş yavaş taşların yerine oturmasını gösterir.
0: Evet.
2: Evet.
0: Giresun'a gidiyoruz bu defa hocam. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
4: Merhaba Nilüfer Hanım. İyi.

0: yayınlar. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocamla. Ayla Hanımcığım, dinliyoruz sizi.
0: Mehmet Emin Hocam, merhabalar.
2: Merhaba kardeşim.
0: Ben 2 yıl önce annemi kaybettim. Dün gece de rüyamda, amin. Dün gece de rüyamda anneme sarıldığımı görüyorum. Annemin vücudu ve yüzü kendine ait. Kendi vücudum bana ait ama annemi vücudu benim yüzüm var. Yani aslında kendime sarılıyor gibiydim. Bu ne anlama geliyor?
2: Sizden razı olduğunu gösterir. Sizin de bir sıkıntı içinde olduğunuzu ve bunu yavaş yavaş atlatacağınızı, onu ziyaret etmeniz, yüz yüze gelmeniz gerektiğini, yani aynel yakın dediğimiz olay, konun kabrini ziyaret etmeniz gerektiğini, hayırlı kapıların size açılacağını, nitekim sizden de razılığını gösterdiği için onun için de bir hayır vermeniz yine gerekiyor. Çünkü hayır vermek ya da dua etmek ona gönderilen bir hediyedir. Biz nasıl mutlu oluyorsak bu yalancı dünyada, bu misal aleminde, onlar da orada dualarla ya da efendime söyleyeyim hayırlarla onlara hediye gönderip onları mutlu edebiliriz. Budur. Ben de zaten annemi biliyorsunuz 2 hafta önce kaybettim.
1: Evet, sizin de başınız sağ olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Hocam.
2: Buradan da kardeşlerime sesleniyorum. İnşallah annem için de bir dua ederler ve bu kızımızın ve birçok kişi annesini
1: bütün
2: kaybeden kardeşlerimiz ölmüşler için.
1: Cenab-ı
2: Hak onları affeylesin inşallah. Cenab-ı Allah onların bulduğunu değil umduğunu nasip etsin.
1: Amin. Evet. Amin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yine hocam bir rüya hemen aktarıyorum. Annem rüyasında beni görmüş. Benim üzerimde sarı bir kazak varmış. Ben rüyasında 10 yaşlarındaymışım. Sonra ben belden yukarı çıplak bir şekilde sıcak sobaya sırtımı yapıştırmışım. Annem de demiş ki duman çıkıyor, sırtında 2 siyah iz oluşmuş.
2: Arkasından konuşan birileri var. Bunları çekemiyorlar. Halen bu söz, laf ve bu dedikodu kışın ortaya çıkacak. Onu da kışın duyacaklarını gösteriyor. Evet, yazın yapılan bir dedikodu kışın onlara ulaşacak. Yani filan filan yaptı diyecek. Evet.
1: Rüyamda boynuma gümüş kolyeler takılıyordu.
2: Evet. Gümüş kolyeler takılması bekarsa bu kardeşimiz ki hanım kardeşimize benziyor. Gümüş erkeğe gösterdiği için hayırlı kısmet kapılarını kendisine açılacağını ve hayırlı insanlarla tanışacağını gösterir. Hayırlı bir kendisine gelecek olan bir talipten de bahsediyor.
1: Sizin memleketten yazıyorlar hocam, Adana'dan.
2: Evet.
1: Adım Rüzgar, rüyam şöyle, istediğim yerlere geliyorum. Yani şu anlamda bayağı ünlü oluyorum. Ve beni dışlayanlar bir daha arkadaş olmak istiyorlar.
2: Evet, şimdi burada da Allah izin verirse yükselmek, ilerlemek, müjdeleyici haber almak ve girdiği ortamlarda sevilip sayılmak ve baş tacı edileceği durumlar var. Ama bunları içerisinde bir de göz ardı ettiği şeyler de var. Buna nedir mesela? Örnek veriyorum, hassasiyet yok. Düz yani, düz bir şekilde ne derler ona mesela atlara... Gözlük takarlar. At gözlüğü derler ya, direkt önüne bakıyor. Yani bu kardeşimiz biraz da hassasiyetle çevresini mutlu ederek veya çevresiyle biraz daha ilgilenerek veya ilgi alaka göstererek daha da güzel yerlere gelecektir. Hani tek kişi burada yapmış olduğu işte zafere ulaşamaz.
1: Evet.
2: Onun ulaşması için muhakkak mesela futbol oynuyor. İlk 11'de oynayan insanlar var mesela kardeşimiz.
1: Ekip işi.
2: Kim atarsa atsın ekip işidir. Nitekim burada da bu ekip işine biraz daha ağırlık vermesi gerekiyor. Bu. Başka bir şey yok.
1: Kesinlikle öyle. Rüyamda çınar ağacının altında eşimle dua ediyoruz. Hayırlı bir oğlumuzun olmasını istiyoruz.
2: Evet, zaten çınar ağacı ömür uzamasıdır. Aynı zamanda kendilerine 5 ay içerisinde gelecek olan müjde verici bir haberi gösteriyor inşallah. Ve dedikleri gibi bir evlat sahibi olabilirler. Dua etmeleri, niyet etmeleri, kendileri için yapmış olan bazı büyükleri de onlar için bir dua yapmışsa. Çünkü çınar ağacı anne ve babayı da gösterir. O yüzden burada kişinin duasının kabul olacağını, hedefine inşallah ulaşacağını gösteriyor yani.
1: Evet.
2: Tehlikeli bir durum yok. Ama çınar ağacının yaprakları dökülmüş olsaydı o zaman diyordu ki yani bu daha biraz daha zaman isteyecek diyordu. Eğer çınar ağacının kesilmiş olduğunu görselerdi yine bize zamana bırakacaktı ama burada da biraz umutsuzluk var. Diyor ki işte duanı yapmaya devam et ama her şeye kadir olan Allah zamanı geldiğinde bu ağacı yeşerttiğinde veyahut da kökten tekrardan bir dal verdiğinde bir evlat sahibi olursun diyor. Ama şu anda öyle bir şey yok. Burada sadece duasının kabul olacağını göstermiş.
1: Harika. Rüyamda bal gördüm ve baldan aslan heykelci. Çok bal yiyordum. Ölmüş annemi de gördüm. Adıyaman'dan yazmış izleyicimiz.
2: Evet, hem hayır yapması lazım annesine. Bal görmek kimi zaman İmam Nablusi'ye göre yani diyor ki dinini yaşamak. Yani ibadetini düzgün yaşamak. Bal kimi zaman İmam İblisi'yle göre de evlat demek. Kimi zaman da bekarsa hayırlı kısmet kapılarının aralanması demek. Aslan kelimesi devlet kapısında bir iş olabilir. Ya da evlenecek kişi bir devlet memuru olabilir. Ya da kendisine gelecek olan ticari konuda veya iş hayatında durumu iyi olan bir aileyle tanışıp işini yoluna sokabilir. Ha, evliyse

0: de maddi güce, eşi ya da kendisinin kavuşacağını gösterir. Hamile ise veya yeni evli ise erkek evladın olacağını da beyan eder rüyası. Bal. İnşallah da öyle olur. Evet, hayırlısı olur.
1: Evet, tekrar Bursa'ya gidiyoruz efendim. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar, selamünaleyküm Nilüfer Hanım.
1: Aleykümselam. Dinliyoruz hocamla.
2: Tamam, çok vaktinizi almayayım. Ben oğlum 16 yaşında. Ama ben ilk doğduğunda onun başını kendi başı olarak, vücudunu da at vücudu olarak görmüştüm. Hocam yorumlayabilir mi bir zahmet?
1: Tabii ki.
0: Tabii. Bu kendisinin bir muradıyla alakalı, bir niyetiyle alakalı, evladının hürmetine gelişim olacağını gösteriyor. Yani diyor ki mesaj şu. Yapmış olduğun duaları veya niyetleri neyse evladıyla ilgili veya kendisiyle ilgili veya maddi bir sıkıntısı varsa, çünkü ne derler, işte gelecek çocuk işte efendime söyleyeyim bereketiyle, rızkıyla gelir. Çünkü Cenab-ı Allah rızka kefildir, biliyoruz. Bu da nedir? Evladın hürmetine, kendisinin ya rızkının artması ya da bir murada bir dileği varsa bundan alakalı çok güzel gelişme olacağını göstermiş. Yarı kelimesi bir insan biri de hayvan kelimesine dönüşmesi burada ikiye bölünmüş ya. Nitekim Allah izin verirse bu kardeşimizin en de sonunda hedefine ulaşması için dualarına devam ederse bir akşam vakti güzel bir haber alacağını gösteriyor.
1: Evet, bu sefer şöyle Muğla'ya doğru iniyoruz efendim.
0: Buyursunlar.
1: Hoş geldiniz Selma Hanımcığım. Buyurun, yayındasınız.
3: Alo.
1: Hoş geldiniz, dinliyoruz hocamla sizi.
3: İyi günler, günaydın.
1: Günaydın efendim, buyurun.
3: Benim kızım şu an 35 yaşında, onu çocukken rüyamda gördüm. Büyük bir çukurun içinde ama onu kurtaramıyorum orada. Hala o rüyanın yetişindeyim, 30 yıldan bu yana.
1: Küçükken gördünüz hala.
0: Şimdi Selma Hanım zaten bu rüyada...
3: İşi oluyor ama... Biraz zorlanıyor. Her işi biraz zorlanıyor ama
0: yükseliyor. Ablacığım zaten çocuğun üzerinde çukura girmesi bir nazar olduğunu, bu çocuğun bir hastalık geçireceğini ama Allah izin verirse kurtuluşa ereceğini göstermiş. Bu rüya geçmiş fiilden bahsettiği
1: 30
0: için...
1: 30 yıl olmuş.
0: Tabii. Ya zaten bu rüya yaşanmış gözüküyor yani şu anda. Kızı hastalanmış, çocuğu hastalanmış, bir sıkıntı yaşamış kendi hayatında. Bu sıkıntı aşılmış yani. Çukurdan çıkmış. Örnek veriyorum, evlenmiş bir kötü biriyle, Allah düşürmesin. Bundan kurtulacağını veya bir hastalık yaşayacağını ve bunu atlatacağını göstermiş. Nitekim eğer çukursa bir nazar da var bu işin içerisinde. Dikkat etmesi gerekmiş ama olay zaten çözülmüş yani.
1: Evet, artık inşallah bugünden sonra o 30 yıldır sıkıntıda olduğunuz halinizden kurtulursunuz hocam
0: inşallah.
1: Dedi ki atlatmış gitmiş dedi.
0: Tabii çoktan atlatmış,
1: evet,
0: Allah'ın izniyle.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yine gelen mesajlardan devam edeyim hocam. Bu gece rüyamda solucan gördüm. Yataktaymışım. Sağ bacağının üstündeymiş. Birazcık karışık yazmış ama eşi alıyormuş galiba. O kadar. Biraz böyle şey, araya da İngilizce kelimeler karışmış çünkü.
0: Genç birinin ufak tefek birazcık emir içerisinde, hani kendi evlerinin içerisinde, kendi ailesinin içerisinde bir sıkıntı yaşatabileceğini gösteriyor. Dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü burada solucan olması, bu bize 20 ve 35 yaş grubu arasında birilerinin kendi ailevi konuların içerisinde dedikodu yapıyor onlarla ilgili. Eşin de onu atması.
1: Solucan yaş mı verir hocam?
0: Tabii yaş da verir mesela. Orada yılan olsa başka bir şey çıkacaktı ama burada nedir? Kendisi dikkatli olacak. Birinci derece ya da işte ikinci derece olan akraba ya da yakın çevrede olan birileri dedikodu yapıyor, sıkıntı yapıyor ve onlarla ilgili bir takım konuşmalar yapıyor. Ama eşini atması bunun, bu sıkıntının ortadan kalkmasıdır. Zaten eviyle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa çözülecek inşallah.
1: İnşallah.
0: Büyütmeyecek yani. Büyütmeyecek. Çünkü solucan küçük biliyorsun. O yüzden konuyu büyütmeyecek.
1: Evet. Yılan başka olur demiştiniz demin reklam arasında gördüğümde. Dev yılanlar gördüm yazan bir izleyicimiz vardı.
0: Nefsine
1: hocam.
0: Uyan insanlarla karşılaşması, dikkatli olması, kendini düşünen, kendi kararlarını veren başkasının kararlarına saygı duymayan insanlarla karşılaşması. Sevdiği biri varsa eğer, bu sevdiği kişi kendisine yalan söyleyebilir. Büyük yılan her zaman tehlikeyi arz ederken küçük yılan kişiye gelecek olan müjdeleyici haberlerden bize bahseder. Ama büyük yılan ise dikkatli olması gerekiyor. Nefsani duygulara biraz daha değil de manevi duyguları daha beslemesi gerekiyor. Nefsani duygular besleyen madden, yani kendisini bu dünyaya daha çok bağlayan insanlar kendisine yalan söyleyebilir, oyalayabilir, yarı yolda bırakabilir. Onun için dikkat edecek. Buna da dikkat etmesi gerekiyor.
1: Evet. Ben bunu birebir yaşamıştım hocam.
0: Değil
1: gerçekten
0: mi?
1: Tam öyle çıkmıştı. Karşılandı. Yani. Evet, hayatımın bir döneminde böyle hiç ummadığım işte şekilde çıkmıştı insanlar.
0: Aynen öyle kardeşim. Evet. Aynen öyle.
1: Çocuğumun balkondan düştüğünü gördüm ve sonra ayağa kalktığını, yürüdüğünü gördüm.
0: Evet. beklemiş olduğu habere Allah izin verirse müjde verici bir şekilde ulaşacağını gösterir. Balkon kelimesi bir şeyler beklerken erkek kelimesi erkek çocuk olduğu için kendisine gelecek olan hem maddi güç hem de yarıda kalan bir işinin çözüme ulaşmasıdır. Buyur.
1: Harika. Rüyamda Allah'ın huzuruna çıkacaksın diyerek göğe yükseliyorum. O esnada etrafım yağmur bulutlarıyla doluyor. Bir ses geldi. İşte senin peygamberin dedi. Baktığımda Peygamber Efendimiz'i gördüm. 35-40 yaşlarındaydı. Bana gülümsüyordu.
0: Evet.
1: Ne güzel.
0: Kişinin tövbe ettiyse tövbesinin kabul olması. Eğer tövbe etmediyse yapmış olduğu bir hatadan dönmesi ve tövbe etmesi gerektiğini gösterir. Ruhun yükselişe geçmiş olması aslında birinci, ikinci kademe rüyalar vardır. Mesela daha derine gitmek vardır. Daha derine gittiği zaman hatta bununla alakalı bir yerde okumuştum. Diyor ki mesela 5. 6. kademe ağır rüyalar var. Mesela uyandırmaya çalışıyor bir türlü uyanamıyorsun. Evet. Diyelim ağır bir basıyor sana uyku. Burada nefsani rüyalar içerisine giren bir rüya var. Nedir? Yani burada kendisinin nefsinin bastığı, bencillik yaptığı bazı durumlar var. İşte yükseliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşılaşması. Tövbe istikbar yaptığı takdirde, sünnet-i seniyeye uyduğu takdirde niyetlerinde halisane bir şekilde ulaşacağını ve mutlu olacağı durumlar var. Allah-u Teala kelimesine gelince dualarından sakın ümidini kesmesin. Allah'a sığındığı müddetçe el-kadir olan Allah ona verecektir. Nitekim bu kardeşimiz eğer bazı konularda da oyalanıyor yerinde sayıyorsa dikkatli olması gerekiyor. Çünkü niye? Burada dediğim gibi kimseye sırrını vermeyecek, sabır olacak, dualarını da söylemeyecek. Bakın duanın enerjisini kim bozar biliyor musunuz? Yine biz bozarız. Yapmış olduğumuz niyet ve duaları kimseye söylemeyeceğiz. Bunun cevabını rüyalarda alabiliriz arkadaşlar.
1: En yakınlarımız olsa bile mi hocam?
0: Tabii.
1: Mesela annemize,
0: ya mesela anne farklıdır ama şu var yani. Mesela bir şeyle alakalı, çok istediğimiz bir şeyle alakalı bir niyet ediyoruz. Niyetimizi Rabbül Aleminden isterken bunun cevabını rüyada görme şansımız ve olasılığı çok yüksektir. Ama gel gelelim. Yapmış olduğumuz dileği, işte ben bunu istiyorum. Bunu arkadaşımla, eşimle, dostumla, örnek vereyim parantez açayım kanka diyorlar mesela. Kankayla mankayla paylaştığımız zaman bunun esprisi kalkıyor. O yüzden yapacağımız şey eğer rüyalarda da mesajını almak istiyorsak orada ne yapacağız? Niyetlerimizi bol bol dile getireceğiz. Allah-u Teala'dan isteyeceğiz. Çünkü rüyalarımız kimi zaman dualarımıza bağlıdır, isteklerimize bağlıdır. Kalpten isteyeceğiz. Kalpten istersek bunun cevabını da net görürüz ve net de hatırlarız. El-Basir ismini ben her zaman çekin diyorum.
1: Evet hep söylüyorum.
0: Çeksinler ki bu basiret gözünün açılmasıdır. Kalp gözünün açılmasıdır. İnsanın kendini bulmasıdır. İnsan esma çektikçe, Allah'a yalvardıkça muhakkak ki bir hedefe ulaşır. Peygamberimizi mi görmek istiyorsun sallallahu aleyhi ve sellem? Sen kapıyı çalmazsan kim kapıyı açacak? Sen çalacaksın ki kapı açılacak. Sen Peygamber Efendimiz'e selatü selam gönderirsen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin rüyana gelmez mi? Gelir ya. Niye gelmesin? Onun için çokça hayırlar yapın, çokça iyilikler yapın. Bizden sonrakiler belki bizim iyiliğimizi yapmayacak, belki hayır yapmayacak ama konu dağılmasın diye söylüyorum. Hayır yapan hayırlı rüyalar görür. Hayırlı düşünen hayırlı rüyalar görür. Hayırla görmeye çalışan hayırlı rüyalar görür. Allah hayırdan yanadır, şerden yana değildir. O yüzden yapacağımız şey ne olursa olsun önce kalbimizle, fikrimizle, beynimizle, dilimizle kendimizi temizlememiz lazım. Niyetlerimizi halisane yapmamız lazım. Dualarımızı bir şekilde Allah-u Teala'dan ısrarcı bir şekilde istememiz lazım. Ki rüyalarımız da zaten bize geliyor. Aslında her rüya için şükretmemiz lazım. Çünkü o da bir alemdir. Onu da dikkate almamız gerekiyor. Evet. Biz de her türlü rüyada ya uyarılırız ya müjde verici haberler alırız. Ona dikkat edeceğiz.
1: Evet, bir telefonumuz daha
0: Buyursunlar.
1: Var. Buyursunlar. Biraz ses az geliyor ama yanlış duymadıysam.
0: Sorun yok.
1: Evet, sanırım hattımızda birisi yok. Çünkü benim kulaklığımdaki ses çok geldi. Az geliyor. Geldi mi? Merhabalar. Duyabiliyor
4: Merhaba.
1: Musunuz beni? Hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş buldum.
1: Buyurun efendim Nuray Hanımcığım.
4: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
4: Şimdi hocama şunu sormak istiyorum. Ben aylar önce işten çıkartıldım. Dolayısıyla rüyamda da işten çıkartıldığım yerin tadilatlı olduğunu, yani boya badana işi yapıldığını ve beni işten çıkartmama sebep olan müdürümün odasının bir duvarının tamamıyla olmadığını gördüm. Yani teras kısmına baktığını gördüm ve bu şekilde uyandım.
0: Size yar olmayan başkasına yar olmayacak. Bu rüyaya göre hakkınız yenmiş. Evet doğrudur ama sizin için ben şunu söylerim. Ben gençken çocukken işte bazen giderdim ufak tefek çalışırdım. Annem rahmetli gönderirdi beni. Ben gelirdim anneme derdim ki işten çıktım ya da çıkarıldım. Annem derdi oğlum niye böyle oldu derdi. Ben derdim ki ya rızkın sahibi Allah değil mi? Evet. Tamam Allah bana başka bir kapı açar. Ya kul insana bir şey vermez vermez.
1: Evet.
0: Aynen. Çalışırsan emeğinin karşını alırsın. Peki bir ay çalışıyoruz değil mi? Bak bu kardeşimiz ne kadar güzel söyledi. Bir ay çalışıyoruz. Bir ayda bir ayın sonunda maaşımızı alıyoruz. Peki bu maaşı topladığımız zaman sabah gözümüzü açtığımızda dünyaya. Bu gözümüzü açtığımızda gözümüzün gözü bir kör olsa ya da görmese.
1: Tabii.
0: Bu maaşla bunu kurtarabiliyor muyuz? Hayır.
1: Asla.
0: O zaman şu var. Rızkın sahibi Allah'sa hayırlı bir eşte, hayırlı bir işte, hayırlı bir evlatta, hayırlı bir güçte, hepsi hayırlı bir çevrede geliyor. Hepsi bir rızıktır. Bu rüyaya göre bu kardeşimize hayırlı kapıların açılması, o müdürün de oradan çıkması. Evet, o kişi de oradan çıkmasını gösteriyor. Burada yapacağı şey kendini bir an önce toparlaması gerekiyor. Geriye bakma. Allah'a havale ettiğin şeyi de kalkıp da başka yerde de anlatma. Sen havale ettikten sonra ona bırakacaksın. Onun için ben de şunu söylüyorum. Bu rüyaya göre o kişiye de orası yar olmayacak. Çünkü bu kardeşimiz o niyeti yapmış bu rüyaya göre. İşte beni çıkaran müdürümse Allah da o müdürü buradan çıkarsın diye bir niyet yapmıştır. O yüzden de o kişi de sıkıntı yaşayacaktır. Buyurun başka evet. Alayım.
1: Konya'dan bu defa Hatice Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz.
5: Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Buyurun dinliyoruz Mehmet, hocamla birlikte rüyanızı.
5: Mehmet hocama da başsağlığı diliyorum.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.
5: Konuya gireyim. Ben sık sık şey görüyorum, bu rüyayı sormak istedim. Bir ev alıyoruz mesela, bir odasını gezerken odanın içinde gizli bir kapı gibi oluyor. Giriyorum oradan farklı bir odaya çıkıyor. Aynı şekilde onun da bir kapısı oluyor. İç içe odalar şeklinde yani. Bu rüyayı sık görüyorum. Bir diğeri de birkaç gündür de abim de aynı şekilde. Ben de ölmüş annem depremde vefat etmişti. Onu mutfakta yemek hazırlarken görüyoruz. Yani bir yemek telaşı içerisinde görüyoruz.
0: Birinci rüyada zaten bocalama içerisindesiniz. Bir çıkar bir yol arıyorsunuz. Hayırlı kapıların açılması. İkinci rüyada annenizin mutfakta olması. Sen abinle gördüğün için kardeşim ikinizin kafası bazı konularda karışık. Anne görmek hayırlı kapıların açılabileceğini rahmetli olduğu için hayırlar bekleyip veyahut da hayır yapıyoruz. Hayırların yerini bulması çünkü mutfakta anne uğraşıyor. Nitekim onu da ziyaret etmek gerektiğini gösterir. Demeyecek mi ya? Ben senin annenim. Yıllarca yanımdaydın yani. Hani beni seviyordun? Hani geliyordun? Bayramdan bayrama mı anneye gitmek lazım ya da babaya gitmek lazım? Hayır. Onların evi artık o kabirdir. Onları gidip ziyaret etmemiz gerekiyor. Mutfakta olması hem oğlunun hem kızının kafasının karışık olduğundan dolayı Allah-u Teala öyle bir mesaj gönderiyor ki burada. Hem anneye uğra, hem hayrını yap ya da yapmış olduğun hayır yerini buldu. Nitekim sen de selamete çıkacaksın. Babanın bedduası kabul olurken annenin de duası kabul olur. Onun için rüyada anneyi görmek niyetlerimizin kabul olacağını, dileklerimizin kabul olacağını beyan eder.
1: Evet. Rüya içinde rüya görmek nedir hocam? Ben de mesela onu çok sık görürüm. Bir rüyanın içinde rüyadaymışım rüyamda. Evet.
0: Bu genelde uyarıcı rüyalar sınıfına girse de o rüyaların pek çıktığını görmedik biz. Rüya içerisinde rüya görmek aslında kişinin zihin altında yerleşen bazı sıkıntıların onu daha çok o atmosferin içerisinde boğduğuna, bir arayışta olduğuna, nitekim bu arayış eğer görmüş olduğu rüyada mutluysa, bu arayıştan Allah izin verirse bu psikolojik durumdan kurtulacağını gösterir. Çünkü hayra yormak lazım ve bu da hayırlı rüyalar sınıfına girer ama uyarıcı kısımları da var. Hani diyor ki fazla kendini boğma, fazla kendini yorma. Ya bir insan denizi çok sevebilir. Yaz geldi biliyorsun. Gidip yüzüyorlar. Şimdi bunlar yüzdüğü zaman ne oluyor? Fazla açılırsan bu olursun yani. İşte onun için ayağını yorgana göre uzat diyor yani. O rüya onu gösterir.
1: Çokça izleyicimiz gökyüzünde uçtuğunu görmüş hocam. Onları da topluca cevaplamış olalım.
0: Gökyüzünde uçmak aslında kişinin yapmış olduğu niyetler, hedefler, dilekler, arzular. Bunlara ulaşmak için bir orada bir arayış içinde olmanızdır. Eğer gökyüzünde uçarken birden yere çakıldığınızı görürseniz hayal kırıklığı olayı yaşayacaksınız. Eğer gökyüzünde devamlı uçtuğunuzu görürseniz bir döngü içerisindesiniz. Bir türlü kendinizi o hedefe ulaştıramıyorsunuz. Eğer ki yükseldiğinizi görürseniz burada yapacağınız şey niyet ve dileklerinizi, dualarınızı bol bol dile getirmeniz. Ama havada uçmak, burada bir boşlukta olduğunuz için, bir sıkıntı içinde olduğunuz için yere çakılabilirsin demek manası nedir? Hayal kırıklığı bir olayda yaşayabilirsin. Ama işin sonunda hedefine de ulaşabilirsin. Çünkü burada uçuyor. Hani bana uçarken indiğimi, rahatlıkla indiğimi gördüm derse orada hedefine ulaşmış olur ve arzularına ulaşmış olduğunu gösterir. Evet.
1: Rüyamda bir ormandayım. Ağaçta arılarla dolu bir kovan var.
0: Evet. Burada birikiminin bereketli olacağını, iş hayatında, ticaret hayatında çok güzel yerlere geleceğini ve nitekim kişi hasta ise şifayı bulacağını

0: Onu gösterir. Çünkü Kur'an'da Nahl suresi, yani Arı suresinde şöyle geçiyor. Biz şifayı böyle gönderdik diyor en sonunda. İşte burada arılarla beraber bu bal arıların yuvalarını görmek, o kişi hastaysa şifaya ulaşacaktır. Evladı, ailesinden biri hastaysa şifaya ulaşacağını yine gösterir. Eğer bir takıntılı bir durum, bir sıkıntılı durum varsa da bunun yavaş yavaş çözüme ulaşacağını yine beyan eder. Bu.
1: Evet. Rüyada hasta olmak hocam, o kişinin hasta olacağı anlamına mı gelir? Çok da hastalıkla ilgili rüyalar var.
0: Yok, rüyada hasta olmak.
1: Kendini ya da bir yakınını hasta görmek.
0: Rüyada kendini hasta görmek veya kendi evladını, çocuklarını, birinci derece olan akrabalarının hasta olduğunu görmek, bunların üzerinde nazar olduğunu gösterir. Bu kişiler biraz ufak tefek sıkıntılar yaşamış olabilir. Zamanı geldiğinde bir, mesela diyelim ki bir eşi bir iş yapacak ama hasta olduğunu gördü. Ona bunu söyleyecek ve o kişi de iş yapmayacak, beklemeye alacak. Aceleci davranmayacak. Rüyada kendini hasta görmek, atılım yapma, bekle diyor. Bir sürecin içerisinde kendini bağla diyor, biraz sabırlı ol diyor. Ağzını tut, dilini tut, sırrını verme diyor yani. O yüzden hasta olmak kişinin bir boşluğa düşeceğini, yanlış kararlar verebileceğini, dikkatli adımlar atmasını gerektiğini gösterir. Halsiz olmak istemiyorsa, burada hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsa yapacağı şeylerde daha çok temkinli olması gerekiyor. Hastalık budur. Ama İmam İbn-i Sîr nazar olacağını gösterir diyor.
1: Evet. Annem rüyasında 3 keçi görüyor. Annesinin rüyasında daha doğrusu 3 tane keçisi varmış. Bu keçilerin biri 10, diğeri 6 doğum yapıyor. Bunun anlamını merak ediyorum.
0: Neden güldüm? Gülmemin sebebi şudur. İmam İbn-i Sîr ve İmam-ı Kirmani bununla alakalı şunu söylüyor. Keçi görmek inatçı biriyle karşılaşmak diyor. Ha burada o keçiler 3 tane olması vesaire 3 ayı gösterir. Veya 3 ay içerisinde orada çocuklar mesela yavruladığı için bu evli olan birilerinin inat ettiğini gösterir. Evli olan birilerinin inatçılık yapacağını gösterir. Eğer biriyle evlenecekse bir problem yaşanıyorsa kardeşim, burada inatçı insanlar var. Bu senin işini bozacak veya işte iş yerinde inatçı olan biri var. Seni habire yoracak. Veya hayatında biri var çok inatçı, aman dikkat et, evlenmek istiyorsan dahi bu adamın ahlakı, fikri, düşüncesi veya bu hanımın nedir? İşte inatçıdır. Bunu gösteriyor. Yani inatçı insanlarla karşılaşması kendisinde inatçı olmaması gerektiğini gösterir. Ha burada yavruluyor ya, orada
1: evet,
0: dikkat edecek çünkü.
1: Hatta 6 galiba. 6,
0: evet 6 demişti. Burada inatçı olan birileriyle karşılaşabilir. Veya inatçı olan bir aileye gelin gitmeye çalışabilir. Veya işte damatsa oraya damat olarak gidebilir. Burada diyor ki inatçı bir aileye kızına talipsin diyor yani. Bunu da gösterebilir yani. Çok dikkat edecek buna.
1: Evet. Rüyada kızımın eski sevgilisini odada gördüm. Ayaktayız. İkimizin elinde bir kalın bir ince yeşil ip var. İp karışık ama düğüm değil. Çocuğun annesi de yeşil elbiseli yanımızda duruyordu diyor.
0: Şimdi bu arkadaşımız gel git yaşıyor. Gel git yaşadığı için dönecek mi dönmeyecek mi belli değil. Bu arkadaşımız yani iyi değil ama ben sana söyleyeyim yani. Bir buna geliyor bir ona gidiyor. Bir buna geliyor bir düşüncesi var. Ya bir de bunun karşısında biri var. Ya ailesi getirmiş bunu. Biri ince biri kalın ip, ikisi de yeşil ama tamam evli düşünen bir insan var. Fakat ikilemde bu insan ya. Buna mı geleyim ona mı gideyim? Şimdi orada annesi de geliyor. Fakat çocuğun fikri belki sizde ama onun annesinin fikri belki başkasında. O yüzden bir sıkıntı yaşanmaması için bu rüyaya göre eğer ayrıysa bu çocuk ikilemdedir. Eğer görüşüyorsa kıymetini bilecek. O çocuk ikileme düşmesin diye uğraşacak yani gönlünü alacak.
1: Evet. Antalya'ya gidiyoruz bu defa. Gülsüm Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Dinliyoruz hocamla, buyurun lütfen.
2: Ben rüyamda şey gördüm. Böyle eski kaynımla kavga ediyorum ama bir eşarp satıyorum diyorum. Kaynınam bana hediye etti onu diyorum. Ve kimse vermiyorum. Ve onu saklıyorum, bir beyaz yastığın üstüne koyuyorum ve iki tane de pembe, bir pembe bir de mavi eşarp görüyorum ve babamı görüyorum. Bakıyorum bir işe giriyorum, adamın elinde defter var, yazıyor. Bana diyor ki sen üçüncü sıraya geç diyor. Babam diyor hayır diyor, onun orada midesi bulanır diyor. Sen onu direksiyonun başına al diyor. Makinenin başına al diyor. Benim başıma al, üstüme susam döküyor babam. İki tane de çubuk krekler
0: Gülsüm
2: görüyorum.
0: Gülsüm Hanım. Dur kardeş dur.
1: Şimdi, detaylı bir rüya
0: tabii,
1: çünkü.
0: Yani
1: evet.
0: Allah'ın izniyle tabii. Allah'ın izniyle. Altını çizerek söylüyorum. Sizin işinizi bozan bir kadın var. Dikkatli olmanız gerekiyor. Bu rızkınızda, kısmetinizle alakalı ya da eşinizle alakalı bir durum var. Burada susam kelimesi. Bu genç bir insan. Sizin yaşlara yakın bir insan. Onun için dikkatli olun. İşinizi bozmaya çalışan bir hanımefendi var yani. Onun için sırlarınıza veya ailenize, yuvanıza biraz daha sahip çıkalım. Bu. Babası da zaten orada uyarmış. Evet.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Mesela hocam bazı sebze meyveler görüldüğü zaman o mevsimi işaret eder mi? Aklıma nar geldi mesela. Yani daha böyle kışı mı ifade eder rüyada nar görmek?
0: Şimdi mesela diyelim ki bir adam kışın hastalandı. Veya sonbaharda hastalandı. Olur ya, nar gördük. Vakitsi bir meyve, yani vakitsi bir mevsimin meyvesi oldu. Doğru mu? Nar aslında İmam Nablusi'ye göre şifayı gösterir. Kişi eğer çocuğu olmuyor ise Allah'tan çocuk istediği için Celle Celaluhu'dan muhakkak ki evladın olacağını gösterir. Vakitsiz bir nar görüyor. Yaz meyvesi ama kışın görüyor.
1: Karpuz mesela.
0: Karpuz görüyor. Kişi hasta. Örnek vereyim. Burada narı gördüğünde Allah izin verirse burada ya evlat sahibi olacak ya da bu kişi şifaya kavuşacak. Diyelim ki karpuzu gördü. Ne zaman gördü? Kışın gördü. Burada maddi bir sıkıntı çekiyorsa bir erkekten ya da bir yerden gelecek olan bir gücü gösterir. Yani yine kavun gördü dedi. Mesela diyelim ki kışın kavun gördü.
1: Evet.
0: Burada illaki tersine yorumlanacak bir durum yok. Burada bir hanımefendinin size yardım edeceğini gösterir. Mesela diyelim ki örnek veriyorum. Yani mesela bir bal yediğimizi gördük mesela. Biliyorsunuz ki arılar ilkbaharda genelde polenler toplarlar, çiçeklerden toplarlar, getirirler, özünü verirler. Kışın gördüğümüzü söyleyelim mesela. Balı kışın gördük. Her ne olursa olsun hasta veya sıkıntılı bir durum varsa bunun yavaş yavaş zelil olacağını, kaldırılacağını gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bala çok önem vermiştir. Çünkü Allah-u Teala Nahl suresinde arıya emrediyor yani. Neden yarattığını, onun görevinin ne olduğunu orada söylüyor. Ve diyor ya, biz de siyahıyla beyazıyla kullarım gelip senden onu alacağı zaman diyor bir rivayette diyor. İşte onlara sakın ilişme, biz onlara şifayı böyle göndereceğiz diyor. Evet, genelde bal kimi zaman namazı, niyazı gösterirken imanı, kimi zaman da evladı gösterir. Mesela petekli bal bir erkek evladı gösterirken süzme bal kız evladı gösterir. Değişebiliyor her an yani. Çatal mesela erkeği gösterirken kaşık kadını gösteriyor. Kavun kadını gösterirken karpuz ise erkeği gösteriyor. Toparlamak gerekirse kuru soğan erkeği gösterirken yeşil soğan kadını gösteriyor. Değişiyor yani.
1: Evet, ne kadar önemli anlamları.
0: Evet.
1: Yine hemen soruyorum hocam. Evlilik niyetiyle istareye birini yatırdım. Rüyasında ağaçların olduğu yeşillikli bir yerde kahvaltı yapıyor. Peynir geliyor. Peynirin içinde mavi peynir de varmış. Sonra mantar görmüş. Mantarın içinde siyahlı beyazlıymış.
0: Balık etli bir insan işini bozmazsa bunların rüyası hayır gösteriyor. Balık etli bir kadının bu işi bozabileceğini.
1: Mantar mı?
0: Tabii mantardan dolayı. Burada peynir görmesi, beyaz peynir görmesi, içinde mavi peynir görmesi müjde verici bir haber geliyor. Bu kızımızın veya bu kardeşimizin hayırlı bir işi yine de inşallah olacak. Herhangi bir sıkıntı yok. O mantar da kendine zarar verecek. Yani bir şeyleri yapmaya çalışırken kendisi düşecek. O yüzden diyor ki sen sakın ola ki orta boylu ve diyor biraz hafif balık etli, biraz daha kilolu diyebiliriz de. Bunlarla böyle bir kadın görürsen bunlarla sakın şeylerini paylaşma. Ya bu kaynanası da olabilir. Dikkat edecek yani, paylaşmayacak. O yüzden ben kardeşlerime söylüyorum. Sır her zaman çok önemlidir. Kızlarımız özellikle hemen karşıda geçen, tanıştığınız, hoşlandığınız kişiye ailenizi anlatmayın kardeşim. Evet. Babanızın oğlu değil yani.
1: Gerçekten emin
0: sonradan sırtınızdan sizi vurmasın. Yapmayın kardeşim. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Rüyalar da böyle uyarabiliyor yani. Mesela sevdiğin veya işte yeni tanıştığın bir kişi. Diyelim ki bir masada oturdunuz. Adam normal beyaz elbise giymiş, tamam güzel. Diyelim ki yeşil pantolon giymiş, o da güzel. Ama masaya filatun. Ne diyor? Bu adam bu masaya oturacak, her şeyi yalan söyleyecek diyor. Her şey yalan olacak diyor. Yani beyazda bir şey beklerken masanın eflatun olması sana söyleyeceği vaatlerin hiçbirini tutmayacak diyor yani. Uyarıyor.
1: Siz eflatun söylediğinizden beri hocam ödüm kopuyor. Girmedim gece yani. Eflatun görürüm diye. Çok şükür daha görmedim.
0: Allah'tır. Allah'a kurban olayım.
1: Normalde yani... de o kadar sevdiğimde bir renkidir ki eflatun. Bir izleyicimiz çok kısaca yazmış. Rüyamda annemi görüyorum. Sürekli ağlayarak uyanıyorum.
0: Annesi sağ mı, vefat mı? Annesi belki vefat etmiş ki demek annemi
1: olabilir,
0: görüyor.
1: Olabilir. Evet. Ağlayarak uyandığına
0: burada
1: göre.
0: Allah izin verirse kendisinden razı ve mutmain olduğuna kalben mutmain olması gerekiyor. Çünkü ağlamak müjdeleyici bir haberin işaretini verir. Yaşanan bir sıkıntının sonunda Allah izin verirse selamete ve selama, yani El Selam ismini, bu mesela bu kardeşimiz El Selam ismini, El Selam ismini çok çeksin. Çünkü bu rüyada bu kişinin bir sıkıntı yaşıyorsa selamete çıkacak ve bunu ailesiyle, sevenleriyle, çevresiyle paylaşacak. Ve çok güzel bir durum yaşayacağını göstermiş.
1: Evet. Bugün Türkiye'nin gerçekten her yerini dolaşıyoruz. Bu defa Sakarya.

0: Arya'dayız efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Buyurun dinliyoruz hocamla sizi.
1: Benim 3-4 hafta önce falan bir rahatsızlık durumum oldu. O ilk gün teşekkür ederim. O ilk gün o narkoz halindeydim. Rüyamda karanlık bir yerdeydim. Karşımda bir beyaz bir yer vardı. Adım atsam girecek gibiydim. Sağ tarafımda bir kişi görmedim ama sesini duydum. Burası senin yerin dedi. O ara uyandım. Narkoz durumundan şey yaptım, uyandım. Aha. Kurtuldum. Hocama bunu soracaktım.
0: Tamam, soralım hemen.
2: Siz yabancı bir yerde mi yaşıyorsunuz?
1: Yok, Sakarya'dayım.
2: Tamam. Şimdi bu rüyaya göre kan bağı olmayan bir insanın kendisine güç ve destek vermesini gösterir. Hı hı. Bazı ikilemler ve bazı sıkıntılar yaşadığından dolayı kendini toparlayacağını gösterir. Hı hı. Ufak tefek sabır olursa, Allah izin verirse, niyetleri neyse bu niyetine ulaşacaktır. Hani buradasın demesinin sebebi ömrünün uzadığını gösterir. Hı hı. Yani o yüzden herhangi bir korkulacak bir durum, endişe edilecek bir durum yok. Hı hı. Bu.
0: Evet, beyefendi korkmuş herhalde. Bir de tabii böyle beyaz falan narkozla görünce kim olsa bir irkilir.
2: Evet.
0: Evet. Gülperi Hanım bu defa hattımızda. Uşak'tan. İsim de çok güzel. Uşağa da sevgiler olsun buradan. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Ay ne kadar enerjik. Ne güzel bir ses.
3: Teşekkür ederim. Yayınlarınızı annemizi izliyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
3: Şöyle hemen kısaca başlıyorum. Rüyamda önceden de gördüm bu rüyayı. O sınıf bahçesinde bizim şu anki Cumhurbaşkanımızı tokalaşmıştım. Geçen gün sanırımını tekrar gördüm. Misafir uğurlarken arka tarafta asansöre bindi. Kırtasıkta çıkıyor gibi gözüktü ama ok aşağıya gözüktü. Daha sonra biraz ara geçirdi. Bir kere o kırtasıkta gördüm asansöre ve karşı komşuya giriyordu. Kapıdaki komşu. Orada oturdum ve bir tane hasta kadın yanımda da bazen yaşlı böyle genç bir kadın vardı. Ben onların ellerine tuttum. Çok duygulanıyorum, mümkün mümkün ağlıyorum. Fırın yanısını detayı asansör dinlerken o şey yapıyor.
0: Sen anlayabiliyor musunuz?
3: Sosyalaşıyor.
0: Tamam.
2: Şimdi bekar mıyız biz? Ona göre ben yorum yapacağım.
3: 16 yaşındayım, bekarım.
2: Evet. Şimdi asansörle ilgili görünen rüyaları genelde bekar kardeşlerimiz görür. O yüzden oraya takıldım ben.
0: Evet.
2: Bu rüyaya göre bir ilerlemek var, bir
0: yönü
2: güçlenmek.
0: De, evet, değişiyor.
2: Güçlenmek asansör var. Yerinde saydığın dönemde bir kurtulmak var. Vermiş olduğun kafandaki plan ve projelerin karşılığını almak var. Allah izin verirse emeğinin boşa gitmemesini gösteriyor. Bu yüzden bir ikilem içerisindesin ama neye karar verirsen ver. Cenab-ı Hak onun sana bahşedecektir inşallah.
0: Mükafat.
2: Çünkü tabii mükafatını alacak gibi gözüküyor inşallah. Zaten sabırlı bir kardeşimiz ama hayırlı durumlar yaşayacağını beyan eden bir rüya.
0: Evet, inşallah hayırlara da çıksın. Yine mesajlardan devam ediyorum. Rüyamda yağmur yağıyordu, fırtına çıktı. Ben kapalı bir yerde mahsur kalmışım. Dışarı çıkamıyordum. İçeri su doldu, boyumu açtı. Bir ses geldi bana, şehit olacaksın diye. Sonra uyandım, işe gittim. Bir fırtına çıktı, yağmur yağdı diyor gerçekten.
2: Kısmetlerin açılmasını gösterir. Burada yağmur yağması bereketli bol günlere ulaşmasını gösterir. Ömrünün uzamasını gösterir. Kişi hastaysa bu selamete çıkmasını gösterir. Tekrardan tabii rüyadan uyarıp da hani gidip de işte yağmur yağdı, işte sel oldu, şu oldu vesaire olması. Bu tabii rüyanın dışında olan, gerçekleşen bir olay ama içeriye su girmesi İmam-ı Nablusi'ye göre kişi bekarsa kısmetlerin açılması, uzaklardan gelecek olan kendisi için hayırlı haberleri gösterir. Nitekim eğer kişi bir takım kendi kafasında sıkıntıları varsa bunlardan kurtulmasını gösterir. Onun için kendisine genç bir insanın da destek vereceği ve güç vereceğini de gösterir. Güzel bir telefon haberi de bu kardeşimizi bekliyor.
0: Hadi inşallah. Evet. Beklediği bir telefon varsa hayırlarla gelsin. Rasim Bey yazmış. Rüyamda eşimle yeniden düğün yaptım. Paraşütle sahneye indik. Düğüne giderken de arabayı eşim kullanıyordu. Ben arka koltukta oturuyordum. Ön koltukta teyzem vardı. Teyzemin yanında küçük kızım vardı. Araba seyir halindeyken teyzemin arabadan inip tuvalete gitti. Bir daha da gelmedi. Sonra yayladaki düğün alanına eşimle birlikte paraşütle indik.
2: Maddi manevi gücü erişmesini gösterir. Yayla kelimesi bu yazın yapmış oldukları niyet ve dileklerdir. Bunlarla alakalı hayırlı bir durum yaşaması. Paraşüt kelimesi evlat sahibi olması ya da yaptıkları bir birikimle bir mal sahibi olacağını gösterir. Yere inmeleri ise zaten kendileri için herhangi bir kuşku edilecek sıkıntılı bir durumun olmadığını gösterir.
0: Evet. Evet. Hakikaten o paraşütle inme de var şimdi hocam. Değişik değişik değil mi araçlarla? Var, var. Nice nice düğünler var.

0: Rüyamda sürekli olarak peygamberler görüyorum. Hazreti Yusuf'a rüyamı anlatıyordum. Bana büyük şehirlerde oku diyordu. Ferah'a erişeceksin ve Elazığ, Ankara'da oku diyordu bana diyor.
1: Evet, şimdi burada iki tane şehrin ismini geçmesi tabii ki iki tane niyetinin var olduğunu gösterir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı görmek ise kendisini hasretle, özlemle beklemiş olduğu habere ulaşacağını gösterir. Kişi eğer okursa ilim, irfan sahibi olacağını gösterir. Hiç yoktan zafere ulaşacağını, sıfırdan başarı olacağı bazı durumlar yaşayacağını gösterir. Hangi şehri söylerse söylesin, eğer bu kardeşimiz okur da, üniversite inşallah çıkar da bütün evlatlarımız inşallah başarılı olurlar bu alemde. İnşallah gelecek alem içinde yatırım yapmalarını ben öneririm. Fakat buradaki durumda bu kardeşimiz zafere ulaşması, yoktan var eden Allah bu kişiyi zafere çıkarıp, selamete çıkarıp güçlendireceğini gösterir. Eğer okursa kendisi Allah'ın izniyle devlet kapısında güzel bir yere gelebilir.
0: Evet, bu arada WhatsApp hattımız kilitlendi mesajlardan. hemen bu sefer Instagram'daki sorularla devam edeyim hocam. Rüyada namaz kılmak ve Kur'an okumanın anlamını sorar mısınız demiş bir izleyicimiz.
1: Şimdi namaz kılmak zaten direktmen namaza davettir. Kişi eğer eksik kılıyorsa ya da eksik yapıyorsa ya da niyet ediyorsa işte kılacağım ama kılamıyor. Yapacağım ama yapamıyor. Örnek veriyorum. Aslında rüyada namaz kılmak Allah-u Teala'nın bir İmam Cafer-i Sadık'a göre burada kendisine bir davettir. Allah-u Teala onu karşısında istiyor yani. Onu görmek istiyor. Dualarını mesela diyor ki, örnek vereyim. Niyetlerim var, dileklerim var. Bunların kabul olmasını istiyorsan namazlarında eğer seslenirsen duyacağız. Veya namazlarında eğer bunu yaparsan kabul edeceğiz gösteriyor. Namaz ayrı bir şeydir biliyor musun? İnsanın arınması ve tövbe etmesi gerektiğini gösterir aynı zamanda. Fakat namaz kılmak, secdeye varmak Allah-u Teala onun duasına yani kabul edecek ve ona gerektiği şeyi verecek, istediği şeyi. Ama namaza durmak ise karşımda seni istiyorum demek ve onu istiyorum. Mesela ben geçen işte namaza gidiyordum. Arkadaşlarla selamlaştık. Merhaba dedim. Merhaba dediler. Hocam nereye dedik? Camiye gidiyoruz. Hocam dedi, bize de dua eder misin? Dedim tamam, ben edeyim de orada sizi sorarsa o nerede ne diyeceğiz? Doğru mu? Yani evet. O nerede? Onlar nerede yani istiyor. Hani bana da dua et demesi kelimesi çok basit gelebiliyor.
0: Evet, gerçekten
1: aslında şu
0: öyle.
1: Var yani. Yani biz istiyoruz da siz niye yoksunuz yani orada soracak.
0: Evet, hacca gidenleri de yapıyoruz.
1: Tabii. Şimdi hacca gidenler de var, Allah hepsinin hacını kabul etsin. Gitmek isteyenler de Allah nasip etsin.
0: Evet,
1: yani şu de. Küçücük alemde aslında çok kısa bir döngü içerisindeyiz. Bize çok ağır da gelse yani günler işte geçmiyor desek de çok hızlı geçiyor.
0: Tabii.
1: O yüzden vakit geçmeden bol bol iyilik yapalım.
0: Evet,
1: iyilik
0: bir de
1: düşünelim.
0: Gençken gitmek lazım. Tabii. O hataya da düşüyoruz. Tabii. Yani şöyle yaşımız gelsin ama bunun garantisi yok.
1: Yani.
0: O zaman hastalıklar başlıyor. Keyifle, sağlıkla gitmek gerekiyor.
1: Amin. Tabii tabii.
0: Evet. Yine hocam Muğla'ya gidiyoruz. Daha önce de gitmiştik. Hoş geldiniz. Buyurun efendim, duyabiliyor musunuz?
2: Alo.
0: Muğla'ya sesim geldi mi? Türkan Hanımcığım hoş geldiniz.
2: Beni mi arıyorsunuz?
0: Siz bizi aradınız Türkan Hanımcığım, dinliyoruz sizi.
2: Ha, iyi günler canım benim.
0: İyi günler, buyurun dinliyoruz hocamla.
2: Bu geceki rüyam beni çok şey etti.
0: Tamam, dinleyelim.
2: Annem evet, anlatmaya çalışıyorum. Evet, rüyamda annem, bütün ölmüşlerim, amcam, halam, amcamın hanımları yani. Hepsi bir arada oturmuşlar, namaz kılıyorlar. Ben de kılacağım ama telaşeden, kalabalıktan yer bulup oturamıyorum bir köşeye kesinlikle. Bir yere namaz, seccademi sereyim derken küçük bir çocuk geliyor, eski komşumuz. Bir iki damla içiyor halının üstüne. Eyvah diyorum, burada da kılamayacağım diyorum. Köşeye gideyim diyorum. Köşeye sermeye çalışıyorum. Rahmetli annem de diyor ki bana, benim yüzümden mi bu da diyor. Yok diyorum, ben sana bir şey söylemiyorum diyorum. Çocuk içeride, oraya yer bulamadım ondan diyorum derken işeyen çocuğun ölmüş annesi geliyor. Yerdekini siliver diyorum Fatmacığım diyorum. O da siliyor güya, duvarlar kapıları kirletiyor. Ya eskiden sen böyle değildin diyor. Niye böyle pasaklı oldun diyorum. Aha. O rüyam bitiyor bitmedi derken bu sefer kayınvalidem ve kayınpederim. Kayınvalidem ikisi de ölmüş. Hepsi ölmüşler yani çocuğun dışında.
1: Evet. Şimdi Türkan Hanım, ben şöyle söyleyeyim. Bu rüyanıza göre ömrünüzün uzadığını Allah izin verirse gösterir. Evlatlarınızla ilgili bir sıkıntı varsa kalkacağını gösterir. Nitekim bu rüyanın içerisinde baktığımızda bir çocuğun, küçük bir çocuğun idrar yapması, parasal konuda kendilerine bir imkan geçmesi ya da beklemiş olduğu paradır. Diğer yandan İmam İblisir şöyle bir şey söyler. Burada der ki bir çocuğun idrar yapması bir yola gitmektir. Kısa bir yola gidilecektir. Ya da erkek gördüğünden dolayı erkek evladı varsa veya bir bekar evladı varsa bununla alakalı ayrı bir açılım. Fatma isminde bir kadın vefat etmiş. Onun da çocuğu idrar yapıyor ya, gel Fatmacığım onu sil demesi. Nitekim Allah izin verirse burada bu sıkıntının kalkması ve hayırlısıyla bu işin tamamlanmasıdır. Oradaki insanların namaz kılmış olması, buradaki tabii ki Türkan Hanım onlara yapmış olduğu dualar veya hayırların yerini bulduğunu gösterir. Onlara eğer dua yapmaya devam ederse onların da bundan razı olduğunu gösterir. Fatma Hanım'ın da kısacası ömrü uzuyor.
0: Hadi inşallah. Evet. Yani korkulacak bir şey yok. İyi ki aradınız Türkan Hanımcığım bize. Yine bir izleyicimiz yazmış bize Instagram'dan. Galiba bir istihareye yatmış. Bir sınava giriyordum ve çok zordu. Hiç yapamıyordum ve birileri de beni rahatsız ediyordu. Ve sanki sınav olduğumuz kitapçının arkasında girmek istediğim iş yerinin adı vardı. O isim de bir yayın kitapçısıydı. Ve oradaki öğretmen de bana çok iyi davranıyordu.
1: Şimdi öğretmen görmek, tabii ki oradaki öğretmenin kendisine iyi davranmış olması zafere ulaşmasıdır, ilerlemesidir, hedefine yaklaştığını göstermiş. Bazı imkanlar sunulacak, kısa bir vadede mutlu olacağı olaylar var.
0: Bu. İnşallah. Rüyamda kırmızı gül vardı, çiçekle tam detayı hatırlamıyorum ama bunu hatırlıyorum demiş. Kırmızı gül görmüş.
1: Evet, özetle. Eğer bekarsa hayatına hayırlı bir insanın girebileceğini, eğer okuyorsa başarılı olacağını gösterir. Kırmızı renk başarıyı gösterirken evlilikle ilgili her zaman söylerim. Dikkat etmesi gereken husus. Hani bireysel değil, çoğulsal kullandığımız için. O yüzden hayatımıza girecek biri olduğundan dolayı dikkatli oluyor. Yani senin başarını kıskanan, senin önüne engel koyacak veya gelen kişi sana hayırlı gelmeyecek gibi manalar taşıdığı için. Gül olması, tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, onun kokusu, teni gül kokar derler. O yüzden de burada hayırlı bir haber alacağını kısacası gösteriyor.
0: Evet. Bekarmış yazan kişi, rüyamda hamile olup erkek çocuğu doğurdum. Evet,
1: hayırlı bir kısmet kapısının aralanması, sevinçli bir durum yaşaması, kırıldığı darıldığı insanla barışması, kısa bir vade içerisinde kendisi eğer çalışıyorsa veya bir beklentisi varsa maddi küçük bir imkan eline geçebileceğini ya da bir hediye alınacağını kendisine işaret ediyor. Ya da çevresinin genişleyeceğini gösterir.
0: Kızım rüyasında gemi yükleri görmüş. Renk renk deniz kenarında o gemi yüklerinin olduğu yer onun iş yeri olacakmış. Orayı inceliyormuş.
1: İmam Nablusi bununla alakalı şöyle diyor. Yani gemi ve İmam İblisi şöyle söylüyor. Gemi kişinin evidir. Kuracağı yuvadır. Yapacağı iştir. Başarıdır. Geminin suyun üstünde durması, her halükarda hayatının içerisinde batmaması, hep yukarıda kalması, selamete çıkmasıdır. Gemi ne yapar? Suyun üstünde yürür. Nerede yürür? Denizde yürür. Deniz kişinin hayatı olduğu için o hayatın içerisinde yapmış olduğu bir takım işlerde başarılı olmasıdır. Yaşamış olduğu bir sıkıntı varsa, devlet kapısında ya da özel hayatında, ne olursa olsun tereyağından kıl çeker gibi kurtulmasıdır. Ailesinin de zafere ulaşacağı, mutlu olacağı bir durum yaşamasıdır.
0: Harika. Rüyada kredi dağıtmak anlamı nedir sorar mısınız demiş.
1: Yani çevresinde bir takım insanların dedikodu yapması ve boş konuşan, boş vaatlerde bulunan bir takım kişilerle oturmasıdır.
0: Rüyamda yeşil renkli ejderha doğuruyordum. Sancısını da hissettim. Sonra arkadaşım geldi. Yanıma kurbağa doğurdun Esra dedi. Ben de şaşırdım diyor.
1: Evet. Şimdi bu yaz aylarında yapmış olduğu bir niyete ulaşması için bazı konularda daha da çok çaba vermesi gerektiğini gösterir. Bir hayvan doğurması bir kişinin aslında yanlış bir karar veriyor. Dikkatli olması gerektiğini gösterir. Bir güç bekliyor, bir niyet var içinde. Fakat ejderha biliyorsunuz hani insan insanı doğurur. Yani burada kalkıp da hayvanı doğuracak.
0: Ateş saçan bir hayvan.
1: Ateş, ya işte bu da nedir? Yazın. Yazın yanlış kararlar vereceğini gösterir. Mesela bekar bir kardeşimize yanlış insana gönül verecektir. Veya bir takım insanlara güvenecektir. Yeşil renk demiştik galiba.
0: Evet.
1: Bu da nedir? Bazı niyetleri vardır. Niyeti düzgündür, doğrudur. Ama burada rüya onu uyarıyor. Evet sen kalbin temiz, düzgün bir insansın. Ama karşıdaki doğru bir insan değildir diyor. Dikkatli olacak. Hararetli konuşmalar yapmayacak. Hemen bir şeyler atlamayacak. Tez canlı olmayacak yani.
0: Evet. Rüyamda beyaz ve koyu kahve at gördüm. Onları silahla vurdum ama ölmediler. Sonra kahverengi at beni kovaladı. Ben kaçtım. Benle konuştu at ve bana bağırdı. Sen nasıl benim eşime silah atarsın diye. Ben de bir kadına sığındım.
1: Bir akşam vakti güneş batmadan önce Allah izin verirse kendilerine gelecek olan eşine, daha doğrusu gelecek olan işle alakalı, maddi güçle alakalı güzel bir haberi gösterir. Ya iş ortaklığıdır, ya yeni bir iştir, ya da burada Allah izin verirse parasal konuda bir güçtür. Burada yapılacakları atılımlar, bir de at olduğu için mesela bir mal almak istiyor veya ev veya bir otomobil veya bir araba bir şeyler almaya çalışıyorsa buna ulaşabileceklerini, kendileriyle ilgili yapmış olduğu birikimleri çok güzel yerde harcayacaklarını gösteriyor.
0: Hı hı.

0: Tam da karşı dairede cenaze var. Annem iki kadına kıyma veriyordu.
1: Evet, şimdi burada tabii hayırlı şeyler düşünüyor annesini görmesiyle beraber. Hayırlı kapılar açılacak fakat annesi iki tane kadına kıyma veriyor olması burada kızımızı uyarmış. Niye uyarmış? Kıyma kadını gösterir. Çünkü kıyma veriyor, içmiş mi, çiğ mi? Önemli olan.
0: Onu yazmamış,
1: Evet,
0: evet.
1: içmiş bir kıyma ise kendilerinin hakkında güzel destekler alacak ve kendilerinin hakkında güzel konuşan insanlar var. Eğer çiğ kıyma ise dikkatli olması gerekiyor çünkü bir sıkıntı var. Burada iki insanın ya da iki evin onların hakkında dedikodu yaptığını beyan eder. Evet.
0: Evet. Uzun yıllardır Arife günü rüyamda hep aynı türbeyi gördüm. Bir de düğün gibi yemek verilen bir yerde babamı görüyorum. Sarılıp öptüm. Aynı rüyada kızımı da beyaz beyazlar içinde. Ay, pardon, özür dilerim. Kızımı da beyaz ayılar kaçırdı. Bu arada babam vefat etti.
1: Evet, burada babasına hayırlar yapması gerekiyor. Orada ayılar olması ve beyaz ay olması kışın ellerine geçecek olan kızıyla ilgili. Eğer okuyorsa güçtür, imkandır, fırsattır ve zenginliktir, ileri derecede ilerlemektir. Yapmış olduğu işlerde kışın güçleneceklerini gösteriyor. Yazın değil ama kışın. Türbe kelimesine gelince kişinin maneviyatının artacağı bir döneme girecektir. Yani orada bir atmosfer genişliyor orada tekrar. Mesela bugün diyorsun ya işte güneş tutulması örnek veriyorum. Buna
0: Evet.
1: benzer bir durum yaşanacaktır. Orada dua kapılarının açık olduğu bir dönemde dualarını kabul olacağını gösterir. Fakat o türbeyi biliyorsa gidip ziyaret etmesi gerekiyor. Çünkü devamlı o türbeyi görüyorum diyor. O yüzden o türbeye ya gidecek eğer uzaktaysa da ona devamlı kendi evinden işte fatihalar göndermeye ya da dualar etmeye şey edecek yani niyet edecek. Ama burada kardeşimiz ne olursa olsun rahmetli babasını görmesi, ömrünün uzaması ziyadesiyle maddi darlığa düşmemesini gösterir.
0: Harika. Rüyamda sürekli gördüğüm bir ev var. Hep o evde görüyorum kendimi. Ya oraya taşınmak istiyorum ya da içinde oluyorum. Çok geniş bir yatak odası var içinde. Ayrı bir odaya açılan da kapısı var.
1: 4-5 ay içerisinde Allah izin verirse selamete çıkması, güzel olaylar yaşaması ve evinde yaşamış olduğu sıkıntılı süreci atlatmasıdır.
0: Harika. Rüyamda arkadaşım eşeğe bindiğini görüyorum. Üzerinde de kırmızı ceket var diyor. Ama hocam, cevap sonra, çünkü
1: Tamam.
0: müziği duyduk. Reklama gitmem
1: Tamam.
0: gerekiyor. Kısa ara sonra tekrar buradayız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limonata.

0: oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago. Obseso.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz...

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
3: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
4: Uğraşmayayım ben ya.
3: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
7: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Sadece duruladım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece Duru'la.
5: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim ya.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir,

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
10: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
2: Evet hocam, bir izleyicimiz eşek görmüş rüyasında. Evet, evet. Hem bunu sormuş olayım hem de telefonumuz var.
3: Ya şimdi eşeğe binmek aslında zenginliktir. Yeni evlenen bir çift için Allah izin verirse hayırlı bir kapın açılmasıdır. Ve burada maddiyatının artmasıdır. Eşek zenginliği gösterir. Nasreddin Hoca bir gün camiden çıkarken eşeğe ters binmiş. Sormuşlar, hocam niye eşeğe ters biniyorsun? Demiş, öndeki gelen belayı eşek de görür. Önemli olan arkadaki gelen belayı görmek.
2: Çok doğru.
3: Şimdi rüyada eşeğe ters binmek işte elindeki variyetin gitmesidir. Eşeğe doğru binmek ise Allah izin verirse varlığın artmasıdır. Yani mal varlığın artmasıdır. Efendim söyleyeyim, çevrenin artmasıdır. Daha çok insanların yanında hani daha baş tacı edilmendir. Daha çok değer ve kıymetinin bilinmesidir yani.
2: Evet, deyimler bile rüyalar hakkında aslında bilgi veriyor değil mi? Eşek yüküyle para denir mesela.
3: Tabii. Onun için eşek, mesela pireler, işte bunlara benzer bitler, bunlar hep zenginliği gösterir, zenginliği işaretler. Yani bazen rüyamızdan mesela der ya, işte tersine çıkar. Hayır, hiçbir şey tersine çıkmaz. Allah-u Teala ne diyor? Ben hayırdan yanayım.
2: Evet.
3: Neden ters olsun ki? Yani burada mesela eşeğe ters biniyorsun, diyor ki elinden bir para çıkacak. Dikkat et diyor harcamana. Ya da malında bir eksik.

0: olacak diyor. Örnek veriyorum yani. Burada bitin üzerinden uçması, dışarıya uçması. Bu da diyor ki yani yanlış bir yerde bir harcama yapacaksın, elinden bir paran yine çıkacağını gösterir. Ama nitekim çocukların üzerine senden sıçrayan bitin gitmesi çocuklarına çok faide sağlayacağını, çok hayırlı durumlar yaşayacağını gösterir yani. Bit zenginliği gösterirken, eşek zenginliği gösterirken kaplumbağa evi gösteriyor mesela. Yuva kurmayı gösterir. Evet. Hayırlı bir yuva kurmayı gösterir.
1: Evet. Telefonumuz hazır mı acaba? Biraz kulaklığımda sıkıntı var. Hazır galiba. Hoş geldiniz.
2: Alo.
1: Buyurun efendim, dinliyoruz. Hızlıca aralım ki cevaba süremiz yetsin efendim.
2: Merhabalar, hayırlı sabahlar. Ben Salih Yıldız, Samsun'dan arıyorum sizi.
1: Selam olsun Samsun'a, buyurun.
2: Evet. Hocamdan bir rüya tabiri isteyecektim ama.
1: Tamam, hızlıca alalım ki süremiz yetsin
2: tamam,
1: cevaba.
2: Tamam, Nurfan Hanım, ben lösemi hastasıyım. Kemoterapi aldığım süreçlerde sürekli insanların bana artık işe yaramayacağımı, hasta olduğumu söyledikleri rüyaları görüyordum sık sık ve korkarak uyanıyordum, üzülüyordum. Son zamanlarda da eşim bazı yaratıklara ve insanlara, kötü niyetli insanlara bağıra bağıra Nas suresini okuduğunu söylüyor. Bunların tabirini isteyecektim.
1: Tabii ki. Hemen çok geçmiş olsun.
0: Nas suresini okumak üzerinizde bir nazar olduğunu, bu hastanın bir gözden, bir nazardan geldiğini göstermiş size. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirden geçerken ne demiş? Birçok insanın nazardan, gözden gittiğini söylüyor. Nazarda uğradığınızı gösterir. Fakat bağırması eşinizin, Allah izin verirse ömrünüzün uzamasını gösterir. Ve bu tür rüyalar tabii ki hakiki rüyalardır. İnşallah da öyle çıkıyor. Ama sizden ricam, hasta olan bütün kardeşlerime söylüyorum. Sadaka veriniz. Sadaka Peygamber Efendimizin hadisinde 1000 belayı defeder, ömrü uzatır. O yüzden sadakayı verirken de vücudumun sadakasıdır diye niyet ediniz. Çünkü bir insan namaz kılarken niyet ediyor, aynı niyet şekli yapacağız. Ama burada bir kurtuluştur inşallah. Korkulacak bir durum yok.
1: Evet, yani sadaka vermenin hep altını çiziyorsunuz aslında. Tabii. Bütün yaptığımız programlarda.
0: Ama rüyada da ömrün uzadığını göstermiş. Sıkıntı yok yani.
1: Yok, genel olarak söyledim aslında hocam. Yani tabii, kötü rüya gördüğünüz zaman belki de hiç anlatmadan kendin böyle bir iç sıkıntısıyla uyandın. Sadaka vermek belki de onun en iyi yolu değil mi?
0: Tabii. En iyi yolu. Su gibi akıp gider. Hiçbir sıkıntısı rastlamaz yani Allah'ın izniyle.
1: Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? İzleyicilerimizi uyarmak istediğiniz son böyle birkaç dakikamız.
0: Evet. Ya şey var mesela kaç dakikamız var? 2?
1: 30 saniye. 30 saniye soracağım. Tamam. Güzel bir veda edelim.
0: Ben sadece şunu söyleyeyim. İyi niyetli olalım, iyi düşünelim, iyi görelim, yani iyi anlayalım, ön yargılı olmayalım. Ne olursa olsun birbirimize saygı duyalım. Şu kısacık ömrümüzde birbirimize sahip çıkalım. En güzel yapacağımız şey dualarımızı yapalım, niyetlerimizi bol bol yapalım. Rüyalarımızda da inşallah bunların açılımını görürüz ve bize sizlerle anlatırız. Bizler de sizlere yardımcı oluruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocamın bu güzel dileklerinin üzerine söyleyecek hiçbir şey yok. Tüm kalbimle katılıyorum efendim. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başındaki çok kıymetli izleyicilerim nasılsınız? Umarım enerjiniz, keyfiniz, sağlığınız, saatiniz, huzurunuz yerindedir. Bizler çok iyiyiz. Yine aynı saatte günün menüsünü birlikte belirlemek için ekran karşısına geçtik. Kiminiz kahvaltı masasında, kiminiz evi topladınız, elinizde çaylar, kahveler, bizimlesiniz. Ve bugün birlikte günün menüsünü belirliyoruz. Öncelikle o ekranı açan parmaklarınız hepsi altın tutsun efendim. Bizlerle olduğunuz için ve bizlerle birlikte bu güzel anlara şahitlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi efendim günün menüsünde neler mi var? Hep birlikte bir izleyelim.

0: üstünü bizim dış ses. Sonrasında sizlerleyiz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Pamuk gibi yumuşacık dokusuyla ağızda dağılan, küçük boyutlarıyla her lokmada sıcaklık ve keyif sunan bir lezzet. Pamuk Poğaçacıklar. Doğal renkleriyle göz alıcı sunumuyla dikkat çeken, hafif ve ferahlatan malzemelerle hazırlanmış estetik ve modern bir salata. Mavi Kelebek Salatası. Arjantin mutfağının sevilen tatlılarından bisküvi ve kremanın kat kat buluştuğu, pratik ama bağımlılık yaratan yoğun lezzetli bir tatlı. Çokotorta. İncecik hamurun içinde tavuk kıymasıyla hazırlanan harcıyla sarılarak küçük lokmalar halinde sunulan hem geleneksel hem yaratıcı bir yorum. Tavuk kıymalı sarma mantı. Enginarın zarif aromasıyla avokadonun kremamsı dokusunun buluştuğu hafif, besleyici ve modern bir salata. Enginarlı avokadolu salata. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
2: Maşallah.
0: Gözlerimi alamıyorum. Çok beğendim bugün beni.
2: Bugün evet çok
0: sabah
2: beğendim.
0: 11'e bu kadar da şık giyinmezsin ve sonucu derler insana.
2: Yok hayır hiç alakası yok. Bence gayet şık.
0: Bak selfie.com şalımla ayakkabı detayım gözden kaçmıyor değil mi?
2: Asla kaçmıyor. Küpe detayın hele hiç kaçmıyor.
0: Evet.
2: Yıkasın gülerim. Yani maşallah. Yani,
0: bu tamamen hem kendime olan saygım, kesinlikle hem sizlere öyle olan saygım, hem enerjimin yerine gelmesi için efendim, hem tarifleri yaparken bir serpille yükselebilelim, bir coşabilelim.
2: Evet.
0: Bu bebek saçlarım çıkıyor aralardan. Tüylerim uçuyor.
2: Maşallah, maşallah, efendim, maşallah. 41 kere maşallah.
0: Beğendiniz mi? Nasıl olmuşum?
2: Bence çok
0: yorumları
2: olmuş.
0: Yapın. Şuradan bir şey çıkmış sanki. Benim yüzüme deyip duruyor.
2: Evet, onu ben de fark ettim ama yapamazsam, bozarsam diye de şey yapıyorum.
0: Evet, günün menüsünü birlikte belirliyoruz efendim.
2: Evet.
0: Bugün ilk tatlımız Arjantin tatlısı olacak. Yani çokotorta, yani burada demek istediğimiz bir şey var. Karamelle en güzel buluşma anını şu an şahitlik edeceksiniz. O eşsiz aromasının.
2: Bence de.
0: Bir paket kakaolu bisküviniz varsa o zaman geçelim tarife. Bisküvileri ıslatmak için bir su bardağı süt, bir tatlı kaşığı granül kahve, kreması için 300 gram labne peyniri, 200 gram süt reçeli, 100 gram soğuk krema, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı krema, 100 gram sütlü çikolata, 60 gram bitter çikolata sunumunda fıstık. Bir gün şey yapalım Serpil.
2: Ne canım?
0: Bu süt reçelini kendimiz yapalım, izleyicilerimizle de paylaşalım.
2: Olur tabii ki.
0: Gösterelim onun nasıl böyle, 2 saat yeter bize onun pişmesi için. Yayının başından koyarız.
2: Koyarız evet. Bir de küçük ölçüde yaparsak hızlanır. Gayet de güzel
0: İnanılmaz
2: olur.
0: İnanılmaz bir lezzet. İnanılmaz bir güzel. Kahvaltıda yok yani. Ekmeği sürsür ye. Karamel tadında oluyor. Efsane oluyor.
2: Bir de değil mi Nermin? Mesela çilek reçeli yapsak o kaynayan köpüklerini alacaksınız falan falan falan. Ama bunun hiç öyle bir derdi yok. Atın pisti.
0: Aynen öyle.
2: Ne aradın?
0: Şimdi ben bu kremayı bir yandan çırpayım bence.
2: Tamam ben sana vereceğim. Ben sütümü burada Nermin. Bir bardak sütüm ılıklaştırıp.
0: Evet.
2: Sadece o kadar alıyorum geri. Aha. Hop bak burada.
0: Şöyle efendim granül kahveyle sütümüzü güzelce bir ıslatıyoruz efendim.
2: Çünkü burada Nermin'i bekleyecek
0: arada,
2: bu.
0: Bu arada Arjantin tremususu diye geçen noktalar da var burada. Bazı kişiler bu şekilde isimlendirmiş. Çünkü biliyorsunuz ki granül kahveyle birlikte sütün buluşumunda ne oluyor? O tremusunun eşsiz aromasını alıyorsunuz burada. Şimdi kremasını yapacağım ben. Burada 300 gram peynirimiz var. Süt reçelimiz, soğuk kremamız var. Şöyle. Bu arada bu tatlı biliyor musun? Bir reklam stüdyosunda doğmuş. Çok enteresan ama. Yani bir krema markası için tatlı yapmak için mutfağa giriyorlar Serpil. Bu da kendine has bir şeyle giriyor. Sonra Arjantili anneler de diyor ki aa ne kadar güzel. Tabii ki kendilerine birazcık onu da yönlendiriyorlar. Zaman geçtikçe de tabii ki günümüzün modern mutfağına eşlikçi oluyor.
2: Değil mi? Bu arada sen de ben de bisküvili olan her şeyi çok seviyoruz. Evet. Bence iyi ki hayatımıza girmiş ha.
0: Ben bayılıyorum.
2: Hadi bakalım.
0: Hele şimdi birazdan o ipeksi kıvamı gördüklerinde şaşıracaklar
2: kreması
0: yani.
2: Kreması bomba zaten.
0: Ben bir çırpıcıyı buradan alıyorum ve başlıyorum. Haydi
2: onunla
0: bismillahirrahmanirrahim.
2: Nermin'cim ben şimdi...
0: Triliçemiz de dün çok beğenilmiş.
2: Ama çok güzeldi.
0: Akrabasıydı biliyorsunuz triliçenin. Gayet güzel, yakışıklı bir akrabasının yanına güzel bir kız verdik.
2: Ben de burada Nermin bu sütü ısıttığım kabımı çalkaladım.
0: Evet.
2: Kremamı koyuyorum. Çünkü ganajımı eriteceğim ya. Hı hı. Seni beklerken ben de onu halledeyim istiyorum
0: şimdi
2: ki.
0: Burada kremayla peyniri ben bir güzel şöyle... Köpürteyim vanilyamla. Vanilyamı da çok severim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Onu da bana söylesene.
2: Şimdi vereceğim. Şimdi geleceğim. Sen orayı bir çır.
0: Karı güzelce çırpıyorum.
2: Buradan da toplantıya mı gideceksiniz Nermin Hanım?
0: Niye? Çok mucik oldum.
2: Maşallah valla.
0: Aslında bu arada toplantım da yok. Ne bileyim dün çok kötüydüm. Yayından
2: enerji
0: çıktıktan sonra babamlara uğradım sadece bir dualarını aldım. Bir dua ediyorlar Serpil bize bir dua ediyorlar.
2: Allah razı olsun.
0: Allah'ım sizi nazardan saklasın şöyle böyle tarifleriniz çok güzel. Annem zaten bayılıyor tariflerimize. O poğaçayı da dün babamlara götürdüm. Yola çıkarmadım iyi oldu.
2: Bak yola çıkıyorken neye kısmet neye
0: evet,
2: niyet çıktı
0: evet,
2: değil
0: evet.
2: mi?
0: Bir de bir sevmişler. Bu anime çok güzel olmuştu o poğaçanız pamuk
2: evet,
0: gibiydi
2: evet,
0: falan.
2: Evet evet.
0: Ondan sonra çok güzel oldu. Oradan da eve gittim. Vurdum kafayı uyudum. Affedersiniz bir mide ağrısı öyle böyle değildi. Modumu çok düşürmüştü. Neyse bugün dedim ki erken böyle güne başladık. Gayet böyle şıkır şıkır olayım. Enerjimi yükselteyim.
2: Bu arada gayet enerjin de yüksek ve güzel şey var. Böyle acayip beğendim seni bir. Maşallah maşallah 41
0: kere. Enerjimi yükseltmek için söylüyorsun
2: Yok,
0: bence.
2: Yok vallahi çok. Ha, yemin ediyorum.
0: Aa razı olsun.
2: Değil değil gerçekten değil. Bak çok yakıştı sana. Bildiğin gözlerin bildiğin eşarbının yeşili oldu.
0: Değil mi?
2: Yemin ederim bak.
0: Ama küpelerimle denk getirdim bak.
2: Çok zevkli insanlarız evet, Nermin. Hiçbir tevazu olmuyor. Nasıl güzel beğenmişiz.
0: Biz aylardan önce seçiyoruz sonra kombin kombin yapıyoruz. Bu arada senin küpeler de harika gözüküyor. Kremler. Bakar mısınız ipek gibi bir dokusu var. Var ya bu krema pişmeden ancak bu kadar lezzetli olabilir. Süt reçelini bütün büyük marketlerde bulabilirsiniz bu arada. Zor bir şey gibi algılanmasın. Kendiniz yapabileceğiniz gibi bulabilirsiniz. Bakın şimdi ben bir spatulayla bunu bir karıştıracağım böyle evireceğim. O böyle o akışkanlığına o
2: rahat yapısı... çalışalım diye poşete koyayım ister misin?
0: Olur koyalım bence.
2: Değil mi? Daha konforlu çalışalım.
0: Bak
2: gel.
0: Şöyle göstereceğim izleyicime.
2: Pamuk.
0: Bakar
2: İpek.
0: Mısınız? Bakar mısınız?
2: Of. Ay vuramadım.
0: Şöyle bir yapısı var. İnanılmaz. İki kat falan çıkarız diye düşünüyorum.
2: Çok rahat. Gönder. Yukarı kaldırsana sen.
0: Bakar mısınız? O kadar güzel bir yapısı
2: bulut,
0: var
2: bulut.
0: Ki.
2: Vallahi bak bulut gibi.
0: Şöyle.
2: Bir de şey bunu. İzleyicilerimiz şimdi evde bunu daha rahat çırpacak. Biz şimdi burada gürültü oluyor
0: bunu
2: diye.
0: Bunu bir tık çırpın dolaba kaldım zaten. Biz şimdi şey vaktimiz yok. Hemen yapacağız. Dolapta dinlendireceğim sonrasında of. Zaten iki saat yayın olduğu için. Bu arada şu köşemizin muhabbetine bayılmışlar. Dün diyor yetiştiremediniz diyor. O köşede sizleri görmek istiyoruz diyenlere mi gelin? Ya o kadar tatlısınız ki gerçekten söylüyorum benim en büyük şansım sizsiniz yani ekran yani, başındaki izleyicim. Her halükarda bizi destekliyorlar.
2: Orası bizim bir es köşemiz ya. Bir nefes, nefesleniyor için. Şimdi.
0: Siz yorum yapmaya devam.
2: Burada mı çalışacaksın orada mı?
0: Şöyle başlayayım şuradan.
2: Tamam ben alıp gideyim dur onu. Dur onu
0: Sen
2: gideyim.
0: De bunun bana ucunu kesersen. Bismillahirrahmanirrahim. Sen Bakın sadece şu şekilde ıslatıp yerdeki mutfağa Halil İbrahim bereketi olsun. Sofralarınız şenlensin.
2: Amin.
0: Bakın besmeleyi unutmadığınız takdirde yiyeceğiniz her şey şifa niyetine gider. O yüzden ben yemekleri hazırlarken besmele çekmeyi çok severim. Bu benim küçüklüğümün şey aslında. Diyorum ya bazı izleyicilerimize böyle geliyor yani. İşte her şeyde şöyle yapıyorsunuz şöyle. Bu bilinçle yapılan bir şey değil. Artık dil alışmış. annemden bu şekilde gördüğüm için küçüklüğümden beri. Ama bereketi

0: olayına da çok inanırım. Açık ve net söyleyeyim yani. Besmele'nin. O yüzden sizler de çekerseniz hem de şifa olsun hepinize.
1: Tabii canım yani.
0: Besmele güzeldir. İşimi kolaylaştırıyor. Bakın şöyle iyice ıslattım. Tamam mı? Bismillah. Dedik yola koyulduk. Şöyle.
1: Yalnız benim boşluk doldurma huyum var biliyorsun.
0: Gerek yok oraları bence.
1: Şey oluyor ya
0: Güzel
1: doldurduğumuzu
0: gözüksün.
1: çökmesin diye.
0: Bak şöyle o zaman böyle kaldırdım.
1: Geliyorum.
0: Şöyle bakın güzelce ıslattım. Ondan sonra şöyle damlayan yerlerimi sileyim. Nermin'e sürpriz çalışıyorsun demeyin bana.
1: Ama olacak canım o kadar dökecek burası.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İnce bir tabaka halinde ben süreceğim. Serpil pastacı şeyimizi alıp
1: Onunla
0: dağıtır.
1: yap. Benim derin ya. Şimdi rahat çalışacağım. Kaşığın arkasıyla.
0: Evet.
1: Hızlı.
0: İnce ince bir tabaka halinde sürelim. Gerekirse boş olan yerlere bir daha geçeceğim. Bu krema inanılmaz bir lezzete sahip olacak.
1: Ha,
0: Açık ve net
1: yapma.
0: söylemem gerekiyorsa. Çünkü yapısal olarak çok çok çok başarılı bir krema. Zemine sermiş olduğunuz kahveyle aromasının bütünleştiği bir krema. Bunu soğuttuktan sonra çaylarınızın ve kahvelerinizin yanına böyle bir porsiyon, bir küp şeklinde servis edebilirsiniz kıymetli izleyenlerim.
1: İlk sırası böyle şey olsa da hiç endişelenmeyin. Gitsin hiçbir şey olmaz. Çünkü bisküvisi tutunuyor ya.
0: Evet, şöyle ikinci sırayı ben ıslatıyorum. Böyle birkaç kat çıkacağım. Hiç kenarlara koymadan.
1: Zaten ikinci sırada
0: Aha.
1: genişleyecek o evet.
0: Aynen ben onu şimdi genişleteceğim
1: Bu
0: sonra.
1: arada ben seni bırakayım. Çikolatalarımı atayım mı?
0: Şey mi yapacaksın onları?
1: Ganaş.
0: Yap bakalım Serpil ko. Sen ne yapıyorsun? Nasıl geçtin? Biraz daha iyi öksürüğün
1: İyiyim
0: çok
1: iyiyim. Daha
0: şükür.
1: iyiyim şey çünkü Narmin gitgide ilaçlarımın etkisi.
0: Ama havalar bir türlü ısınmadı ya. Herkeste aynı problem var. Hastalıklar falan.
1: Ay
0: Benim
1: Allah'ım
0: dizimi mi
1: vermesin.
0: soruyorsunuz? Vallahi aynı arkadaşlar. Bilmiyorum ne oldu. Nazara geldim. Ne pilatese gidebiliyorum, ne yürüyüşe çıkabiliyorum.
1: Ne yürüyüşü normal gündelik hayatını zor yapıyor.
0: Aynen öyle. Nasıl bir şeyle karşılaştım bilmiyorum. Rabbim bununla gelmiş geçmiş olsun diyorum kendime ama üzülüyor muyum? Çok üzülüyorum gerçekten.
1: Şimdi ben burada Allah'ım şifa versin.
0: Geçecek
1: Tez
0: inşallah.
1: vakitte. Bitter çikolata ve sütlü çikolatamı karıştırıyorum. Çünkü sana bir ganaş hazırlıyorum.
0: Evet. Bakın
1: Kremamı
0: şöyle
1: ısıttım çünkü.
0: gezdiriyorum. Her yerine eşit gelecek şekilde 3 kat yapacağım. En sonunda da üstüne komple sıkacağım kalanı.
1: Kabımız büyük. İstersen dört de çıkabilirsin ha.
0: Şey krema kalmayacak üstüne
1: Öyle mi
0: birazcık kalın
1: diyorsun?
0: olsun istiyorum.
1: Tamam
0: O
1: şimdi.
0: yüzden şöyle ıslatıyorum. İyice kenarlarını kapatmak istiyorum.
1: Burada kremam kaynama noktasına geldi. Ben bunu kapattım bile. Hop.
0: Uf, kahvenin kokusunu keşke gönderebilsem size. Kremayı tam kaynatmıyorsunuz. Bakın bunu her zaman söylüyorum. Kremayı tam kaynattığınızda, çikolatayı içine
1: Geçmiş
0: attığınızda
1: olsun.
0: kesiliyor. Böyle katı bir görsel oluyor açıkçası. Hani bunu da yakalamak istemediğimiz için ne yapıyoruz? Hafiften kenarlardan kaynamaya başlayan kremanın üstüne Serpil'in gibi ufaladığımız çikolataları ekliyoruz. Ve güzel böyle akışkan bir kıvam elde ediyoruz.
1: Bu arada bunun şu görüntüsü var ya yani, buna da aşık oluyorum böyle.
0: Değil mi? Ben de çok
1: Vallahi
0: seviyorum.
1: çocuklar gibi şey yapabilirim böyle. 5 saat karıştırırım bunu.
0: Evet. Evet efendim. Şimdi şöyle bunu hepsini sıkacağım ki güzelce kapatsın yoksa kapatmayacak.
1: Ama çikolata da koyacağım zaten. Keşke biraz daha yapsaymış. Şey de az oldu. Ciddi.
0: Kremamız az oldu. Ama şimdi güzel olacak o. Onu yayacağım güzelce. Bakar mısınız ya rengin güzelliğine tam böyle bal rengi.
1: Ama işte süt reçeli.
0: Hemen tadına bakayım.
1: Hazır. Mis. Çok güzel. Lütfen
0: Tadım var.
1: gözünüzü
0: Deneyin, deneyin, deneyin.
1: hiç
0: Çok
1: büyütmeyin.
0: başarılı.
1: Şu şey sütler satılıyor önemli artık. O kadar şey ki ne derler? Basit ki artık süt
0: Değil mi?
1: reçeli yapmak. Hatırlarsın sen kaç sene önce süt reçeli yapmak o kadar zordu ki falan filan
0: Çok.
1: diye geziyorduk.
0: Evet.
1: Şu an size söyleyeyim hepimizin bildiği

0: İçlik reçeli yapmaktan daha kolay.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bunu biraz dolaba atalım. O da tabii, bir tabii. tık beklesin. Tabii, tabii. Üstüne böyle şey yapalım. Biz bunu servise dilimleyip çıkartalım donarsa. Böyle fırın kabında olmasın.
0: Zaten itiraf ediyorum, kabını hiç sevmedim şu
1: Ben de itiraf
0: az
1: edeyim.
0: Kaldı.
1: Ben de sevmedim.
0: Sevmedim yani.
1: Şöyle, o yüzden bunu böyle dilimleyip çıkaracağım. Bunu...
0: En az bir kat daha bize şeydi.
1: Krema az geldi malzeme. Bir de bir tık küçük kabımız da olabilirdi aslında.
0: Ben şey diye düşünmüştüm, biliyor musun? Bunu daha sen az kullanacaksın diye hesaplamıştık aslında ama neyse.
1: Az Özlem. Bunu bir dolaba at, güzelce donsun canım. Teşekkür ederim. Yanlarını bir peçeteyle silersen sevinirim. Evet efendim, o daha bitmedi. Birazdan o küp küp doğranmış görüntüsüyle karşınızda olacak. Üzerine de bolca çikolata sosumuz gelecek kıymetli izleyenler. Ve fındıkla taşlandıracağız. Allah'ım çok güzel olmuş ama kreması.
0: Şeyi düşünüyorum şu an, hesaplıyorum. Ona bir sıra bisküvi koyup üzerine çikolatasını koyup gönderseydim ne olurdu? Gayet güzel olurdu. Şu an fikrim geldi.
1: Bisküvi mi? Yok ya, daha koyma bence bisküvi. Benim mikrofonum düştü. Nida. Mikrofonum, evet. Bayağı beni bir rahatsız ediyor. Şöyle efendim, ikinci sırada tavuklu kıymalı sarma mantı yapacağız. Serpil Hanım geliyor malzemelerle birlikte. Bakın, hayatta yiyebileceğiniz en kolay mantı tarifiyle geldik. Serpil onları yerleştirirken... Neredesiniz?
0: Ben. Hemen.
1: Serpil, say malzemeleri geliyor.
0: Hemen sayıyorum efendim. Tavuklu kıymalı sarma mantı yapıyoruz. Çünkü çok da basit, çok da yemesi keyifli bir mantı olacak. 4 adet yufkayı koyduk. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve sıcak suyu var. İç harcı için 500 gram tavuk kıyma, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, kimyon ve tavuk baharatı, üzeri için 1 kase yoğurt, 1 diş sarımsak ve tuz. Sunumda ise tereyağı ve kırmızı toz biber kullanacağız. Ben Nermin gelene kadar hemen tavuk kıymamı da alıp geliyorum. Mis. Hoş geldin tatlım.
1: Efendim, gelelim sadede. Dünyanın en kolay mantısını, en lezzetli formülle hazırlayacağız.
0: Tane ürün götürelim abi.
1: Gerçekten bu arkaya formüle bakıldığında diyeceksiniz ki normal yufka börek. Hayır efendim, görseliyle, sunumuyla, böyle bohça görüntüsüyle efsane bir lezzet cümbüşü geliyor efendim. Biliyorum, ben göz atıyorum hocam, duydum. Ve şimdi salçalı sosuyla başlayalım bence, değil mi? Sen de bir yandan da şey yapayım mı, tavuğu kıymayı kavuralım. Şöyle güzel tavanın içerisinde. Burada efendim sıvı yağ ve baharatlarla bir onu kavurma yapacağız.
0: Şey, biraz tavada açmak ister misin? Evet. Salçasını.
1: Aha. Ha, salçasını mı? Yok, ben onu şöyle açarım.
0: Tamam.
1: Hiç onu zahmet ettirmeyeyim sana.
0: Yok yok, niye olur?
1: Çıkarmayayım sana.
0: Çok naziksin tatlım. Teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim efendim. Şimdi Serpil orada kıymayı kavururken ben de burada bir sos da yapacağız üstüne. Ama öncesinde şu salçalı sosunu hazırlamak istiyorum. Ona belki bir tık suyla birlikte.
0: Yağ da var zaten onda. Ne aradın?
1: Bir tane kaşık alacağım.
0: Sen kaşığını al, ben de şunu
1: rendeme
0: alayım.
1: Hem biber salçası olacak ve bunu üstüne koymayacağız. İçine süreceğiz yufkanın. Bakın, çok farklı bir katlama tekniğine sahip. Hem de domates salçası ekliyorum.
0: Bu arada bu kıymayı da sabah biz kendimiz çektik. Hazır almadık yani kıymayı.
1: Ben bu zaten bir... tavuk kıymasının alınmasından
0: hiç ben de
1: yana değilim. Açık ve ne söyleyeyim. Tavuk göğsü aldığınızda ve rondonuzda çektiğinizde ya da kıyma makinenizde çektiğinizde çok rahatlıkla kıyma haline dönüşüyor. Bilginiz olsun. Bu sizi de yormuyor. Bir iki dakika içerisinde hazırlanıyor. Çünkü kıyma şeklinde aldığınız tavuğun ne olduğunu belli değil. Açık ve net söyleyeyim. Her yer Artık kafasına göre bir ses.

0: sistem oturtmuş maalesef. O yüzden dikkat edelim onları alırken.
1: Ya zor değil en azından. Bir de şey oluyor Nermin, sen tavuğun neresini seviyorsan orasını çok rahatlıkla kendin kıyma yapabiliyorsun evde.
0: Aynen öyle.
1: Çünkü sen de biliyorum göğüs sevmiyorsun.
0: Yok.
1: Tuz, kimyon, kırmızı toz biber ve karabiberini
0: evet,
1: de ben
0: ekleyeyim. Evet, baharatlarını da güzelce yedirelim. Burada ben sosunu hazırladım. Çok azıcık...
1: Ne aradın?
0: Bir su daha koyacağım buraya.
1: Ha, istiyor musun? Aha, tamam.
0: Bir akışkanlığını arttırmak
1: adına. Sana bir ılık su vereyim ki şey olsun.
0: Aynen, çok hafif bir ılık suyla yufkama yeterli gelecek diye düşünüyorum. Bu arada üzerine de tuzuyla şöyle bir diş sarımsağıyla güzel bir sos yapıyorum.
1: Şimdi.
0: Ve en sonunda tereyağı ve toz biberle aynı mantı yapar gibi.
1: Bu kız ne yapıyordu?
0: Sarımsak kallaviymiş. 5 kişi doyar. Sabah Bircan geldi ya. Diyor ki geçen diyor yaptığınız salatadan yedim diyor. Sarımsaklı soru diyor bütün konuklara oh. Oh.
1: Ya işte sarımsak. Sarımsak
0: aslında çok az koymaya özen gösteriyoruz biz.
1: Şey oluyor Nermin ya sarımsak evet biraz öyle ama sarımsağı gelin etmişler.
0: Ama olmamış mı gene?
1: O gene olmuş
0: gene
1: ya.
0: Olmamış mı? Ben küçükken soğan, sarımsak hiçbir şey ya. O kadar şey bir çocukmuşum ki yemek konusunda. Yediğim tek şey anne evinde hatırladım peynir, ekmek. Pilav, yoğurt.
1: Sen hala seviyorsun
0: bunları. Annem kuru fasulye yaptığında bozulurdum yani. O kuru fasulyenin kokusu beni rahatsız ediyordu. Çok enteresan ya. Çocukken Allah annem hakkında helal etsin.
1: Sen bazen kızıyorsun ya şimdi Ömer'e. Yemiyor seçiyor bak işte.
0: Ama sırf ben değil babası da seçiyormuş Ömer'i.
1: Ne yapsın çocuğun genler şeymiş.
0: Yani babasıcığım da her şey benim suçum değil.
1: Tamam hele iki taraf olunca çocuğun hiç suçu yok yani.
0: Ama Allah için evlendikten sonra seçmedi. Demek ki neymiş? Ömer'in de evlenmesi lazım. Evlendikten sonra seçmeyecek.
1: Daha önce ablası var ayol sıradan. Dur. Herkes sırayla var mı?
0: Herkes sırayla. Evet efendim yufkamı serdim. Serpil orada bana tavuk kıymamı kavuruyor.
1: Bir ıslatma bari. Islatma yok, beni beklerken.
0: Katlama yapacağız ya böyle.
1: Ha, ama şey yapma. Çok olacak. Çünkü kıymam yetişmeyecek
0: efendim, yorum
1: sana.
0: Yapıyor musunuz? Beyaz TV'ye yorum yapıyor musunuz?
1: Bu hayatta ama herkes bence hak ettiği itibarı kazanmalı. Sence?
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Bu arada
0: hey yavrum.
1: Ganajım soğumuş bence üstüne şeyin rahatlıkla dökebiliriz.
0: Dolaptaki tatlı da şeydir. Şunu yapalım aha. Hemen süt dökelim. Bakın. Bildiğiniz yufkasını salçalı bir sos yaptık. En önemli bizim mantımızın özelliği aslında şu an bu. Şöyle yufkanın her yerini salçalı hem biber hem domates salçası olan
1: aşkım,
0: karşıma gezdiriyorum.
1: Çözülemedi o salçam benim. Niye? Yoğun mu koyduk?
0: Salça biliyorsun. Bulunduğu ortamı yoğunlaştırır.
1: Ay çok güzel oldu.
0: Şöyle. Her yerine gelecek şekilde hem böyle tatlı tuzlu ekşi lezzetini bırakacak hem arasına koymuş olduğumuz o baharatlarla lezzetlendirdiğimiz kıyma tavuğun kıyma kısmını koyacağız. Aman ya Rabbim. Bugün Beyaz TV ekranlarında Nermin'in Enfes Mutfağı'nda görüntü efsane ötesi olacak. Şöyle geliyorum. Kapladım. Bunu da şöyle yapıyorum. Öyle. Evet. Ve gönder Serpil diyeceğim ama gönderemeyeceksin.
1: Buradan mı saracaksın, böyle mi saracaksın?
0: Böyle saracağız. Keseriz.
1: Tamam. Şöyle bir açmam ortaya lazım. Böyle... 4 tane yufkan vardı değil mi?
0: Yayalım.
1: 4.
0: Hı-hı.
1: Şöyle evet daha fazlası olmaz.
0: Şöyle yayalım. İyice bakın kenara. Ekrana gelecek şekilde yayma işlemini yapıyoruz. Uç kısımlarından.
1: Ay çok sıcak.
0: Değil mi? Suyunu da tam çektiremedik.
1: Sizler hayır suyunu ben hatta... çektirdim ama şey değil. Ne derler?
0: Biraz daha koysana.
1: Çok Serpil fazla sıcak. Yok yok. Gayet güzel, gayet eşit. Gel. Gönder hocam sen.
0: Gel böyle sıkı sıkı saralım seninle güzelce.

0: Bakar mısınız görüntüye?
1: Dur, sana yetişemedim.
0: Ben bunu çok seviyorum ya. Gerçekten çok seviyorum.
1: İstersen şey, kesip kesip hemen atalım mı?
0: Ben sana veriyorum, sen at.
1: Aa, yere düşürdüm ayolunu.
0: Nasip.
1: Dur, onu atayım ben, bekle. Biraz iri mi yaptın?
0: Hı. Dört parmak şeklindeydi, böyle hoş duruyordu videoda da, böyle bohça börek gibi. Bir tık kalın.
1: Ay bu bir şey söyleyeyim mi? Yani, tavuğu benim tanıdığım Batuhan, bir de sen. Çok seviyorsunuz ama şu
0: Batuhan da
1: an
0: mı seviyor bu?
1: inanılmaz. Mesela
0: Allah Allah.
1: et mi tavuk
0: Çok
1: mu diye
0: enteresan.
1: sorsun.
0: Evet, benim için de tavuk
1: O
0: yani.
1: da öyle. Bazen babası
0: Bilmiyorum.
1: şey der, oğlum
0: Evet.
1: et yesene. Yok baba
0: Neden
1: tavuk.
0: ama bence çok
1: Dur, dur, dur.
0: güzel lezzetlenebiliyor Serpil.
1: Ben mesela tercih edecek olsam,
0: Sen et edersin,
1: ben
0: evet.
1: evet çok sevmesem de et.
0: Et. Serpil, hafta sonu seni.
1: Nereye götürüyorsun
0: Nereye
1: beni?
0: götürüyorum biliyor musun?
1: Söyle, hadi gönder.
0: Uyandın mı?
1: Hadi gönder.
0: Hafta sonu efendim Afyon'a geliyoruz. Allah nasip ederse Cuma yayın çıkışı.
1: Biz kaçar.
0: Turgit kurucuları ile birlikte efendim, biliyorsunuz ki ben de başkan yardımcısıyım. Çok kıymetli şefimiz Yunus Emre ile birlikte inanılmaz bir Afyon gastronomisine imza atacak yerleri gezeceğiz ki isterdik daha önce gidelim. Aslında çarşambadan biliyorsun onlar gitti Serpilko. Ama ne yapalım? Biz Cuma'dan yetişeceğiz. Sana orada istediğin her şeyi yedireceğim Serpil.
1: Yedir bana Nermin.
0: Sen kaç gündür yemek düzgün yiyemiyorsun. Sana kıyamadım. Oraya götüreceğim, sana istediğin her şeyi yedireceğim. Hazır mısın?
1: Allah'ım, Nermin her zaman böyle söylüyor. Allah'ım, ölecek miyim acaba?
0: Yemiyorsun diye bir şey, üzüldüm.
1: Ya
0: Anladın mı? Sen
1: kıyamam.
0: kahvaltı da
1: Bak.
0: yapmadın. Böyle üzdün beni.
1: Aşk
0: Serpil
1: o
0: dedim
1: şey.
0: yemedi. Ye
1: Biraz
0: dedim
1: şey
0: yemedi.
1: oluyor, ondan şey yapamıyorum.
0: Ondan sonra dedim ki Serpil, sen dedim Afyon'u hak ettin. İnşallah
1: Sucuk yiyeceğim, kaymak yiyeceğim.
0: ye, ye Serpil.
1: Hepsinden.
0: Yeter ki iyi ol, ye. Hasta olunca çekilmiyor. Üzgün oluyorum böyle. Hep hasta hasta etrafımda görmek istemiyorum.
1: Hep demesek iyi olurdu ya.
0: Sen yok. Pastane, postane gitti hastane.
1: Bu ara evet, bir bağışıklığım çöktü, yalan yok.
0: Nazar, dün şey story'de de akşam bakım yaparken söyledim. Herkes şey yazmış. Kesin nazar Nermin Hanım. Dedim Serpil'le bana dedim bir şey oldu dedim.
1: Çöktük
0: Story'de
1: ya.
0: anlattım
1: Bir de
0: böyle.
1: söylemesi ayıptır, böyle takviyeler şunlar bunlar, hani kendimize
0: Benim
1: kendimiz.
0: dizim ağrıyor, midem ağrıyor, onun iştahı yok, öksürüyor, alerjisi tuttu. Ne oldu dedim ya, ne oldu?
1: Dün bak, dün akşam Özlem'e şey attım, bu hani en son senin gördüğüm fotoğraflarımı. Özlem
0: Üzüldüm.
1: şey diyor. Serpil, şaka mısın, o ne? Tabii
0: Ne?
1: şimdi izleyicilerimiz bilmiyor. O hani yüzümün iki gözümün bir de
0: Evet, kabarıyor,
1: şişti.
0: şişiyor. Beni bir arıyor, diyorum ki kapat, kapat, bana böyle gözükme. Kapat, valla şeyim kaçıyor, bütün enerjim.
1: Vallahi yalan yok.
0: Bir de
1: Haklıyım.
0: biz hiç hasta olan insanlar değiliz. O
1: Çok
0: yüzden bizi
1: şükür.
0: şey yapıyor,
1: Daha fazla
0: yıpratıyor.
1: etkiliyor galiba, değil mi?
0: Evet, çünkü hiç ben hasta olduğumuzu bilmem.
1: Şükür ya. Bu da geçecek inşallah.
0: Şunu daha yapalım. Bence dördüncüye girmeyelim
1: Yapalım.
0: hiç.
1: Yapalım. Hemen yapalım. Niye biliyor musun? Çok güzel. Ben şey yaparım. Sen de
0: Serpil.com.
1: şey yaparsın. Gönder. Naminim.
0: İzleyicim kaçmasın bak.
1: Kaçmaz. Niye kaçsın? Hayır, izleyici bunun finalini görmek istemiyor mu? Niye kaçsın ki?
0: Ben biliyorsun bir şeye takılı kaldık mı?
1: Evet, Namine geliyorlar.
0: Onu da yapacak
1: Yeter.
0: mıyız sonuncuyu?
1: Evet, lütfen. Hem
0: Hadi
1: içim var hem
0: gel gel gel,
1: dışım var.
0: tamam.
1: Ay, hem de oluşuma da götüreyim. Hem de Kerem'e de göndereyim. Sen
0: Tamam,
1: dur.
0: tamam. Kıyamaz,
1: Teyze
0: böyle
1: senin
0: de
1: bal buçuk.
0: kıyamaz.
1: Aşk onlar ya. Nasıl kıyayım ki Nermin?
0: Oğlu da burada. Ne zaman gidiyor?
1: Ay, sus, sorma. Az kaldı.
0: Ben seni gezmeye götüreceğim o gidince.
1: Hep götür, hep.
0: Evet. Şöyle efendim, bizler bunları bitirene kadar böyle saracağız ama bunun asıl sunumu finalde. Biliyor musunuz? Asıl
1: Siz
0: o
1: bekleyin orayı.
0: yıkılır görseli finalde. Şimdi biz bunları sürelim, verelim fırına, tamam mı? Bunlar pişerken efendim dönüşte pastayla devam edelim. O pastanın üstüne sereceğimiz kremayı görün. Bir yere ayrılmayın efendim. Dakikalar sonrasında Beyaz TV ekranlarında lezzetimize ortak olmaya devam edeceğiz.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Altın herkesindir ama bilezik kocaktır. yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
10: 118.80. Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
11: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
12: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Uyandıralım.
14: Çıtır

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Ha! Maylı.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz

0: Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Hasret bitiyor.
6: Doğrunun bulunması tarafındayız.
5: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
7: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
8: Abla ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
9: Çok korkunç bir ifade bu.
10: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
11: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
5: Zala Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
12: Kağıdı babası öldürdü.
13: Neyi kapatacağım ya?
14: Bir süs vermeye çalışmamış.
15: Elimizde 3 ayrı DNA var.
16: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
17: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
5: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong.com.tr'de.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
4: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol. İndirime dönüşen puanlardan yararlan.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
9: Abi ne oluyor ya?
10: Açlık basıyor, bir şey yok.
9: Niye basıyor ki?
11: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
9: Nasıl duracak?
10: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
12: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
15: Evet efendim, Serpil orada bir hummalı hazırlıkta. Bakalım bugünkü sürpriz köşemizde neler olacak? Ben de sizler gibi merakla bekliyorum efendim. Harika bir tarifle giriyoruz. Serpil ne yaptın?
16: Bir şey yapmıyorum. Yani. Sen o tarafa git.
15: Sen o tarafa mı git? Bir tane attın mı ağzıma?
16: Beni patlatmaktan amin gibi oldu. Ya Rabbim.
15: İyi oldu kız. İçime kendi bir şey oldu.
16: Aman boşu.
15: Ölmüşlerin boş ruhuna değsin.
16: Afiyet şifa olsun.
15: Buradan bir ferahladım bir.
16: Şimdi.
15: Yoğurursam 5 çıkmaz.
16: Sen karara.
15: Kaç dakikamız var şu an?
16: Bu arada ben pastayı...
15: 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket maya, 3 yemek kaşığı şeker, 2 adet yumurta akı, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz. Aldığı kadar un, 2 için 1 kase kaşar peyniri, üzeri için 2 adet yumurta sarısı, çörek otu ve susamla hazırlayacağımız bir tarif var. Bu hamur birazcık farklı bir hamur. Bunu sizlerle paylaşayım. Göstereyim şöyle. Şimdi burada dün herkes başka bir şey söylemiş. Bizim mayalama tekniğimiz şöyle. Hı hı. Şekerini Serpil'e veriyorum, mayayla biraz bana karıştırsın.
16: Hadi gel.
15: Şu şekilde Serpil ılık sütüyle birlikte onu bir harmanlıyor. Ben de burada sütümün yarısını koymuştum, suyumu ekliyorum. Efendim içerisine yağımızı ekliyorum. Birazcık birkaç parça tereyağımız var.

0: tuzu unla birlikte vereceğim yumurta sarılarına. Aklını
1: bana
0: üstüne ayıracağım.
1: Hı, lazım.
0: Sarı da lazım.
1: Bana sarı lazım.
0: Tamam.
1: Akları senin olsun, sarıları
0: ben
1: benim.
0: Ben öyle yapacaktım da oradan. Böyle. Evet efendim.
1: Hı, gönder.
0: Ama farklı bir teknikle aklarını süreceğiz. Böyle her yerine yaymayacağız. Tepesine böyle bırakacağız. İnanılmaz bir görseli var bu güzel tarifimizin ve en çok istenen lezzet aslında. Bu pamuk sandviçler oluyor ya, pastanelerde de böyle poşetin içinde satılıyor falan. Çok başarılı bir lezzet olacak. Bakın şekeri burada güzelce karıştırdık. Şöyle hatta elimle sıyırayım. Elime de bir tutayım geleyim.
1: Bu arada fırında aklım takipte ediyorum. Unutmayalım. Çok güzel oluyor Nermin. Çok güzel oluyor. Şimdi.
0: Bu taraftakiler pişmiş.
1: Ha, alacağım onları. Ama sanki böyle bir şey yapasım da geldi.
0: Ben unutmayalım dedim. Ama unuttu benimkiler. Pastamız burada olsun dedim.
1: Yetişmiyor. Evet, ben şimdi alacağım onu.
0: Niye yetişmiyor acaba Serpil.com?
1: Geliyor hemen. Biliyorsun, şimdi onun üzerine çikolata sosunu sıkayım, vereyim gitsin o.
0: Aynen, onu bir verelim. Şimdi burada sıvıları karıştırdım. Tereyağı var. Tereyağını birazdan ekleyeceğim. Elim devreye girdiğinde. Mayayla aktifleşme sağladıktan sonra tuzu unla birlikte verip şöyle güzel kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Bu hamuru ele yapışmayan hale gelene kadar yavaş yavaş un ekleyeceğim. Ama hamurda çok sert, çok fazla un olsun istemiyorum ki bu yumuşak poğaçamın kıvamını bozar çünkü.
1: Şimdi Nermin'im burayı ben yapayım mı, seni mi bekleyeyim, nasıl yapayım?
0: Yap yap, ben geliyorum yanına.
1: Kapatıyorum.
0: Bakın efendim, burada her yerine güzel bir tabaka oluşturacak gibi o çikolatayı dökmemiz gerekiyor Serpilko. Aynen öyle. Çok güzel ganajıyla hazırlanmış. Bakar mısınız? Çok güzel bir görseli olacak. O da donacak böyle zaten. Of, çok seviyorum ben bu çikolatalı tarifleri. Bakın çok fazla bereketli bir hamur olacak. İyice şöyle yoğuruyorum. Birazdan içerisine tereyağlarını da ekleyeceğim ama birazcık daha unla şöyle bir desteklemek gerekiyor.
1: Tereyağına dokundum şeydi, biliyor musun? Tam senlik. Ay nazar ettik. Ay nazar ettik. Tövbe yarabbi. Sunucu kendini una bulamıştı.
0: Evet.
1: Şimdi hiç elleme, ben seni birazdan sikeleyeceğim.
0: Güzelce üstüne çikolatamızı döktük ve ben de burada unumu yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle hamurumu.
1: Kadına da bu kıyafetle şey yoğurtmazsın be Serpil. Vay.
0: Çok severiz hamur yoğurmayı. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Aldım. Artık şurada tereyağım var. Bakın tam bu kıvama geldiğinde görüyorsunuz şu an içine tereyağı ekliyorum. Bunu da hamura yedireceğim. Şöyle bismillah. Güzel. Elden ayrılana kadar yoğurma işlemini devam ettiriyoruz. Birazcık burada bilek gücü devreye girmesi lazım. Bakın. Çok gevşek bir hamur yapacağım. O yüzden o diğer poğaça hamurları gibi değil. Sadece elimden bir tık saldığında kendini bırakacağım. İçindeki bir yandan da o tereyağını şöyle eritmeye çalışıyorum hamurun her yerine yayılması için. Hallettik mi?
1: Sence çok hızlı bir şekilde fındığını da serpeceğim.
0: Evet, şöyle.
1: Ve Özlem'e vereceğim. O zaman hızlandırmam gerekiyor. Şu an bıçakla doğrayamam.
0: Şöyle.
1: Ev taktiği sistemiyle her zaman işe yaramıştır.
0: Evet. Şu an istediğim kıvama geldi. Bakın çok fazla un olmayacak burada. Çok fazla un olduğunda istediğimiz o görseli elde edemiyoruz.

0: Başımızın etini yiyen bir editörümüz vardı. Bu
1: hani
0: pasta.
1: Bu onun isteği miydi?
0: Çok. Yani artık pes ettik. Dedik ki tamam, biz ekip olarak.
1: Hak etti mi ki?
0: Yapalım ve kurtaralım.
1: Hak etti mi?
0: Yok, onunla ilgili yorum yapmam. Yaparsam biliyorsun benim...
1: Bir gün yaşıyor.
0: Şey oluyor, evet, şu an gayet iyi, fokusuz, öyle kalalım. Çok seviyeli bir ilişkimiz var.
1: Şöyle. Evet, şu an gördüğünüz gibi...
0: Ama yaptığımıza göre...
1: Özellikle hamura çok un vermedim. Diğer hamurlar gibi böyle hattır hattır yoğurmadım. Burada kıvam tam olarak bu olması lazım. Çok yumuşak bir hamur elde edeceğim için.
0: Merminim, nasıl buldun? Gidiyorum.
1: Bence çok iyi gözüküyor.
0: Allah versin. Yok, kalmadı canım, kalmadı. Sen bu toz bulamazsın, şey yapamazsın. Kaç. Al canım, tekrar bunu sana zahmet. Devam etsin o. Şimdi
1: evet,
0: bu da tamam.
1: Çok güzel oldu. Bu var ya, bu poğaça hamuru yumuşacık bir görsel şölen olacak.
0: Bakmışken ben gidip poğaçalarımıza da bakıp, şey evet, mantılarımıza da bakıp
1: elimi hafif yağladıktan sonra unu yedirdim. O içindeki tereyağı da zaten birazdan eriyecek. Bizim önden hazırladığımız bir hamur var. Onu çıkartacağım.
0: Merve, bu kalan ponçikleri.
1: Ay çok güzel, bakar mısınız?
0: Ama lütfen. Allahu Ekber. Allah'ım olmayanlara da ver, gel.
1: Amin.
0: Bak bak bak. Bak bak. Of of.
1: Buradan alacağım bunu efendim. Direkt bunu buna
0: kadını
1: koyacağım.
0: Tek elle bıraktım.
1: Bunu dedim ziyan etmeyelim.
0: Niyetini anladım. Seni geliyorum. Sen bırak öyle.
1: Pufidik pufidik kabarmış hamurumu alıyorum. Burada yoğurduğum
0: cıvık
1: bir hamur var. Onu buraya koyuyorum. Bunu böyle yoğurmak istedim bu sefer. Unu yedirmeden. O pufidik pufidik kabarmasını görmek istiyorum.
0: Ama zaten kabaracak, sen rahat ol bizim hamurumuzda. Şeyi çünkü bunun da
1: ilk defa çok gevşek bir hamur tuttum.
0: Güzel ve özel bir reçetesi var onun da. Şimdi Nermin'im. Ben
1: onunla böyle
0: hazırım.
1: Pide gibi bir şey bile yapılabilir.
0: Üstüne ne vardı onun şeyinde? Çok da güzel o ekmek de olur.
1: Evet. Pide hamuru böyle. Uf.
0: Seninle hani o iki oklava.
1: Değil mi?
0: Üst örgü vardı ya. Onda da çok nefis olur.
1: Evet. Geldim. Geldim.
0: Ben aslında su kapağı ona. Çok güzel olur.
1: Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Yuvarlak bezeler yapacağım.
0: Küçültsek mi birazcık? Büyük olmadı mı sence?
1: Güzel gözüküyordu o videoda, topaç topaç.
0: Hı.
1: Öyle bence gayet iyi. Şu. Hepsi aynı boyda olmadı tabii ki.
0: Yok yok, boy meselesinden değil, şey ne arıyorum ben ya.
1: Böyle. Bakar mısınız efendim, ne kadar güzel bir hamur. Yumuşacık pideler.
0: İyi olacak sanki, hissediyorum. Bak.
1: Onun üstüne koyacağız ya yumurta sarısı falan.
0: Hı. Şey yani. Çünkü açacağım bunu da o yüzden. Sen tamam, okey.
1: Yuvarlak yapmayacak mıyız, o kadar açmaya gerek?
0: Hı. Öyle yapacağım.
1: Yuvarlak olacak.
0: Üretim.
1: Şöyle.

0: Şöyle bakar mısınız güzelliğe? Valla o kadar iyi, o kadar başarılı bir hamur ve o kabarmış poğaçaların içerisine bolca kaşar.
1: Şu yandaki şimdi şöyle tutturayım ki. Neme lazım?
0: Çıkarma diyorsun.
1: Kaçar maçar.
0: Dursun diyorsun.
1: Değdireceğim sanki daha güzel olacak gibi hissediyorum. Evet, dursun.
0: Öyle. Hepsini yuvarladık. Şimdi ben de geleceğim. Hızlı hızlı içini dolduracağız. Ortadan bir çizik atıp direkt yuvarlak da koyabilirsiniz. Ortadan böyle bizim gibi.

0: gibi de yapabilirsiniz. Sarıp sarmalayabilirsiniz hiçbir şekilde dışarıya çıkmaması için.
1: Şöyle altını yapıştırdım Nermin'im. Ama şu göbeğini de kaşar ya bu kaçar maçar dedim. Ne olur ne olmaz dedim.
0: Bugün tam böyle çocukların beslenmelik tarifleri de ortaya çıktı. Gerçekten şu özellikle mantı üstüne yoğurtla ve pul biberle
1: Akşam
0: tereyağıyla
1: yemeği.
0: yok böyle bir şey
1: Değil
0: yani.
1: mi?
0: Vallahi yok.
1: Vallahi yap akşam yemeği. Mis. Hop hop.
0: Biraz hamur kaldı da elimde.
1: Yapıştır bir yere Nermin'im.
0: Öyle yaptım.
1: Ama Nermin sana bir şey söyleyeceğim. Bu arada...
0: Şöyle açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şöyle yapıştırayım da. O gene kaçacak muhtemelen. Ama...
0: Çok başarılı bir hamur.
1: Bunda reçetesi çok harika.
0: Şöyle.
1: Dik dur biraz.
0: Topladık. Bu böyle bir de
1: Topaç
0: kat
1: gibi.
0: kat. Kat kat. Çok güzel bir lezzet. Maşallah. Buyur yavruşum.
1: Gönder.
0: Bakın gördünüz mü sakız gibi. Bu da böyle kat kat böyle ayrılacak. İçinden böyle bolca kaşar
1: İlk
0: peyniri
1: bakışta şey gibi,
0: girecek.
1: üçgen gibi duruyor önemli. Sonra
0: Onu topaçlıyoruz.
1: sever miydin çocukken topaç oynamayı?
0: Bir tane vardı, ipi
1: Hı.
0: kopmuştu, çok üzülmüştüm. Hatıralarım işte.
1: Valla.
0: Valla çok üzülmüştüm, bilmiyorum
1: Ben
0: neden
1: onu
0: ama.
1: sevmezdim çok da. Yani oynardım. Bak
0: Severdim,
1: oynardım da.
0: böyle dönüyordu ya.
1: Fır fır fır
0: Çok
1: fır.
0: severdim o dönerken onu izlemeyi.
1: Ama ben en çok şeyi
0: Bir de
1: seviyordum.
0: bizim öyle çok kalabalığız biz, dört kardeşiz. Sıra gelmiyordu öyle hepimize birer tane. Nerede?
1: Ben
0: Yok
1: bir de
0: ki.
1: şey
0: Babam bir
1: vardı.
0: tane alırdı, hepimiz oynardık
1: Ama
0: artık.
1: sen kız.
0: Yok öyle. Ben hiç özel böyle modunda olmadım yani. Nermin'in tek bir şey olsun modunda olmadık. Anladın mı?
1: Anladım.
0: Bizim her şey ortaktı. Çok adaletliydi benim ailem. Kız bir tane kızımız var demiyordu.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de Nermin şey.
0: Ne?
1: Hani ben de annemin tek kızıyım ya.
0: Hı.
1: Yemin ederim iki erkek kardeşimin her şeyini kıskanırdım. Burnundan getirirdim onların. Acaba ben manyak mıymışım?
0: Gerçekten mi?
1: Aa, kız! Kız
0: Sen
1: kız!
0: var ya.
1: Aa, dur
0: Aa.
1: sana anlatacağım.
0: Gerçekten mi?
1: Aa,
0: Ben
1: vallahi.
0: mesela hiç bizde öyle bir şey yok. Ben sesimi
1: Ay.
0: çıkarmazdım.
1: Dur sana bir şey daha
0: Ben
1: anlat.
0: çok
1: Ay sen.
0: üzüldüm kendime şu an ya.
1: Ay dur sana bir şey daha
0: Ben birazcık
1: anlatacağım.
0: niye cazgır olmamışım? Hep annemin yüzünden.
1: Sana hiç bilmediğim bir şey anlatacağım.
0: Allah çok merak ettim hadi.
1: Vallahi anlatacağım. Şu an anlatıyorum. Bak hiç bunu bilmiyordun.
0: Ne yaptın?
1: Şimdi süzerek anlatıyorum. Bak şimdi tek çocuğum ya. Bu arada ben babaannemin falan da
0: Tek
1: babaannemin
0: çocuk değil bu arada.
1: şey
0: Tek
1: tek
0: kız.
1: kız. Babaannemin falan da kızı yok. Benim halam yok. O yüzden
0: Aha.
1: neyse sözün özü iki erkek kardeşim var tamam mı?
0: Hı.
1: Annem şey yapardı Nermin. Hani haklı olarak bir şey alacak bayramlık şu bu.
0: Tamam.
1: E tabii onlara ikisini aynı alıyordu. Çünkü aralarında çok yaş farkı da yoktu.
0: Tamam.
1: Ben tek kalıyordum ya bir bozulurdum. Sen onları aldın o pantolonu ama ya da onları o şortu aldın da sen
0: Allah
1: bana almadın. Halbuki yazık yavrum nurlar içinde yazık kadın. Şey yapardı bana da.
0: mekanı cennet
1: Kız diye
0: olsun.
1: süsler püsler dururdu beni. Ben kavga
0: Anladık.
1: çıkarırdım Nermin. Tabii sen oğlunu al da bana alma diye. Aman neler
0: Allah.
1: ederdim neler neler.
0: Çok merak ettim senin
1: Uzunca bir süre onları hep
0: kişilikleri.
1: kıskandım biliyor musun ikisini? İki
0: Sen var
1: erkek
0: ya sen az
1: kardeşimi.
0: değilsin ha.
1: Sonra ne oldu biliyor musun?
0: Sorun oldu.
1: Şey söylemeyeceğim. Bizim
0: Hı.
1: evimize biz yaklaşık 4-5 yıl bir çocuk baktık.
0: Ha.
1: Bakmak durumunda kaldık ailesi sebebiyle.
0: Hı.
1: Ama bak ben de çocuğum lütfen empati yapalım. Şey demeyin. Ha, sen de koskoca kız falan demeyin.
0: Ona da mı kıskandın?
1: Neyse o çocuk bizim eve geldi Nermin. Böyle 3-5 günlüğüne diye gelip 3-5
0: Tamam.
1: sene kaldı.
0: Aa.
1: Annemle babam onu böyle Nermin evin en küçük çocuğu yaptılar. Biz üç kardeşiz ya o dördüncü çocuğumuz oldu
0: Oh
1: bizim baya.
0: ölmüşsündür ha.
1: Allah'ım yemek yiyoruz Nermin. Babamın şu dizine oturuyor. Ay ben ölüyorum. Hırsımdan çat diyorum. Bak ara kaç yaşındayım? O zamanlar herhalde bir 11-12 varım gene.
0: Bak ha. O anı yaşadığını hissederim. Ay, sus. Yemin ederim bak, evet. Babamın diye şurasını otur.

0: duruyor diyor.
1: Gelirdi bir de böyle bana gıcıklığını yapardı Nermin. Giderdi babamın dizine otururdu.
0: Babacık işte.
1: Babam da hep şey derdi. Kızım yapma günah. Kızım deme günah. Ay o dedikçe babam içimden kızardı.
0: Ya.
1: İşte çocuk kafası. Vallahi.
0: Kıyamam
1: ya. Ölürdüm kıskançımdan babamın dizine oturuyor diye.
0: Ne günler ya. Benim öyle şeylerim yoktu. Ben ne bileyim öyle kıskançlık da yapmadım. Ama
1: ya ben yaptım.
0: Bizde birazcık erkek çocukları daha sanki ayırıyorlardı biraz.
1: Öyle sonra şeyleri. bir şey daha söyleyeceğim. Benim de hep böyle ayaklarımın üzerinde durmamı sağlayan kimdi biliyor musun Nermin? Babam falan böyle hani kız kardeş olmak için biraz daha şey yapardı. Yok hayır yapmasın, gitmesin, gelmesin. Babam daha şeydi ama annem şey derdi. Hayır Ali karışmayacaksın. Gidecek, görecek, öğrenecek.
0: Son bir tanesinin o kapatma tekniğini gösteriyorum ama bak çok doğru biliyor musun?
1: Annem çok sağ olsun.
0: Şöyle ayaklarını, üstlerini böyle bir dağ görüntüsü yaptık. Ve onu da böyle elimizle, avucumuzla renklendik. Şimdi çok orijinal bir salata yapacağız biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Mavi kelebek çayıyla size mavi kelebek salatası yapıyoruz. Oley! Diyorsun ki böyle bir şeyim vardı.
1: Vardı.
0: Ama anlatırken yaşadın onu sen.
1: Ama işte diyorum sana çocuk kafa.
0: Şimdi ben yumurta sosunu süreceğim. Hemen üstüne çörek otunu at. Gösterelim.
1: Kapağı alayım mı ben?
0: Bakın şöyle. Gördünüz mü?
1: Onu şeye batıracağım.
0: Çok böyle her yerine sürmeyeceğim yumurtayı. Böyle
1: evet,
0: o kenarlarından
1: aksın.
0: Yanardağ gibi akmasını istiyorum. Tamam mı? Bak. Şöyle. Görüyor musunuz?
1: Şimdi.
0: Şöyle. O kendi kendine aksın. Bak.
1: Şuraya azıcık değdirebilir miyim şuna?
0: Şöyle bakın. O kadar başarılı bir tarif ki hayatınızda görebileceğiniz en lezzetli tarifi şu an sizlere yapıyoruz. İçindeki bol kaşar peyniriyle, görüntüsünün o orijinalliğiyle. Ortasına da şimdi ben susam geçeceğim onun. Aman yarabbim.
1: Sen geçemeden ben onu kirletiyorum zaten.
0: Aman yarabbim.
1: Parmaklarım kirletiyor.
0: Bir şey olmaz. Aman yarabbim diyebileceğiniz bir görsel şölen, görsel şov. Bakar mısınız? Hani biter mi bitmez yani. Bakın her gün farklı bir konsept, farklı bir tarif. Ve beyaz yandı mı bir şey? Yok.
1: Kim? Yanmasın, niye yansın?
0: Ne
1: Allah
0: bileyim.
1: Makarnanın suyunu koyup 5 dakika mola versek olur mu ya?
0: Verelim olmadı.
1: Hastayım ya, yeter Nermin ya. Yeter.
0: Bence de yeter. Ah, sana döneyim, sen yorulma.
1: Sen hiç öyle kıskanmaz mıydın kardeşlerini?
0: Ben şöyle bir hikayem var. Onu şeyde anlatayım ben oturduğumda. Bizim ailemizde öyle kız çocuğu işte tek bir evin bir kızı hiç öyle kayırma olmadı. Yalan yok. Hatta bilakis abilerime falan böyle daha şunu böyle ilgi gösterirlerdi.
1: Yalan.
0: Tabii benim annem babam değildi mesela ailenin diğer fertleri falan.
1: Kız ben
0: üzülürdüm yani gerçekten o esnada üzülürdüm yani. Bilmiyorum ya.
1: Ben ne arsızmışım.
0: Kızıyorum bazen. Yanlış zamanda mı doğduk bilmiyorum ama 80'ler de güzeldi. O yüzden çok yanlış zamanda demek istemiyorum. Sadece şeydik yani böyle buruk kaldık. Çok şey yapma çok güzel olur böyle yanardağ gibi.
1: Onun için ben de zaten özenmedim.
0: Efendim önceden ısıttığımız 190 derecelik fırına veriyoruz. Nar gibi kızaracak olan poğaçalarımızla sizleri...
1: Ay...
0: Şöyle döndüreyim bismillahirrahmanirrahim.
1: Nermin öbürüne koysan olur mu?
0: Koydum bunu ama niye? Atarız öbürüne. Pişirmiyor mu hala yine?
1: Yok pişirmiyor değil de şey bazen kontrol gerektiriyor.
0: Şimdi malzeme listesini sayalım. Ben onu kontrol edeyim.
1: Hemen çayımızı da demleyelim.
0: Bir çay demleme yapacağız efendim. Sıcak suyumuzla birlikte. Biliyorsunuz ki o çayı her yerde bulabiliyorsunuz. Mavi kelebek çayı. O yüzden sizlere ekrana getirmek istedik bu tarifi. Mavi kelebek salatasında efendim bir yemek kaşığı mavi kelebek çayı kullanacağız. Biz bunu Serpil'le en son şeyde de görmüştük. Eminönü'nden de almıştık Serpil'e.
1: Hatırlıyorsun değil mi? Evet.
0: Ve tuzumuz var. Sıcak suyumuz da üstüne gelecek. Bir adet haşlanmış tavuk göğsü. 9-10 adet salatalık turşusu. 3 adet közlenmiş kapya biber. 1 su bardağı.

0: Bardağı mısır, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 2 dal taze soğanımız var. Sosunda kıymetli izleyenlerim yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 adet limon suyu, sunumunda da limon dilimleri ve benim evden getirdiğim kabım kalmadı. Nermin'in Enfes
1: Bu arada
0: Mutfağı,
1: makarnayı söyledin mi?
0: hiçbir şey kalmamış Nermin'in Enfes Mutfağı'nda söyledim. Hiçbir şey kalmadığı için benden istediler.
1: Değişiklik olsun dedik Nermin. Aramızda bir tane cam kabın lafı mı olur? O düşmüş oradan kendi kendine kırılmış.
0: Ben getirdiğim şeyler niye kendi kendine düşüyor? Niye yıllarca benim evimde düşmüyor da sizin burada düşüyor?
1: Biz dikkatli insanlarız. Sen fark etmemişsindir. Senin evinde de o düşmüştür. Hep düşmüştür, sen fark etmemişsin.
0: Ben fark etmiyorum, doğru.
1: Tabii.
0: Şimdi efendim suyumuzu koyduk.
1: Çayımız sevmez.
0: Çayımızın bak rengini nasıl vereceğini görün ve çok sağlıklı biliyorsunuz bu çay. Attığım anda yavaş yavaş şu görsele bakar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rabbimin en doğalından
0: vermiş olduğu nimetlere, sayısız güzelliklere şükürler olsun. Bu makarnayı biz bunun içerisinde yaparken sizler de şok olacaksınız.
1: Al
0: şöyle koyuyorum.
1: Evet, onu evet. Makarnamız.
0: Ama limonu sıktıkça renginin nasıl pembeleştiğini görün. Şu an aslında bir mucizeye şahitlik ediyoruz yani gerçekten. Serpil bir kırmızı durmasana kenardan, sıksana.
1: Ha, görüyor musun beni
0: şu
1: mi gördün?
0: Şu an aynen şu an. Bakar mısın, Serpil limonu sıktı ya. Şu an limon rengini bir tık vermeye başladı bile mor civert. Ben de özellikle kenara çekildim. Şu an bir mucizeye böyle şahitlik ediyoruz. Yani bakıldığında Rabbimin bize vermiş olduğu doğal bir gıda boyası, sağlıklı bir gıda boyası elde etmiş oluyoruz. Aslında teşekkür edecek ve şükredecek çok şeye şahit oluyoruz gün içerisinde ama sadece bence kıymet bilmiyoruz. Şu an ekrandaki o görüntü beni mest etti ya. Bakar mısın renge? Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sen gözüküyorsun
0: yani
1: ama.
0: Bismillahirrahmanirrahim yani.
1: Bak.
0: Yok böyle bir şey ya. Maşallah, subhanallah.
1: Bu arada buna limon sıkınca rengi de değişecek biraz sonra. Şu
0: evet,
1: an az geldi benim limonum.
0: Yani biz bu mavi çayla sizlere harika bir salata hazırlayacağız. Hiçbir yere ayrılmayın bak.
1: Nermin,
0: şöyle
1: makarna.
0: Çok durmuyorum ki çıtlamasın.
1: Heh, makarna haşlanırken.
0: Bak. Bir tık daha sıksın da limon. Bir tık daha canikom. Ha bak, hala koyulaşıyor. Buhar mı geldi?
1: Evet.
0: Yeter. Geldi. Bak şu an pembeye döndü. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen nasıl bir mucizeye bizi şahitlik ediyorsun. Bak şu an pembe oldu. Demin mordu.
1: Daha da olacak.
0: Şimdi ben bunu buraya süzdüreceğim Serpil.com. Alayım süzgeç. Çok fazla kaynatmanıza gerek yok. İstediğiniz renge geldiğinde kapatın ki acımasın. Şöyle güzel bir cam tenceremiz var. Bu cam tenceremiz içerisine şöyle.
1: Sıcak mı tutayım mı? Dur.
0: Tamam,
1: kaç?
0: Kız. Sen gel Serpil.com. Şöyle cam tenceremin içerisine alıyorum. Bu arada hem elimizde tuttuğumuz hem elimizde tuttuğumuz bu cam sürahi, hem ekranda gördüğünüz o güzel tencere, bakar mısınız, hepsi Celalettin Bey'in özel tasarımları. Ben camı mutfakta çok seviyorum Serpil. Ve çok güzel bir görsel şölen sunuyor, biliyor musun?
1: Bir de bir şey söyleyeyim, çok hijyen yani.
0: Hep birlikte bakalım mı şimdi? Makarnamızın rengine şahitlik edelim.
1: Hadi bakalım, o haşlansın.
0: Allah'ım.
1: Annesi tuzundan vereyim mi azıcık?
0: Bir şey söyleme, bilmiyorum şu an. Bak. Şöyle bir maviye boyasın kendini makarna. Ben de makarna pişene kadar şunun altını kısayım. Birazcık tuz bence de verelim. Pişerken.
1: Şuradan sana vereyim mi? Dur canım, dur. Şu kalacak ya, sonra şey
0: tavuğunu
1: olur.
0: Tavuğunu koyarız onu da biraz. Bakar mısınız? Of. Evet, burada suyunu bir çeksin makarnam. Bu güzel, harika.
1: Kapatmayalım, kaynarsa karıştırmazlarsa.
0: Aynen, şöyle kenarda dursun. Geçmişe dönüyorsunuz ya.
1: Fay.
0: Orada Nermin. Kaybedilen her şey aranıyor ya, çok özleniyor ya.
1: Sunucum. Gel.
0: Yok, yanmamış elhamdülillah.
1: Niye yansın canım?
0: Tam istediğim gibi olmuş.
1: Kimdi de onun yandı?
0: Hüseyin Hocam.
1: Onu göz görmüyor, doktora götürelim onu.
0: Ay Sakla. Çok güzel olmuş. Geliyorum.
1: Kaç.
0: Al yavrum.

0: Ya böyle küçüklük her şeye aranıyor. Bakma ya. Vallahi keşke o imkanlarda o geriye
1: Kız,
0: dönsem.
1: Çocukluk aklımla vicdan yapıyorum. Ya sen niye kıskanırsın? El alemin küçücük yavrusun değil mi? Ama kıskanıyordum babam onu seviyor diye.
0: Safilko ya sende var o. Uy, var var. Bak o küçüklüğünden varmış.
1: Tek kızım halbuki. Niye iki erkeği
0: kıskanıyorsun? Hayır, bence sen sevdiklerini çok kıskanıyorsun.
1: Öyle mi diyorsun?
0: O hepimizde var. Ben mesela yalan yok. Seni ben mesela çok başkasıyla paylaşamam yani. Gıcık olurum sana. Yani bunu da hissettiririm.
1: Ettir. Ettir yani.
0: Bunu ben sana hissettiririm yani. Derim yani böyle bir dünya yok Serpil'cim
1: yani. Ama zaten
0: yani.
1: Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi Nermin? Şey var.
0: Yağ mı limonumu döküyorum efendim. Malzemeyi saymıştık. Ne var?
1: Şimdi bu hayatta benim seninle paylaştığım şey bambaşka.
0: Evet.
1: Aktüelle paylaştığım bambaşka mesela.
0: Aktüelle paylaşma zaten. Ne paylaşıyorsun onunla?
1: Ya örnek
0: o artık kaç?
1: Hayır o şimdi benim karşımda diye. Direkt ona örnek ver.
0: Ne paylaşacaksın
1: aktüelle? Ne paylaşayım onunla? Ona ver abine. Yesin.
0: Ay bunu sonunda kullanacağız. Pardon kafam gitti.
1: Hı-hı.
0: Burada ne yapıyorum? Bakın tuzu ve karabiberini de çok hafiften kalmıştı. Onu da ekliyorum. Tavukları bunun içine bir yatıracağım. Burada tavuklar bir lezzetlensin. Tavuk göğsü ya. Katır kutur olmasın Serpilko.
1: Yok zaten şey.
0: Salatada bir yumuşasın. Bakın şöyle bir sosuyla bir buluşturdum. Tamam mı? Of Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bir salata çıkacak dakikalar sonrasında? Neden çocukluğumuzu bu kadar özlüyoruz Serpil?
1: Çünkü çok saf duygular vermiş. Şimdi atıyorum telefon yok, işte bilgisayar yok, hiçbir şey yok. Sokakta oyun oynuyor muydun?
0: Oh, var ya tuvaletin gelirdi ya böyle be, içeri girersem annem beni sokaktan tanmayacaktı. İçeri girmezdik.
1: Aa şey yemekte?
0: İçeri girmezdik.
1: Çağırırdı.
0: Aklımız çıkardı.
1: Hadi gelin yemek hazır. Yok aç değilim. Halbuki nasıl açtım? Kedi gibi açım. Kedi
0: gibi açım. Herkesin Barbie'si vardı. Şey, herkesin o güzel ince bebeği vardı, benim yoktu.
1: Ha.
0: Onu olsun. Almadı. Almadı yine de etti almadı.
1: İşte
0: Adnan Hanım bana şişko bebek aldı. O zaman Bulgaristan pazarı vardı. O şişko bebeği de nasıl aldırdım biliyor musun? Oturdum kaldırıma ağladım öyle aldırdım.
1: Gitmedin.
0: Gitmedim. Alacaksın bana dedim o bebeği. Herkes incecik bebeğine güzel elbiseler dikerken ben şişko bebeğime elbise dikmeye çalışıyordum.
1: İşte hayat sana da Rabbim şişkoyu nasip etmiş. Bu arada bir şey söyleyeyim mi?
0: Ama olsun yapıyordum onu da öyle.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şu an istediğimiz gibi rengini almadı.
0: Niye almadı? Çünkü çayım bence bir tık az geldi.
1: Hayır çayım az geldi. Bir de çayı bekletmedik. Demlensinler içinde diye sakin sakin. Neyse artık olduğu kadar olacak.
0: Oldu oldu güzel oldu.
1: Çok dert edemeyeceğim. Bu arada şey alalım mı? Nedir durumumuz? Şurada beni 5 dakika soluklandırmadın. 5 dakika.
0: Oturduk ya bir 10 dakika verdik.
1: Yok yok yo, hiç değil. 3 dakika.
0: Şöyle turşularımı doğradım. Kapyamı doğrayacağım. Kaç dakika var bu arada? Gerçekten diğer malzemelere de geçeceğiz.
1: Hiç sunumumuz yok. Rahat ol.
0: Makarnamız o sosu benim kulağımda konuşan yok. Rahat. Kekte kafana göre takı Serpil.
1: Aa tamam yeter be.
0: Ha,
1: başka. Şimdi. Editörümüzden
0: gelmiyor. Gelmiyor. Editörüm iyi değil herhalde.
1: Editör. Aha. 23. Daha şey ne hemen. Yaklaşık 40 dakika arkadaşlarımız var. Ben gideyim. Ben gideyim şey alayım giyineyim. Gideyim
0: evet, alayım duyuyorum. Niye kal geliyor bazen ben bilmiyorum.
1: Heyecandan.
0: Bence heyecandan değil rahatlıktan.
1: Ben gideyim şey yapayım.
0: Sen heyecanlandığında böyle bir şey işini düzgün yapmaya çalıştığında daha dikkat etmez misin?
1: Aa. Heh. Fokus kesilir.
0: Bence rahatlık.
1: Bir de radarım çok açık olur. Açarım yani.
0: Şimdi bak Serpil ne yaptım? Orada bir göstersene sosu nasıl tavukları zemine attım orada soslandı. Bak bir karıştır. Bak görüntüyü biliyorum. Bir izleyici görsün.
1: En sevdiğim en en.
0: Bak görüntü aman ya Rabbim.
1: Efendim yani. Burada Nermin limon ve zeytinyağını önce bir kapta güzel karıştırmış.
0: Tuzunu da koydum.
1: Tuzunu da koymuş. Karabiber de var. Tamam da attı.
0: Evet.
1: Bakar mısın? Buladı iyice ne? Vallahi
0: o
1: bu
0: kadar güzel ki
1: kuzudan yukarı olmuş. Bakar mısın? Lütfen renge de bir bakın. Şuraya bak.
0: Tam olarak istediğimiz bu biliyor musunuz? Yani o yumuşaklığı sosuyla o tavuk göğsünün
1: vazgeçtim daha göstermem.
0: Lezzetlenmesi.

0: Şöyle
1: Mısır da
0: üstüne
1: atayım mı?
0: at at at gönder.
1: Renk cümbüşü.
0: Bol
1: Vallahi
0: mısır.
1: Allahu Ekber.
0: Ben de şimdi sana soğanlarımı gönderiyorum. Sadece oranda makarna kalacak. Onu da ben sunuma hazırlayacağım. Alayım o
1: Ha, bu
0: limonu.
1: kalsın şey.
0: Kenar halkaların gitsin.
1: Duvarlarına değil
0: Hı
1: mi?
0: hı. Şöyle sana bunu veriyorum.
1: O zaten pişip süzülecek ya, o beklesin. Ben gidip öteki şeyimizi mi getirsem?
0: Olur. Hı.
1: Ne yapsam?
0: Benim evden getirdiğim sunumu da bir getir de görsün izleyicim. Neden istemişler ısrarla?
1: Ne yapalım Nermin yani? Özlem.
0: Yapacak bir şey yok
1: Maaşımızı
0: zaten.
1: alınca.
0: Ha, ev hediyesi getirin ben Nermin'in
1: Yok,
0: hepsini
1: sonra
0: sonra.
1: getiremeyiz. Kendimizi alırız biz. Sana getirelim. 1 milyon tane ürünüm var.
0: Yazıklar olsun. Zaten evine de bakma. Bir kere almadı beni. Hiçbir
1: %70'ini
0: ev misafirliğini bilmem Serpil'in. Hiçbirini evine sokmadı. Kapının önünden yaklaştırmadı beni.
1: evet, oraya Nermin gelince ötüyor bizim şey Alar. %70'ini Özlem'in maaşından alacağız.
0: Mantıklı.
1: Tabii %70.
0: Şöyle yuvarlak sar mı yoksa yarım ay mı koyayım diye düşündüm.
1: Hemen geldim.
0: Bir bakacağım. Yuvarlak sarsa yuvarlak hocam. Benimki çünkü kenarı bir tık ince.
1: Sar, sar
0: Sar
1: hocam.
0: mı yavrum?
1: Gönder.
0: Yarım ay da güzel olur. Sen bilirsin.
1: İstiyorsan öyle.
0: Bak şöyle.
1: Tamam, nasıl
0: Evet
1: istersen.
0: böyle
1: Bana
0: yapacağım.
1: hepsi okey. Ben gideyim.
0: Git gel hadi.
1: Şey alayım. Ne derler?
0: Dereotu bir
1: Mutfağımızın.
0: söyle.
1: Evet, dereotu maalesef böyle yerde oluyor
0: Bunları bana
1: yüz.
0: ortadan versene canım.
1: Daha mı iyi olacak diyorsun?
0: Hı.
1: Ama bir şey söyleyeceğim ya, bıçağımda da kaldı, hepsi geldi üstüne.
0: Olsun. Yeşillikle.
1: Yetecek mi bu sana? Niye zorladık biz bununla o zaman kendimizi, affedersin?
0: Özlem böyle mi nasıl? Gömür ben özlemin çok sözünün dışına çıkamıyorum. Korkuyorum.
1: Ben bir tane şey alıp geliyorum ayol. Limon. Ay. Sanki dükkanımızda bir tane limonumuz yok.
0: Yarım daha yetecek bana.
1: Ha canım?
0: Yarım daha yetecek bana.
1: Yeter yeter, geliyorum hemen. Ay ay, geçti gitti be.
0: Hı?
1: Vallahi. Ne bileyim, öyle kendi kendime içime içime konuştum.
0: Geçti diyorsun.
1: Allah. Sonra bir bakmışsın günün birinde istemeyerek büyümüşüm. 26 yaşında.
0: Büyüyeceğiz hepimiz bunu sıkmışız. Bir gün hepimiz anne olacağız, büyüyeceğiz ve
1: Ben
0: büyüdük.
1: 26 yaşında büyüdüm.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bu tam gelse şey yapacağım efendim, bunları sabitlemiş olacağım.
1: Şu maydanozlarım kirletmesin diye.
0: Hı. Var ya bir görsel şölen, harika bir lezzet. Tamam. Onları da birazdan yapalım. Düşüyor zaten. Ortasına salatayı koyduk mu ben bunları dikerim kenarda.
1: Bunları
0: Aha, ver ver. Onları da ver. Aşk
1: böleyim
0: olsun.
1: mi?
0: Ha, böyle böyle. Hı. Bitireyim burayı.
1: Ben burayı kaldıracağım.
0: Bitti zaten. Tamamdır.
1: Okey midir
0: Hı.
1: diyorsun? Tamam, şimdi şunları alıyorum ve ben
0: Bu burada böyle kenarda dursun. Bu da burada dursun.
1: tahtamı falan bir
0: Bunu
1: temizleyeyim.
0: sunumda kullanacağım. Bu böyle kalsın. Lazım olacak ekstradan. Günün 5. tarifine geçiyoruz efendim. Makarnamız birazcık daha rengini alması için bekliyor. Burada aslında ön hazırlığımızı tamamladık. Sadece süzülüp bu güzel karışımın içerisine girecek. Poğaçaları bence Serpil
1: Alalım mı?
0: getirene kadar. Şöyle bakar mısınız? Allah'ım sen nasıl yumuşak bir poğaçasın. Sen nasıl bir pufuduksun.
1: Onun göbeklerini böyle içeri doğru götürsene. Bak, buralarını yapıştırdık dikişlerini. Ha.
0: Ben de böyle dıştan parlasın.
1: İstiyorsan öyle de olur.
0: Ha, bak şöyle çok hoş gözüküyor çünkü. Renk. Yanar dönerli olsun. Bak şimdi bir tanesini böleceğim. Kıvamı göstermek için. Tamamen masum. Kendim için bir şey yapmayacağım.
1: Hop, enginarım.
0: Tamamen sizler için yapacağım onu.
1: Portakal suyum.
0: Bakar mısınız? Ve bu işi seviyorum. Gerçekten ortaya çıkardım.

0: Bak, sıkıyorsun, geri geliyor. Bunu yakın görmeniz lazım. Bak, sıkıyorsun. Of. Ve bölüyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kaplara bak Serpil.
1: Kaşar erimiş
0: Kaşara
1: arasında.
0: bak. Of of of of.
1: Ha, uzasaymış.
0: Verdim ye. Serpil verdim, tamam. Baksana. Aromaya bak.
1: Ben söylemiştim bunun reçetesi.
2: Sakız.
1: Bomba. Bomba. Şimdi Nermin'im.
0: Nermin'in enfes mutfağıyla herkesin evine kuşkonmaz girdi. Kuşkonmaz nasıl bir güzellik biliyor musunuz? Vitamin değeri, salatalara kattığı güzellik, lezzet. Aman ya Rabbim. Enginarlı avokadolu salata için 5 adet avokado. Pardon, 1 adet avokado. 5 adet kim kaybetmiş? Nermin Öztürk. 5 adet enginar. 1 adet portakal suyu. Yarım çay bardağı su ve tuz. Kuşkonmazlar için 1 bağ kuşkonmaz. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 diş sarımsak. Üzeri için ise efendim dereotu zeytinyağı. Sen beni yakından ben bir doğrarken çeksin Serpil.
1: Aa, sen ama şey, onu soyacak mısın?
0: Soyayım mı?
1: Sen şöyle o tarafta, evet. Sen, ya
0: sen
1: bana,
0: ben böyle. Ben soyarken gör hocam. Hı. Bunun incecik bir derisini alırsanız daha yumuşak olur. Ve daha lezzetli hale gelir. Şöyle bakın. O ince yumuşacık üstündeki sert deriyi alalım. O içindeki o eşsiz aroma kalsın. Şöyle yakından hatta göstereyim. Şunlar var ya. Şunlar var ya. Şöyle.
1: Makarnam.
0: Pişti mi Serpilko?
1: El kullandı, bekliyorum.
0: Bak, demlendikçe nasıl rengini verdi.
1: Ama şey olacak işte, bekleyecek, dinleyecek ve birazcık daha sanki al dente, ha?
0: Tamam. Evet, bir tık daha pişmesi lazım yavrum. Biz bunu size göstermek için şey yaptık.
1: Hadi. Bak şuraya öpteki kaşın içine bir tane attım.
0: Ne diyeyim Serpil sana ben?
1: Aa yok Nermin'im.
0: Pişmemiş değil mi?
1: Olmuş olmuş.
0: Olmuş mu?
1: Bay bay bay.
0: Sen önden süz onu. Hadi. Götür süz.
1: Ben de o şimdi.
0: Nasıl birden öyle?
1: Ne oldu be? Ne oldu? Soysana şeyini. Dur.
0: Aa. Bu kadın beni öldürüyor ya. İyi ki varsın.
1: Yaktım yine altını.
0: Başkasıyla başka yerde olmaz sen.
1: Şimdi efendim, müsaadenizle şimdi.
0: Serpilim ya. Kuşkonmazı niye soyuyoruz Serpil, biliyorsun değil mi?
1: Ha canım?
0: Kuşkonmazı niye soyduğumuzu biliyorsun değil mi?
1: Aa, sıcak. Yemin ederim.
0: Bu üstündeki o sertliği almak için efendim.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Biz çene yapıyorken.
0: Ne güzel renk aldı değil mi?
1: Şey, Cimi'ye söyledim ben, karıştır diye.
0: Yapışmış değil mi, karıştırmamış?
1: Karıştırmamış, dibini tutturdum azıcık.
0: Sen Cimi'nin ucuna kaşık koyacaksın hocam. Böyle geleceksin, karıştıracaksın. Sana demiyorum, sen rahat ol. Ortadaki, sen bizi çekerken kalkamıyorum. Bel fıtığın var senin, kalıyorsun yerde. O ay, yüzden aktüeli, Mehmet
1: yok,
0: Efendi'ye söyledim.
1: Olmaz.
0: Mehmet, buraya koymuyorsun kaşık, tamam mı? Biz oraya geçtiğimizde sen geliyorsun, alıyorsun kaşığı, eline karıştırıyorsun.
1: Yani.
0: Bu çok kolay bir şey.
1: Aktüeli verirsek aktüelden bir daha yemek yiyemeyiz canım benim. Sen karıştıracaksın.
0: Evet. Şimdi hemen
1: orayı. Sarımsaklarımı alayım.
0: Koyalım.
1: Bak vallahi de benim moralim bozuldu yani. Çünkü ne biliyor musun, attık gittik ya.
0: Sen arada biraz daha çay attın içeriye.
1: Neyin içine? Hayır, bir daha
0: attım. Attın.
1: Ha, demliğimin dibindekini boşalttım,
0: evet.
1: Bak.
0: Ha, ondan oldu değil mi o renk o kadar?
1: Hayır, oldu, rengi zaten olacak.
0: Çünkü ekstradan çay koydun, iyice rengi güzel oldu çünkü.
1: Sen ona takılıyorsun, ben dibini tuttu diye takılıyorum.
0: Yok İkimizin... yani izleyici demesin birden nasıl rengi öyle oldu. Ay, ekstradan hocam çay koydun bir lokma daha.
1: Aman Nermin.
0: Yakaladım onu
1: niye
0: ben.
1: Desin? Niye desin? Gördü herkes.
0: Neyi gördü? Çayı koyduğunu görmedik. Kaşı göz arasında koyuverdi.

0: Hasbinallahu veli vermek. Tamam. Tamam.
1: Çünkü çay getirdi. Orayı ben size
0: zaten hayır şöyle sürahimdeki
1: olay nasıl gelişti anlat.
0: Anlatıyorum.
1: Olay konumda. Şimdi gel. Şimdi bak tencere duruyordu orada.
0: Şurada bak.
1: Ben orada kuşkonmazları rendeliyordum, tamam mı? Olay şimdi anlat bana.
0: Bak burada.
1: Bu makarna nasıl böyle oldu? Evet.
0: Ama zaten olacak.
1: Tamam konu. Ama gri gibiydi ya azıcık böyle krem gibiydi. Az koymuştuk çayı.
0: Zaten
1: sen çayı aldın Özlem'den. Ben
0: hayır,
1: arkamı döndüğümde.
0: Özlem ne alaka? Ben buradan aldım tenceremin içine etmedim o kadar.
1: O kadar.
0: Özlem'le ne alaka konu?
1: Hani çay ekstradan koydum.
0: Hayır tabii ki de koydum.
1: Ha, tamam. Okay.
0: Ama bu zaten benim elimde yani şeyi. Ne derler?
1: Harika oldu. Tamam.
0: İlk defa çalışıyormuşuz muamelesi yapıyor ya.
1: Yerim.
0: Vallahi.
1: Hangi arada o çayı döktün onu idrak edemedim Cemal.
0: Nermin hey.
1: Vallahi bak beni ayakta uyutursun Serpil.com.
0: Nermin beni
1: bunları diyorsun. Elma dilimi gibi yapacağım canım.
0: Lütfen.
1: Sana. Şöyle. Hatta şunları böyle.
0: Şurada her şey sanat için. Ama
1: sanat için diyorsun. Her şey mübahtır.
0: Yok değil.
1: Türkan Şoray kuralların var mı Serpil?
0: Abi ben yemekçiyim. Benim ne işim olur Türkan Şoray kurallarıyla? Ben yemekçi bir insanım.
1: Onları bir bölseydik Serpil.co.
0: Biraz su vereyim. Vereyim.
1: Sonra böleyim. Tamam.
0: Hı, portakal suyu vereceğim.
1: Yalnız iyi yaptın o çayı ekledin ama bak. Rengi tam istediğim gibi oldu.
0: Taktı çayıma taktı.
1: Şimdi izleyicimle ben aynı şeye düştük çünkü tamam
0: Neye
1: mı?
0: Neye düştünüz? Sen böyle gülüyorsun ya izleyicimiz diyecek şimdi. Bu kadın bir şey yaptı.
1: Ha.
0: Gerçekten bir şey yapmadım.
1: Çay koydum.
0: Koydum.
1: İşte onu söylüyorum ekstradan.
0: Ama niye öyle gülüyorsun üstüne üstlük?
1: Çok hoş, çok tatlı sessizce halletmeye çalıştım da.
0: Ondan. Portakal suyu.
1: Aa, buradaki sosa bak sen. Şimdi izleyici. Buradaki sos olayı bitiriyor. Avokadoyu ortadan şöyle döndürüyoruz. Bak en kolay çıkarma tekniğini gösteriyorum size.
0: Avokadomuza ne diyorsun peki? Bomba.
1: Hasan Bey bizi yarı yolda bırakmadı.
0: Vallahi.
1: Sezon finaline kadar bizimle, vallahi. Seneye de bizimle. Hasan Bey sizi hiçbir yere bırakmayız.
0: Üstün üstlük. Kahvaltıda da.
1: Of.
0: Dünyanın en mükemmel.
1: Bir yemek kaşığı rica edeyim Serpil Hanım size zahmet olmazsa. Ama bak çekmeceden ver.
0: İstediğini söyleyebilirsin. Söyleyebilirsin. Aşk olsun.
1: Seviyorum seni. Ya. İyi ki varsın.
0: Bak sen de canım
1: gördünüz mü? Çıkarma tekniğine bak. Saatlerce soymakla uğraşmayın. Bak gördün mü Serpil.com?
0: Hop. Nermin onun dibini sıyırsana böyle.
1: Sıyıracağım. Sıyır. Bak geldin.
0: Hoş.
1: Baktın böyle. Allah. Bak. Taktiğe bak. Oo, ayna gibi. Tabii bunu bırakır mıyız? Bırakmayız.
0: Krem o krem.
1: Bak.
0: Vallahi kadınlar şimdi onun çekirdeğini rendeliyorlar Nermin'im.
1: Ha güzel şey yapıyorlar.
0: Saç maskesi. Bir deneyesin var biliyor musun?
1: Evet gördüm onu.
0: Bir deneyesin var. Aktar sana da veririm ha.
2: Şey
0: sen de işe yararsa. Ay ama çok oldu Nermin. Jimmy de istiyor.
2: Bella.
0: Tamam. Jimmy'nin yaşı daha genç. Jimmy'ye vereceğim sana vermeyeceğim.
1: Kaç dedi 80 ha? 83 oldun mu? Vah.
0: Nermin.
1: Yine çalışıyorsun
0: ben ondan
1: hala.
0: Saç kremi yapacağım. Avokado çekirdeğini rendeleyeceğim.
1: Kaç? Gelmedi sesin.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
4: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
6: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
7: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
9: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için
10: 118.80
11: Annem yaparsın.
12: İstersen yaparsın.

0: Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
1: Oh Milo Puf. Sil ağzını.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Genç durmak bilmiyorlar.
3: Gençliğine ne söyleniyorsun H5?
2: Devrelerim şişti, H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarjı olmaya mı?

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Uğraşmayayım ben ya.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek, indirimden yararlan.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
5: Break. Tombank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm akıllı

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Sana alkış yok, ancak finger snap.

Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong Kong TR'de.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz.

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
4: Ben mi?
3: Evet.
4: Ne sunacaktım?
3: Sence?
4: İşçe paracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
3: Ve?
4: Ben isterim, iş cebimi yapar.
3: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
2: Bankam İş Bankası.
5: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
6: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
8: Artık kozmetik işine gireceğim ben. Gir Serpil. Gireceğim. Aktüel sana vermem. Cumi'ye veririm. Cumi'nin yaşı daha genç ya. Adamın ihtiyacı. Çok şükür. Allah versin. Asla portakallı onları.
9: Burada bu pişmiyor bu arada. Böyle bir aromalanacak.
8: Aynen, bir aromalandırıyoruz.
9: O kadar.
8: Bu salatamız da böyle olacak. Farklı
9: makarna
8: salata.
9: Oldu, sen al makarnanı.
8: Bunu böyle koyduk. Serpil orada onları birazcık sosuyla buluşturuyor. Nermin Öztürk.
9: Mavi kelebeğini al. Ben şurayı bir sileyim. Sen temiz alanda çalış. Dur geliyorum tatlım.
8: Dediğini yaptı bak. Mavi kelebeklerini oluşturdu bak. Bu Serpiko'dan korkarsın. Yemin ederim bak.
9: Ay ay, içinde kaldı.
8: Bak görüyor musunuz? Masmavi.
9: Ay bir canım şey istiyordu, merak ediyordu. Umarım.
8: Mavi kelebeği mi?
9: Evet.
8: Şöyle söylemeniz. Bir karıştıralım.
9: Sabah.
8: Allah'ım ya Rabbim, Nermin Öztürk yavrum. Ya neler yaptık biz bugün ya. Ya vallahi. Seviyoruz bu sporu. Seviyoruz bu sporu.
9: Şimdi
8: bu görsel bizi mutlu eder.
9: Nasıl tamam bir mı? Kap versem sana acaba?
8: Bu buranın zaten canım.
9: Yok, kendime. Ben kendime bunu alayım. Tutayım ben.
8: Böyle ben bir yanlarına geleceğim Serpilkon.
9: Sana dur, ben büyük kaşık vereceğim. Gel gel gel. Gel canımın içi gel.
8: Bunları bir sabitleyeyim.
9: Yok, yoksun muyuz Nermin'im? Ah.
8: Yoksun.
9: Ama öyle derler sen.
8: Sen şu şey kuşkonmazı halletsene.
9: Hemen geldi.
8: Bir dakikamız var çünkü.
9: Tamam. Aslında benim kuşkonmazlarım tamam.
8: Onları al bence sunuma.
9: Portakal suyunu çektiler sizi.
8: Evet.
9: Sizi.
8: Şöyle bakın. Of. Şey burada zeytinyağı ile dereotun kaldı sırf canım. Seni.
9: Benim var var, evet doğru söylüyorsun. Geliyorum. Şimdi geliyorum.
8: Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun yiyenlere. Şifa olsun. Allah'ım bu güzelliğe bakar mısınız?
9: Herkesin evi nasıl?
8: Beyaz TV ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda mavi kelebek salatası yapıldı. İnşallah.
9: Kelebek kaçtı Nermin?
8: Kelebeğim uçtu. Bak Konya'da gitmiştik ya kelebeklerin olduğu yere. Nasıl güzeldi Serpil.
9: Ay,
8: nasıl, nasıldı? Bak efendim, vallahi billahi bu yenmez mi ya? Bu yenmez mi ya? Şöyle bismillahirrahmanirrahim dedim. Burada Serpil Hanım kuşkonmazları böyle uzun uzun dizdi. Enginarlar portakal sosuyla buluştu ama daha buradan şuraya gelecek. Birazcık avokadolarımızı da lezzetlendirecek. Gönder Serpil buraya. Gönder gönder hepsini armağanla. Minicik bir koyuyorum. Çok minik bir dereotu üstüne.
9: Doğru için. Halde yapacağım onu şimdi.
8: Öyle mi, içine atmayayım mı biraz?
9: Yok, atma.
8: Evet efendim. Yaklaşık 2 saat sonunda efsane tariflerle, renkli soframızla karşınızdayız efendim. Mantımızın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten bambaşka bir boyutta şu an. Değil mi?
9: Keyifli.
8: Poğaçamız zaten yumuşacık. Yemelere doyamazsınız. Hele kuşkonmazlı, enginarlı, avokadolu salata. Eşsiz bir sunum, eşsiz bir görsel sunuyor. Efendim biz yine gerçekten şöyle...

0: bakıldığında bir menüde, yani bir çay saatinde aslında şu an olması gereken her şeyi sunduk. Siz akşam menüsü olarak da değerlendirebilirsiniz ama bence arada bir böyle hep yemek dışında çay saati de güzel gidiyor.
1: İkinci çayı gibi. Ben severim bu arada, biliyor musun?
0: Çocuklar böyle okuldan geldiğinde falan ya da işte alt komşu geldiğinde ne yapıyoruz? Böyle güzel bir sofra hazırlayabiliyoruz. Bu poğaçanın hamurunu çok beğendim. İçindeki o katlama tekniğiyle o pufidik pufidik kabarması. Yani bakar mısın?
1: Nermin'im, biz söylüyoruz bu reçete çok güzel, kaçırmayın diye.
0: Değil mi?
1: Vardır bir bildiğimiz.
0: Şunun tadına baktık. Şunun kreması efsane. Ama birazcık bence malzemeleri arttırın. Kreması daha yoğun olsun içindeki o. Mesela süt reçelini 2 bardak kullanabilirsiniz. Ya da içindeki kremayı bir tık daha, 1 su bardağı kadar yaparsanız güzel dengeler diye düşünüyorum. Daha böyle krema krema.
1: Tabii yani.
0: Pişmeyen ya, bir de kolay yani.
1: Şey, buradan falan bakarak zaten yola çıkacaksın. Daha fazla seviyorsan daha fazla.
0: Aynen öyle. 2 dakika içerisinde vallahi bu görseli hazırlayabilirsiniz. Bisküvitleri de sadece şeyle satıyorsun.
1: Güzel
0: granül kahveyle. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hatta geçtik. Öpüyorum. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet.
1: Hoşçakalın.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Baba, yavaş, canını acıtmayalım. Yavaş, yavaş. Baba, iyi misin? Bir yerin acıyor mu baba?
1: Başınız dönerse söyleyin, olur mu Hikmet amca?
0: Hikmet amcam? Ne oldu? Düştü mü? Ay, tansiyonu mu düştü? Ne oldu? Biri bir şey söylesin.
2: Tamam, tamam. Kuşan.

0: Şeytansın.
1: Ne yapıyorsun?
0: Defol git.
1: Yapma Safiye.
0: Kurtulacağım
1: kızım,
0: senden.
1: Kızım ben senin babanım.
0: Kurtulacağım yapma. Senden.
1: Bırak, bırak.
0: Kurtulacağım yapma. Senden. Safiye yapma. Annenim ben seni yapma.
2: Defol.
0: Safiye defol. Türkiye.

Ben ne yaptım Allah'ım babaya? Ne yaptım ben ya Rabbim, ben babaya ne yaptım? Ne yaptım Allah'ım?

0: onu uzak durma.
1: Safiye.
0: Maya, Safiye dur. Yardım et. Gel baba, iyi misin? Hadi. Allah'ım ben ne yaptım? Ben babaya Safiye. Ne yaptım? Canını yaktım.
1: Safiye dur.
0: Adama zarar verdim, ben ne yaptım?
1: Safiye dur, bir konuşalım. Ben kendinde değilsin.
0: Naci gelme. Gel ben... git. Dur. Uzak dur benden, git. Gelme.
1: Bırakmam seni.
0: Yaklaşma, dokunma bana. Gelme peşimden. Kork kendini benden.

Safiye! Safiye dur! Sen! Safiye aç şu kapıyı. Safiye. Safiye hadi aç şu kapıyı, biraz konuşalım. Safiye aç şu kapıyı bak. Çaresiz bırak.

0: Hikmet amcam, al hadi biraz su iç. Hadi canım benim.
1: Benim yukarı çıkmam lazım Okşan. Sen babaya bakar mısın? Yani ya bize götürün.
2: Tamam kızım, sen merak etme.
1: Baba, ben hemen geleceğim, tamam mı?
3: Yine oldu. Yine gitti benim kızım. O Safiye değil Gülben. Ablan değilim.
4: Safiye, Safiye'm lütfen. Lütfen aç şu kapıyı, bak çaresiz bırakma beni Safiye.
1: Ne oldu? Ne oldu?
4: Anahtarın yanında mı? Kapıyı kilitledi.
1: Anahtar yok. Yok de evden alıp gelirim hemen, dur.
4: Tamam. Safiye. Safiye.
0: Gelmeyin. Gelmeyin sakın. Gelmeyin. Gidin, koruyun kendinizi benden.
4: Safiye, başını yalnız bırakmayacağım, biliyorsun.
0: Gelmeyin. Gelmeyin. Gelmeyin. Gidin. Git. İstemiyorum.
4: Bak seni çok seviyorum.
0: Hayır Naci, sakın gelme, yalvarırım. Yalvarırım gelme. Gelme dedim sana, gidin. Gidin. Gidin dedim. Gidin. Gidin.

0: Allah.
1: Allah'ım sen yardım et. O ses ne? Abla!
2: Safiye iyi misin?
1: Abla!
2: Safiye ne yapıyorsun?
1: Uzak durun benden, yalnız bırakın beni. Yalnız bırakın. Yalnız bırakın beni. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Yalnız bırakın. Git! Gide! Gide!
2: Benim yüzümden.

Yoksun! Gittin sen! Defol git artık, rahat bırak! Rahat bırak! Rahat bırak beni! Rahat bırak seni! Rahat bırak! Rahat bırak! Rahat bırak! Rahat bırak! Rahat bırak! Defol! Git!

0: acınacak haldesin. Şuna bak. Ne yapacaksın? Gene eteklerine mi sığınacaksın? Annem beni sevmedi. Ne olur sen sevme diyeceksin. Avucunu yalarsın. O da bıktı senden. Onu da bıktırdın sonunda. Umutsuz vaka olduğunu o da anladı.
1: Yeter yeter. Yeter, kes sesini. Sus. Sus ya. Sus artık, sus yeter mi? Sus. Sus.
0: Korktun mu? Korktun mu? Ah canım. Gel. Gel bir şarkı söyleyelim seninle. Gel. Kurşun asker, kurşun asker. Ne yapıyorsun bana söyle. Tüfeğime bakıyorum. Keşke ölsem diliyorum.
1: Delirmeyeceğim. Delirmeyeceğim. Delirmeyeceğim. Yapamayacağız. Delirmeyeceğim. Delirmeyeceğim.
2: Is everything okay, Ceylan?
3: Okay.

0: biçim.
1: Delir biçim. Delir biçim. Delir biçim. Delir biçim. Delir biçim yapamayacaksın. Delir biçim. Delir biçim. Delir biçim. Delir biçim. Delir biçim.
2: Beni kurtaramazsın.

0: Dinlenin biraz. Gidersiniz sonra.
1: Gülben'le Naci Bey de yanında. Siz merak etmeyin.
2: Hikmet amcam, bak ben sana bir çorba yapayım. Oh mis gibi iç sen onu. Sonra bir de pilav yapayım. Oh! Heh, ne dersin?
3: Bu sefer kurtulur, mutlu olur sanmıştım. Olmadı. Yine kurtulamadı ondan.
1: Kimden?

0: Bir şey duyuyor musun?
1: Yeterince bekledik Gülben. Safiyem. Safiyem bak bir şey söyle. Safiyem sesini duymaya ihtiyacım var. Bir şey söyle, iyi misin? İyi misin? Söyle bize hadi. Safiye aç şu kapıyı.
0: Abla, abla baba çok iyi merak etme. Her şey yoluna girecek yemin ederim. Korkma biz yanındayız vallahi bak.
2: Gülben ne oluyor?
0: Han.
2: Ablan nerede, ne yapıyorsun?
0: Çok kötü şeyler oldu.
2: Ne oldu?
0: Babayı annem sanmış. Zorla evden çıkarıp sokağa attı.
2: Ne?
0: Evet şimdi de eve kapattı kendini, açmıyor. Uzak durun benden öyle şeyler dedi.
2: Beğendin mi yaptığını? Ha? Ne bekliyordun ki zaten? Ne olacaktı başka? Tam her şey düzelmişti. Tam kurtulmuştu annemden. Her şey başa döndü şimdi senin yüzünden. Mutlu musun?
0: Neden? Ne dedin ki sen? Ne dedin ki ona?
2: Hastalığının geri geldiğini söyledi ablama. Sırf dürüstlük olsun diye sanki ablam kaldırabilecekmiş gibi... sadece o saçma sapan prensiplerinin peşine düşüp... iyi mi şimdi? Ha? Kalktı mı üstünden o yük? Kalkmadı üstünden. Kalkmadı üstünden.
1: Ama saklayamazdım daha fazla.
0: Ama sen tedavi oldun, düzeldiğini söylemişlerdi hani.
2: Zaten kötü bir şey söylemedi doktor. Durup dururken ateşe verdin ortalığı. Senin yüzünden oldu. Bunların hepsinin sorumlusu sensin. Abla, abla aç kapıyı benim. Kimse girmeyecek içeri. Abla hadi aç.
0: Han, ya kendine kötü bir şey yaptıysa?
2: Gel yardım et. Kıralım şu kapıyı.
0: Abla! Ay yavaş dikkat et. Dur. Abla! Yavaş! Abla!
2: Abla! Abla! Abla!

0: Geçti kızım. Geçti. Geçti Safi. Geçti kızım.
1: Geleceğim demişti. Söz vermişti baba.

Hastalık bulaşır, yaklaşma bana. Yaklaşma, hiçbiriniz yaklaşmayın bana. Yaklaşmayın. Çekilin. Yaklaşma, yaklaşmayın. Yaklaşmayın.

0: Ben de seni bekliyordum. Geç kaldın. Gel Safiye. Gel kızım.
1: Geldim anne. Geldim.

0: Geldin mi? Ablan nasıl? İyi mi? Daha iyi. Ay, ben onu tamamen unutmuşum. Neymiş? Şey, söylesene Gülben. Değilim. Hamile değilim. Neyse, üzülme yavrum. Hayırlısıyla vakti geldiğinde olur.
1: Ben bunu atayım.

0: Uyuyor hala.
1: Dua et de uyandığını düzelmiş olsun.
2: Ben geldim. Abi kusura bakma ya, anahtarımı unutmuşum bu sefer. Ne oldu?
3: Girme sakın.
2: Neden?
3: Dur. O şekilde giremezsin. Bir kişilik okuldan geliyorsun. Üstün başın mikrop dolu.
2: Ne oluyor ya? Şaka mı yapıyor abla?
3: Bekle orada. Basma sakın içeri.
2: Niye eskiden olduğu gibi davranıyor? Şaka yapıyor değil mi?
1: Neriman. Ablam bugün pek iyi değil.
2: Neden? Niye iyi değil ki? Ne oldu?
3: Şuna bas.
1: Sen istersen dediğini yap.
3: Çıkart o üstündekileri. Babayı düşünmek zorundayım herhalde. Çıkar.
4: Safiye, yapma.
3: Karışmayın. Allah Allah. Üstün başın pislik içinde. Mikrop kapar baba. Hasta mı olsun istiyorsun? Çıkar koy şunu.
2: Şey yapsam abla, sabahlık giysem üstüme.
3: Olmaz dedim. Sadece baba değil, artık Naciye de... Tamam, bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz. Hadi çıkar. At içine.
1: At Neriman. Çıkar at onun içine. Hadi.
3: Hadi. Duymadın mı? Üstündekiler de pis. Böyle giremezsin. Çıkar.
2: Pis değiller ki ama ben dün eve nasıl geldiysem bugün de öyle geldim. Pis değiller abla.
1: Neriman. Tamam hadi çıkar montunu at oraya.
3: Çıkar. Değdirme hiçbir yere, değdirme, değdirme. Banyoya, doğru banyoya. Geç çabuk. Değme bir yere, değme. Ne bakıyorsunuz? Ailemin iyiliğini düşünmek zorundayım, ne yapayım?
5: Han, ha, abla. İyi uyanmışsın, iyi bari. Şey, yemek getirdim size. Hani belki yapmaya fırsat bulamamışsındır diye ben getireyim dedim.
3: İstemez, götür onu.
5: Niye ki? Size yaptım bunu ben.
3: Naylona bas sadece, naylona. Başka bir yere basamazsın. Kapıda açık duruyor, içeri toz giriyor, kötü hava giriyor, pis hava giriyor. Tamam, kapat kapıyı. Yaklaşma bana, şuraya bas.
5: Han, sen bunu al.
3: Güven, anlamadın galiba. Onu ne babaya ne de Naciye'ye yediremem ben.
5: Ben yaptım abla bunu. Kendi evimde yapıp getirdi.
3: Tamam, ben de onu diyorum. Allah Allah. Sen artık başkalarıyla başka bir evde yaşıyorsun. Ben senin mutfağın temiz mi pis mi bilmiyorum. Yani kusura bakma. Özenmişsin, emek vermişsin, sağ ol. Ama yiyemeyiz biz hiçbirimiz onu.
5: Anladım, tamam. Sıkıntı yok abla. Şey de sen yemek yapabildin mi? Babanın ilaç saati geliyor da geç kalmasın diye.
3: Tamam, gireceğim, başlayacağım şimdi. Allah Allah. Adamı aç bırakacak değilim herhalde.
5: Tamam. O zaman beraber yapalım, daha hızlı olsun, olur mu?
3: Olmaz. Mutfağıma giremezsin artık. Kusura bakma.
4: Safiye.
3: Mutfak benim mutfağım, kardeş benim kardeşim. Karışma.

0: Tamamdır, her şey hazır. Han, çağır edin Neriman'la babayı.
1: Abla, onlar gelmeden biz seninle bir konuşsak mı?
0: Neyle ilgili?
1: Naci sana bir şey söylemiş. Sen de biraz yanlış anlamışsın. Kafanda büyütmüşsün beni.
0: Baba! Neriman! Hadi sofra hazır, gelin. Ne var, ne bakıyorsun Neriman? Geç hadi. Allah Allah. Baba, baba. Gel. Hadi geç. Baba bak, bu su artık sizin suyunuz. Sadece siz içeceksiniz. İkiniz için, tamam mı? Onu içeceksiniz siz. Karıştırmayın sakın. Bizim suyumuz farklı.
1: Neden? Ne var o suda?
0: O mineralli, vitaminli.
2: Tamam, ne güzel işte. Herkes içsin işte Safi.
0: Olmaz. Şifalı olsun. Bizim su... ben unutmuşum. O farklı. Siz ikiniz bunu içeceksiniz. O vitamin çünkü. Getiriyorum. Allah Allah, nasıl unuttum ya.
3: Biri bana ne olduğunu anlatabilir mi ya? Delireceğim yoksa ben çünkü.
4: Kimse üstüne gitmesin. Duydunuz mu beni?
3: Baba, sen ablamı görüyor musun? Yani eskisinden beter olmuş. Ne olmuş olabilir ki bir günde, ben anlamıyorum. Neden bu kadar üstünüze gidiyor sizin? Tamam, senin şekerin var, tansiyonun var. Naci Hoca'nın neden, yani

0: Dur. Kaldırın tabakları, koyayım hemen, hadi. Aman baba. Naci, sana zahmet, sizinkini sen koy. Neriman, ne bakıyorsun? Versene bardağını. Ha. Oh. Bak, mis gibi zerdeçallı mercimek çorbası yaptım. Bol soğanlı. Ver Neriman. Bana bak. Sen iyice temizlendin değil mi?
1: Hı hı, temizlendim.
0: Ha, tamam. Neriman, ne düşündüm? Diyorum ki sen bir süre okula gitme. Hatta konuş ara okulu. De ki ben ikinci dönem gelmeyeceğim. Ben duydum, bilgisayar uzaktan oluyormuş o işler çünkü.
1: Neden ama? Yani ben niye okula gitmiyorum ki?
0: Allah Allah. Bilmiyor musun? Tedbiren yani. Bütün o hastalıklar kalabalıklarda oluyor, Allah göstermesin. Eve mi taşıyacaksın bir de? Onunla uğraşacağız, Allah korusun. Naci, sen de bana bak, o kitapçıya gitmiyorsun ha. Zaten giren çıkan belli değil, 50 kişi girip çıkıyor. Yani bir de sürekli paraya dokunuyorsun. Para en fenası. Zaten içerinin tuzu, kiri, insanın astımı yoksa bile astım yapar. Allah korusun, sen de gitmiyorsun bir süre.
2: Ne kadar bir süre Safiye? Madem eve kapalı kalacağız, bari süresini bilelim. Ne zaman bitecekmiş bu dışarıdaki mikrop salgın?
0: Ben bitti diyene kadar Naci. Tamamdır. Hadi bakalım. Helal. Su iç baba. Afiyet olsun herkese. Anlaşıldı değil mi? İkiniz de gitmiyorsunuz. Ona göre. Hadi afiyet olsun. Baba üfleyerek git. Çok sıcak çünkü.
2: Safiye, bir konuşalım mı?
0: Han. Sen de gitmiyorsun işe. Hoş, zaten gittiğin yok da. Tamam, gitme artık bir süre daha. Babaya da bir yürüyüş bandı alalım. Bir güzel şey yaparız. Evde yürür temiz temiz. Tamam mı?
3: Abla. Anladık. Biraz endişelenmişsin. Ama şimdi bunu böyle sakin bir kafayla konuşalım, tamam mı? Her şeyden önemlisi babanın temiz hava alması lazım. O yüzden dışarı çıkması gerek. Bu kızın okuluna gitmesi gerekiyor. Eğer Naci'yi de çok düşünüyorsan zaten çalışması gerektiğini biliyorsundur.
0: Tuz. Tuz koymadım baba. Ben senin için koymadım Naci. Sen de çok...
3: Ya yeter, çıldıracağım artık ha. Çıldıracağım ya. Abla bak, korkmaya başlıyorum artık.
4: Bizi bu eve tıkamazsın. Kendin de tıkılamazsın. Ya daha o gün çıktık seninle, ne güzel gezdik tozduk. Dönme dolaba bindin sen ya. Abla.
3: Ama baba.
0: Leke var bunda. Leke var bayağı. Ben temizlemiştim. Her tarafını temizlemiştim ben bunu. Nasıl kalır ki leke? İyice temizleyememişim, yetmemiş demek ki. Ben mutfakta bir temizleyip geleyim. Ne yapayım?

0: Allah Allah. Çıkmadı bir türlü bu ya. Niye çıkmıyor? Hayret bir şey. Allah'ım ya Rabbim ya. Delireceğim, bu benim kaç yıllık deterjanım. Bundan da değil. Yok, bu çıkmıyor. Ne yapayım artık, yukarı kaldıracağım.
1: Safiye'm, istesen de istemesen de konuşmamız lazım artık.
2: Neyi konuşacağız Naci, bardağı mı?
1: Senin bu halini Safiye. Tamam, benim suçum. Seni hazırlamadan pat diye söyledim. Erken davrandım. Bak, test sonuçlarım Amerika'dan gelecek. Ben yarın doktora gidiyorum tekrar.
2: Naci sus! Git içeri yemeğini ye. Çorbanın soğuttuğunu farkında mısın? Ben o çorba için ne kadar emek sarf ettim sen biliyor musun?
1: Safiye böyle yapma. Konuş benimle lütfen.
2: Ben ne yapıyorsam bu ailenin iyiliği için yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. affettin mi beni?
3: Affetmek Allah'a mahsus. Biz ancak sineye çekebiliriz.
4: Sineye çektin mi peki?
3: Çekil susam, çekil. Kim çekmiş miyim sineye? Çekmişim, tamam.
4: Ben bir şey çok merak ediyorum ama sormaya da çekiniyorum yani, yanlış anlarsın diye.
3: Yanlış anlatmazsam yanlış anlamam.
4: Hani siz Han'la akıl hastanesinde kaldınız ya. Yani nasıl bir şey? İnsanın böyle aklını tamamen kaybetmesi. Gerçi tabii hatırlamıyorsunuzdur muhtemelen. Değil mi?
3: Orası akıl hastanesi değil.
4: Ne peki?
3: Kürkçü dükkanımız. Yanık acısına en iyi gelen şey ne biliyor musun?
4: Bilmiyorum.
3: Onu duymamak. Yani kontağı kapatacaksın. Anahtar üzerinde kalacak. Motor soğuyacak. Çünkü soğumazsa eğer... yangın çıkar. Yani araba yanar. İçindekiler yanar. Kuşlar, ağaçlar, bulutlar yanar. Kuşlar yansın. İstemiyorsan eğer kontağı kapatacaksın. Biz Han'la aynı arabadaydık. Onun kemerini ellerimle taktım. O silecekleri çalıştırdı. Önümüzü öyle gördük. Anahtar kontağın üstündeydi. Motor soğuyana kadar bekledik. Yola öyle çıktık. Bazen durursun. Yolda kaldın sanırlar. Ama sen sadece durmuşsundur. Lastikler gidelim der. Asfalt hadi sürün der. Ama sen durursun. Sevdiğin için durursun. Sonra bir araba görürsün ileride. Yolun ortasında durmuş, sana bakıyor. Farları gözünü alır. Parlaktır çünkü. Çok parlaktır ışığı. O ışığa alışırsa gözün, bir daha karanlıkta göremezsin. Işık karanlığı yener. Ama o zaman işte bir daha karanlıkta süremezsin.

0: Ödevimi yapmadım bu sefer.
1: Neden?
0: Yani o çöplerin arasına giremezdim. O kokuyu katlanamazdım. Ben şimdi düşününce bile... Kızdınız mı?
1: Kızmadım. Ama daha önce bu kadar rahatsız olmuyordun o kokudan. Acaba ödev seni zorladı?
0: Hayır hayır, gerçekten bahane etmiyorum ben. Gerçekten midem bulanıyor. Hatta böyle bazen ekmek kokusundan bile. Yani... Zaten nasıl olacak bilmiyorum ki. Nasıl yapacağım? Daha kendime hayrım yok. Ablama, babaya yardım edemiyorum daha. Ben bir bebeğe nasıl bakacağım bilmiyorum ki.
1: Bebeğim mi? Gülben, sen hamile misin? Ne kadar güzel bir haber bu. Harika. Çok sevindim. Tebrik ederim.
0: Neden?
1: Bu senin için çok zordu ama başardın. Anne olmak çok istediğin bir şeydi. Öyle demiştin.
0: Evet. Evet ama istemek için önce hak etmek lazım. Yani anne olmaya layık olmak lazım. Hatta bence ehliyet sınavına sokmalılar. Herkes çocuk yapmamalı. Kafayı yiyenler hele hiç. Zalimler, vicdansızlar, benciller. Sevmeyi bilmeyenler, bir halt beceremeyenler çocuk falan yapmamalı bence.
1: Bu saydıkların arasında sen var mısın Gülben?
0: Yok muyum? Ablam en başa döndü. Tam düzeldi sanırken, annemden kurtulmuşken yine ona dönüştü. Benim de başa sarmayacağım ne belli. Ya benim içimde de aynı canavar varsa? Hiçbir bebeğe annemin gözleri değmemeli. Hiçbir çocuk onun o bağırışlarını, aşağılamalarını duymamalı. Büyüyünce bu oluyorlar sonra. Ablamla ben oluyorlar.

0: Ne yapıyorsunuz?
1: Gülben, gel buraya. Gel hadi.

0: Bir bak bakalım kendine. Kaşına, gözüne, yüzüne nasıl görünüyor? Nasıl hissediyorsun sence? Aynadaki kadın nasıl bakıyor?
1: Endişeli.
0: Peki bu bakış sana neyi hatırlatıyor? Sen kiminle bir aradayken böyle bakıyorsun? Sen kiminle birlikteyken böyle bakıyordun?
1: Rezil seni. Sırf bana inat olsun diye yapıyorsun. Allah canımı alsa da kurtulsam. Kazık kadar oldum be.
0: Gülben, artık karşında annen yok. O küçük kıza kızgın bakan bir anne yok. Dolayısıyla o kızgın anneye korku ve kaygıyla bakması gereken bir çocuk da yok. Sen kendi çocuğuna nasıl bakacaksan, nasıl bakmak istiyorsan öyle bak aynaya. Hadi.

0: Ben böyle bakmak istiyorum çocuğuma.
1: O zaman çocuğun da sana tıpkı senin ona baktığın gibi bakacak. Aynı böyle gülümseyerek, korkmadan, kendini güvende hissederek. Annelik çok özel bir duygu. Bununla ilgili hissettiğin endişe çok normal. Her anne adayında olabilecek bir endişe bu. Ama şunu sakın unutma. Mükemmel anne olmak diye bir şey yok. Hadi gel yerlerimize geçelim.

0: Şimdi tekrar anlat bana. Anne olmakla ilgili seni en çok endişelendiren şey ne?
1: Yani... Ya onu öğretemezsem? Ya o da benim gibi südüklü olursa?
0: Sen südüklü müsün Gülben?
1: Değilim. Yani değilim de hani bir ara önceden öyleydim ya hani ondan.
0: Peki çocuğun altını ıslatsa sen ona südüklü der misin?
1: Asla. Hayır asla demem. Diyemem ben onu kıramam ki. Ben onu hiç üzmem ki. Ben onu yani böyle pamuklara sararım ben onu. Ben annem gibi değilim.
0: Evet. Sen nasılsın bir ona bakalım. Buraya geldiğinden beri aldığın yola bakalım. Esat'a, ailene gösterdiğin sevgiye, merhamete bakalım. En korktuğun şeylerin üstüne bile nasıl inatla gittiğine bakalım. Demin o aynaya cesaretle bakabilmene, orada kendine gülümseyebilmene bakalım. Önce bir bunlara bakalım. Sakladığımız aferinleri bir hatırlayalım. Yapamadıklarına sonra bakarız. Olur mu?
1: Bakalım, tamam. Bir de çok dürüst oluşuma, temiz kalpli oluşuma da bakarız belki. Bir de sorunları hemencik çözebilmeme, çabuk kolay affediciliğime de bakarız sonra.
0: Bakmamız gereken ne çok şey varmış değil mi Gülben? Kafanı çevirdiğin, yok saydığın aslında ne kadar güçlü ve güzel yanın varmış.
1: Esat da böyle söylüyor.
0: Bundan böyle kaygılandığında geçmişle ya da gelecekle ilgili olumsuz anlara dönmek yerine zaten sahip olduğun, sana ait olan ve seni güçlü kılan kaynaklarına dön. Onları hatırla. O zaman aynaya baktığında kızgın birini değil, o demin gülümseyen Gülben'i bulacaksın.
1: Gülümseyen bir anne bulacağım. Bulacağız.

0: Sana gelmiştim. İşe gittiğine göre iyisin. Toparladın değil mi? Toparlamışsın. O zaman dünü konuşabiliriz. Ne oldu sana Han? Kötü gözüküyordun, korkuttun beni.
1: Sen daha beterini görmedin tabii. Benim komple sıyırdığım zamanlar oldu Ceylan. Bu hiçbir şey değil.
0: Ne demek istiyorsun Han? Arabanın içinde kendi kendine kavga ediyordun. Ayrıca senin ne işin vardı orada? Beni gözetlemeye mi geldin sen?
1: Sen endişelendiğin için mi? Yoksa hesap sormaya mı geldin?
0: Seni görmeye geldim. İyi olduğuna göre de hesap sorabilirim.
1: Dün neden sormadın peki? Üşendin mi? Ha pardon, mankenle işim vardı.
0: Gerçekten inanılmazsın. Ya gazladın gittin orada. Ve sana hesap sormadığım için bugün sen bana hesap mı soruyorsun? Ya iki gün ya, çok değil, iki gün önce kapıma gelip benden vazgeçme dedin Han.
1: Sen de vazgeçmiş gibi bakıyordun.
0: Sen bana bunu nasıl söylersin ya?
1: Ceylan, gerçekten hiç halim yok. Kötü bir gün geçiriyorum. O yüzden bugün seni mutlu edecek şeyler söyleyemeyeceğim.
0: Ben beni eyle diye gelmedim buraya.
1: Niye geldin o zaman?
0: Ne olduğunu anlamaya geldim. Vazgeçmiş biri böyle bir şey yapar mı sence?
1: Ablam çok kötü durumda. Naci'nin hasta olduğunu öğrenmiş. New York'tan döndüğüm gibi her şey. Hatta daha da kötü. O yüzden arkana bakmadan kaçıp gitmek istiyorsan tam zamanı. Yalnız pasaportunu iyi bir yere sakla bence. Bir bakmışsın yanlışlıkla alıvermişim gene.
0: Sorun sadece ablanın çok kötü olması değil. Sen... Sana bir şey olmuş. Sen kendini acımıyorsun. Aksine gurur duyuyorsun. Çünkü kibirlenmek yüzleşmekten daha kolay geliyor sana değil mi?
1: Aha. Hayat bana güzel ya. Sen neden vakit kaybediyorsun ki burada? Çık. İki fotoğraf çek. Eminim güzel bir manzara bulursun gene.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Genç durmak bilmiyorlar.
12: Gençliğine ne söyleniyorsun Haş 5?
11: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
12: Şarj olmaya mı?
11: Şarj olmaya.
13: Hoş 5'i durdurabilirsen.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin. Oral-B Lux Perfection diş macunu, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni? Express içelim.
19: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk

0: Kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. Obsesso. Yeah. Silver
1: moon. Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Pet'ten kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Golf. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Siparişiniz.
6: Ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
10: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
11: Abi motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
13: Hesap!
12: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
14: kurdu. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Çok lezzetli.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
16: Ha! My.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Bosch Flexstore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhong.com.tr'de.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Hadi başamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, haribayla mutlu ol.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
5: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
8: Yine ne söyleniyorsun H5?
7: Devrelerim şişti, H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
8: Şarj olmaya mı?
7: Şarj olmaya.
9: H5'i durdurabilirsen.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
19: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.

0: Sabret. Bunun başka yolu yok.
1: Belki de sorun budur Hikmet amca. Sabredip hiçbir şey yapmamaktır belki de sorun.
2: Baba, bir güzel yıkadım tavlayı. Mis gibi oldu, bütün pullarını yıkadım. Siz bir güzel oynayın şimdi. Ben içerideyim, senin odanı temizleyeceğim. Karnınız acıkırsa seslenin bana. Size bir güzel narlı, cevizli bir salata yapacağım. Yanına da enginar. Oh, ne güzel bak, hiç zorlamadan detoks işte, mis gibi. Hadi iyi oyunlar size.
0: Hadi hepsini ben mi dizeceğim?
1: Kusura bakmayın Hikmet amca, ben çıkacağım.
0: Nereye? Kitapçıya mı yine? Aman, sanki müşteriyle dolup taşıyor. Orada daha 3 kişiden fazlasını görmek nasip olmadı. Neyse ne, gitme bugün. Çok kötü olur kızcağız.
1: Kitapçıya gitmeyeceğim Hikmet amca. Önemli bir işim var. Ve hayır, yalan söylemiyorum.

0: Ay Allah. Baba! Baba! Baba kapı. Naci. Naci nerede baba? Gitti mi yoksa, bir şey demedin mi? Eh be baba ya, aşk olsun. Uf. Naci, gitme. Bana bak, aç. Aç pencereyi, aç. Koş diyorum, koş. Dur dur, gitmesin.
1: Naci, ne? Ne yapayım? Koşayım. Ne? Koşamam. Koşu ayakkabım yok benim. Ama yürüyebilirim istersen.
0: Gidemiyorum, ben gidemiyorum. Koş, durdur şunu.
1: Gitmesin, gitsin. Bir şey olmaz. Gitsin, o kalbi sende, tapusu sende zaten.
0: Ne tapusu be? Allah Allah. Mikrop kapacak hep. Allah'ım sen yardım et ya.
1: Mikrop? Niye? Aşısı mı yok? Kızamık mı olur, ne olur? Ha, çiçek seviyor, su çiçeği olur en fazla. Bir şey olmaz.

0: Çok güzeller.
1: Rengarenk. Ama pembe çok fazla var ya. Harika. En sevdiğim şey. Ay. İyi misin? İyi misin? Bir şey oldu mu? Şey, kazar oldu. Gerçekten yanlışlıkla düştü yani. Ben gördüm.
0: İyi misin bir tanem? Neler acıdı? Göster bana. Biliyorum acıyor. Haklısın. Gel. Gel öpeyim. Geçsin ama.
1: Geçti mi?

0: Çok güzeller. Nasılsın? Çok tatlısın sen. Ay merhabalar. Allah ananı babalı büyütsün. İyi insanlara rast gelsin inşallah. Çok tatlı.
1: Amin, sağ olun. Derisi sizin başınıza.
0: Sağ olun. Ya bunlar ne ki? Çok güzel.
1: Yardımcı olabilir miyim?
0: Evet ben hediye alacaktım da ben.
1: Yeni doğan mı?
0: Henüz doğmadı da.
1: Ha ben başkasını alıyorsunuz sandım. Sizinki için öyle mi annesi?
0: Evet. Benimki için. Annesi benim.
2: Sütlaç çok severim. Annem yapardı. Böyle üzeri kıpkırmızı nar gibi. En çok ben yerdim. En az 3 kase. Hiç belli olmuyor halimden. Ay ben de çok güzel yaparım ha. Bayram.
3: Efendim.
2: 2 cümle kursana be adam. Hep ben mi konuşacağım böyle duvara karşı?
3: Ya belki boğazım kurumuştur. Büyüdüm mü alsın acaba?
2: 40 yılın başı bir limonata ısmarladım. Hepsini içireceğim diyorsun yani.
3: Vallahi ne iyi olur bir bilsen.
2: Ay seni mi kıracağım be? Hı. Aa! Yüzük! Ay biri mi düşürdü acaba?
3: Yok yok. O senin.
2: Ne?
3: Evet. Beğenmedin mi yoksa? Ama aman lütfen. Beğenmediysen de sonra söyle. Şimdi söyleme.

0: Ben evde çalıştım. Dedim ki ölmek var, dönmek yok. Yani korksan da, titresen de bu soruyu soracaksın dedim. Bayram olmaz, bu soruyu soracaksın dedim. Cesur ol dedim ya Bayram.
1: Ay sor artık şu soruyu be adam.
0: Soruyorum. Sorayım değil mi? Soruyorum.
1: Sor.
0: Tamam. Benimle... Benle... Yok yok biz tamam. Benimle... Ev...
1: Evet, evet, evet.
0: Evet, evet. Aman.
1: Oh. Hiç. Oh. Ay ne ferah limonataymış be, iyi geldi.
0: Vallahi.
1: Hadi bir tane daha söyleyelim.
0: Söyleyelim hemen.
1: Vallahi. Hadi söyleyelim.
0: Şey bakar mısınız lütfen? Biz birer tane de alabilir miyiz?
2: Tabii.
0: Sağ olun.
1: Ay Bayram. İyi yutmadım ben bunu ha. Hayır midem de asitli benim. Vallahi erir giderdi ha. Aman hıkıp der giderdim. Ay. Hadi bir daha sor. Çok yakıştı ağzına, bir daha sor.
0: Tamam. Soruyorum. Hazır mısın? Benimle evlenir misin Okşan?
1: Bana müsaade et biraz. Evet. Evet. Evet. I said yes. Evet dedim. Evet ayol, bir alkış yapabilir. Tat.
0: Tamam. Ha şu şuna. Hayır oldu mu? Oldu oldu. Oldu. Vallahi tam
1: taktım.
0: Oldu.
1: Gördün mü? Güzel değil mi? Ay! Kafam kadar. Uf. Alkışa devam.
3: Evet Naci Bey. Amerika'dan sonuçlarımız geldi.
4: Evet. Doktor Bey lütfen lafı dolandırmadan direkt söyleyin sonuçları. Ben çünkü kendimi en kötüsünü hazırladım.
3: Boşuna hazırlanmışsınız. Yani yanlış alarm. Endişe edecek hiçbir şeyiniz yok.
4: Hmm. Nasıl yani? Ben ama yani o krizler, o ataklar, ne bileyim kas tutulması bile aynı şekildeydi. Hepsi aynıydı. Yani ilk başladığı gibiydi. Nasıl olur?
3: Değilmiş. Tedavinin yan etkilerindenmiş. Diğer deneklerde de benzer semptomlar görülmüş. Ancak hiçbirinde kötüye gidiş yaşanmamış. İçiniz rahat olsun yani. Ha, arada bir tür kasılmalar olabilir. Onun için de ben size ilaç yazacağım.
4: Emin misiniz? Çünkü ben boş yere onu umutlandırmak istemem. Yapamam bunu. Onu bir kez daha hayal kırıklığına uğratamam. Eminsiniz değil mi?
5: Ay anam, yani alelacele çağırdın, önemli bir şey mi var ya? Ay şu kaplar için mi? İnanmıyorum sana ya.
6: Adı üzerinde saklama kabı. Yani saklasan iyi olmaz, sonra belki yerini yenisini getiremezsin arasında.
5: İyi alayım bari. O tepe ne öyle?
6: Anı tepesi.
5: Yoksa onları hiç yıkamıyor musun sen?
6: Makine yok.
5: Kirli kirli mi giyiyorsun?
6: Kirli değil de yaşanmışlıklar var üzerlerinde.
5: Ay gözünü seveyim, her şeye anlam yükleme ya anı.
6: Gözümü sev ama bu gözümü sev, olur mu? Bu gözüm cezalı.
5: Niye?
6: Kendi kendine kirpik kırpıyor bazen. Kokmuş mu üstüm başım?
5: Yani
6: kokmuş mu üstüm başım? Tamam, ben o zaman gideyim kendime bir sudan geçireyim.
5: Dur, nereye gidiyorsun be adam ya? Şu

Evet. Ama zaten böyle daha iyi. Yani önce Esat'a söylemem daha doğru. Babası sonuçta. O zaman şimdi babanın karnını doyuralım mı? Ona böyle en sevdiği yemekleri yapalım mı? Tamam, yapalım. Hadi Gülben. Hadi kızım, yapabilirsin. Babiş çok seviyor. Evet. Sık dişini birazcık. Hadi kızım, hadi. Hadi bakalım, yapabiliriz. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.

0: giremezsin o şekilde içeri Naci.
1: Safiye, sana çok büyük bir haberim var. Gelirken bunu nasıl söyleyeceğimin hayalini kurdum. Önce dedim ki onu alayım bir yere götüreyim. Güzel bir manzaraya bakarken söyleyeyim. Sonra düşündüm ki beklemeye, bekleyecek vaktimiz yok, kaybedecek vaktimiz yok yani. Zaten gülüşün her şeyi demek. Daha güzel bir manzara yok dünyada.
0: Naci şimdi sen bana kızacaksın ama ben sabah uyarmıştım bu şekilde seni içeri alamam. Üstündekilerin hepsini çıkarman lazım sonra da doğru banyoya zaten.
1: Safiye duymuyor musun beni? Koskocaman bir müjdem var sana diyorum.
0: Tamam duydum Naci. Git temiz temiz yıkan ondan sonra bir güzel anlatırsın ne anlatacaksan. Üstündekileri çıkarman lazım poşet
1: bir verin. Dur Safiye bir dinle beni.
0: Ay Naci duramıyorum durdukça cinlerim tepeme çıkıyor. Ben sana şu anda kulak veremem yani tamam mı?
1: Peki daha sonra dinleyecek misin beni?
0: Ay tamam dinleyeceğim. Sanki Ömer Seyfettin geldi dükkana.
1: Canın sağ olsun be Safiye. Nasıl olsa daha çok zamanımız olacak bol bol.
0: Dur, dur. Üstündekini çıkar. Çıkarman lazım. Allah kahretmesin. Dur. Şunu açmam lazım. Ha, koy içine. İçine koy. Naci, küveti temizledim. Senin için pırıl pırıl yaptım. Bir güzel girersin. Öyle iki dakikada hemen bir su dökünüp çıkmak yok yani. İyice geniş geniş, güzel güzel yıkan yani. Vakit ayır iyice, tamam mı?

parça parça aldım ki? Keşke hepsini alıp yıkasaydım bak. Şöyle ütülerim de.

0: Evet. İyi bayramlar. Sarı bayram, iyi bayramlar.
1: Efendim bayram.
0: Efendim bayram. Kız... Ne? Kız mı isteyeceksin? Hangi kızı isteyeceksin bayram? Okşan'ı mı istiyor? Verecekler mi sana Okşan'ı bayram? Ben mi? Ben niye geleyim? Ben Okşan'ı istemiyorum bayram. Ha gelirim. Tamam. Yanında dururum. Tam görüşürüz.
1: Vah.
0: İyi. Kız isteme. Hayırlı bir iş. Hayırlı bir iş için gömlek ceket. Hayırlı bir gömlek giymemiz lazım. Hayırlı bir gömlek. Gömleğim nerede? Bakalım. Değil. Bu değil. Bu hayır annemin

0: Saçı... gömleğim nerede?
1: Gömleğim?
0: Gömleğim nerede ya? Şey... Bir dakika, annemin saçı var ya içinde. Ya gömlek nerede ya? Dur. Annemin saçı vardı. Onun gömlek nerede ya? Ha? Anne.
2: Safiyem, oldu mu?
3: Kuruttun mu saçlarını iyice? Bak hasta olmayasın sonra.
2: Evet. Safiye, ben bugün doktora gittim.
3: Hastaneye mi, özel muayenehaneye mi?
2: Ne fark eder Safiye, bir dinle.
3: Fark etmez olur mu? Hastaneye gidersen Allah korusun hasta olursun. Mikroplar bulaşır her tarafına.
2: Safiye, bir dinler misin? Şimdi benim hastalığım...
3: Baba girme. Dur sen.
4: Ne oldu?
3: Naci hastaneye gitmiş. Yıkandı ama yine de belli olmaz şimdi. İş işten geçtiyse midesine falan vücuduna oturmuş olabilir o mikroplar.
2: Safiye, mikrop falan yok bende. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben iyileşmişim. Hasta falan değilim artık.
3: Ateşine bakmak lazım ama şimdi ben de diyemem. Nasıl yapsak acaba? Baba, derece nerede sen biliyor musun?
2: Safiye, duymuyor musun beni? Hasta değilmişim ben.
3: Sirke getireyim ben. İçersen o temizler içini. Dur.
2: Ben anlamıyorum ben. Duymuyor beni.
4: Sen çoktan gittin. Onun için duymuyor seni.
3: Al iç bunu, içindeki mikropları öldürür.
2: Safiye, iyiyim ben. İyileşmişim. Ölmeyeceğim yani. Ben de şok oldum. İnanamadım ilk başta. Ama test sonuçları gelmiş Amerika'dan. Eminler yani. Gerçekten eminler. Yani o geçirdiğim ataklar var. Neyse, onlar yan etkiymiş hep. Önemsizmiş. Safiye, sevinmedin mi? Bir yere gitmeyeceğim Safiye. Yanında olacağım. Beraber yaşlanacağız. Korkmamıza gerek yok Safiye. Bir şey söyle.

0: Çok sevindim. Geçmiş olsun.
1: Sen... Anlamadım beni. Yok, anlamadım. Endişelenecek bir şey yok Safiye. Yani artık normale dönebilirsin.
0: Normalim ben zaten. Yemeğin altı yanmasın. Bakayım ben. Acıktı altı.

0: Yalan söylüyor. Handan almış aklı belli. Sen kafayı yiyorsun diye seni kandırmaya karar vermişler. İnanmayacaksın değil mi? Seni boşuna umutlandırmalarına izin vermeyeceksin.
1: İnanmayacağım.
0: Aferin sana.
1: Elimden geleni yapacağım. Çok iyi bakacağım ona. Uzatacağım ömrünü. İyileşmeyecek biliyorum. Ama olsun, ben yine de çok iyi bakacağım ona. Tıpkı sana baktığım gibi. Son nefesine kadar hiç bırakmayacağım. Hiç bırakmayacağım onu.

0: Annemin saçları sende mi?
1: Efendim?
0: Sen mi aldın annemin saçlarını? Ne?
1: Ne diyorsun anlamıyorum.
0: Benim odama senden başkası gelmedi. Sen girdim, sen almış olmalısın bana. Annemin saçlarını verir misin? Hı? Bak benim için çok önemli. Unutabiliyor. Benim can damarım o. Suyum benim bana. Annemin saçlarını ver.
1: Sakin. Sakin.
0: Lütfen.
1: Ben birkaç parça eşya kirliğini aldım. Kirli, kirli sen yıkamıyorsun, temiz olsun diye. Akşam istemeye giderken temiz gömleğim...
0: Hayır, yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun değil mi? Yalan söylüyorsun değil mi? Yalan söylüyorum de. Ha?
1: Yıkadım.
0: Cebindeydi annemin saçı, gömleğin cebindeydi. Onu oradan çıkardın, bir kenara koydun, korudun, kurtardın. Der misin lütfen? Lütfen.
1: Ben özür dilerim, ben bilerek yapmadım ki.
0: Saçlarının kokusunu mu aldın sen benden? Ha? Niye? Neden? Niye yıkadın? Kirli ki. Lan niye kirli değildi ki onlar? Niye yıkadın onları? Ha?
1: Özür dilerim. Özür dilerim ben. Bilmiyordum.
0: Tertemizdi onlar. Niye yıkadın onları? Niye aldın annem benden? Annem niye?

0: Safiye iyi değil.
1: Onu görüyorum Hikmet amca.
0: Ne zaman sana kavuştuğunu düşünse ellerinden kayıp gittin. O zaman da kaldıramamıştı. Kendi kendine düzelmez artık. İstediğin kadar anlat. Seni duyamaz. Sen onun için çoktan gittin. O zaman da dağılmıştı. Yine aynısı oldu.
1: Ne aynı şey? Neden bahsediyorsunuz Hikmet amca? Ben bir şey anlamıyorum.
0: Annesi öldükten sonra olanlardan.

Safiye, annen ölmüş. Bunun bizim için ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Aramızda hiçbir engel kalmadı artık. Sana geliyorum Safiye. Tek bir an bile ayrı kalmayalım. Yakında geleceğim. Hazırlan. Gelip alacağım seni.

0: Alo.
1: Sofyan benim.
0: Naci? Sen misin gerçekten?
1: Benim evet. Ama lütfen belli etme, anlamasınlar.
0: Yok yok. Kimse yok zaten, ben tekim. Ne zaman görüşeceğiz?
1: Onun için aradım ben de Sofyan. Yarın aynı yerde aynı saatte hazır ol. Seni almaya geleceğim Sofyan.
0: Sonunda gelecek misin gerçekten?
1: Geleceğim. Kavuşacağız. Kimse ayıramaz bizi artık.
0: Biliyordum. Benden vazgeçmeyeceğini biliyordum. Aynı yerde, aynı saatte.

0: Söz vermişti baba. Geleceğim demişti bana.
1: Gelmeyecek kızım. Naci gelmeyecek.
0: Hayır, konuştuk biz. Söyledi bana. Mektup yazdı bana. Mektuplar yazdı. Bir sürü mektup yazdı. Kesin bir şey oldu belki de. Yoksa o gelirdi. Beni yalnız bırakmazdı. Muhakkak gelirdi.
1: Gelmeyecek kızım. Hadi evimize gidelim ne olur.
0: Hayır, gidemeyiz. Benim evim değil orası. Ben Naci ile gideceğim. Sen de annem gibi engel olmaya çalışıyorsun bana, ama yapamayacaksın.
1: Safiye, dinle beni ne olur. Naci yok. Sana mektup filan da yazmadı. Hiç.
0: Yalan söylüyorsun baba. Yalan söylüyorsun. Sen de annem gibi sizi bırakmamdan korkuyorsun. Ya bir kere de beni düşünün ya. Bir kere de şu kız mutlu olsun deyin. Çok mu zor?
1: Hadi. Ver elini, gidelim.
0: Hayır, gitmeyeceğim ben. Sen git, ben burada duracağım. Naci'yi bekleyeceğim.
1: Safiye, ne olursun, yalvarıyorum.
0: Naci! Geldi işte. Naci! Buradayım. Baba geldi işte orada. Buradayım Naci. Geldi işte bak. Ben dedim geldi. Naci. Naci. Naci. Baba. Buradaydı Naci. Nereye gitti? Buradaydı. Şimdi buradaydı. Naci. Naci. Nereye gitti? Baba nereye gitti? Buradaydı. Naci. Gördüm Naci. Şaka yapıyor bana, biliyorum. Naci. Naci. Baba.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
9: Her anın Double Shot Ice Break.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme evi. Diyemiyorsan yeni

Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar.

0: Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Ton Bank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
4: şeftali.
5: Budur.
4: Boş ver sen bu reklamı.
5: Kendin nereye bulsadın? İlk yudumda sen de söyle.
4: Füsti.
6: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Gün boyu çamaşırını koru.
8: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
9: Mol Pet'ten kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: Bu Perşembe A101'de aldın. Ovadan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
12: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
13: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
14: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Aa, baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
16: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
15: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
18: 3, 2, 1, 0.
14: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
19: Hasret bitiyor.
20: Doğrunun bulunması tarafındayız.
19: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
21: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
22: Abla ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
23: Çok korkunç bir ifade bu. Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek. Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
19: Çağla Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
24: Çağla'yı babası öldürdü.
25: Neyi kapatacağım ya?
24: Bir sus vermeye çalışmamış.
26: Elimizde 3 ayrı DNA var.
27: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekil.
28: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
19: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
29: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
30: Handi Kredi.
31: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
32: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong.com.tr'de.
33: Uyandıralım! Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
34: Dondurma gibi değil, dondurma.
35: Hadi başamalız.
36: Oo.
35: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamolos.
37: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
38: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
39: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
40: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
41: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
39: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
42: Benim bankam,
0: Bankası.
1: İş Bankası Elif'le sunar.
0: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
1: Yani.
0: Isınalım.
1: Tabii tabii, buyurun.
0: İş Cep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
0: Ben isterim, İş Cep'im yapar.
1: Harika.
2: İş Bankası.
3: Abi ne oluyor ya?
4: Açlık basıyor, bir şey yok.
5: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
12: Söz vermişti. Geleceğim dedi. Geleceğim dedi. Gene otobüs mü çarptı acaba? Kaza mı yaptı yoksa baba? Ha? Annemin yanına mı gitti yoksa? Onlar kim? Baba, birileri geliyor. Bize doğru geliyorlar. Kim onlar? Tanıyor musun sen?
13: Senin iyiliğin için kızım. Affet beni Safiye.
12: Baba! Baba! Baba gel! Gel git! Git! Baba gelmesin! Naci gelecek, beni bulamaz! Baba! Beni bulun, bırakın! Baba bıraksınlar! Baba bulamaz beni! Naci beni bulamaz! Baba bulamaz! Baba! Baba! Baba! Baba bırakma! Beni bırakma, izin verme! Baba! İzin verme ne olur! Safiye. Anne. Öldün sen. Sen öldün.
4: Anneler ölmez Safiye.
12: Delirdim mi ben? Delirdim mi? Ben delirdim.
4: Sen onlara inanma. Deli değilsin sen. Ben seni asla yalnız bırakmam. Herkes gider. Ben gitmem Safiye. Sonsuza kadar beraberiz. Korkma.

0: Kendilerine söyleme. Aklını kaçırdığını bilmedi hiçbiri. Her yerde annesinin hatırası var. Dayanamaz. Memlekete gönderdim dedim.
1: Bilmiyordu.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şıp şıp.

0: Cemaat, Allah aşkına yat şuraya. Daha iyileşmedin.
1: Yatacak zaman değil. Ben sana demedim mi polis Selvi'den örnek almayacak diye?
0: Onun kabahati yok Memati. Ben verdim DNA'yı.
1: İyi halt ettin.
0: Memati geldiler, örnek alacağız dediler. Yok deme şansın var mıydı sanki?
1: O polislere de soracağım. Benden izin almadan benim hanım...

0: koridorda niye adam yok yalnızım?
1: Efendim, Memati Bey istemiyor. Hanımıyla rahat edemiyorlar.
0: Hüsnü, bu koridor bir daha boş kalmayacak. Gerekirse adamları hasta yap, doktor yap ama burayı boş bırakma.
1: Bravo efendim, çok iyi düşündünüz. Ben niye akıllı demedim?
0: Sen aklını yorma Hüsnü. Yorma. Ne diyorsam onu yap.
1: Peki efendim, buyurun.
2: Nereye Memati?
3: Usta, savcı bunlardan DNA örneği aldırmış. Bu akılsız da vermiş. Gidip halledelim.

0: Adli tıbbı mı yakacaksın abi?
1: E ne var, yapmadığımız işler mi?
2: Memati, Yaşar pusuya yatmış seni bekliyordur. Tam iyileşmeden bu odadan çıkamazsın.
1: Usta, bir şeyler yapmazsak Selvi de cezaevinden çıkamaz.
3: Polat abi, ben gidip anlatayım. Adam bana saldırdı. Ben kendimi müdafaa etmek zorunda kaldım. Yani bunu kimse dikkate almayacak mı?
2: Gülüm, elbette dikkate alırlar da o zamana kadar çok yıpranırız.
1: Sen ne diyorsun Abdüley?
0: Tek çare Kenan'ın aldıkları numuneleri değiştireceğiz abi.
1: İyi o zaman. Hazırlık yap, gidelim koçum.
0: Abi bir de senle orada uğraşamam. Delil yok edeceğiz derken sen her tarafa delil bırakırsın. Sen yat, iyileşmene bak. Ben gerekirse Kenan'ı da yok ederim.

0: Hayırdır Kara? Teslim olmaya karar verdin, bana vekalet mi vereceksin?
1: Mete Bey'i savunamamışsın. Adamcağızı tutuklamışlar. Bundan sonra Mete Bey'i bizzat ben savunacağım.
0: Ne yapıyorsun sen?
1: Korkma. Bir şey yapmayacağız. Biraz burada oturacaksın.
0: Görüşmem var. Mete Bey'e gitmem lazım.
1: Sen merak etme. Ben senin yerine giderim. İşim bitince seni arayacağım.

0: Senin dosyana ben mi bakmıştım? Yabancı gelmiyorsun.
1: Adli tıba gireceksin memur olarak. Gerekli yerlerle görüştüm.
2: Ben ne anlarım abi adli tıptan?
1: Anlamana gerek yok. Zaten bir iki saat kalacaksın. Bir fırsatını bulup Kenan'dan alınan numunelerin bulunduğu bölüme girip çıkan doktorlardan birinin güvenlik kartını kopyalayacaksın.
2: Numuneleri mi değiştireceğim abi?
1: Hayır. Sen sadece anahtarları, kartı kopyalayıp kroki çıkaracaksın. Ben girip değiştireceğim. Şimdi git bu adamı gör. İşe alınmadan önce seninle ilgili soruşturma yapacaklar. Bu adam sana ne yapacağını anlatır.
2: Tamam abi.
1: Çok dikkatli ol. Sakın açık verme.
2: Tamam abi.

Mete Bey. Mete Bey. Mete Bey, iyi misiniz? Mete Bey.

0: çıkmam lazım. Bittim ben. Duramam burada.
1: Sakin olun Mete Bey. İlk günler böyle olur. Yavaş yavaş alışacaksınız.
0: Anlamıyorsun. İtibarım iki paralık oldu. Bitirdiler beni. Biraz daha kalırsam kendimi öldürürüm.
1: Avukatınız gelmiş Mete Bey. Belki iyi bir haberle gelmiştir.

0: Ümit, bana iyi haber getirdim de. Delireceğim burada.
1: Aman delirme. Bir ömür burada sürün istiyorum.

0: Bu ayet buradan çıkamayayım. Çıktığım gün seni parça parça edeceğim.
1: Sen çıkmayı falan unut.

0: hayrına. Dışarıda seni bir gün yaşatmam. Senin ancak burada yaşamana izin veririm. Ama sana bir şey soracağım. Oğlumdan ne istedi?
1: Oğlunun senin gibi babası olacağına ölmesi daha iyiydi.
0: Mete, burada hava atacak kimsen yok. Hava alacak bir yerde yok. Sen hava almadan, hava atmadan bir seneyi çıkartamazsın. Bundan sonra seni kimse tanımaz. Ziyaretine gelmez. Ama rahat ol. Ben senin ziyaretine hep geleceğim.
1: Seni ellerimle öldüreceğim.
2: Gardiyan yardım edin. Mete Bey kötü geçti.
3: Bırakın beni, sakin ol.
1: Avukat değil.
2: Yardım edin.
3: Sakin olun.
2: Götürün onu.
3: Sizi kesin sevgilerden.
2: Revire götürün hemen. Sakinleştirici yapsınlar. Ben de hastaneye sevki için mahkemeye müracaat edeceğim.
3: Mete Bey lütfen.
2: Başına bir şey gelmesin. Müvekkilim benim için çok değerlidir.
1: Mete Bey, bırakın ulan.
3: Lütfen.
1: Köpek.
3: Kendinize zarar vereceksiniz.
1: Karayı tutsanıza.

0: doğru silahlı adam vurdun mu hiç?
1: Senin gibi çok vurdum.
0: İyi, o zaman bir tane de şerefli öldürmüş olursun. Ama sen öldüremezsin.
2: Abi, dergide sizin köşede yazı çıkmış.

0: Fuat Alemdar nasıl anladı?
1: Abi şifreden yerini öğreniriz.
0: Çoktan toplamıştır, bizi bekliyordur. Gidip kucağına mı düşelim? O planını yaptı. Sıra bizde.

0: Buyurun efendim.
1: İyi günler.
2: İyi günler.
3: İyi günler.
1: Eşref Bey kardeşim. Ben Polat Alemdar'la konuştum. O da bu duruma razı değil. Devlete hizmet edenleri bu kadar yıpratırsak ileride devlete hizmet edecek adam bulamayız diyor.
2: Beyefendi, ben size zamanında dedim. Gerçekten darbe yapacaktık. Post dediniz. Postumuzu delecek.

0: Son pişmanlık fayda etmiyor. Üstelik pişman olmayı da bilmiyorsunuz. 28 Şubat'ı yapmasaydı keşke diyeceğinize hala şöyle yapsaydık böyle yapsaydık diyorsunuz.
1: Biz hukuk dışı hiçbir şey yapmadık. İrtica devleti kuşatmış. Benim önümde bir sürü kanıt. Ben o partiyi kapatmak için dava açmayacak mıyım?
0: Sayın Başsavcım, ortada dediğiniz gibi bir irtica tehlikesi olsa ihtiyarlar size yapmayın demezlerdi. Topladığınız gazete küpürlerini, birkaç tane de figüranı irticacı diye medyaya servis yaptınız. Ama vatandaş bunu yemedi.
2: Milli Güvenlik Kurulu'nda hükümet yok muydu? Direnselerdi.
0: Hükümetin milli güvenlik siyaset belgesi dışında çıkma şansı var mıydı? Kusura bakmayın. Amerika ve İsrail sizi kullandı.
3: Canım kardeşim. Dün onlar kullandı. Bugün de ihtiyarlar kullanıyorlar. Biz ne diyoruz? Kusurumuz mu var? Bırakın telafi edelim. Bize bir imkan verin canım.
0: Beyefendi, 28 Şubat'tan sonra İsrail'le yaptığınız anlaşmaların bedelini hala bu devlet öderken sizin yaptıklarınızı nasıl görmezden gelelim?
3: Peki canım kardeşim. 28 Şubat'tan bizleri hesaba çekmeye çalışıyorlar, anladık. Neden bundan nemalanan iş adamlarını, medyacıları, sendikacıları hesaba çekmiyorlar? Hı?
0: Söylediklerinizle sırası gelince hesap verecekler. Devletin parasını bankalarına yatırtıp sonra o parayı devlete yüksek faizle satıp devleti milyarlarca dolar zarara uğratanlar bu tezgahı kimin sayesinde kurdular?
2: Ne güzel diyorsunuz. Devletin kanını emenlerle uğraşın. Bizle niye uğraşıyorsunuz? Benim suçum ne? Ordunun içinde basçı darbe yapmaya çalışanları engellemek mi? Darbe yapmalarına müsaade etseydik 10.000 kişi öldüreceklerdi.
0: Paşam, komutanlığınız döneminde askeri ihalelerde dönen yolsuzlukların haddi hesabı yoktu. Hangisine mani olabildiniz? Bunları engelleyeceğinize andışlarla bütün ülkeyi fişlediniz. Korkarım artık fişiniz çekildi.

0: Rahat ol Selvi'cim. Gerilecek bir şey yok.
1: Hayatımda hiç adliye görmedim. Senin dışında savcı da görmedim. Ne soracak, ne diyecek düşünmeden edemiyorum.
0: Senin eşin, baban zamanlarının büyük bir kısmını burada geçiriyordu. Hatırlamıyor musun o günleri?
1: Hayal meyal. Çok küçüktüm. Bir de annem böyle şeyleri bize yansıtmazdı.
0: Canım, heyecanlanman doğal. Ben bile bunca yıllık savcıyım. Benim de ifademi almaya kalksalar, ben de heyecanlanırdım.
1: Bir de Memati'den gizli geldim. Biraz da ondan gerginim.
0: İyi yapmışsın. Memati seni daha çok strese sokardı. Ama merak edecek bir şey yok. Sana Kenan'la ilgili sorular soracak. Ne biliyorsan anlat. Zaten senin suçla bir ilgin yok.
1: Aslında var.
0: Nasıl ilgin var?
1: Ben terk ettikten sonra çok saçmalamaya başladı. Çok içiyordu. Uyuşturucu da kullanıyordu. O yüzden sanki ben ayrıldım diye başı belaya girdi diye düşünüyorum.
2: Merhaba. Selvi Hanım, Pusat Bey'i aldılar. Ondan sonra da sizi alacaklar.
0: Hadi savcı bey bekletmeyelim.

0: Emati Bey'e bir şey belli etmeyeceksiniz.
1: Abiye çağırır muayene et derse.
0: Oğlum bu Mehmet abiniz ne zaman kendi rızasıyla muayene olmuş?
1: Abi oldu çağırdı, ne yapacağız?

0: Sen hiç doktora moyan olmadın mı? Sana ne yaptısa aynısını yap. Sırtını dinle, nabzına bak, söyle bir şeyler işte. Tamam mı?
1: Söylerim, tamam.
0: Tamam. Abine bakıyorsan pusat çıkalı çok oldu.
2: Beni pusat abi gönderdi. Memati abiye haber getirdim.
0: Ne haberi? Bana söyle, ben iletirim.
2: Olmaz. Aile meselesi. Yalnız Memati abiye söyle.
0: Bekle burada. Efendim, pusatın adamı geldi. Size bir haber getirmiş. Aile meselesi. Yalnız Memati Bey'e söylerim diyor.
3: Gelsin.
0: Geç.
3: Ne diyormuş pusat? Söyle bakalım. Sen çık Hüsnü.
2: Abi, Yaşar Ağa haber göndermiş.
3: Ne diyormuş tozcu Yaşar?
2: Benim oğlumun boğazını kesenlerin, ben kafasını koparacağım demiş.
3: Söylesin Yaşar Ağa. Yer mi biliyor? Gelsin.
2: Beni gönderdin.

0: kendine bak.
1: Bunlar Tratsen efendim, uzman çağırayım ben.
0: Fark etmez, gelsin biri işte.
1: Efendim bunlar stajda, kan görünce bayılırlar. Bayılırlar.
0: Yüzünü ne çeviriyorsun yine?
1: Efendim.
0: İçeride ceset var, dikişim atmış sinirim tepemde.
1: Çabuk doktor çağır.
0: Öldürtmeyin lan kendinizi.
1: Eve kadar gitti. Kıyafet filan. Üst baş manasında.
0: Niye yalnız gönderdin? Sen niye gitmedin?
1: Çocuklar var yanında. Merak etmeyin.
2: Kenan'la senin kız kardeşin nişanlıymış. Nişan neden bozuldu?
3: Savcı bey, onu kardeşime sorarsınız.
2: Olsun. Bir de sen anlat.
3: Kenan'ın kadın zaafı vardı. Uyarmamıza rağmen bu huyundan vazgeçmedi. Biz de ailece nişanı bozup ilişkimizi kestik.
2: O kadar değilmiş. Sonrasında hasım olmuşsunuz.
3: Onlar bizim hasmımız olamaz. Ailelerimiz anlaşamadı. Ama ne biz onların yoluna çıktık ne onlar bizim yolumuza.
2: Memati'nin Kenan'ı tartakladığını söyleyen tanıklar var.
3: Onu Memati'ye sorun.
2: Ben sana soruyorum.
3: Benim bildiğim öyle bir şey yok.
2: Nasıl yok? Kenan etrafındakilere Memati'yi öldüreceğini söylüyormuş.
3: Kenan rahmetli içince biraz sapıtırdı. Sarhoş kafa söylemiş olabilir. Ama Memati'nin karşısına çıkacak cesareti yoktu.
2: Diyelim Kenan'ın cesareti yoktu. Memati Kenan'ın böyle konuştuğunu duyunca ne tepki vermiş olabilir?
3: Ne diyecek? Çocuktur. Ne dediğini bilmez muhatap olmayın demiştir.

0: mi yaptırdın bu işi?
1: Ne diyorsun Selvi, ne işi?
0: Senin adamın hastanede kocamı öldürmeye çalışmış.
1: Ne diyor bu reis?
2: Selvi Hanım, savcı bey bizi bekliyor.
0: Daha adamlarını bile tanımıyorsun, bir de millete babalık taslıyorsun.

yaptı, dedi ki biz kafa kesmiyoruz, kulak kesiyoruz.

0: biliyorsun yegenlerim, çeşit çeşit kulak getirmişler. Doktor Bey, seç, belgen, al.
1: Ya Zaza, bu benim uzmanlığım değil.
0: Nasıl, ya sen cerrah doktor değil misin?
1: Cerrahım.
0: Milletin orasını burasını tikisin. Benim kulağımı tikemsin.
1: O başka uzmanlık Zaza, niye anlamıyorsun?
0: Ben başka uzman sevmeyeyim. Ben seni sevim. Bak hele şu kulaklara. Nasıl oldu? Açtı mı?
2: Çok yakıştı dayı.
1: Zaza, doku testi yapacağız ki bakalım oluyor mu olmuyor mu?
0: İstediğin testi ya. İstiyorsan testi bile kır.
1: Testi yapalım, sonucuna göre bakalım.
0: Bu ne oğlum? Kara
2: dayı,
0: şey.
2: Kara yeğenlerin sembolik olarak kulak yollamışlar. Ta Afrika'dan. Dayı takacaksa bizim kulağımızı taksın ki derdimizi, çilemizi duysun.
0: Değilse mecbur. Bunu takacaksın artık doktor bey. Yegenler mi kıra mı?
1: Testini yapalım, sonucuna göre bakalım.
0: Tamam, güzel. Güzel. Hadi. Bekleyek.
1: İmdat çıkıyor musunuz birinci lige?
2: Ayıp edisin doktor bey. Elazığ Spor'un yeri zaten Süper Lig.
0: Oğlum top sahada kazanılmaz ha.
2: Nerede kazanılır ya?
0: Ara Rıdvan abi. Ara Ermek Hoca'yı, Ahmet Hoca'yı. Maç nerede kazanılır anlatsınlar. Heriflerin ömrü bu fırıldakla mücadele etmekle geçti.
2: Dayı, biz şampiyon olduk diyeyim, sen ne değilsin?
3: Sen bu nasıl soruşturmadın?
4: Çakır, ben seni uyardım. Benim bulamadığım polisi bu nereden buldu dedim. Bunun arkasında bir şey var dedim.
3: İki kere kabahatlisin. O kişi şüpheleniyorsun. Niye adamı alıp öttürmüyorsun?
4: Seni çiğnemiş olurum diye yapmadım.
3: Ne yapacağız?
4: Bunu Yaşar'ın yanına bırakmamak lazım.
5: Abi, Zazalar bizim adamları rezil etmişler.
3: Ne yapmışlar yine?
5: Abi, sanki sen emir vermişsin gibi hemşerilere adam gönderip kulaklarını kestirmişler.
3: Ulan bela da geldi mi üst üste geliyor arkadaş. Yaşar bir yandan, Memati bir yandan, Zaza bir yandan. Hangisine giriyoruz reis?

0: Ne oldu? Becerebilmiş mi adamı?
1: Aa, becerememiş.
0: Çık dışarı.
1: Ağam, müsaade et. Ben gidip kendim bitireyim.
0: Çık dedim İlhan.

0: Kimsin?
1: Misafir.

0: Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
1: Neredeyim? Hastaneye mi getirdiniz beni?
0: Hayır, cezaevi revirindesiniz.
1: Beni hastaneye sevk edin.
0: Mete Bey, sizi hastaneye sevk etmemizi gerektirecek bir durumunuz yok.
1: Doktor, sana ne diyorsam onu yap. Senin için daha hayırlı olur.
0: Mete Bey, biz burada çok gerekli olmadıkça kimseyi hastaneye sevk etmiyoruz. Kimse içinde ayrıcalık göstermiyoruz.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
5: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Hadi başamalos.
8: Oo!
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hmm. O zaman herkesi benden şamalos.
9: Çocuk ya da büyük ol, hadi baya mutlu ol.
10: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
11: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
16: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
15: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
17: Bakın.
18: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
17: Tam da leslik.
19: Sevince. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
20: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
21: Canlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
10: Sinan Engin.
22: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
10: Ahmet Çakar.
23: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
10: Evet. Abdülkerim Durmaz.
23: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
10: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
24: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trink sat.
3: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Home.com.tr'de.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
1: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Kimsin?

0: Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
1: Neredeyim? Hastaneye mi getirdiniz beni?
0: Hayır, cezaevi revirindesiniz.
1: Beni hastaneye sevk edin.
0: Mete Bey, sizi hastaneye sevk etmemizi gerektirecek bir durumunuz yok.
1: Doktor, sana ne diyorsam onu yap. Senin için daha hayırlı olur.
0: Mete Bey, biz burada çok gerekli olmadıkça kimseyi hastaneye sevk etmiyoruz. Kimseye içinde ayrıcalık göstermiyoruz.

0: Emre, fire verdiler.
1: Durumu çözdü mü acaba?
0: Zannetmiyorum. Örgütten kopmuş olabilir. Muhtemelen kadın.
1: Nereden anladın abi?
0: Sayıdan. Her hücre 3 kişi. 2 erkek bir kadından oluşuyor. 4 hücre olduğuna göre eksik olan kadın.
1: Abi bunları sorgulayalım mı? Sorumluluğun yeri için.
0: Abdülya, bunlardan hiçbir şey çıkmaz. Hiçbiri bir diğerini tanımıyor. Rahmeran'ın özel tetikçileri.
1: Abi Cahil'i nasıl bulacağız?
0: Biz bunları aldık ya. İlla ki bizimle temas kuracak.
2: Konuşabilecek durumda mısınız?
3: Evet.
2: Savcılıkta demişsiniz ki Mete Bey beni öldürtecek. Az önce de polis arkadaşlara demişsiniz ki beni Kara vurdu. Hangisi doğru?
3: Kara beni zarflamış. Ölümümü Mete Bey'in üstüne yıkmak için.
2: Öztürk Bey, korkmanıza gerek yok. Mete Bey tutuklandı. Size zarar veremez. Onun da ilgisi varsa söyleyin.
3: Yok. Kara yaptı. Mete tutuklansın diye. Karayı bulun. Beni tekrar öldürmeye çalışacak.
4: Seni dinliyorum.
5: Ben oğlumuzu kurtaramadığım için her gün yanıyorum. Her gün ölüyorum. Onu düşünmediğim tek dakikam yok. Ama oğlumuz öldü. Evladımızı kabrinde bari rahat bırakalım.
4: Bütün bunları gazete için yapıyorsun değil mi? Oğlumu ver, sana gazeteyi, televizyonu, şirketi, ne istiyorsan veririm.
5: İnci, seni kullanıyorlar. Rahatsızlığından istifade ediyorlar.
4: Kim kullanıyor?
5: Mete kullanıyor, Yaşar kullanıyor.
4: Onun için mi Mete'yi içeri attırdın? Yaşar'ın oğlunu öldürttün. Bana yardım ediyorlar diye mi?
5: İnci, sana neden yardım ediyorlar hiç düşündün mü?
4: Ben oğlumdan başka hiçbir şeyi düşünmüyorum.
5: Peki, büyük oğlun yaşıyor. Çocuğu attın başından. Madem evlat peşindesin, onunla ilgilensene biraz. O çocuk da perişan oldu.
4: Ben evladım kayıpken onunla nasıl ilgileneyim? Sana yalvarıyorum. Evladımı ver. Her şey senin olsun. Ben iki oğlumla kendime yeni bir hayat kuracağım.
5: Peki. Mezar açılınca, oğlumuzun orada yattığı ispatlanınca ikna olacak mısın?
4: Sonuçlarla oynayacaksın değil mi? Onu da yaparsın.
5: İnci, ben şimdi sana pişman olacağım bir şey yapmadan, git istediğini yap, istediğine inan, benden uzak dur.

0: Metere, müjdemi isterim. Tahliye oluyorsun.
1: Ne diyorsun? Nasıl?
0: Öztürk kendine gelmiş. Beni kara vurdu demiş.
1: Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk doktoru çağır, doktoru.
0: Tamam.
1: Midemi yıkamaları lazım.

0: Madem Ferman'ı sevdin, anlat bakalım. Sen neredeydin? Seni niye öldürmediler?
1: Ferman evin sarıldığını görünce arkadan kaçacaksın dedi. Yalvardım, gitmeyin, beraber ölelim diye. Dinlemedi. Dinlemedi. Beni kurtarmak için kendini feda etti.
0: Peki kızım, niye bana haber vermedin?
1: Nereden bulayım ben sizi?
0: O da doğru ya. Peki sen yemek yedin mi? Aç mısın?
1: Canım bir şey istemiyor.
0: Olmaz ama ya. Sen istemiyorsun ama karnındaki istiyor. Değil mi? Ben sana bir şeyler hazırlayayım. Yersin.
1: Ben biraz Ferman'ın yanına gidebilir miyim? Yemeğe gelirim. Söz.
0: İyi git hadi.

0: Hatta ifadesini alayım.
1: Karnında oğlumun emaneti var. Torunum var.
0: Ferman'a da dedin ya, ne belli senin diye.
1: Aki, çocuk Ferman'dan değilse niye buraya gelsin ki?

0: Tamam.
1: Hadi koşun servise, bay bay.
0: Görüşürüz.
1: Akşam siparişi unutma canım.
2: Tamam hanım. İşim erken biterse alırım siparişi. Yoksa hafta sonu alırız.
1: Tamam.

0: detaylı açıklama yapacağım. Doğru olmasa şimdi içerideyim. Bu bize yapılan ne ilk komplo ne de son olacak. Ama biz son nefesimize kadar memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz.
1: Peki efendim. Arkadaşlar,
2: tamam yeter lütfen.
3: Nasıl ölmemiş lan Öztürk?
2: Tamam yeter arkadaşlar. Lütfen.
1: Arkadaşlar lütfen.
2: Tamam geri çekil. Gerekli açıklama yapacağız.
4: Savcı Hayri Temel'in iki el ateş sonucu olay yerinde can verdiği öğrenilirken görgü tanıkları esmer, orta boylu, üstünde siyah bir palto olan şüpheli şahsın cinayetin ardından olay yerinden ayrıldığını gördüklerini ifade etti. Savcı Hayri Temel iki önemli davanın soruşturmasını yürütüyordu. Bunlardan birincisi İnci Tataroğlu'nun eşine yönelttiği cinayet iddiaları ile ilgili, ikincisi Tataroğlu ailesinden medyayı devralan Yaşar Katırcı'nın oğlu Kenan Katırcı cinayeti.
5: Başınız sağ olsun arkadaşlar.

0: Müsaadenizle.
1: Ne oldu bunlara? Niye tavır yapıyorlar bana?
2: Sen mi öldürdün savcı arkadaşımız Polat?
1: Saçmalama.
2: Benim saçmalamam önemli değil Polat.

0: Memati de sen de adamın dosyasının içindesin. Ayrıca bir adamın da ortada yok.
1: Tabii. Cahit'i yok ettim ki savcıyı öldürsün, öyle mi?
0: Gör bak, öyle diyecekler.
1: Herkes bilir ki ben devletine, milletine sadakatle hizmet eden birini bırak öldürmeyi incitemem bile.

0: usta. Acil dükkana gel.
1: Hikmet müsait değil.
0: Cahit burada Polat.
1: Ne?
2: Gelir mi Cahit için buraya Polat Alemdar?
0: Gelir gelir. Merak etme, asıl senin için gelir.
2: Ama ben burada olmayacağım. Sen de olmayacaksın. Korkma, kafana sıkmayacağım. Ben emekçi adam severim. Seni yanımda götüreceğim.
1: Hemen niye kıvırdın? Hani Polat'ı bekleyecektin?
2: Benim namıma sen bekleyeceksin.
1: Niye, beni götürecek yüreğin yok mu?
2: Biz TC gibi değiliz. Çürüye çıkardığımız adamlarla bir daha uğraşmayız.
1: Ben bu halimle senin gibi 10 tanesini gebertirim.
3: Senin var.
4: Tutun şunu, tutun. Elimde kalacak.
3: Çekil.
5: Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Hey! Ne yapıyorsun? Nereye?

0: Hasan ne oldu? Hikmet nerede?
1: Götürdüler. Engel olamadım abi.
0: Bir şey demediler mi?
1: Polat Alemdar'da adamlarım var. Hazır etsin, ben ona ulaşacağım dedi.
0: Hikmet'i çok mu hırpaladılar?
1: Asıl Hikmet birini fena hırpaladı. Tornavidayı taktı bacağına.
0: Başlarında bu vardı değil mi?
1: Evet.
0: Diğerlerini görsen tanır mısın?
1: Tanırım.
0: Abdüreh, istihbaratı ara. Hasan'a ellerindeki resimleri göstersinler. Umudum yok ama belki içlerinden birinin bir kaydı vardır.
1: Tamam abi. Biz ne yapacağız?
0: Aradığında yerini tespit etmemiz lazım. Ona göre hazırlığımızı yapacağız.
2: Ne hazırlığı? Hikmet nerede?
0: Hikmet'i götürmüşler.
2: Bu mu kaçırmış?
0: Leyla'cığım, bunlar Şahmeran'ın özel ekibi. Senin bu işten uzak durmanı istiyorum.
2: Polat, niye beni engel gibi görüyorsun? Belki bir faydam olacak Hikmet'in bulunmasında.
0: Sen engel değilsin Leyla. Sen benim zaafımsın. Ve bu adam zaaflarımı çok iyi biliyor.
2: Polat, sen de benim sevdiğimsin. Sana yardım etmek istiyorum. Seni böyle görmeye dayanamıyorum.
0: Hüngül'üm, şu an dakikalar benim için çok kıymetli. Zamanı birbirimizi tüketerek harcamak istemiyorum.

0: Baki, ben çıkıyorum. Sen burada kal.
1: Ama abi.
0: Aması yok Baki. Sen burada kalıyorsun. Gelin nerede?
1: İçerideydi abi.

0: kadar kaldı?
1: 6 hafta.
0: Ferman'ın anası da son 2 ay ölüp ölüp dirilmişti. Ferman geldi de yüzü güldü garibimin.
1: Annesine hiç anlatmadı bana Ferman. Hep sizi söyledi.
0: Zaten anasının yüzü de bir Ferman doğunca güldü. Ondan sonra da ne Talih'i güldü ne de yüzü. Bak, oğlu bile anasını söylememiş. Bizim ailenin kadınlarının kaderi kötüdür. Ferman bunu da söylemedi sana, değil mi? Daha iyi misin şimdi?
1: İyiyim.
0: Bak ne diyeceğim sana. Ailenden birilerini getirelim, ister misin? Ha? Anan, bacın, teyzen, kim varsa.
1: Ben Ferman için ailemi reddettim. Artık sizden başka kimsem yok.
0: İyi. Baki abim burada kalacak. Gene sancın olursa inat etmeyeceksiniz, doktora gideceksiniz. Söz mü?
1: Hı hı, peki.
0: Hadi bakalım.

0: Abi ben de gelsem. Sen tek nasıl yapacaksın o işi?
1: Desene sen şuna. Ben burada kalıp ebelik yapmak istemiyorum.
0: Abi biz öldürmeye alışmışız. Doğurtmaya değil. Abi gözüm hiç tutmuyor bu kıza.
1: Karnındaki benim torunum. Usturuplu konuş.
0: Abi sen Ferman'a demiştin, nereden biliyorsun?
1: Baki. Doğunca bileceğiz. Değil mi? Hadi.

0: 30 milyon dolarda armatör Yunus'ta. Hepsi kaç etti?
1: 250 milyon küsur.
0: Tamam o zaman. Hepsini yazmışsın.
1: Mete Bey sana çok sinirlendi. Ama Öztürk akılsız da olsa, oyuna da getirseler yine de bizim kardeşimizdir dedi. Kafanı sıktırmadı. Kıymetini bil.
0: Mete Bey'e ellerinden öptüğümü söyle. Beni burada unutmasın.
1: Geçmiş olsun.

0: Buradan sonra Mobese'den çıkmışlar abi. Muhtemelen önceden planlamışlar. Kör bir noktada da arabayı değiştirmişlerdir.
1: Demek ki tek şansımız telefon. Yerini tespit etmek için ne kadar konuşturmamız lazım?
0: 60 saniyede buluruz da abi. Ankesörlü telefondan ararsa adamı yakalamak için telefonda oyalamak lazım.

0: Otur!
1: Zahmet etmeseydin, ben böyleydim.
2: Birazdan Polat da gelir, şenlenir burası. Sen rahat ol Cahit.
3: Bakalım, göreceğiz. Polat Alemdar size ne kadar değer veriyormuş. Şunun iplerini kontrol et. Uğraşıp durmuştur gevşetmek için.

0: Yürü bakalım. Şu kenarda biraz muhabbet edelim seninle. Hasta ziyaretine mi geldin? Öztürk'ün durumu nasılmış?
1: Yanlış yapıyorsun Kara.
0: Sen yanlıştan doğrudan ne anlarsın? Geç şöyle. Niye geldin Öztürk'e?
1: Geçmiş olsana gel. Niye geleyim?
0: Tufan. Sen beni iyice unutmuşsun ya. Hayırdır? Anılarını mı yazıyorsun bunu? Mete hiç hoşlanmaz, kafana sıkar. Benden söylemesi. Bunlar ne? Mete'nin Öztürk'teki paraları mı bunlar? Ha?
1: Bilmiyorum.
0: Ben şimdi öğrenirim.
2: İndir silahını Kara. İndir dedim, sıkarım.
0: Tamam. Tamam koçum. Stres yok. Bak. Bıraktım. Bak.
3: Yetişin. Adam vurdular. Adam vurdular. Ne yetişin.
1: Ne oldu?
3: Yetişin.
1: Çabuk
3: doktor. Ambulans. Hemşire.
4: Kim
3: vurdular? Adam vurdular. Polis.
5: Müsaade edin lütfen.

0: Abdül'e yanlış mı yapıyoruz acaba?
1: Başka yapacak bir şeyimiz yok abi. Bizimle irtibat kurmazsa adamı bulamayız.
2: Abi Hasan diye biri geldi. Sizinle görüşmesi lazımmış.
0: Al bekletme.
1: Hasan resimlerden bir şey çıktı mı?
3: Yok, hiçbirini tanımadım.
0: Tamam Hasan. Abdüley, çocuklara söyle Hasan'ı eve bıraksınlar.
3: O beni aradı. Hı?
1: Senin telefonunu nereden biliyormuş?
0: Hikmet'ten öğrenmiştir. Adam umduğumuzdan akıllı çıktı.
3: Akşam saat 9'da tersanede adamlarıyla Hikmet'i takas yapmak istiyormuş.
0: Cahit?
3: Cahit'i sorarsa takastan sonra konuşacağız dedi.
1: Bizim bir adamımıza karşılık bütün adamlarını mı istiyor?
0: Az bile istiyor. Hikmet için, Cahit için ne istese veririm.
1: Abi takas yerine hazırlıklı gidelim. Hikmet'i bırakır bırakmaz indiririz.
3: Boşuna uğraşmasınlar. Oraya şahsen gelmeyeceğim. Hikmet'i adamlarım verecek. Bir yanlış yaparlarsa ben Cahit'in yanında olacağım dedi.

0: Niye kalktın Memati?
1: İyiyim ben. Yat yat sıkıldım.
0: Memati, Kenan meselesi ne olacak?
1: Bir şey olmayacak. Sen onu unut. Senin meselen değil o.
0: Ben korkuyorum.
1: Ben varken bu hayatta hiçbir şeyden korkmuyorum.

0: Benim yüzümden başına olmadık işler geldi.
1: Bu yaşımda başıma gelen en güzel şeysin. Ne Yaşar ne başkası bana bir şey yapamaz.
0: Allah korusun.
1: De ki yaptı. Seni boşuna mı hanım aldık? Kanımı yerde bırakmazsın.
0: Söyleme öyle.
1: Ne söylesem ütü yapacaksın kafama. En iyisi sen kafanı dağıtmak için katalog, matalog, gelinlik. Bak işte.
2: Buyurun. Buyurun.
3: Sadık sen misin?
2: Evet efendim. Ne istediğinizi sorabilir miyim?
3: Bunu. 20 milyon dolar.
2: Anlamadım.
3: Bak, burada yazıyor. Öztürk'ün sende 20 milyonu varmış. Çekiniyormuş istemeye. Beni gönderdi.
2: Biz sizi böyle tanımıyorduk. Vatanına, milletine bağlı, namuslu biliyorduk.
3: Paramızı isteyince namussuz mu olduk?
2: Paranızı mı istiyorsunuz, haraç mı istiyorsunuz?
3: Haraç isteseydim, çoktan kafanı kopartmıştım. O para benim. Öztürk benim adıma sana yatırmış. Sen de bana geri vereceksin. Sadık, o elini kırarım. 20 milyon için kendini öldürtme bana.
2: Yanlış anladınız. Çocuğu çağıracaktım çanta getirsin diye.
3: Gerek yok. Ben çantamı kendim getirdim. Doldur.

0: Efendim, bir kağıt yazıp imzalasaydınız. Öztürk Bey sorarsa diye parayı.
1: Sormaz. Sorarsa söyle, beni arasın.

0: Eyvallah.
1: Abi, vereceğimiz adamlara fark ettirmeden takip cihazı yerleştirelim.
2: Önlemini alırlar Abdüley. Araçlarında, mekanlarında sinyal kesici vardır.
1: Adamlarından birinin eksik olduğunun farkında mıdır?
2: Eksik olduğunun farkındaysa bile yerine adam koyamayız. Eksik olan kadın.
1: Abi, müsaade edersen İclal var. Ne zamandır görev bekliyor.
2: Daha hazır değil Abdüley.
1: Abi, ilk görevimi aldığımda ben de hazır değildim.
2: Senin ilk görevin bu kadar zor muydu?
1: Abi, İclal'e ben güveniyorum. Başarır.
2: O zaman çağır gelsin. Bir de ben göreyim bakayım başarır mı?

0: Hanımefendi, ne biçim sürüyorsunuz? Ehliyetinizi, ruhsatınızı verin lütfen.
1: Eğitime geç kaldım, yetişmem lazım.
0: Siz okula yetişeceksiniz diye insanların hayatını tehlikeye atmaya ne hakkınız var? Lütfen arabaya binin.
1: İstihbarat, acelem var.
0: Yine de ceza kesmek zorundayım.
1: Efendim abi. Abi, dalga geçmiyorsun değil mi? Sonunda görev verecek misiniz bana? Tamam. Tamam abi, hemen geliyorum.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limonata.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago. Obsesso. Silver
4: moon. Coming flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Arnavut koltukta Storm viraj alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Araba şamalos.
8: Oo.
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hayır
9: boya mutlu ol. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsa.
3: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
4: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
3: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
4: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
3: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
4: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
3: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan

0: MAG, has peşindeysen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: sadece durladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
0: Sen de sadece durula.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Abi birden çıktı. Ne olduğunu anlayamadım.
3: Tufan, çok hata yapmaya başladınız. Karaya bırakmam işinizi, ben bitiririm.

0: Aldın mı tekrar Öztürk'ten bilgileri?
1: Aldım abi.
0: Bunları hemen arayın, Karaçökmeden haber verin. Listeyi Nihat müdüre ver. Hepsini gözetim altında tutsun. Kara ortaya çıkarsa alsınlar.
1: Emredersin abi.
2: Efendim, Nesrin Hanım geldiler.
0: Çıkın. Hoş geldin Nesrin.
3: Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Çıkmana çok sevindim.
0: Ben de seni gördüğüme çok sevindim.
3: Buket yok mu?
0: Sen yok de yok olsun.
3: Yazık kıza. Seni seviyor.
0: Biliyorum. Ama tek taraflı sevgi bu kadar yürüyor.
3: Belli bir yaştan sonra insanın çocuk sevgisi her türlü sevgiyi bastırıyor.
0: Benim sana olan sevgimi bastıramadı.
3: Ben yine o sevgiye güvenerek senden bir şey istemeye geldim.
0: Kenan meselesi mi?
3: Evet. Pusat'ın olayla ilgisi yok. Yaşar aile onları barıştırmanı istiyorum.
0: Yaşar'ı zapt etmek çok zor. Bunun için Kenan'ı kimin öldürdüğünü bilmem lazım.
3: Gerçekten bilmiyorum. Ama Pusat'ın yapmadığını biliyorum. O yapsa benden gizleyemezdi.
0: Ben Yaşar'la Pusat'ı bir araya getiririm. Ama biz ne zaman bir araya geleceğiz?
3: Söz. Şu Badire'yi bir atlatalım. Ben de istiyorum.

0: Sana kara para getirdim.
1: Abi Mete şimdi dua ediyordur. Allah'ım canımı alaydın da paramı almayaydın.
0: Abi şeyini almadım. O benim ciğerimi söktü. Bizim aldığımız ne ki? Ben bir kıza bakayım.

0: Baki gelin nerede?
1: Abi uyuyayım biraz dedi, kapıyı örttü. Ben de kapının önüne çıktım.
0: Lan bir bak bakayım, dolanmaya mı çıktı bu?
2: Yenge! Yenge! Yenge! Yenge!

0: takım elbise nerede Hüsnü?
1: Ne takım elbisesi efendim?
0: Selvi sana demedi mi takım istediğimi?
1: Dedi de şaka yapıyorsunuz diye düşündüm. Hastane içinde ne yapacaksınız kıyafeti?
0: İki dakika içinde takımı getirmezsen o takımı cenazende giyerim Hüsnü.
1: Siyah seçeyim o zaman efendim.
0: Yürü! Sanki ben başka renk giyiyorum. Hadi be.
2: Abi yaparım diyorum ya.
3: Kızım ölüm var ucunda.
2: Ne olursa olsun abi. Ben bunun için yetiştirildim.
4: Abi dokuz canlı bu. Beş kurşundan az yerse ölmez.
3: Abdüley, kalbine gelince kurşun ölüyorsun. Sen bilmezsin.
4: Benim kalbim yok. Hiç değilse bunun gibi betondan değil.
2: Abi beni bu göreve vermezseniz gider canlı bomba.

0: öldürürüm kendimi.
1: Bas bas konuşma. Bindiğiniz minibüste kesin Cemre olur. Gittiğiniz yerde de olacak. Adamların senin onlardan olmadığını fark etmesi sadece 12 saniye. En son içeri gireceğini düşünürsek... senin telefonunun çektiği bir yere ulaşmazsa yarım dakika. İyi koşarsan...
0: Çok iyi koşarım. Çekiniyorsanız silah verin.
1: Silahla hemen yakalanırsın. Senden sadece kaçmanı istiyorum. Ölürsen de hakkımı helal etmiyorum.
0: Tamam abi. Ölürsem hakkını helal etme.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 12 Ağustos Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağı eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradı. Pilot o kazadan atlayarak kurtuldu.
1: Uçak yandı uçak. Vallahi billahi yandı.
2: Maalesef bir kaza kırıma uğradı.
3: Askeri eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Pilot atlayarak canını kurtardı. Eskişehir'den eğitim amacıyla havalanan F-16 uçağı saat 15 sularında kaza kırıma uğradı. 18. Hava Anaüst Komutanlığı'nın dış yerleşkesine düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgedeki yoğun duman çevredekilerin kamerasına yansıdı. Yürekler ağızlara geldi.
1: Uçak yandı uçak.
3: Ancak neyse ki korkulan olmadı. Pilotun o esnada fırlatma koltuğunu çalıştırdığı ve paraşütle uçaktan atladığı ortaya çıktı.
2: Şükürler olsun pilotumuz kazadan sağ salim kurtuldu.
3: Uçağın enkazına ulaşan ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza kırımın nedeni ise yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecek.
2: Herhangi bir yangın tehlikesi olmadan, etrafa zarar vermeden uçağın enkazına ulaşıldı ve tedbirler alındı.
0: Ankara kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı bugün. Yasanın mecliste kabul edilmesinin ardından 81 ilin valisi Terörsüz Türkiye için toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığındaki toplantıda sahada atılacak adımlar ve yol haritası masadaydı. İşte detayları.
4: Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz.
3: Terörsüz Türkiye yasasının mecliste kabul edilmesiyle gözler uygulama aşamasına çevrildi. Sahada atılacak adımlar Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığındaki toplantıda ele alındı. Toplantıda 81 ilin valisi de hazır bulundu.
4: Terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliği hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır.
3: Valilerden süreci anlık takip etmeleri istendi. Olası provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı dikkatli olun uyarısı yapıldı.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'den de sürece ilişkin açıklama geldi. Hemen aktarayım sizlere. MHP lideri terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir dedi. Bahçeli yıllarca terörün korku iklimi altında ekonomik, sosyal ve beşeri potansiyelini tam olarak harekete geçiremeyen bölgelerimizin istihdam imkanlarıyla buluşturulması, devletle vatandaş arasına örülmeye çalışılan suni mesafelerin ortadan kaldırılması, terörün kalıcı tasfiyesinin somut neticeleri olacaktır dedi. MHP lideri bu noktada aziz şehitlerimizin hatırasıyla kahraman gazilerimizin fedakarlığına dair en küçük bir tereddüdün dahi zihinlerde yer bulmasına müsaade edilmemelidir açıklamasında bulundu. Ve Ahbap soruşturmasıyla devam edeceğiz. Ahbap soruşturmasında 44 milyon liralık para transferi de dosyaya girdi. Transfere yazılan açıklamaysa dikkat çekti. Gazze

0: için alınan 1 milyon doların ödemesi yazıldı. Fiziki altına çevrilen para için açılan kasaysa bakın ne çıktı. Benimde gül oya,
1: gülmedim doya doya. Ahbap soruşturması derinleşti. Dikkat çeken para transferi dosyaya girdi. Para için açılan kasadansa ilaç kutuları çıktı.
2: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
1: Ahbap soruşturmasında 44 milyon liralık para transferi dosyaya girdi. Transferin açıklamasıysa dikkat çekti. Açıklamada Gazze için alınan 1 milyon doların ödemesi yazıyordu.
3: Gönlünden gelmesini istiyorum. Gönlünden versin istiyorum yardımı.
1: Para sonrasında sözde enflasyon karşısında değer kaybettiği için önce 1 milyon dolara, ardından da fiziki altına çevrilmişti ve yönetim kurulu altınların saklanması için bankadan kiralık kasa tutulmasına karar verdi.
4: Hayallerimizi söyleyip vicdanımızı rahatlatıyoruz. Ben vicdanımı rahatlatmak istemedim. Ben hayallerimi yaşamak istedim.
1: Kasanın anahtarı ise Haluk Levent'e teslim edildi. O kasa soruşturma kapsamında açıldı. Kasada altınlardan tek bir iz bile yoktu. İlaç kutuları ve kitap çıktı. O paranın nereye gittiği ise araştırılıyor. Ve soruşturmada ifade veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın da ifadesi ortaya çıktı.
5: Çok beynim almadı o konuşmayı yapmayı.
1: Abdullah, Ahbap Derneği ile koordineli bir faaliyetinin bulunmadığını söyledi. Babala TV'de telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştığını anlattı.
5: Dün kötüydü, bugün daha kötü, yarın çok korkuyorum.
1: Abdullah, kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrendim dedi.
0: Ultras'tan tribün lideri Sebahattin Şirin'e ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı verildi. Şirin'in ifadesi de ortaya çıktı. Evinde bulunan paralar için birikimim ve oğlumun düğününde takılan takılar dedi.
1: Hakkındaki suçlamaları tek tek yanıtladı. Ultraslan tribün lideri ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı. Galatasaray'ın taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin gözaltına alınmıştı. Hakkında sporda şiddet, uyuşturucu, kara borsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamaları vardı. Evinden yaklaşık 65 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası, silahla hücum yeleği çıkmıştı. Ayrıca MASAK raporuna göre oğlu ve kendisinin banka hesaplarında 51 milyon liralık hareket tespit edilmişti. Sebahattin Şirin ifadesinde hesaplarındaki para trafiğinin ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını, kara borsa bilet satmadığını belirtti. Uyuşturucu suçlamasını ise reddetti. Evinden çıkan silah ve hücum yeleği için kendimi korumak amacıyla aldım dedi. İkametinde bulunan yüklü miktarda paranınsa birikimi ve oğlunun düğününde takılan takılar olduğunu, hırsızlık ihtimaline karşı evin farklı yerlerinde sakladığını söyledi. Mahkeme tribün liderine ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verdi.
0: Ve İstanbul'da Nilda Müge Şahin eski erkek arkadaşı tarafından katledilmişti. O katil Sarıyer'de ormanlık alanda yakalandı.
6: 35 yaşındaki çocuk, 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Yani diyeceğim.
7: Motosikletle geldi, eski sevgilisinin üzerine kurşun yağdırıp arkasına dahi bakmadan kaçtı. O anların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Katil zanlısı Sarıyer'de ormanlık alanda yakalandı. Çocuğum 25 yaşındaki Müge Şahin, takıntılı eski sevgilisi Nazir Ilgın'dan şikayetçi olmuş. Ama o şikayetinden 9 gün sonra korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Motosikletle gelen Ilgın, genç kızın üzerine kurşun yağdırdıktan sonra kaçmıştı.
6: Gece saat 12'de eczanelerini açarken onu orada linç ediyor.
7: Ekipler her yerde o cani arıyordu. İhbar Müge Şahin'in kardeşinden geldi. Ilgın'ı ablasının mezarının yakınında görmüştü. Ekipler hemen harekete geçti. Katil eski sevgili Sarıyer Ormanı'nda yakalandı. Ve cinayet anına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Ilgın'ın motosikletiyle yaklaşarak genç kadını vurduğu görüldü.
0: G- Güllü cinayetindeki kritik isimlerden biriydi Sultan ve ortaya çıkan yeni video ile ilgili konuştu.

0: Annesini öldüren size neler yapmaz dedi. Tuğyan'dan korktuğunu söyledi.
1: Ortaya çıkan video ile ilgili ilk kez konuştu. Annesini öldürmüş biri size neler yapmaz dedi.
2: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
1: Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu.
2: Yarama odaklıydım. Ben sadece ona bakıyordum, yara izime bakıyordum. O yüzden dikkat edemedim.
1: Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar.
3: Hakkımı helal etmiyorum. Annemin kemiklerini sızlattılar.
1: Sultan itirafçı olmuş, baskı ve tehdit altında olduğunu söylemişti.
4: Düşme anında acaba pencere, çünkü biz günlerce
2: çok üstüme gelmişsiniz bu konuda, rica ediyorum.
1: Bunun üzerine Sultan ev hapsine çarptırılmış, Güllü'nün kızı Tuğyan da tutuklanmıştı.
5: Annenizi siz mi öldürdünüz?
1: Ortaya yeni çıkan bir videoda ikilinin samimi halleri dikkat çekmiş, baskı altında olduğunu söyleyen Sultan'ın Tuğyan'ı teselli ettiği görülmüştü. Bunun üzerine Sultan ilk kez konuştu. Korktuğum için ona sarıldım dedi. Annesini öldüren size neler yapmaz diye sordu.
0: Van'da kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu ama sır perdesi aralanmadı. Rojin Kabeyev'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada üniversite rektörü ve yeğeninin de DNA örneği alındı.
6: Bırak lise dedim. Dedim bu bir cinayettir, intihar da gir.
7: Rojin Kabayış davasında iki kritik isim dosyaya girdi. Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış 2024 yılında kaybolmuş. Acı haberi gelmişti. Otopsisinde iki farklı erkeğe ait DNA belirlenmişti. Rojin'in ölümüne ilişkin sır perdesi bir türlü aralanamadı. Soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Acılı baba Nizamettin Kabayış her fırsatta cinayete ilişkin rektörü işaret etmiş, delilleri kararttığını iddia etmişti.
8: Van'daki bazı yetkililer örtbas ediyorlar.
7: Soruşturma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alınmıştı. Ve Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli de soruşturmaya dahil edildi. İkisinin de DNA örnekleri alındı.
0: Ve Deniz Sekiricez evinde düşüp ameliyata alınan sanatçı yaşadıklarını anlattı.
9: İyisin tabii.
7: Evinde düşüp yaralanmış, apar topar ameliyata alınmıştı.
10: Gerçekten çok zordu.
7: Yaşadığı olayı ilk kez anlattı. Bacaklarım ikiye ayrıldı dedi.
11: Şimdi böyle konuşunca da yine önümüzdeki hafta yine haber olacak.
7: Hayvanlarına mama vermek için balkona çıkan Deniz Seki, klimadan akan suyu görmedi. Ayağı kayıp yere düştü.
10: Biz çok umutluyduk. Yani çok güçlüydü çünkü.
7: Şarkıcının leğen kemiği ve omurgasında kırık belirlendi, ameliyata alındı.
12: Herhalde bir hafta kalır diye düşünüyorum ama iyi.
7: Yaşadıklarını anlatan sanatçı, bacaklarım ikiye ayrılmış gibi düştüm dedi. 3 hafta koltuk değnekleriyle hayatına devam edeceğini söyledi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi sonrası Ankara'dan ayrılırken gizli servisin yönlendirmesiyle farklı bir uçak kullandığını doğruladı, tehdit aldığını söyledi.
13: Çok fazla tehdit alıyorum. Dolayısıyla gizli servis ve ordunun yönlendirmesine uyarım.
14: Böyle dedi, Ankara dönüşünde yemek arabasında uçak değiştirdiğini doğruladı ABD Başkanı Donald Trump.
13: Bu tamamen gizli servise bağlı. Ben sadece onlar ne diyorsa ona uyarım. Dolayısıyla gizli servis ve ordunun yönlendirmesine uyarım.
14: NATO zirvesinden dönüşü günlerce konuşulmuştu. Trump iddiaları ilk kez doğruladı.
13: Bu tamamen gizli servise bağlı. Ben sadece onlar ne diyorsa ona uyarım.
14: Trump yemek taşıma aracıyla farklı bir askeri uçağa götürüldü. Gerçek uçuş güzergahı da güvenlik sebebiyle gizlendi.
13: Benden farklı bir uçakla gitmemi istediler. O da güvenlik açısından eşdeğer bir seçenekti.
14: Trump, gizli servis ve ordunun kendisini başka bir uçağa yönlendirme isteğini sorgusuz kabul etti.
13: Sanırım bir tehdit vardı. Çok fazla tehdit alıyorum.
14: İran bağlantılı suikast tehdidi nedeniyle başkanlık uçağı Air Force One yanıltma amacıyla kullanıldı.

0: Bugün geçerli olmak üzere benzine ve mazota gelecek olan zam iptal edildi. Fiyatlar mevcut seviyesini korurken milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla motorin üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarlarında düzenlemeye gidilecek.
1: Akaryakıtta çifte zam iptal edildi. Vatandaşı sevindiren bir haber de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Motorinden alınan ÖTV vergisinde düzenlemeye gidilecek. ABD-İran arasında devam eden gerilim akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Buna göre bugün geçerli olmak üzere benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 5 lira zam yapılması bekleniyordu.
2: Ama planlanan fiyat artışları uygulanmadı. Akaryakıta gelecek olan çifte zam iptal edildi. Fiyatlar mevcut seviyesini koruyacak.
1: Ve bir haber de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. Motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla motorin üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarlarında düzenlemeye gidilecek.
1: Düzenlemenin bu gece resmi gazetede yayımlanması bekleniyor.
0: Kamuya borcu olanlar dikkat, bu haberimiz sizin için. SGK prim borcu olanlar, vergi, trafik cezası hepsine yapılandırma fırsatı geldi. Son tarih 31 Ağustos. İşte detayları.
3: 2026'nın Haziran ayına kadar olan bütün borçları, trafik borçları, haciz, icra hepsini taksitlendirme imkanınız var.
4: Müjdeyi Sosyal Güvenlik Kurumu verdi. Vadesi geçmiş borçlara yapılandırma geldi.
5: Motorlu taşıtlar vergisinden vergi borcuna, trafik cezasından öğrenim kredisine tüm kamu borçlarının yapılandırılması için kritik tarih yaklaşıyor.
3: Motorlu taşıtlar vergisinden tutun da belediyelerin işçilerinin sigorta prim borçlarına kadar vadelendirme ve taksitlendirme şansının son tarihi 31 Ağustos 2026.
5: Ödeme kolaylığı için hem faiz oranı düşürüldü hem de taksit süresi arttırıldı.
3: Faiz oranınız öncelikle %39'dan %29'a indirildi. Taksit oranınız ise 36 aydan 72 aya çıkartıldı.
4: 72 ay taksit imkanından yararlanabilmek için likidite oranının %0,50 ve altında olmasıyla mali müşavir tarafından onaylanmış çok zor durum raporunun dosyada yer alması gerekiyor. 31 Ağustos'a kadar ilk taksitin ödenmesiyle haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak.
3: Türkiye genelindeki bütün kamu borçlarını kapsayan bu aftan mutlaka yararlanmanızı tavsiye ediyorum.
0: Bursa'da bir eve girip etrafı dağıtan yaramaz keçi. Sanal medyaya düşünce onu 4 gündür arayan sahibi de bulundu. Yaramaz keçi sürüye tekrar kavuştu. Hem sahibi hem de onu bulanlar rahat bir nefes aldı.
6: Keçi nereden geldi buraya? Allah belanı versin. Evi darmadım hani duvara.
7: Davetsiz misafir eve girip ortalığı birbirine kattı. O anların videosunun sanal medyada yayılmasıyla inatçı keçinin kayıp olduğu ortaya çıktı.
6: Evin ortalığı içine etti bari.
7: Keçiyle sahibi günler sonra kavuştu.
8: İyimser bir vatandaş eve kapatmış bahçesine. Biz de gittik aldık.
7: Uludağ'da bir keçi sürüyle birlikte ağla götürülürken firar etti. Hüseyin Sevim de bunun üzerine polise haber verdi.
8: Keçimiz sürüye yeni geldiği için yabancıydı. O yüzden şehre doğru kaçtı.
7: Şehre inen keçi bir evin mutfağına girdi. Onu karşısında gören aile şok geçirdi.
6: Oğlum baksana yerde duruyor be. Hadi yine şakaya. Ben şimdi polisi arayacağım, gelsin be.
9: Polis keçiye ne yapacak, gözünü seveyim.
7: Mutfağı savaş alanına çeviren yaramaz en sonunda bahçeye çıktı. Ev sahibi çektiği videoyu internette paylaşıp polisi aradı. Ve gerçek anlaşıldı. Hüseyin Sevim firari keçisine kavuştu.
0: İzmir'de çıkan yangında anneanne ve torunu alevlerin arasında can vermişti. O yangına ilişkin kahreden detaylar ortaya çıktı.
4: Yangında hayatını kaybeden anneanne ve torun son yolculuğunu uğurlandı. Acı olayda anneannenin torunu için eve geri döndüğü ortaya çıktı. Yürek yakan olay İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşandı. Kadriye Aydın eşi yurt dışında çalışmaya gidince iki oğlunu da alıp ailesinin yanında yaşamaya başladı. Kendisi hediyelik eşya yapıp pazarda satıyordu. Yine evden çıktı. Yangın çıktığı sırada Rezan Korkmaz, eşi Bayram Korkmaz ve iki torunu evdeydi. Ali

0: Evler bir anda her yeri sardı. Dede Bayram Korkmaz tavanın çökmesiyle camdan atlayıp kaçtı. Anneanne Rezan Korkmaz ise 2 yaşındaki Mert'i kucağına alarak kaçmayı başardı. Ancak henüz 4 yaşındaki Yiğit Bulut içeride kalmıştı. Anneanne torunu için eve geri döndü ama ikisi de çıkamadı. Ekipler geldiğinde artık çok geçti. Anneanne torunun üzerine kapanmış halde bulundu. Yiğit Bulut eğer yaşasaydı 23 Ağustos'ta 5 yaşına girecekti. Anneanne ve torun gözyaşlarıyla defnedildi.
1: Böyle bir kazayı hiç görmediniz. İtalya'da havalimanındaki piste ilerleyen uçağa araba çarptı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
2: Araba arabaya çarpar da araba uçağa çarpar mı? İşte bu da oldu dedirten kaza böyle kayda alındı. Otomobil uçağa çarptı, korku dolu anlar yaşandı. Bir uçak piste ilerliyordu. O sırada yer hizmetlerine ait bir otomobil pistten geçmeye çalıştı. Uçağı işte böyle çarptı. Kaza sonrası hava trafiği 30 dakika durduruldu. Kaza anı sanal medyada gündem oldu.
1: İstanbul'da günde 2 milyondan fazla vatandaşın kullandığı M7 metro hattı aylardır onarımda. Binlerce İstanbulluysa mağdur, her gün 7 dakikada gideceği yolu 35 dakikada giden bile var.
3: Metro ne zamandır arıza?
4: Vallahi ilk 4 ay falan olmuştur herhalde.
5: İnsanların rezilliğine bakın. Metroya gidiyorlar. Metrodan sonra da aktarma Nurtepe. Yani bu kadar saçma bir şey olabilir mi?
6: İstanbullunun metro çilesi bitmiyor. Aylardır kapalı olan M7 metro hattı nedeniyle yol uzadı. İstanbullu isyan etti.
4: Yarım saatte gittiğim yol oldu 1 saat, 1,5 saat.
7: Tabaları bir göreceksin. Herkes işe giderken yürültü patırtı isyan ediyor millet.
3: Günde 2 milyondan fazla yolcunun kullandığı Yıldız Mahmut Bey M7 metro hattı 27 Nisan'da yeraltı sularındaki artış sebebiyle kapanmıştı. İşte o günden bu yana Nurtepe ve Mecidiyeköy arasındaki duraklar kullanılamıyor.
5: Kaç aydan beri bir tamir diyorlar, su baskını diyorlar. Yani bu kadar sorumsuzluk olmaz yani.
7: Çalışmalar devam ettiğini söylüyorlar ama çok yavaş gidiyor, yavaş çalışıyor.
3: Yetkililer raylardaki çalışmaların en kısa sürede biteceğini söyledi. Ancak öyle olmadı. Aylar geçmesine rağmen çalışmalar bitmedi ve metronun girişleri böyle kaldı.
7: Ben günlük sabah akşam kullanıyorum işte. Eziyet gibi bir şey.
5: Her sene böyle yani bir rezillik.
3: Arıza nedeniyle kullanılamayan Nurtepe metro durağı için ek otobüs seferleri konuldu. Ancak bu kez de 7 dakikalık yol trafikte 35 dakikaya çıktı. Yol uzadı mı?
8: Uzadı tabii ki. Bayağı uzadı hem de.
6: Yetkililer tam tarih vermemekle birlikte yıl sonuna doğru çalışmaların biteceğini söylüyor.
5: İlgi alaka yok. Yani belediyecilik çökmüş yani bizde.
1: Siirt'te çeşme suyu içen 6 yaşındaki bir çocuğun boğazına sülük kaçtı. Neyse ki zamanında müdahaleyle çocuk kurtarıldı.
2: Çeşme suyu içti, boğazına sülük kaçtı. Akıl almaz olay Siirt'te yaşandı. Henüz 6 yaşındaydı. Çeşmeden su içti, rahatsızlandı. Aile çocuklarını hastaneye götürdü. Doktorlar şaşkına döndü. 6 yaşındaki çocuğun boğazından sülük çıktı. Çeşme suyundan geldiği belirlenen sülük çıkarıldı. Herkes rahat bir nefes aldı. Çocuğun sağlık durumu iyi.
1: Ankara'da sahte para operasyonu düzenlendi. 800 adet yüzlük Amerikan doları ele geçirildi.
2: Evde sahte dolarlar hazırladılar. Yakayı ele verdiler. İki şüpheli kız kıvrak yakalandı. Operasyonun adresi Ankara. Ekipler parada sahtecilik yaptığını tespit ettiği şüphelilerin peşine düştü. Mamak'ta bir ev belirlendi. Operasyon için harekete geçildi. Nokta operasyonla iki şüpheli suçüstü yakalandı. Saklanabilecek her yere sahte paraları saklamışlardı. 800 tane sahte yüzlük Amerikan doları ve 1 adet sahte 50 Amerikan doları ele geçirildi.
1: İstanbul Bağcılar'da iki şüpheli hedef aldıkları iş yerini kurşunlayıp kaçmıştı. O şüpheliler yakalandı, ikisi de cezaevine gönderildi.

Adım adım böyle geldiler. İş yerini kurşunladılar. Kaçarız sandılar ama kıskıvrak yakalandılar. Bağcılar'da 21 yaşındaki şüpheli hedef aldığı iş yerinin önüne yaya olarak gelip silahla ateş açtı. Ardından koşarak kaçmaya başladı. Ama tek değildi. Birkaç sokak ötede kendisini motosikletle bekleyen suç arkadaşına koştu. İkili motosikletle uzaklaştı. İhbar üzerine polis...

0: Kasklı iki hırsız milyonluk soygun yaptılar yapmasına ama Adana sıcağı o hırsızları ele verdi. Nasıl mı? İşte detayları.
1: Milyonluk soygun yaptılar. Sıcak nedeniyle kaskı çıkarınca yakayı ele verdiler. İki şüpheli kaskla kendilerini gizlediler. Kendilerince güvenlik kamerasına karşı önlem almışlardı. Bir eve geldiler. Önce etrafı kontrol ettiler. Daha sonra evin kapısını levye ile açmaya çalıştılar. İçlerinden biri sıcaktan bunaldı, kaskını çıkardı. O sırada kameraların kayıtta olduğunu fark etmedi. Hatta tişörtünü dahi çıkartıp astı. Eve giren hırsızlar 100 çeyrek altınla 600 bin lirayı çaldı. Adana sıcağından bulanan hırsız yakayı ele verdi. Polis 20 yaşındaki Orhan Öztürk'le 17 yaşındaki işbirlikçisini yakaladı. İkisi de tutuklandı.
0: Birçok alanda çırak açığı büyüyor efendim. Otosanayiler de o alanlardan biri. Bazı işverenler 35-40 bin liraya ilan açıyor ama yine de çırak bulamıyor. Ekibimiz de Maslak Otosanayi'ye gitti. Ustalarla yerinde konuştu.
2: Biz gittikten sonra buralar kapalacak. Arkamızda çünkü çırak kalmadı.
3: Bundan 15-20 yıl önceye kadar mesela bizim atölyemizde en az 10-15 tane çırak olurdu.
4: Sanayilerde çırak krizi büyüdü. Ustalar isyan etti.
2: Sanayide bir tane çırak bulamazsın şu an. Hepsi beyaz yakalı istiyor.
5: Geçmiş yıllarda çok düşük maaşlarla çalıştırılan çıraklar şu anda otosanayilerin en çok aranan elemanları haline geldi. Öyle ki internete ilan veriliyor, 35 bin lira maaş yazılıyor. Ancak tüm bunlara rağmen otosanayilerde çırak bulunamıyor.
2: Bir çırak çalışmaya kalsa canlı yani 10 bin, 12 bin, 13 bin hafızalığını alır. Bu da yaklaşık 45-50 bin lira yakın aylık para yapar.
5: İşte İbrahim Usta da Maslak Otosanayi'nin emektar ustalarından biri. Yaklaşık 50 yıldır bu mesleğin içinde. Ancak çırak bulamadığı için A'dan Z'ye her işi kendisi yapıyor.
3: Yaz tatillerinde insanlar okul tatil oldu mu getir bize teslim ederlerdi.
5: Piyasada artan çırak ücretlerinin altındaysa usta maliyetleri yatıyor. Öyle ki dışarıdan bir usta transfer etmenin ücreti 100 bin lirayı aşıyor. Öyle olunca da iş verenler usta transfer etmektense kendileri çırak yetiştirmeyi tercih ediyor.
6: Çırak bekliyor musunuz?
2: Çok bekliyoruz. Hemen çıksınlar gelsinler.
0: Şimdi piyasalardaki son duruma bakacağız. Altın fiyatları girdiği yükseliş trendini sürdürüyor. 4380 direnç noktasını kıran ons altın yurt içerisindeki altın fiyatlarını da uçurdu. Altın fiyatları 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
7: 6 bin lira civarında sattığımız gram altın şu anda 6700-6800 lira civarında satış görmektedir.
8: Artık altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye başladı diyebilirim.
7: 4100 seviyelerinde olan ons altınımız 4400 dolar seviyelerine çıkmış bulunmakta.
9: Altın hızını aldı, kademeli olarak yükselişe başladı. Hafta ortasında bir günde %2 değer kazandı.
8: Son bir haftaya bakacak olursak altın %10 civarında yükselişe geçmiş durumda.
10: Daire satışlarımız çok gerilemişti, piyasa kilitlenmişti.
8: 2 aydır nefesini tutan vatandaşımız bozdurmak için ev alacak, araba alacak. Son bir hafta içerisinde biraz kemerleri gevşetti, bozdurdu diyelim altını.
9: Altın yükseldi, yatırımcı soluğu kuyumcuda aldı. Aylarca fiyatların yükselmesini bekleyenler de ev, araba almak için bozdurma telaşına başladı.
7: Fiyat biraz yükselmeye başladıktan sonra bozdurma işlemleri çok fazla gelmeye başladı.
11: Altınlar bozduruluyor, gayrimenkule yatırımlar yapılıyor.
7: 8300 liralardan bu seviyelere düştü. Şu anda 600 lira artış gösterdi. Ama 8300'ü asla unutmayacak ve buralara çıkacağını söyleyebiliriz.
0: İki İtalyan genç Çorum'da evlenen arkadaşlarının düğününe geldi. Karşılıklı göbek atıp halay çekti.
12: Hep beraber halay çektik, oyun oynadık. Türk kültürünü tanıttık arkadaşlarımıza.
4: İtalya'dan kalkıp Çorum'a geldiler. Arkadaşlarının düğününde halay çektiler.
12: Bizim kültürümüzden değişik diyor. Herkes diyor bize karşı diyor çok centilmen davranıyor diyor.
4: Salim Can Türk dünya evine girdi. Çalıştı. Uluslararası şirketten arkadaşları da onu yalnız bırakmadı.
12: Ofisten arkadaşlarım buradalar. İtalya'dan benim düğünümü merak ettikleri için geldiler.
4: İki İtalyan arkadaş Türk düğününde karşılıklı göbek attılar, halay çektiler.
13: Çok kültürel bir şey diyor kendisi. Ya arkadaşlar diyor bizim İtalya'da yok diyor. Çok güzel bir şey diyor.
0: Yaz mevsimindeyiz.

0: Ve maalesef boğulma vakaları haberleri gelmeye devam ediyor. Denizde ya da havuzda boğularak hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
1: Dört arkadaş Karadeniz'in hırçın denizine girdi. İçlerinden biri o denizden sağ çıkamadı.
2: Demek ki gördükleri yerde dalga attı.
1: Giresun'da denize giren arkadaşlardan 30 yaşındaki Kemal Günaydın'ın cansız bedeninin bulunma anları yürekleri dağladı.
2: Elinde.
1: Bartın'ın İnkumu sahilinde denize giren 21 yaşındaki genç bir anda çırpınmaya başladı. Ardından da suda battı. Saniyelerle yarışan can kurtaranlar genci karaya çıkardı. Ölümün kıyısından dönen genç, sağlık ekiplerinin müdahalesi sayesinde yaşama tutundu. Bu defa görüntüler denizden değil havuzdan. Mersin'de bir sitenin havuzuna giren çocuk çırpınmaya başladı. Çocuklar korkuyla arkadaşları için bağırmaya başladı.
3: Ben bağırma sesini duydum, direkt havuza atladım.
1: Havuz görevlisi bir an bile düşünmeden suya atladı, minik kurtarıldı.
3: Çocuk kurtardı çok şükür.
0: Kırşehir'de 2019'da köpek saldırısında ölümden dönen Sebahat Karaman hukuk mücadelesi başlatmıştı. Karaman 7 yıllık mücadelesini kazandı. Mahkeme mağdur kadına 637 bin lira ödenmesine hükmetti.
4: Dokuz köpek geldi beni düşürdüler.
5: Ben gördüm ki düşmanım görmesin. Ben çok çektim. Halen de çekiyorum.
6: 9 köpek bir anda saldırdı. Eli, yüzü, tüm vücudu parçalandı. Canını zor kurtaran kadın 7 yıllık davasını kazandı.
5: Şimdi köpeklerden korkuyorum, kedilerden korkuyorum.
6: Sebat Karaman 2019'da kızını okul servisine bindirirken hayatının şokunu yaşadı.
4: Arkadan geldiler, beni götürüyorlardı. Beni üstümdeler. Hepsi benim üstümde. Beni çukura götürecekler, yiyecekler.
6: Komşularının yardımıyla kurtuldu, yoğun bakımda yattı. Vücudunda kalıcı hasarlar oluştu.
4: Köpek yaraları hiç iyileşmiyor. Şimdi elim tutmuyor. Kulaklarım hep yara içi. Başım hep yara.
6: İyileştikten sonra hemen köpek sahiplerinden şikayetçi oldu. Ama karşı tarafın itirazlarıyla dava 7 yıl uzadı.
5: Ben gördüm ki düşmanım görmesin. Ben çok çektim. Halen de çekiyorum.
6: En sonunda hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme Karaman'a toplamda 637 bin 156 lira tazminat ödenmesine hükmetti.
5: Şimdi köpeklerden korkuyorum, kedilerden korkuyorum.
0: Yeni nesil suç örgütleri, çocukları, gençleri resmen maşa olarak kullanmaya devam ediyor. Kolay para ve lüks yaşam vaadiyle kandırdıkları çocukları suçlarına ortak ediyor. Peki aileler ne yapmalı? Çocuklarını nasıl korumalı? Ayrıntıları haberimizde.
7: Çocuklar her zaman çetelerin ilgi alanı içindedir. Bazen müşteri olarak, bazen eleman olarak.
8: Kendim biraz tehlikede hissediyorum. Güvende olduğumuzu düşünmüyorum.
1: Anneler, babalar dikkat! Yeni nesil suç örgütlerinin güç ve para vaadi çocuklarınızın aklını başından alıyor.
8: Silah, para, güç arzusu.
9: Lüks otomobiller, silahlar, paralar. İşte gençler ve çocuklar bu vaatlerle kandırılıyor. Adeta örgütlerin bir maşası haline geliyor. Peki aileler çocuklarının çetelerin radarına girip girmediğini nasıl anlayacak?
7: Çocuğunuzun günlük bütün davranışları değişmeye başladıysa, sık sık okuldan kaçıyorsa, arkadaş çevresi değiştiyse, farklı para harcama alışkanlıkları edindiyse, bazı jargon sözcükler kullanmaya başladıysa, sizi çok sık eleştirmeye ve sizinle tartışmaya meyilliyse burada şüphelenmeniz gerekiyor.
10: Arama kayıtlarına bakarak, onların takip ettiklerine bakarak, konuşmalarından bu şekilde anlayabiliriz arkadaş ortamlarından.
9: Belki de en önemli noktalardan biri aile ve okul ilişkisi.
7: Bu konuda her zaman okulla işbirliği içinde olmalısınız.
8: Ne yaptığımızı bilirsek, biraz daha bilinçli davranırsak bunlardan uzak durabileceğimizi düşünüyorum.
0: Belki sizin de çekmecenizde unuttuğunuz eski bir cep telefonu ya da tablet bulunuyordur. İşte çöp gözüyle baktığınız o cihazlar binlerce liralık servet barındırıyor. Nasıl mı?

0: Cevabı haberimizde.
1: Evde eskimiş, kullanmadığımız elektronik cihazlar var mı?
2: Evet, var.
1: Ne yapıyoruz o eşyaları?
2: Yani uzun bir süre kalıyor dolabın içinde. Daha sonra çöpe atıyoruz.
1: Evinizin bir köşesinde servet barındırıyor olabilirsiniz. Her evde illaki ömrünü doldurmuş bir cep telefonu, akıllı saat gibi elektronik cihaz bulunur. İşte bu cihazları eskidi diye sakın çöpe atmayın. Çünkü içerisinde altın ve gümüş gibi değerli madenler barındırıyor. Cep telefonunuzda altın olduğunu biliyor musunuz?
3: Nasıl ya? Telefonda altın olduğunu bilmiyordum.
4: Bilmiyordum. Şimdi öğrendim, bilmiyordum, haberim yok yani. Altın ve gümüş olduğunu bilmiyordum. Bakır falan olduğunu biliyordum ama.
1: Olaysa çok basit. Her elektronik cihazın içerisinde elimde gördüğünüz bu devre kartlarına benzer kartlar bulunuyor. İşte bu kartların üretim aşamasındaysa altın, gümüş ve bakır gibi değerli madenler kullanılıyor. Yapılan bir araştırmaya göre ise dünya genelinde 62 milyon ton elektronik atık bulunuyor.
5: Vallahi bilmiyordum ki bundan sonra çöpe atmak yerine emin ol değerlendireceğim. Bundan sonra elimizdeki elektronik eşyaları çöpe atmak yerine geri dönüşme kazandırmak daha mantıklı. En azından milli servet.
0: Evini kentsel dönüşüme verecekler dikkat. Yıkımı gereken binalar çevreye tehlike saçmasın diye kurallar yeniden yazıldı. İşte detayları.
6: Çağımıza göre daha modern yapılar yapılabilir.
1: Türkiye deprem gerçeğiyle yaşıyor. Kentsel dönüşümle evini yıktırmak isteyenler dikkat. Bina yıkımlarında yeni dönem başlıyor.
7: Kurallar sıkılaştırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Bundan böyle patlamalı yıkımlarda hava şartları incelenecek. Tabii çevre şartları da dikkate alınacak.
1: Bina yüksekliği 18,5 metrenin üzerindeki yıkımlarda inşaat mühendisi şartı aranacak. Yüksek binaların çevresi koruma altına alınacak.
6: Eski müteahhit tarzı yaklaşımlardan ziyade daha eğitim seviyesi iyi olan insanların bu çalışmalara katkıları daha değerli olur.
7: Önemli kurallardan biri süreç boyunca görev yapacak personele ehliyet şartı getirildi. Sorumlu mühendisin ise uzmanlığı belgelendirilmek zorunda olacak.
8: Alanında profesyonel kişilerle çalışması hem kendileri için hem de insanlık için büyük bir katkı.
6: Daha sağlam yapılar, daha sağlam bir gelecek olacak diye düşünüyorum.
0: Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Çarşı pazarda okul alışverişi telaşı başladı ama fiyatlar cep yakıyor, öyle ki geçen yıla göre %20 artış yaşandı. İşte yeni eğitim öğretim yılının maliyeti.
9: Ne eksiklerin var?
10: Çanta, kalem, kutu,
11: cetvel, kalem, çanta.
12: İki tane çocuk olunca da bütçeyi çok fazla sarsıyor.
9: Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Velilerin telaşı da ufak ufak başladı. Peki bu sene fiyatlar nasıl?
13: Bir çantamız özellikle. Normalde beslenmemiz oluyor. Defterimiz, 4 tane defter, keçeli kalem, bastel boyası, sulu boyası, kuru boyası, kurşun kalemi. Buranın toplamı hepsi 3000 lira tutuyor.
14: Ama alışveriş yapmam lazım.
9: Ne kadar gider tahmini?
14: 3400.
9: Geçen yıla göre kırtasiye ürünlerinde fiyatlar %20 oranında arttı. Kalemi, çantası, silgisi derken fiyatlar katlandıkça katlandı.
13: Bunun işte sayma çubuğuydu, abuküsüydü, oyun hamuruydu. O zaman fiyat daha da yükseliyor. 5000-5500 civarı gibi bir tutar oluyor.
9: Fiyatı en çok artan ürünse çantalar oldu. Öyle ki lisanslı çantaların fiyatı bu yıl 8000 liraları buldu.
15: 4. sınıfa gidiyorum. Bir tane böyle defter istiyorum. Bir tane kalemlik istiyorum. Kalem istiyorum, o kadar.
0: Dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kaza anlarını getiriyoruz ekranlarınıza.
16: Bir kadın yolun karşısına geçmek istedi, koşmaya başladı. Motosiklet işte böyle çarptı. Kadın kazanın ardından ayağa kalktı. Hiçbir şey olmamış gibi koşmaya devam etti. Bir kamyonet demir taşıyordu. Bir anda fren yaptı. Güvenlik önleminin yetersiz olduğu demirler işte böyle kamyonetten düştü. Bir araç demirlerden son anda kurtuldu. Motosikletli sola dönüş yapmak istedi. Bir süre bekledi. Tam dönüş yapacağı sırada dehşeti yaşadı. Karşı şeritten gelen araç işte böyle çarptı. Motosikletli savruldu. İki kişi yaralandı. İki sürücü de kavşağa kontrolsüz girdi. Kaza kaçınılmaz oldu. Bir araç motosiklete işte böyle çarptı.

0: Motosikletli savruldu, ikisi çocuk, 3 kişi yaralandı.
1: Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. 27 farklı kategoride ödüller verildi. Beyaz TV de ödüle layık görüldü. Yılın Yayın Koordinatörü ödülü Yeliz Tercanlı'nın oldu.
2: Yılın Yayın Koordinatörü, Beyaz TV Genel Koordinatörü Sayın Yeliz Tercanlı geliyor. Alkışlarımızla bursunlar Sayın Tercan.
3: Sadece bize yakın olmasına bakmadık. Bu ülkeye ideolojik düşmanlık yapanlar hariç mesleğe emek veren herkese ödül verdik.
4: Türkiye Basın Federasyonu'nun 11. Anadolu Medya Ödülleri töreni siyaset, medya ve sanat dünyasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya getirdi.
5: Ödüle layık görülen kurumlarımızı, kişileri, medya mensuplarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.
4: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı.
5: Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada yürüttüğü hak ve hakikat mücadelesine verdiğiniz güçlü destek için her birinizi tekrar gönülden tebrik ediyorum.
3: Sizin ne farkınız var onlardan diyenlere de şunu söyleyelim. Bizler bu mesleği hakkıyla yapan tüm medya mensuplarına ödül verdik.
4: 27 farklı kategoride verilen ödülleri sahipleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı. O isimlerden biri de Beyaz TV Yayın Koordinatörü Yeliz Tercanlı'ydı.
2: Yılın Yayın Koordinatörü, Beyaz TV Genel Koordinatörü Sayın Yeliz Tercanlı geliyor. Alkışlarımızla bursunlar Sayın Tercan.
4: Ödüle layık görülen isimlerle birlikte bir de hatıra fotoğrafı çektirildi.
2: 11. Anadolu Medya Ödülleri sahipleriyle buluştu.
1: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
8: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
9: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
10: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola!
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
4: Sarı kola!
5: Fanta sarı kola canım o.
3: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarı kola hastasıyız.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
4: Sarı kola!
5: Fanta sarı kola canım o.
3: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarı kola hastasıyız.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
9: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma din.
3: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
4: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız.
5: Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
3: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
4: İşte sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
3: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
4: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
3: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: bu perşembe A101'de aldın aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Budur.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net. Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Uğraşmayayım ben ya.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi...

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Gazeteci dövenler, havalı kornadan ceza yiyenler. Trafikte yaşanan olaylar geliyor şimdi de ekranlarınıza.
3: Düğün vardı, o yüzden yani kusura bakmayın.
4: Kusurla olmuyor bu işler, yapacak bir şey yok.
5: Düğün var dedi, korna çaldı. Çevreye verdiği rahatsızlık pahalıya patladı.
3: Bundan sonra korna çalmak haram olsun.
5: Bir kişi kamyonuyla düğün konvoyuna katıldı. Havalı korna çalarak çevreye rahatsızlık verdi. O anlar bir kişi tarafından sanal medyadan paylaşılınca şoför cezadan kaçamadı.
3: Düğünlerde konvoyda korna çalmak meşhurdur. Bizim de küçük arabamız olmadığı için büyük araçla havalı korna çaldığımız için şikayetçi olmuşlar.
5: Şoföre 5.719 lira ceza yazıldı.
6: Adın abi, Allah razı olsun senden. Çok dua edeceğim ben sana, merak etme abi.
5: Plakasız ve kasksız trafiğe çıktı. Ehliyetini kaptırınca da polislere tepki gösterdi.
6: Çok dua edeceğim ben sana, merak etme abi.
5: Denetimde sürücünün skuturuna ve ehliyetine el konuldu. 51.219 lira ceza yazıldı.
6: Adın abi, Allah razı olsun senden. Çok dua edeceğim ben sana, merak etme abi.
7: Sen beni var ya! Sen beni var ya! Nasıl çıkardın var ya?
8: Sen nasıl mı çıkardın? Ne çıkardın?
5: Polis ekipleri denetimde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücü 1.72 promil alkollüydü. Üstelik iki kez daha alkollü araç kullanmaktan işlem yapılmıştı.
9: Buyur. Müsaade et, alkollüsün biliyorum. Tamam. Dinlemesi de önemli.
5: Daha önce yaptığı kazayı spiker gibi anlatmıştı. Bu kez de gazetecilere mermer fırlattı. Yalnızca kendisi değil, yakınları da ortalığı karıştırdı.
8: Kime ne yaptım, kime elimi sürdüm, hiç kimseye. Zararım hiç kimseye yok.
5: Sürücüye 190 bin lira ceza yazıldı.
10: Haber yaparken geldiğim şu hale bakın.
5: Haber yapmaya gitti, başına gelmeyen kalmadı.
10: Olay yerinde saldırıya uğradım. İşimi yaparken, haber yaparken saldırıya uğradı.
5: Görevini yapmak için olay yerine gitti gazeteci Tayyar Öztoprak. Olay yerindeki şüpheliler görüntü almasına tepki gösterip saldırdı. Gazeteci yaralandı, o anları kaydetti.
11: Saldırıya uğradım, kafama darbe aldım. Yüzüm gözüm kan içinde kaldı ama orada bana hiç kimse de gelip yardımcı olmadı.
2: Ve bu haberimizi, ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
13: Nasıl mı?
14: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
12: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Güreş bir spor değildir. İçinde yatanla savaşmaktır.
1: Programımıza hemen hemen herkesin merak ettiği pro güreşin geleceği ne olacak sorusuyla devam ediyoruz. Pro güreşe karma dövüş sanatı diyenler de var.
2: Serbest stil güreşin bir türü diyenler de. Öte yandan özellikle Hindistan'da turnuvaya ilginin azaldığı da konuşuluyor.
1: Maddi açıdan
2: ne kadarlık bir zarar söz konusu henüz bilen yok. Ne var ki ortaya çıkacak kayıpların görülenden daha fazla olacağı kesin.
3: Burada seyircilerin pro güreşe mesafeli yaklaştıkları görüldü. Hindistan'a kriketi getiren eski Olimpiyat Komitesi Başkanı Guyang Singh Oberoy'un oğlu Akash Oberoy'un yaşanan olaylar sonrasında bir hayli zor durumda
4: kaldığı
3: söyleniyor.
4: Devam eden yönetim kurulu toplantısından nasıl bir karar çıkacağı gerçekten merak
5: ediliyor. Anlaşılan şu an Hindistan'da en fazla rağbet gören spor kriket. Hintli kriket severler güreş ligini tuşa getirdi. Güreşin son günlerini yaşadığını söylersek çok da yanlış olmaz.
0: Kayıplarınız için üzgünüm. Bütün sorumluluğu üstleniyorum. Evet biliyorum, pro güreş fikri benden çıktı. Fakat her biriniz de buna inandınız. Ben size hazır yemek satmadım. Üstüne üstlük güreş, dünyada en fazla paranın döndüğü 5 spordan biri. Ben buna hala inanıyorum. Tek istediğim bana 6 ay vermeniz. Kayıplarınızı telafi edeceğim.
6: Durumu kişisel ego sorunu haline getirme Akash. Bütün bir formatta sıkıntı olduğunun hepimiz farkındayız. Hiç kimse de bunun sebebini bilmiyor.
0: Hayır. Aynı fikirde değilim.
7: Neredeyse 2 yılda yapamadığını 6 ayda yapmayı nasıl düşünüyorsun?
0: Haklı olabilirsiniz. Hepinizin dünya kadar para kaybettiğini biliyorum. Şu an stadyumlarımız boş durumda. Ne var ki bu ligi kapatmamız halinde? Kalan sponsorlar da çekilecek. Tamam mı? İşte o zaman felaketi yaşarız. Son bir şans istiyorum. Bay Patel, bana güvenin. Hayal kırıklığına uğratmayacağım.
1: Akash Oberoy bir kez daha basını atlatmayı başardı. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden yine ortadan kayboldu. Acaba bu sessizlik güreşin sonu mu demek? Anlaşılan bu sorunun cevabını 6 ay içinde öğreneceğiz.
0: Ne kadar süre kopartabildin? Sadece 6 ay. Bunun için üzgünüm baba. Sen haklıydın. Bu sporun Hindistan'da bir geleceği yok.
8: Bence bir geleceği var. Ama sen göremiyorsun.
0: Yurt dışında ne kadar çok sevildiğini biliyorsun. Yabancılar güreşe bayılıyor.
8: Fakat biz onlara burada benzemeyiz. Sizin kuşan sorunu da işte bu evlat. Yurt dışında gördüğünüz her şeyin güzel olduğunu zannediyorsunuz.
0: Ne söylemeye çalışıyorsun?
8: Aslında bakarsan bu sporun bizim ülkemizde de bir geleceği var. Ama yabancıların istediği gibi değil. Çünkü Hindistan'da gelenekler, aile ilişkileri ve kökler çok önemlidir. Olur da bir Hintli güreşçi o ringe çıkıp bir yabancıyı yere sermeyi başarırsa, şu gördüğün bomboş stadyumda oturacak tek bir koltuk bile bulamazsın.
0: Sen buna inanmıyor musun? Hangi Hintli güreşçi 2 metrelik bir yabancıya tek bir round dayanabilir ki?
8: Sultan. Ben onu dövüşürken gördüm evlat. Kalbinden gelen gücü herkes için ilham kaynağı. Çünkü kazanmak onun amacı değil, alışkanlığı. Rakibini ezmesi ise alışkanlığı değil, yeteneği. Gözleri alev alev, kolları ise taş gibi. Onun tek bir kaldırışı 10 kişiye bedeldir.
9: Astral Fight sponsorluğunda düzenlenen Haryana Spor Festivali güreş müsabakalarına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri büyük stadyumda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bugünün büyük finalinde Haryana'nın aslanı, kalbi ve gururu Sultan Ali Khan 50 metrelik er meydanında 10 güreşçiyle birden karşılaşarak yeşil flamayı ele geçirmeye çalışacak. Bakalım uzun yılların rekorunu kırabilecek mi? Bu tarihi müsabakayı biraz
7: şunu da hatırlatayım. Sultan bunların hepsini yere serer.
10: Bunu başarması halinde Güreş Federasyonu Sultan'a 0 kilometre bir traktör hediye edeceğini açıkladı.
9: Sultan'ın kahramanca müsabakalarını izlemek için günlük işlerini bir kenara bırakıp sada koşmuşlar, iyi mi? Ve işte Sultan geliyor. Her şey Sultan için. Gördün mü?

0: ettiğime değer ahu. Baygıyan, sözüme kulak verin. Hindistan'da olimpiyat madalyası alacak biri varsa bu olsa olsa sultan olur.
1: İşte bir güreşçiyi daha yere sermeyi başardı. Bir rakibini daha aradan çıkardı.

0: Sizin de gördüğünüz gibi Sultan güreşçileri hallaç pamuğu gibi atıyor.
1: Şuna bakın, birini daha 2.80 uzattı.

0: Şammi, bence bu pehlivan sultanı biraz zorlayacak gibi görünüyor.
1: Sultan sakın kalkma, yoksa bütün kemiklerini kırar.
2: Upar Allah niche dharti beech mein tera joon re sultan.
3: Bu sultanın özel hareketi. Rakibi kolay kolay kalkamaz.
4: Yine kazandı. Zafer bir kez daha sultanın oldu. Sultan bir kez daha tarih yazdı. Haryana'nın kalbi ve ruhu, aslan evladı, gurur kaynağı Sultan Alihan. Sultan şampiyon. Tabii Güreş Federasyonu'nun traktör ödülü de sultanın oluyor. 15 kiloluk tereyağı ödülünü de yine sultan alıyor. Tribünlerde ayakta dans eden kadınlara bakın. Sultan onların da gönlünü kazanıyor.
5: Akaş, onu mindere çıkarmayı başarırsan, inan bana Hindistan tek bir kişinin adıyla çalkalanır. Sultan, sultan, sultan.

0: Söylediğimi anladın mı? Burayı dolduracaksın.
1: Evet, anladım.
0: Tamam. Ama dışarı taşı.
2: Maaşını aldın mı?
3: Aldım efendim. Eksik olmayın. Diğerleri içeride sizi bekliyor.
2: Herkese günaydın.
4: Günaydın efendim.

0: Bereket versin.
1: Şuraya imzanı. Tam şuraya, tamam mı? Tarih yazmayı da unutma sakın. Evet. Baba adı da buraya, tamam
2: bir
1: mı?
2: Bir şey soracaktım.
1: Buyurun.
2: Sultan Ali Han burada mı?
1: İçeride. Senin işini bugün halledeceğiz.
3: Onluk 20'lik toplamaya ne kadar devam edeceksiniz? Bunun başka bir yolu olmalı.
0: Şimdilik tek yolu bu Rajbir. Biraz vakit alacak ama sonunda işe yarayacak. İşe yarayacak.
2: Adı gerçekten Sultan Ali Han mı? Su işlerinden. Hayır. Bana formda görünmedi. Epey kilolu, işimize yaramaz. Yolda birkaç güreş kulübü gördüm. Daha genç bir güreşçi bulabilirim.
4: Ne yaptın sen? Yine bir traktör çukura girdi işte. Sultan'a haber verin de gelsin. Bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı
2: baba
4: artık.
2: Baba bir saniye bekler misin?
4: Çekilin. Sultan şimdi halleder.

0: gaza bas.
1: Haklıymışsın baba. Affedersin. Sultan?
0: Ne vardı? Bay Gıyan nasıl?
1: Gayet iyi, çok iyi.
0: Sen de tıpkı babana benziyorsun. Teklif için teşekkür ederim. Fakat ben güreş yapmayı bıraktım.
1: Bana fiyatını söyle. İyi bir anlaşma yapabilir.
0: Hiç deneme. Ben mindere çıkmaktan nefret ederim. Bay Gıyan'a selam söyle.
1: Dur biraz, dur. Aklındaki rakamı söyle. Ne kadar olursa bir şeyler ayarlarız, ihtiyaçlarını karşılarız.
0: Sen şimdi Gıyan'ın oğlu olmasaydın, seni öyle bir pataklardım ki toparlamak için aylarca beklemek zorunda kalırdın. Baban iyi bir insandır.
2: Olmaz. Biz bu pasoyu kabul edemeyiz. Senin pasonda, personel iznin de beni ilgilendirmez. Seni bu otobüse alamam. Git başka otobüs bul.
3: Hadi oradan sen de.
4: Bakar mısın Govind?
2: Ne var?
4: Bu amcanın otobüs parası yokmuş.
2: Kimin parası yok?
5: Bilet senin alacak yok param yok evladım. Lütfen. Lütfen.
2: Sen merak etme.
5: Tamam,
2: sen
5: yardım
2: bana
5: et.
2: Bırak. Belli ki amcamın durumu yok. Ona biraz destek olalım, tamam mı? Hadi onu otobüse götür.
5: Teşekkür ederim.
2: Ama dikkat et. Orada yığılıp kalmasın. Baksana adamcağız çok yaşlı. Sonra başımıza kalır falan.
1: Affedersin Govind.
2: Benim.
1: Merhaba, ben Akar.
2: Ha, nerelisin?
1: Delhi. Delhiliyim. Kusura bakma. Sen Sultan'ın arkadaşı mısın?
2: Evet.
1: Sultan'la ilgili konuşacağım. Tabii bana ayıracak vaktin varsa.
2: O zaman şöyle geçelim. Gişe sana emanet.
3: Peki, tamam.
2: Doğrusu çok güzel bir teklif Bay Akar. Sandalye vereyim mi?
1: Böyle iyi.
2: Ne yazık ki imkansız. Sultan kesinlikle mindere falan çıkmaz.
1: Neden?
2: Aslında uzun hikaye. Hatta bizim oraların en ünlü aşk hikayesi diyebilirim.
6: Merhaba Sultan, hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
7: Buyurun.
2: Ne kadar belli etmese Sultan'ın aşk yarası bir hayli derindedir. Dışarıdan izi görünmeyen bir yara.

0: Hanımlar ve beyler hoş geldiniz. Hayırlara vesile Basakya Hasat Festivali Buroli Köyü'ndeki uçurtma yarışmasıyla devam edecek. İşte mavi uçurtmasıyla Rakeş ve kırmızı uçurtmasıyla Rehmat kapışıyor. Bu ikili arasında kıyasıya bir mücadele
1: izliyoruz. Bana bak Covid, bu çanak antenin sağlam olduğundan emin misin sen ha? İlk fırtınada uçup giderse seninle külahları değişiriz sonra.
2: Sen hiç merak etme amca. Bizim mallarımızın sağlamlığını buralarda duymayan kalmamıştır.
1: Baksana Sultan. Ben şimdi bu çanak antenle moda kanalını seyredebilecek miyim?
3: Yok artık daha neler. Ayakta duracak halin yok ama sen tutmuş hala moda kanalı peşindesin.
2: Yoksa bizim bilmediğimiz bir ilaç falan mı içiyorsun ha? Soğuk suyla yıkan, sakinleşirsin.
4: Nasılsın bakalım Sultan?
3: Tetu.
4: Ha, ne haber Govin? Ne var ne yok?
2: Ne olsun aynı işte. Eğleneceğini duydum doğru mu?
4: Evet ama sen davetli değilsin. Ne diyorsun Sultan? Uçurtma yarışmasını kim kazanır sence?
3: Tabii ki Rakeş kazanır.
4: Emin misin?
3: Bahse var mısın?
4: Bir şeyin üstüne bahse gireceksek boşta kalacak uçurtmayı kimin yakalayacağına bahse girelim ha? Ne oldu? Korktun mu yoksa? Dur bak. Abim bir keresinde bana uçurtma söz konusu olduğunda neredeyse bütün ravayede sultanın üstüne kimseyi tanımam demişti. Ne diyorsun? Oho, yoksa yaşlanıyor musun sen? Kemiklerin falan da mı sızlamaya başladı ha?
2: Kulağını aç Titu. Biz çoluk çocuk işlerini bıraktık tamam mı? Hayatımıza daha ciddi bir yön verdik.
3: Seninle bahse gireceğim Titu. Şimdi boşta kalan uçurtmayı sultan 3 dakika içinde yakalarsa yüzünde kara boyayla köye eşek sırtında geçeceksin. Anlaştık mı?
4: Anlaştık orada gitti sultan.
0: Olamaz. Rehmat'ın kırmızı uçurtması kaybediyor.
4: Hadi ne duruyorsun? Hadi hadi.
1: Bulma şu atı. Nereye daha benim çanağı halletmedin ki? Ne yapıyorsun sen ha? Hey gel buraya gel. Hey.
0: Rehmat'ın uçurtması köye uçmaya devam ediyor.
5: Hey hey yavaş. Yavaş olun durun. Çocuklar ne yapıyorsunuz?
4: Acele edin uçurtmaya kaçınacağız.
6: Yarış yapacağız hey. Başka yer bulamadınız mı? Hadi gidin buradan. Bir daha da geldi.
5: İyice şımardılar değil mi?
7: Cino.
6: İşte böyle gidin.
7: Cino.
4: Hayır bastın. Elinize çek başını kaldırma.
7: Cino.
4: Ne yapıyorsunuz? Biz onun için geldik. Ne vuruyorsunuz be?
3: Dursanıza biz de Cino için geldik. Hadi Cino bastın. Hadi.
8: Hadi daha fazlasını yapabilirsin.

0: Sen şu taraftan git.
1: Seni kafasız çocuk seni. Kumaşlarımı toz içinde bıraktın.
2: K ile başlar.
1: Kraliçe.
2: P ile başlar.
1: Parek.
2: S ile başlar.
1: Sultan.

0: Muhabbetsiz. Hem kendini motosikletin önüne at hem de kalk bana kabadayılık tasla. He? Ne bakıyorsun? Senin o gözlerine oyarım, anladın mı? Zaten hep senin gibi serseriler yüzünden Hindistan'ın adı kötüye çıktı.
1: Evet doğru.
0: Çek ellerini üstümden. Sen de onunla mısın? Çete misiniz yoksa tamam, siz ha? Yol mu kesiyorsunuz?
1: Gel gidelim.
0: Defolun.
1: Çabuk hadi gel.
0: Sizin
1: gel,
0: gibi serseriler yüzünden gelsene, kızlar dışarı çıkamıyor.
2: Sultan.
3: Ne diye bağırıp duruyorsun?
0: Hadi oradan bekler sana.
1: Acele edelim yoksa Titi uçurtmayı yakalayacak. Nasılsın Titu? Ben sana bedava bir kablo tesisatı yapayım. Bu konu burada kapansın, olur mu?
4: Kabloyu falan bırak da yüzünü siyah boyayıp kime şeyin üstüne binecek onu söylesen bana.

0: Merhabalar nineciğim.
1: Merhaba benim güzel evladım. Elma gözlü çocuğum, hoş geldin sultan. Nasılsın bakayım oğlum?
0: Sana da selam verdim baba. Hiç olmasa selamımı alsaydın.
2: Duyuyor musun anne? O keskin diliyle nasıl da bana laf çarpıyor?
1: Ne diyor bu adam?
2: Neredeyse 30 yaşına geldin. Hala bir baltaya sap olamadın. Yarı yaşındaki çocuklarla sokakta uçurtma peşinde koşmaya utanmıyor musun? Onca zorluklarla kazandığın paraya gittin, kablo televizyon işinde çarçur ettin. Ne olduğunu da söylesene. Moda kanalı için mi? Utanmaz arlanmaz.
1: Yeter söylenip durduğun şerif, sus. Katarakt ameliyatımın acısı bana yetiyor. Küçücük bir çocuğun bu kadar üstüne gidip her gördüğünde aşağılamak sana yakışıyor mu?
2: O zaman ben seni baştan uyarayım. Bu çocuk günün birinde bu evi yakıp kül ederse hiç şaşırma.
0: Nineciğim, galiba sana bir gelin buldum.
1: Öyle mi? Nerede?
3: Aklı bir karış havada bunun.
0: Köy meydanının ortasında buldum. Elindeki kaskla beni öyle güzel dövdü ki kemiklerimi sızlattı. Ama gözlerine bakar bakmaz anladım. Bütün hayatımı onunla geçirmek istiyorum.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
0: Ne dedim ki şimdi?
1: Bak şimdi evladım. O kız için kalbinde hissettiklerinden eminsen, bunu ertelemenin hiçbir manası yok. Hemen kızın yanına git ve bunları söyle. Sevgini dürüstçe dile getir. Benim niyetim ciddi de.
0: Emin misin?
1: Elbette. Bu ipi al. Kaybetme. Hemen git kutsal türbede sağlam bir yere bağla. Bütün dileklerin gerçek olur evladım. Tamam mı? Hadi.
0: Galiba düğün hazırlığı yapıyorlar.
3: Baksana sultan. Yenge değil mi bu? Burada alt tarafı bir gün oyalandık. Kızın başını bağlamışlar bile, baksana.
4: Tören tepsisini hanginiz aldı? Hadi koş kızım, git tepsiyi getir.
0: Galiba hadi, ucuz atlattık olun, Covid. Az kalsın başkasının gelinini kaçıracaktım.
5: Ben de şeker istiyorum, şeker.
4: Dursana be çocuk.
0: Aman,
4: ne yapıyorsun?
0: Dikkat demeden döküldü bile. Acaba bu ayaklar... Bu ayaklar senin mi?
4: Hangileri?
0: Şimdi... Gördüklerimi söylüyorum. Bence onlar ayak değil, Taç Mahal mermeri. Bunları görmek için insanlar para ödemeli bence.
4: Hadi bunu da bil. Bak, bu da bildiğim balyoz. Tek bir darbede senin bütün dişlerini yere dökerim. Ukala serseri seni.
0: Yanlış anladın. Bak, ben Sultan Ali Han, Mehbuba Çanak Anten ve Fashion TV. Ayrıca prop...
4: İngilizce konuşmaya çalıştıkça iyice batıyorsun.
0: Ama bence bir kızın kalbine giden yol İngilizce konuşmaktan geçer. Bir tek I love you dersin, kızdan öpücüğü kapıp gidersin.
4: Senin gibilere İngilizler ne der biliyor musun? Mendebur.
0: Mendebur. Güzelmiş. Çok beğendim.
3: Kız ne dedi sana?
0: Bana mendebur dedi. Ama sertçe filan değil. Yürü, yengeni gözden kaybetme oğlum.

0: Hoppala, şimdi de içeri girdi.
1: İyi güzel de bu kimin düğünü acaba?
0: Tito'nun düğünüymüş. E bizim de düğünümüz sayılır. Ne de olsa bizim buralar asil kalplerin olduğu kadar cesur yüreklerin de toprağıdır.

0: Bu kadar vurmalı yeter teyze. Biraz da DJ müziği dinleyelim.
1: Al sana 10 puanlık bir soru. Bir kıza onu çok beğendiğini nasıl söylersin?
2: Bir arkadaşım sürekli sevgilisiyle konuşur. Bütün gün telefonda ona iltifatlar edip durur. Bebeğim, yemeğini yedin mi? Bebeğim, banyonu yaptın mı?
0: Hadi DJ, benim şarkımı çal.

0: Ama bası açmayı unutma. Bası açmanı söyledim sana. İlle de bağırmak mı gerek?
1: Mesele anlaşıldı. Baksana benim bebeğim de bası çok seviyor.

0: Bebiko bespasın.
1: Mendebur Sultan. Mendebur. Mendebur Sultan.
2: Ben geldim. Merhaba kardeşim Sultan.
1: Buradayım kardeşim.
2: Bak burada ne var? İngilizce Hintçe, Hintçe İngilizce sözlük. Sana getirdim dostum. Ayrıca kızın sana söylediği mendeburun da anlamını öğrendim.
1: Neymiş peki?
2: Öyle sandığın gibi güzel bir anlamı yokmuş. Kısacası o kız sana hakaret etmiş. Tam anlamı da şöyle oluyor. İğrenç adam. Başka bir deyişle pislik.
1: Ama bu söylediğin hakarete benziyor.
2: Hayır, benzediği falan yok. Direkt olarak hakaret etmiş.
1: Govind. Daha önce işe yaramaz diyen oldu. Serseri diyen oldu. Ama bugüne kadar hiç kimse pislik demedi bana.

0: Sana çok ağır bir hakarette bulunmuş.
1: Gerçekten çok ciddi bir aşağılama. O yüzden de hanımefendi güzel bir cevabı hak etti.
0: Kardeşim, seninkinin adını öğrendim. Kızın adı Arfa'ymış.
1: Arfa demek.
0: Güneş kulübünden Barkant'ın kızı. Yani öyle diyorlar.
1: Bir güreşçinin kızı mı?
2: İşte ölümcül mücadele başlıyor. Yarışmanın birincisine verilecek ödül tam tamına 15 kilo tereyağı olacak.
3: Hadi verici
2: olan kişi de herkesin yakından tanıdığı dernek başkanı Bay Yasin'den başkası değil. Sizler için düzenlenen bu özel mücadelede yerel şampiyon Barkat'ın rakibi Bruni'nin güç timsali Barkat'ın aslan yürekli kızı Arfa olacak.
4: Arfa! Hadi, hadi. İşte dal, dal. Hadi, hadi. Hadi.
3: Aferin,
4: hadi, hadi.
5: Aferin,
4: arkasına geç. Arkasına. Hadi, hadi. Dikkatli ol.
0: Öğrendiğim kadarıyla Delhi'den yeni gelmiş. Çok iyi konuşuyor. Üstüne üstlük eyalet güreş şampiyonu. Ayrıca olimpiyat madalyası almak için babasıyla beraber çalışıyor.
4: Evet, evet. İşte bu.
1: Ne kız ama.
4: Aferin.
1: Onun için mendebur olabilirim. Onun için pislik bile olabilirim.
4: Tamam. Dikkat et.
1: Umurumda bile değil. O evlenmek istediğim kız.
0: Anlaşılan sen bu işi kafaya koymuşsun Sultan. Nasıl yapacaksın peki? Aklında bir plan var mı?
1: Sevgili kardeşim, doktorlar nasıl doktorlarla evleniyorsa, mühendisler de mühendislerle, bir güreşçi de ancak başka bir güreşçiyle evlenir.
0: Ne demek oluyor bu şimdi?
1: Ne demek olduğunu açıklayayım sana. Ben de bu kız için mücadele etmeye hazırım. Daha açık bir ifadeyle ben de güreşeceğim.
4: Evet, işte evet. Bu kadar, işte bu. Evet.
2: Bruni'nin gözü pek kızı şampiyon.
4: Evet.
1: Muhteşemsin. Küçük hanım. Bir imzalı fotoğraf rica etsem. Bu kadar iyi dövüştün ki Bagga'yı yerden yere vurdun.
6: Sen beni mi takip ediyorsun? Ne diyordun şarkıda? Bebeğim bas seviyor mu? Senin kafana öyle bir basarım ki feleğini şaşırırsın.
1: Hayır küçük hanım. Arayı düzeltmek istiyorum. Ben de açık sözlüyümdür. Daima içimden geldiği gibi konuşurum. Galiba sana aşık oldum. Seninle evlenmek istiyorum. Evlendikten sonra da Arfa bebeğim demek istiyorum.
6: Pekala, şimdi anlaşıldı. Demek sen Romeo'sun. Sana şöyle söyleyeyim. Aslında ben de bir güreşçiyle evlenmek istiyorum ama sen değilsin.
1: Evet ama küçük hanım, aslında ben 5 dakika önce bir güreşçi olmaya karar verdim. Tıpkı senin gibi ben de güreşmek istiyorum.
6: Bana bak güreşçi Romeo. Kendini acındırmayı bırak da hemen çek git buradan. Babamın güreşçileri seni yakalarsa öyle bir dayak yersin ki hayatın boyunca yerinden kalkamazsın.
1: Küçük hanım, beni korkutamazsın. Madem öyle, yarın sabah Barkat kardeşin, Barkat'ın kulübünde görüşelim. Bakalım orada kemikler mi kırılıyor, kalpler mi birleşiyor, ne dersin? Ha, son bir şey daha. Ben mendebur değilim.
4: Hadi Dage, boynuna hamle yap. Makas hareketini dene, bırak. Ayrıl. Bu şekilde şampiyonayı kazanamazsın. Üstelik 10 gün kaldı. Hadi baştan başlayın.
1: Affedersiniz ustacığım.
4: Söyle, dinliyorum. Ne istiyorsun?
1: Ben de bu işi yapmak istiyorum. Yani güreş öğrenmek istiyorum.
4: Öyle mi? Güreş hakkında ne biliyorsun ki sen?
1: Bilecek ne var ustacığım? Önce rakibi sıkıca tutuyorsun, sonra yere yapıştırıp tuşa getiriyorsun.
7: Boş versene, bu iş sana göre değil.
1: Sen önce kılığına bak, böyle anadan yürüyen. Utanmıyor musun? Bakın usta, ben babama söz verdim. Hindistan için olimpiyatlara gideceğim. Sonra da en büyük madalyayı kazanacağım. Yani altın madalyayı. İngilizce nasıl deniyor? Gold.
4: Ben de ayçiçek tarlasının ortasında Şahruh Khan gibi kollarımı açıp seni bekleyeceğim, öyle mi?
1: Şahruh Khan'la dalga geçmeyin ustacığım. Kendisini çok beğenirim. Kızların gözlerine öyle bir bakar ki, kör kızı bile kendine aşık eder.
4: Senin niyetin güreşmek mi yoksa romantizm mi?
1: Bence ne iş yaparsanız yapın, birazcık da olsa içinde mutlaka aşık olmalı.
4: Senin kadar hazır cevap birini görmedim. Kimsin sen?
1: Sultan.
4: Sultan. Başka spor yaptın mı sen?
1: Yapmaz olur muyum? Koca Revari bölgesinde hiç kimse uçurtmayı benden daha hızlı yakalayamaz.
4: Güzel ama olimpiyatlarda uçurtma yakalama yarışması yok ki.
1: Ama ustacığım, uçurtma yakalamak hiç kolay değildir. Hatta bana inanmıyorsanız hemen bahse girerim. En iyi adamlarınız...

0: Kıza meydan okuyorum. Olur da beni yakalarlarsa bir daha karşınıza çıkmam. Ama ben kazanırsam güreş konusunda beni eğitirsin. Söz gelimi şu hareketi yapmayı öğretirseniz...
1: Ne
0: affedersiniz. Affedersiniz.
1: Kabul ediyorum. Pavan, Yasin, Rakeş gelin de görelim bakalım. Hadi arkadaş ne kadar hızlıymış.
2: Gel.
1: Hadi bakalım. Pekala. Hazır
2: Hadi.
1: Mısın? Ha? Başla. Yakalayın hadi. Hadi. Ne yapıyorsunuz orada?

0: Ustacığım, bekar olmak istemiyorum. Önce evlenmek istiyorum. Ne olur yardım edin. Kurtarın beni ustacığım. Yalvarırım, kurtarın beni. Burada bırakmayın. Usta, bırakmayın beni.
1: Bugüne kadar senin kadar hareketli seni görmemiştim. Oradan oraya maymun gibi zıpladın durdun. Yarın sabah 6'da gel. Meydanda görüşürüz.
2: Sağ olun ustacığım. Ne iş böyle? İki ambulans birden gelmiş. Ne oldu Pavan? Barkat Usta öldü mü yoksa?
0: Delirdin mi sen be? Onun yolunda önce biz ölürüz, tamam mı? Sadece kan bağışı için geldiler. Bizim köyümüzde kan bankası yok. Arfa Hanım bunu her yıl düzenler. Hadi git sen de kan ver. Portakal muz falan alırsın.
2: Ben de mi kan bağışlasam? Evet, bağışlasam iyi olacak. Daha karım bile olmadı ama şimdiden kanımı emmeye başladı. Esaslı bir kızdı.
3: Hayati değerlere bakıyor musun?
2: Ben geldim.
3: Demek geldin. İyi, hadi hemen uzan.
2: Yalnız ben daha önce kan vermedim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum da.
3: Bırak şimdi saçmalamayı. Gel kardeşim, şunun kan grubuna bir bak. Senin gibi iri yapılı biri 2-3 ünite kan bağışlayabilir.
2: Elini tutayım bari.
3: Bırak elimi. Elimi bırak.
2: Elimi tutmuyorsun ha, öyle mi?
4: Kan grubu 0 RH negatif.
3: 0 RH negatif mi? Olur şey değil. Bütün bir Asya'da sadece %1 oranında rastlandığını biliyor musun?
2: Anlamadım.
3: Senin kan grubun nadir bulunur. Kolay kolay bulunmaz.
2: Nadir bulunduğum doğrudur. Kontrol etmene gerek yoktu. Bunu bana sorsaydın ben de sana söylerdim zaten. Çünkü benim içimde Ranca'nın tutkusunu ve Galip'in şiirlerini, Kumarsa'nın onun hüzünlü şarkılarını ve duygu yoğunluğunu bulursun. Hani yabancıların dediği gibi aşk. Sana vermeye can attığım aşk. Zaten sen de söyledin, güreşçiyle evleneceğim dedin. Ben de güreşçi oldum, evlenirim.
3: Bak, bana sorarsan kendini duygularına kaptıran insan güçsüzleşir. Halbuki bizim olimpiyat madalyası kazanma ihtimalimiz var. Ve ne olursa olsun bu hayali riske atamam. İstersen arkadaş olabiliriz.
2: O zaman benimle pancar suyu içer misin?
3: Kanını bir alalım da. Bu arkadaş kan verecek. Evlenme çağına çoktan gelmişsin. Bu yaşına kadar niye evlenmedin?
2: Evlenmeyi çok istiyorum. Ama o kıvılcımı bugüne kadar kimse de görmedim. Şimdi sen söyle bakalım. Senin gibi şahane bir kız ne diye bir güreşçi olur ki?
3: O ne demekmiş öyle? Yani sence kadın güreşçi olamaz mı?
2: Ben onu demedim. Senin de bildiğin gibi bizim toplumumuzda güreş bir erkek spor olarak bilinir. Kızlar genellikle
3: ne yaparlar? Söylesene. Birine bağımlı mı yaşarlar?

0: Şerler. Ben zaten bunu değiştirmek için güreşe başladım. Neden sürekli erkeklerle dövüştüğümü biliyor musun? Çünkü sözüne ettiğin toplum doğdukları andan itibaren tüm kadınları duvarın arkasına hapseder. Şunu anlamıyorsunuz, kızları öldürürseniz erkekler nereden gelin bulacak? Babam bile erkek çocuk istemiş. Onu güreşçi yapmayı aklına koymuş. Onun yerine ben doğmuşum. Annem ben doğduktan hemen sonra ölmüş. Bugüne kadar babam bana baktı. Beni erkek evlat gibi yetiştirdi. Sonra üniversiteye yolladı. Hayallerimin arkasında durdu. Aslında istesem Delhi'de kalabilirdim. Ama ben geldim. Köklerime döndüm. O madalyayı kazandığım gün Haryana Arfa adıyla anılır olacak. O yüzden beyim, ayağını denk al. Sürekli benim üzerime gelmekten de vazgeç. Artık devir değişti. Kızlar harekete geçiyor. Seni öyle bir tuşa getirirler ki kimin çarptığını bile anlamazsın. Ne sırıtıyorsun?
1: Chansey'den Rani Lakshmi'yi hatırladım. Dışarıdan modern görünüyorsun. Ama özünde tam bir Hint kızısın. Bundan etkilendim. Hadi. Sağlığına.

0: लग गए चार्ज जालज वोल्ट छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे लग गए चार्ज जालज वोल्ट छूने से तेरे लग गए चार्ज जालज वोल्ट छूने से तेरे
1: हदि गए senin arkadaşlarınla tanıştırayım. Şu mavi kot gömlekli var ya, işte o Govin. Diğeri kukku, sakallı da deriye.
2: Hoş geldiniz.
3: Merhaba.
2: Gelin oturun.
1: Hadi otur.
2: Ne istersin yenge? Bu lokantanın kızarmış eriştesi ve aromalı sütü meşhurdur.
3: Yenge mi?
2: Sultan'ın kız arkadaşı bizim yengemizdir. İlk kez kız arkadaşı olduğu için ne kadar gurur duysak azdır tabii.
1: Ne zırvalıyorsun Govind?
3: Sen benim kız arkadaşın olduğumu mu söyledin?
1: Hayır. Evet. Dediysen bile bunda ne kötülük var?
3: Ben gidiyorum.
1: Dur sen Arfa. Dur bekle. Arfa. Ne yapıyorsun böyle?
3: Onlara sevgilim olduğunu söylemişsin.
1: Özür dilerim. Ama söylediysen bile ne varmış ki bunda? Hem sadece onlar değil. Sokaklarında dolaştığımız bütün köy ikimizin arasında olup bitenin farkında. Sen motosiklete binip bütün gün benimle gezersen, her gün yemek yersen, bana dokunursan, herkes de merak edip aynı soruyu sorar. Kız kardeşi mi, yoksa sevgilisi mi der.
3: Biz sadece arkadaşız. Bak ne diyeceğim. Beni anlamayacaksın ama bu benim hatam. Senin gibi kara cahille arkadaş olmamalıydım. Ne bekliyordun? Yoksa sana aşık olacağımı falan mı sandın? Sen önce kendine sonra da bana bak. Seninle tek bir ortak yanımız var mı? Ben eyalet şampiyonuyum. Benim bir hayalim, amacım, hedefim var. Peki ya sen nesin acaba? Soytarının teki, zeka yoksunu şakalarıyla etrafındakileri güldüren palyaço. Sence aşkı kim hak eder? Senin hiçbir zaman sahip olamadığın özellikleri taşıyan biri. Senin şu hayatta tek bir amacın, tek bir tutkun bile yoktur eminim ki. Ancak kız peşinde koş. Siz de bana yenge demeyin.

Aa, Sultan, gel oğlum, otur yemeğini ye. Heh. Bu çocuğun nesi var?

0: Kız meselesi öyle değil mi? Bunu bahane edip kötü alışkanlıklar edinme oğlum. Sakın aklından bile geçirme.
1: Ben çocuk değilim. Yine de beni çok fena aşağıladı.
0: Aç kulağını oğlum. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu söylerler. Ama her başarısızlığın arkasında da bir kadın vardır. Ama kimse başarısızın arkasında durmak istemez. Kimi zaman saygı kazanmak için biri tarafından aşağılanmış olmak gerekir. O yüzden topla kendini sultan. Bütün gücünle çalışırsan tüm dünyanın saygısını kazanabilirsin oğlum.
2: Evet, sen çok kilolusun. Bu halde güreş yapamazsın. Bunu eleyelim.
1: Ustacığım. Eyalet şampiyonası elemelerimi
2: evet,
1: bu.
2: Evet, üstüne bastın.
1: Ben de katılacağım. Lütfen formamı doldur.
2: Delirdin mi sen çocuk ha? Dalga mı geçiyorsun? Hadi ver şu dosyayı bana.
1: Dalga geçmiyorum ustacığım. Güreşmek istiyorum. Lütfen formamı doldur.
2: Güreşe başlayalı ne kadar oldu? 8 gün falan mı? Demek şampiyonaya katılacaksın.
1: Evet.
2: Buraya bak. Bu seviyede güreşebilmek için bu çocukların ne kadar çalıştıklarını biliyor musun sen? Benim vaktimi boşa harcama.
1: Senin kulübünden kimler var?
2: Yasin, Rakeş, Fogah ne olacak?
1: Hepsini tuşa getirirsem formumu doldurur musun usta?
2: Delirdin mi sen? Ha? Dalga mı geçiyorsun? Onları tuşa mı getireceksin?
1: Evet.
2: Ne zaman?
1: Şimdi usta.

ki çiftçilerle güreşçilerin ortak bir yanı vardır. Kendi toprakları. Ben bugün yerimi öğrenmek için güreştim ustacığım. Bir ay sonra geri geleceğim. Ve tekrar güreşeceğim. İşte o zaman seviyemi yükselteceğim. Çünkü eyalet şampiyonası sadece sultana aittir.

0: Olmadı, yavaşladı.
1: Şimdi seni görelim hadi.
2: Arkadaşım Sultan'a getirdim hani, size çok bahsetmiştim. Onu kulübünüz alırsanız sizi çok gururlandırır.
3: Sarma hareketi güçlü bacak ister. Evet, aferin Sultan. Böyle devam et. Şimdi sırada tek kola. Evet, evet, tamam işte böyle. Şimdi bana bir çırpma göster. Hadi çırp şimdi. Aferin, çok temiz. Daha yukarıda. İyice çevir. Şimdi göster. Evet, güzel, aferin. Baştan başlıyoruz. Tamam tamam, bu 5 puanlık hareket. Adamın boynunu kırabilirsin. Rakibini aşağı doğru çek ve indir. Evet, güzel güzel, işte bu şekilde önüne düşürürsün.

0: Ustacığım, şimdi formu doldur. Söylediğin gibi.
1: Ne söylediğini hatırlıyorum. Eyalet şampiyonluğu sadece sultana aittir demiştin.
2: Arfa. İkinci kez eyalet şampiyonası finallerine rakibini çıkmayı yakala, başardı. Arfa'nın güreşini ziyaret etmek
3: ayrı. Hadi yakala onu, yakala. Çarp yere.

0: kardeş. Şantideyi ise çıkış yolunu bulamıyor. Bu kız gerçekten büyük gelecek vaat ediyor. Bir gün olimpiyat madalyası
1: i̇şte böyle.
0: Kazanması içten bile
1: kız değil. Yoruldu.
0: Oyun yapmaya
1: yapabilirim. Hadi.
0: Ve
1: hadi.
0: Kazandı işte.
1: Hadi. Evet.
0: Aynanın dişi kaplanı ikinci kez eyalet şampiyonu.
1: Nasıldı ama?
2: Ve karşınızda Sultan. Geçen yılın eyalet şampiyonu Sanman'a karşı büyük bir mücadele vermek üzere minderde. Kollarını boynuna doladı ve onu sepet gibi yere yapıştırdı. Şimdi de onu havaya kaldırdığı
1: i̇şte
2: gibi yere vurdu.
1: İşte bu.
2: Rakibinin evet. boşluğunu bulan Sultan onu ikinci kez yere fırlatıyor. Evet, inanılmaz.
3: Sultan, Sultan, Sultan,
2: Sultan, Sultan. Mindere çıktığı günden bu yana rakiplerine korku salıyor. İşte Sultan son hamlesini de yapıyor. Bu bitirici bir harekettir.
1: Evet, evet işte bu.
2: Kazanan güreşçinin kim olduğu belli
1: Sultan,
2: oldu.
1: Sultan, Sultan evet işte.
2: Yeni bir şampiyonumuz var. İşte her yanımın yeni gözlesi Sultan
1: Erihan. İşte bu.
4: Usta. Gözünü karartmış bu. İki katı ağırlığında adama meydan okuyor. Bütün güreş federasyonu panik içinde.
1: Sen iyice çizmeyi aşıyorsun. Yoksa aklını mı kaçırdın? Bu yaptığının nasıl sonuçlar doğurabileceğini biliyor musun? Güreşe başlayalı alt tarafı 3 ay oldu. Ama sen kalkmış iki katın ağırlığındaki bir adama meydan okuyorsun. Federasyon telaşa düşmüş. Bu müsabakayı kaybedersen ömür boyu kara listeye alınırsın. Bütün milletin ağzına sakız olursun. Senin asıl niyetin ne Sultan?
5: Asıl niyetimi mi soruyorsun? Ne bunu anlatabilirim ne de sen anlayabilirsin. Ama tek bildiğim şu. İnsan kendine yenilmediği müddetçe hiç kimse onu yenemez.
4: Usta. Federasyon yetkilileri sizi soruyor.
6: Neden inat ediyorsun Sultan?
5: Herhalde duymuşsundur. Ben bir kıza aşık olmuştum. Fakat ona karşı kendimi yeterince iyi ifade edemedim. Bu soytarı nasıl olur da aşık olur? Böyle sordu bana. Bunun beni ne kadar yaraladığını anlatamam. Bu sözüyle yüreğimi paramparça etti. Verdiğim mücadele ne onun için ne de rakibimi yenmek için. Benim savaşım kendimle. Kendi yerimi belirlemekle.
0: Daha önce bunu deneyen olmamıştı. Bay Şamil, bu müsabaka hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
2: En açık şekilde söylemem gerekirse... Sultan bugün burada ya tarih yazacak ya da tarihin bir parçası olacak.
7: İşini hemen bitirme. Bu kendini beğenmiş şanlı şöhretine bakmadan sana meydan okudu. Onu yerden yere vur ki bundan böyle haddini bilsin. Hadi göster.

0: Yaptığı bu son hareketle Devrat 2 puan daha alıyor.
1: Devrat'ın sayılarından biri denesin, yeri Damender için gelsin.
2: Bana bak, sayı üstünlüğü sende. Onu tuttuğun gibi yere yapıştır ve bu işi bitir, tamam mı?
3: Hadi Sultan, bitir şunun işini. Hadi Sultan, es parçala şunu. Hadi göster şuna gününü.

0: Hadi Sultan!
1: Sultan!
0: Hadi Sultan! Sultan!
1: Sultan!
0: Sultan!
1: Sultan!
2: Size şu kadarını söyleyeyim Bay Şamyan.
0: Hadi Sultan!
1: Sultan!
0: Hadi Sultan!
1: Sultan!
0: Hadi Sultan!
1: Sultan!
0: Hadi Sultan!
1: Sultan!
3: Ne yaptın?
4: Sizi bilmem ama ben bu hareketten sonra ayağa kalkabilecek güreşçi tanımıyorum.
0: Evet!
4: Tıpkı söylediğim sana gibi Sultan. Oldu. Bugün Sultan Binder de tarih yazdı. Hatta adını tarihe altın harflerle yazdırdı.
5: Bugün burada büyük bir yıldız doğuyor.

0: İşte bu.
1: Tebrik ederim. Beni affet Sultan.
2: Affedecek ne var ki? Etrafına bir baksana. Sultan bugün sayende sultan oldu.
1: Şimdi benimle evlenir misin?
2: Hı.

0: Bay Şerif'in oğlu Sultan Ali Han'ı eşin olarak kabul ediyor musun?
1: Ediyorum.
0: Sen Sultan, Barkat Ali'nin kızı Arfa'yı eşin olarak kabul ediyor musun? Söyle.
2: Peki şimdi ne diyeceğim ben?
3: Ne diyeceksin şaşkın? Tabii ki evet de.
2: Madem öyle, kabul ediyorum.

0: Madalya kazanmak nasıl bir duygu Sultan?
1: Teşekkür etmek istiyorum önce babama, kayınpederime, koçuma, sonra nineme.
2: Sultan sana ne hissettiğini sordu.
1: Ben çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Yaşasın Hindistan. Leader.

0: Evet beyefendi, ben tatlımı isterim.
1: Ne? Benim karım bayılmış, siz tatlı mı istiyorsunuz? Tamam, hangi tatlı olsun bari? Motişon mu, besan mı, til mi?
0: Sıkı durun, çünkü baba olacaksınız.
2: Duyduk duymadık demeyin. Bizim sultan baba oluyor.

0: Sen ne yaptın böyle kızım? Bu konularda dikkatli olman gerekirdi. Onca yıl boşuna mı çalıştın? Olimpiyatlarda madalya kazanmanın hayalini bunun için mi kurdun? Şimdi hepsi yalan oldu. Böyle nasıl güreşeceksin?
1: Ben o altını kazandım baba. İşte orada. Bak görüyor musun? Kutlama yapıyor. O benim gerçek altınım. Günün birinde emek verdiğin Barkat Güreş Kulübü o altın madalyayı kazanacak. İnan bana. Bunu Sultan gerçekleştirecek. Onu ikimiz birlikte çalıştıracağız.

0: Niye yemiyorsun? O kadar çalışıp duruyorsun.
1: Önce sen ye.
0: Ben yedim yiyeceğimi.
1: Biraz daha ye.
0: Yemezsen bunun üstüne
1: ye
0: dökerim.
1: Ye dedim.
0: Dökeyim mi? Bagaldık hamlesi yap. Bagaldık yap hadi. Güzel güzel, aferin güzel. Çırp çırp çırp. Evet güzel, hadi hadi. Güzel güzel güzel.
1: Delirdin mi sen? Hemen su iç.
0: Olimpiyatları sen kazanacaksın.
2: Bildiğiniz gibi bu müsabaka Hintli güreşçi Sultan Ali Han'la Yunanistan'ı
3: temsil eden güreşçi Aaron Levy
2: arasında yapılacak. Hızlı bir başlangıç yapan Aaron,
3: oyun üstüne oyun deneyerek rakibinin boşluğunu bulmaya çalışıyor.
0: Baba, ben bu bebeği her an doğurabilirim.
4: Şimdi olmaz.
2: Aaron'dan yine zekice bir hamle geliyor. 3 puan daha al.
3: Bu maçın sonucu...
5: Hadi Sultan, hadi göster Sultan, şunu gününü!
2: Vay canına Sultan.
3: Kaderi bir sonuna
5: Sultan.
3: İşte böyle. Böylece Hint
2: taslını bir kez daha kükredi.
6: Sultan rakibini evet, ne yaptı evet, arkadaşlar? Yürü gösterdi.
5: Sultan, şampiyonluk açıklaması yapacaksın.
7: Sultan, zaferin için neler söyleyeceksin?
1: Ülkem için mücadele ettim. Çok. Bu madalyayı aldım sonunda. Gerçekten çok yoğun çalıştım. İşte yetenek ölçer. Karşınızda dünyanın en uzun yazan kalemi. Kendi kaderini kendin yaz.
8: Kestik, çok güzel.
1: Harika çanak anten. Mutluluk şemsiyeniz. Hakiki zeytinyağı. İşte hayatın gerçek tadı.
8: Kestik, bir daha alıyoruz.
1: Ben güreşçiyim. Oyuncu falan değilim. Benden bu kadar yönetmen bey.
4: Sultan.
1: Buyur koç.
4: Az önce köy muhtarı aradı. Haryana Spor Festivali'nde güreşemeyecek misin?
1: O adam ne dediğini bilmiyor koç. Sultanın artık toprakta meydan güreşi yapmadığını anlayamıyor.
4: Ama biz her yıl kulübümüzden bu festivale bir güreşçi yollarız.
1: Pavan'ı yollasana, kazanır. Zaten onun ligi.
9: Hanımlar beyler. Olimpiyatlarda altın madalya kazanarak hepimizin...

0: Göğsünü kabartan Sultan Ali Han.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
4: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
3: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
5: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
3: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
4: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
3: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
4: Pet otel var.
3: Daha bir sürü şey var ama yani.
4: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
3: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
6: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
4: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
3: Artık bir kahve de bekliyoruz.
4: Çok isteriz.
3: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
7: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Parkhouse Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
8: Rams.
9: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

0: Ama ne otel?
1: Overstay'de geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: 2 top, 3 top, 4 top olsun. 4 de yetmez, 40 top olsun. Varsın olsun 41 kere.
5: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
4: Bambim var benim.
5: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Nazarlar değmesin.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
11: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Araba şamalaz. Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, haribaya muslu ol.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
2: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
4: Annem yaparsın.
3: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola has.

0: Türk Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
1: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XX Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Hadi başamalos.
4: Oo.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi
5: boyamız bu ol. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
6: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
7: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
6: Ayıracağın 2 dakika

0: parayla kazanacağın çok şey var. Epi indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
1: Arby's'in severi çok, sevenlerin sebebi çok.
2: Curly fries bir Arby's'de var diyeni çok.
3: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
4: İşte bu be.
5: Bir menüyle tüm gün top gezeni çok.
6: Aynen öyle abi.
7: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de.
8: Çok, sevenimiz çok.
9: Servis geldi, çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
8: Hesap kırdık.
10: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Bu Perşembe A101'de aldın. Brave Power Active 129 lira. Yumoş çamaşırı.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemeli. Vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
5: Bellona, Bellona.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Elde ettiği üstün başarı sebebiyle devletimiz Sultan Ali Han'ı su işlerinin onur konu olarak kabul etmiştir. Şimdi hepinizin huzurunda Bay Sultan'dan meydan heykelinin bizzat açılışını yaparak memleketini bir kez daha onurlandırmasını istiyoruz.
9: Sultan, buraya bakar mısın?
10: Sultan, bir poz daha
9: alabilir miyim? Evet, bir kere
10: buraya
9: daha.
10: Bir doğru
9: evet, harikasın Sultan. Evet.
10: Sultan, bu tarafa
9: bir
10: doğru.
9: Bir poz daha alabilir miyiz?
10: Sultan, bir poz daha.
9: Harikasın Sultan.
11: Olimpiyat madalyasını kazanmak nasıl bir duygu?
12: Onu madalyaya mı sorsanız acaba? Neden derseniz ben madalya kazanmadım. Asıl madalya beni kazandı.
11: Senden önce kimse bu ünvana sahip olmadı.
12: Daha önce sultan yoktu da o yüzden.
13: Peki bundan sonra sırada ne var Sultan?
12: Önümüzdeki hafta dünya şampiyonası için Türkiye'ye gidiyorum. Onu da kazanınca bundan böyle minderin kralı sultan olacağım.
13: Artık beni kimse yenemez mi diyorsun yani?
12: Bu dünyada sultanı tek bir kişi yenebilir. O da sultanın kendisi.
13: Bu sözler özgüvenden mi yoksa kibirden mi?
12: Elde ettiğim başarılar sizi memnun etmiyor. O zaman ben de size kazanacağım dünya şampiyonluğu unvanıyla cevap veririm. Teşekkür ederim. Gidelim koç.
13: Böyle bir şey söyleyin.
14: Çok garip.
13: Gerçekten
14: çok garip.
13: Anlamadım. Bay Sultan. Durun Bay Sultan. Kızdırırsan kusura bakmayın. Büyük bir hayranınızı. Fotoğraf çekilelim mi?
15: Sultan. Planlarınız nedir efendim?
16: Bence elde ettiğiniz başarı sizin başınıza vurmuş.
15: Bay Sultan. Efendim bir sorumuz var.
12: Madem öyle diyorsun ben de senin suratına vurayım.
15: Aman tanrım. Ne yaptı öyle? Sultan. Bir sorumuz daha olacaktı.
17: Kara okulundaki basın toplantısına katılan ünlü güreşçi Sultan sinirlerine hakim olamadı ve muhabiri tokatladı. Olimpiyat madalyasını kazanan Sultan anlaşılan bu başarıyı hazmetmekte zorluk çekiyor. Kendisi basın toplantısındaki sorulara bile büyük bir kabalıkla
12: cevap verdi. Bu saçmalığı niye seyrediyorsun? Bebeğimin zihni bulanacak. Hadi gel yemeğimizi yiyelim. Bakanlık temsilcisi ne dedi biliyor musun? Sen bu ülkeye bir armağansın dedi. Spor okulunda benim 2 metrelik heykelimi yapmışlar. Film yıldızı gibi olmuşum.
18: Benim 9. ayım oldu Sultan.
12: Sahiden mi? Peki ne düşünüyorsun? Kız mı olacak erkek mi?
18: Neden? Sen ne istiyorsun ki?
12: Ne istemesi? Erkek olduğunu biliyorum. Hatta ismini bile düşündüm. Dünya bu denli şiddet dolu günler yaşarken doğacak oğluma aman ismini

0: edeceğim. Oğlum güldüğü zaman etrafındaki herkesi güldürecek hadiye. Peki doktor ne diyor bu konuda? Doğum ne zamanmış?
1: Önümüzdeki hafta dedi.
0: Sahi mi? İşte bu iyi haber. Dünya şampiyonluğumla birlikte oğlumun doğumunu aynı anda kutlarız öyleyse. Kazandığım zaman herkes Haryana'yı sultanıyla birlikte anacak.
1: Oraya gitme sultan.

0: kız. Doktorların dünyadan haberi yok. Sen sultanın bebeğini doğuracaksın. Unuttun mu yoksa? Benim kanım nadir bulunur. Bebeğimizin kan grubu da öyle tabii. Görüşerek kalbini nasıl kazandığımı hatırlasana. Çocuğumuz da dünyaya gelirken güreşçi gibi güçlü doğacak. Hem oğlum doğduğu zaman babası dünya şampiyonluğunu almış olacak.
1: Ne Sultan haber? Ağır ol biraz. Hayalinin peşinden gitmen güzel. Fakat kendini kaybetmenden ve bizi bırakıp gitmenden korkuyorum. Hatırlarsan benim de olimpiyat kazanma ihtimalim vardı. Ben bundan birlikte kuracağımız yuvanın mutluluğu için vazgeçtim. Gurur ve kibir arasında çok ince bir çizgi var. Ben senden saygınlık kazanmanı istedim. Ama sen egonun tuzağına düştün.
0: İşe bak. Sen de onlar gibi konuşmaya başladın. Ne de olsa ben koca bir hiçken bana ilk sırt çeviren de sendin. Bulunduğum yere gelmek için dünya kadar çalıştım. Sen de şu an yanımdaysan kazandığım başarı sayesinde. Söz ettiğin konuya gelince hani şu herkesin dilindeki kibir meselesine. Kibir filan değil bu. Özgüven sahibi olmak. Diyeceğim bu kadar.
2: Aferin Sultan. Boş bırakma. Hemen boynunu yakala Sultan. Hadi Sultan indir şunu indir. Dikkat et dikkat et.
3: Evet, evet işte bu.
4: Böyle.
3: Harika.
5: Aferin Sultan. Sultan'ı görüyor musunuz? Evet, Sultan. Adama nefes aldırmıyor.
2: Boş bırakma. Rakibini boş bırakma Sultan. Yakın dur. Hadi Sultan. Yakın dur. Yakın dur. Bırakma. Evet. Evet işte böyle. Kobi hamlesinin tam sırası. Hadi yap hamleyi. İndir yere.
6: Dijandar. Dijandar.

Ve işte suplex hareketi geliyor. Sultan'ın dünyaca ünlü hareketi. Sultan bir sayı daha alıyor. Böylece Hintli Sultan Alihan bu sayıyla birlikte yeni dünya güreş şampiyonu oluyor. İşte minderin kralı Sultan.

0: Arfa nerede? Karım nerede?
1: İçeride.
0: Heh. Arfa?
2: Tebrik ederim. Dünya şampiyonu Sultan. Minder'in kralı oldun. Az bulunan birisin. Oğlun da tıpkı senin gibiydi. Gerçekten. Nadir bir kan grubundaydı. Sıfır RH negatif. Yani senin damarlarında dolaşan da. Ne yazık ki düşündüğün gibi güçlü bir bebek değildi. Vücudunda yeterli kan yoktu. Ama kaplan gibi cesurdu. Tam 18 saat savaştı. Köyden sormadığımız insan kalmadı. Aynı kandan hiç kimseyi bulamadık. Govind Reveri'ye gidinceye kadar hayatının savaşını veren küçük Aman bizi bırakıp gidiverdi. Sen bizi burada bir başımıza bıraktın. Ve hayallerini gerçekleştirmeye gittin. Sen kazandın Sultan. Ne yazık ki biz

Kaybettik. Bu arada bizi bırakıp giden hocan ikimiz arasında hiçbir zaman kapanmayacak bir uçurum açtı. Git buradan Sultan. Mümkünse senin yüzünü bir daha asla görmek istemiyorum.

0: Ben de neredeyse 6 aydır onunla konuşmuyorum. Yolda geldiğini görecek olsam ara sokağa dalıyorum. Ninesinin öldüğünü duyunca onu görmeye gittim. Bebek gibi ağlayıp duruyordu. Kısa bir süre sonra da babasını kaybetti. O yüzden yapayalnız kaldı.
1: Peki ya Arfa?
0: Arfa şu an babasıyla beraber yaşıyor ve güreş kulübüyle ilgileniyor. Yıllardır sultana tek kelime etmedi. Sultan usanmadan her gün mihrabın önünde dikiliyor. Saatlerce dua ederek bir umut Arfa'nın onu arayıp affedeceği günü bekliyor. Fakat Arfa hep bir yabancı gibi yanından geçip gidiyor.
1: Sultan şimdi ne yapıyor?
0: Ne yapabilir ki? Güreş yaparken minderin içinde savaşırdı. Şimdi dışında savaşıyor. Kendine bir uğraş edindi. Köyde büyük bir kan bankası açmaya çalışıyor. Onun başına gelenleri kimse yaşamasın diye. Artık Arfa'nın da onu asla bağışlamayacağını biliyor. İşte bu yüzden bütün bunları bir gün kendini affedebilmek için yapıyor. Hatta bunun için yıllardır para biriktiriyor. Siz iyi birine benziyorsunuz Bay Akar. O yüzden size bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Çok iyi bir teklifle geldiniz. Ama sultan basit biridir. Bu teklifle giderseniz kabul etmeyebilir. Ama yüreğine dokunursanız o zaman Himalayalara bile tırmanabilir.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Ben çarşıya çıkmak istiyorum baba.
3: Biz gidene
2: baba.
3: Kadar çarşı kapanır Bittu. İyi hemen hazırlan. Sonra da birlikte çıkarız. Hoş geldiniz Bay Sultan. Nasılsınız?
4: Evet.
3: Çay verdiler mi? Buyurun oturun. Nasıl yardımcı olabilirim?
4: Kan bankası açma izni vererek efendim.
3: Sizin işinizi mutlaka halledeceğiz. Hatta dosyanın bakanlığa verildiğini söyleyebilirim. Fakat bu işler biraz zaman alıyor işte.
4: Bunu bana yıllardır söylüyorsunuz bakanım. Ben bu ülke için zaferler kazandım, devletimizi yücelttim. Benim için bu kadarını yapamaz mısınız?
2: Hadi ben hazırım baba. Ne zaman çıkıyoruz?
3: Oradan bağırıp durma artık. Çıkacağız dedik ya. 2 dakika bekle. Dinle beni sultan. Beni sık boğaz etmen işine yaramaz. Senin işine olacak dediysen mutlaka olur. Biraz sabretmesini öğren, tamam mı? Hadi oğlum, hadi çarşıya gidiyoruz.

0: Ha Sultan. Bekle. Dur biraz. Hı, ne oldu? Ne oldu? İzin alabildin mi?
1: Ne o, yoksa dayak mı istiyorsun?
0: Güreşi neden bıraktığını biliyorum. Yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Peki şu ana dek ne kadar biriktirebildin?
1: Toplam 235 bin.
0: Hayatın boyunca böyle biriktirirsen tek odalı bir ev bile alamazsın. Babam bana sultanın güreşmek için doğduğunu söylüyor. Bekle. Ben bir iş adamıyım ve sana teklifte bulunmaya geldim. Ama hikayeni dinleyince anladım ki sen mindere aitsin. Her şeyini elinden alan güreş kaybettiklerini sana geri getirebilir. Zaten hayatla güreşiyorsun. Şimdi en azından güreşirken bir amacın olur. İşte benim kartım. Ara beni.
2: Aferin Prem. Rakibini sıkı tut Prem. Sımsıkı. Kalk, kalk Prem. Çabuk ol, hadi. Rakibine yakın dur. Uzaklaşma, dikkat et. Bir çırpıda üzerinden fırla. Dikkat et, hızlı ol. Evet, aferin oğlum, aferin. Rakibine göz açtırma. Yakın dur. Sıkı tut, boş bırakma. Evet, evet Prem, aferin. Sıkı tut Prem. Kalk, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Kalk Prem, kalk. Çabuk ol. Hadi.
0: Peki
2: çabuk
0: şu ana dek ne kadar biriktirebildin?
2: Çabuk ol. Kalk Prem. Kalk.
0: Babam bana sultanın güreşmek için doğduğunu söylüyor. Her şeyini elinden alan güreş kaybettiklerini sana geri getirebilir.
2: Kalk, kalk. Çabuk ol. Hadi çabuk ol.

korkunç günahlar işledim. Beni hiçbir zaman affetmeyeceğini çok iyi biliyorum. Fakat bütün bunlara rağmen kalbinin bir köşesinde beni hala seviyorsun. Beni yoktan var eden güreş her şeyimi alıp götürdü. İnan bana, gerçek bir güreşi minlere çıktığında değil, hayat savaşında kazanandır. Kader seni yere düşürdüğünde yeniden ayağa kalkıp hayatla kozlarını paylaşırsın. Sonra da hayatını geri kazanırsın. Söyleyeceklerim bu kadar. Her şeyimizi kaybettiğimize göre tekrar dönmeye karar verdim. Ama bu kez saygınlık için güreşeceğim. Hem senin için, hem kendim için, hem de kaybettiğimiz küçük bebeğimiz için savaşacağım. Sağlıcakla kal. İçinden gelirse benim için de bir dilek dile. Beni bir daha görmek istemezsen hatalarım için bağışla. Tanrı'ya emanet ol.

0: derin arazi.
1: Hadi kalkıyor, kalkıyor. Meri acele edin, oturun. Hadi kalkıyor. Hadi, hadi. Tera.
2: Kendine dikkat et kardeşim. Baksana pehlivan.

0: Birisini halledin olur mu?
1: Anlaşıldı. Hı?
2: Beyefendi sizi görecekmiş.
0: Ne iyi ettin de geldin. Karar vermen uzun sürmedi.
3: Ninem her zaman derdi ki önüne iyi bir teklif gelirse imzalamak için öyle uzun uzadıya düşünme.
0: Zeki kadınmış. Hoş geldin.

0: Güreşecek mi yani? Peki onu nereden buldun Akaş?
1: Adam olimpiyatları kazandı.
0: Pek formda görünmüyor.
1: Eski dünya güreş
0: şampiyonu.
1: Göbekli
0: şampiyon. Bu haliyle güreşmesi imkansız.
2: Onun dünya şampiyonluğu artık çok gerilerde kaldı. Kapil de bu yaşında kriket oynamaya kalksa neye benzerdi dersin? Bahis konusu olan gençlerin sporu. O güreşçiler 24 yaşın altında. Sen de bize 40 yaşına yakın bir yerel güreşçi getiriyorsun. Burada meydan güreşinden değil serbest güreşten bahsediyoruz. Her şey bir tarafa bunun nasıl
1: evet,
2: bir...
1: Evet biliyorum çok haklısınız.
2: Önce beni dinle. Serbest güreşin hızı da tekniği de kuralları da çok farklı. Buna
1: tamamen
2: nasıl uyum sağlayacak?
1: Tamamen haklısınız Bay Patel. İnanın bana güreşecek 3 ayımız var. Bana güvenin.
0: Ya sponsor? Senin de iyi bildiğin gibi sponsor olmayan bir güreşçiyi mindere çıkarmamız imkansız.
2: Adamın haline yakından bak. Şu anda ona kim sponsor olur ha?
1: Görüyor musun? Hepsi de çakı gibi.
3: Hem de nasıl. Nazar değmesin. Eskiden benim de fiziğim işte aynı bunlar gibiydi.
1: Eskiden mi? Konuşurken göbeğini içine çek. Şuraya bak. Gördün mü? Yukarıdan izleniyoruz.
3: Kamerayla mı?
1: Her neyse. Gel Sultan, gidelim. Sana bir sponsor bulalım. İşte John Henry. Liverpool futbol takımının sahibi. Şah Rukan, Kalküta şövalyeleri. Pretty Zinta. Ve ben Deniz, pro güreşin sahibiyim.
4: Demek sen de ünlüler kervanına katıldın. Seninle tribünlerde takıldığımız günleri hatırlıyor musun ha? Pro güreş ve Hindistan'da iş yapmadığını duymuştum. Basında berbat şeyler yazdılar. Dükkanı kapatıyor musun?
1: Buraya bunun için geldim. Bu defa mindere kendi güreşçimi çıkarmak istiyorum.
4: Kusura bakma da ben dövüşemem ki yani.
1: Sana dövüş diyen mi oldu mindere çıkacak olan sultan? Düdüklü tencere şirketi bize sponsor olacak.
4: Sponsor mu olsun? Sen babamı tanıyor musun benim? Onun kadar cimrisini bulamazsın. Cebinde akrep var dediklerinden. Parasını asla böyle şeylere harcamaz. Bir de sana sponsor mu olacak? İşte bu mümkün değil.
1: Peki sen daha ne kadar böyle küçük bir esnaf olarak kalacaksın? Biraz büyük düşün. Daç Patlangar dışında bu düdüklü tencereleri duyan var mı acaba? Bir düşün. Sultanın mayosunda sizin logonuz. Bütün dünya görür. Bedava reklam yapacaksın. Kimse tutamaz seni. Bu dergiye fotoğrafın çıkmasın mı? Hmm. Ha?
4: Hemen form tutmaya bak Sultan. Epey çelimsiz görünüyorsun. Hatta bizden de bir tencere alıp güzel bir tavuk pişir. Sonra da afiyetle ye.
1: Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
1: Sen bir tanesin.
4: Sen de dostum.

0: Bu nedir böyle?
1: Öğrenmen gereken dövüş tarzı.
0: Vah başıma. Sen delirdin mi kardeşim? Çünkü ben sadece Hint güreşi bilirim. Biz kum üzerinde dövüşüyoruz. Hı. Burada bambaşka bir spor var. İçinde judo, boks, karate var, yumruk var, tokat bile var. Ne ararsan var.
1: Sen ne sandın ki? Tek dövüşten 1 milyon kazanmak kolay mı?
0: Aç kulağını. Evet, para kazanmak istediğim doğru. Fakat ben Süpermen falan değilim. Böyle dövüşmeyi 6 haftada öğrenemezsin. Kimse öğrenemez.
1: Bal gibi de öğrenir.
0: Nasıl?
1: Güreşteki en önemli unsur ne?
0: Hamleler.
1: Hamleleri biliyorsun.
0: Bilirdim.
1: Sana kaç hafta lazım?
0: 6.
1: İşte bu. Antrenmanlara başla. Hadi.
0: İş adamlarının hepsi aynı.
1: Hadi yürü, gidiyoruz. Eski Delhi. Gerçek Delhi. Başka bir yerde bulamadığını burada bulabilirsin. Burası 25 yıldır dövüş sanatlarına ev sahipliği yapar. Hindistan'ı temsil eden birçok sporcu buradan çıkmıştır.
0: Ama bu iş bambaşka.
1: Merak etme, halledeceğiz. Burada bir genç 8 yıl önce Londra'ya gitti. Şimdilerde kimsenin karşısına çıkmak istemediği bir efsaneye dönüştü.
0: Bu kilitler de neyiniz? Buranın sahibi hazine falan mı saklıyor?
1: Bir zamanlar Londra yeraltı güreşinin en iyi dövüşçüsüydü. Derken onu doping kullanmakla suçladılar. Çamur attılar, izi kaldı. Sınır dışı edildi. O da eski Delhi'ye döndü. Yani kariyerinin başladığı yere. Sonra da dövüşü bıraktı. Fakat dövüş onu bırakmadı. Şimdi en iyi olsunlar diye sporcu yetiştiriyor. Çünkü en iyi olduğunu biliyor. Adı Fateh. Fateh Singh.
2: Olimpiyat madalyalı. Dünya şampiyonu. Ama çocuğunu kaybetti. Karısı tarafından terk edildi. Üzücü bir hikaye. Ne yapayım? Ağlayayım mı? Ben böyle birini eğitmem.
1: Fateh! Elimdekilerin en iyisi o.
2: En iyisi mi?
1: Öyle.
2: Adama alıcı gözle bir bak. Bir tip tükenmiş bu. Kaybetmeye mahkum birini görünce tanırım. Çektiği acılar yüzünden kendini canlı canlı mezara gömmeye hazır. Artık ölü sayılır. Ben ölmüş insanlara eğitmem.
1: Güven bana, eğit onu, ben kefilim.
2: Ona biraz fazla güvenmiyor musun? Şu işe bak. Hatırın için ona bir şans vereceğim. Elinden geleni ardına koyma arkadaşım. Yarın sabah. Saat tam 10'da.
0: Sultan, ölü güreşçi. Sultan, olimpiyat madalyalı güreşçi. Dünya şampiyonu.

Ölü güreşçi.

Bütün gece ağlamışsın.

0: Devirdi adamı.
1: Gördünüz mü? Ne yaptı?
2: Vaktini boşa harcıyorsun. Bu adamın işi bitik. Ringten ancak ölüsü çıkar.

0: İnanılmaz bir hareketti şuna bak.
1: İnanılmaz.
0: İnanmıyorum.
1: Nasıl ne yapıyor? Şey? Nasıl olur böyle bir şey?
0: Adamı devirdi.
2: Güreşmeyi bırakmış olabilirim. Ama dövüşmeyi hiç bırakmadım. Ayaktayım. Siz buna nasıl diyorsunuz?
3: Yaşıyorum ve hayat doluyum.
2: Aynen öyle. Usta.
4: Çiftçi miydi bu?
3: En iyisinden.
4: Hadi başlayalım.
3: Başlayalım.
5: Daha hızlı. Bu kadar mı? Daha hızlı. Koş. Koş, ne oldu? Ha? Bütün gücün bu mu? Kaldır hadi. İt. Daha kuvvetli. Hadi. Sen de bu hurdalar gibi paslanmışsın. Hurdalar yerinde ama senin işin bitik ha. Sen güreşçisin değil mi? Yani senin gücün alt tarafında. Aşağı indir. Bu spor bütün dövüş sanatlarının karışımıdır. O yüzden güreş tekniğiyle başlıyoruz. Önce alçakta dövüşeceğiz. Hareket etmeden önce gücünü hisset. Dengede kal. Ağırlığını dengeli dağıtma çok önemli. Zorla hadi. Ne oldu şampiyon? Hayır, baştan başlayacaksın.
6: Resultan, resultan.
5: 9. Hadi çek. Daha kuvvetli, daha kuvvetli. Resultan, hadi, hadi. Resultan. O bakışta ne? Vuracak mısın? Sana daha sert vururlar. Ringde. Onları indirmek istiyorsan, sen de yıkılmayan bir boğaya dönüşmek zorundasın. Yenilmez bir boğaya. Hadi. 10 darbeye karşı bir kez vurabileceksin. İşte bu yüzden 10 kat daha güçlü vurmalısın. Yorulmuş gibisin. Bu iş böyle yürümeyecek. Koşuda hızlanmazsan ringde tek round bile dayanamazsın.
2: Govind.
5: Vaktimi boşa harcıyorsun.
7: Hiç de boşa harcamıyorsun. Boştaki bir uçurtma insanı şimşek hızını da koşturur. Gör bak, trenden bile hızlı koşacak.
5: Saçmalık.
7: Bence bu arkadaşın öfke sorunu var.
5: Hazır mısın?
7: Çek çek çek çek çek. Hadi çek çek çek. Hadi uçurtma boşta kaldı. Hadi bir çabuk çabuk. Hadi, hadi çabuk.
8: Hadi
7: koş.
8: Hadi koş.
7: Şimdi seyret eğlenceyi. Hadi.
8: Sağ

Her şeyden önce dövüşürken rakibin dövüş stilini çözmelisin. Onu gözünle takip et. Hareketlerine bak. İyice belli et ve hafızanı kaydet. Şampiyonanın en amansız dövüşçüsüdür.

0: Wyatt rakip olarak karşına çıkmasın. Kaldır! Bu arada şu deyimi unutma. Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma.
1: Anlaşıldı.
0: O halde hemen kalk! Sol, sağ, sol, sağ. Yumruk atarken arka ayağından güç al. Dirsek, diz, yumruk, yumruk, yumruk, dirsek, diz.

0: Sultan oradan atlayamaz ki. Kıl payı kaçırdı.
1: Bu sporun en ölümcül numarası hop, kilitlenmek. Sen de yeteneğini geliştirebilirsin. Biz seni eğiteceğiz. Bu arada tamam bırak. Baktın kurtulamıyorsun. El ver ve dövüşü orada tamam. Bitir. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Nefes al. Nefes al. Almaya devam et. Nefes al. Devam et. Devam et. Devam et. Ciğer kapasiten iyi mi?
3: Bayıldı. Adam asla pes etmiyor. Su getirin. Biraz su içerse kendine gelecektir.
1: Adam ölümü göze almış.
4: 1, 2, 3, 4, 5. Sultan, il. Kaç. Sol, sağ, diz, dur. Burada hadi saat işiyor. Daha hızlı.
5: Hadi hadi çabuk çabuk çabuk.
4: İşte bu. 4, 5. 5, 6. Devam et, hadi.
5: Evet.
4: Evet, güzel. Evet, dövüşçü dediğim böyle koşar. İşte böyle, bu kadar.
1: Abiraç, ulusal judo şampiyonu. Savin Dersing, uluslararası boks şampiyonu. Francis, uluslararası tekvando altın madalya sahibi. Hepsi bizim kulüpten. Al. Sen de adın yazılı bu kilidi tak. Herkes kazanan kişinin kahraman olduğunu düşünür. Bana sorarsan gerçek bir kahraman kaybetmeyi bilendir. Çünkü kaybeden dövüşçü zaferin kıymetini bilir. Sen de biraz kendimi görüyorum. Sen de hayatının en değerli varlığını kaybettin. Aileni. Ben seni diğer sporcularla dövüşebilmen için eğittim. Ama senin mücadelen bu şampiyonanın çok daha ötesinde. Çünkü senin asıl kavgan bizzat kendinle Sultan. Sakın kendini yüzüstü bırakma. Kusura bakma, orada yanında olamayacağım. Çünkü o ringde ölsem bile yenilgiyi yine de kabul etmeyeceksin. Bunu görmeye dayanamam.
4: Salonumun adını sakın kötüye çıkarma.
6: Ben Açlık Haberler'den Shivani. Yeni Delhi.

0: Kayseri'deki Ulusal Stadyum'dan bildiriyorum. Bugünün öne çıkan haber başlığı Güreş Ligi'nin 3. sezonu. Son 2 sezonun yatırımcılar için iyi geçmediği biliniyor. Hiç şüphe yok ki bu sezon bu sporun Hindistan'daki geleceğini belirleyecek. Pro Güreş'in 3. sezon başlangıcına sadece 2 gün kaldı. Bu yüzden heyecanın dorukta olduğunu söyleyebilirim. Şu an hemen arkamda Tyron Woodley'nin geçtiğini görüyorsunuz. Amerikalı Tyron'un sponsoru Çinli iş adamı Joseph Ma. Ve işte karşınızda güreş sporunun son şampiyonu İngiliz Marcus. Sponsoru yine İngiliz iş adamı James Caulfield. Hemen arkasında Capoeira dövüş makinesi Marius var. Brezilyalı dövüşçü Marius'un sponsoru dünyaca ünlü Rus iş adamı Viktor Galitski. Sezonun dikkat çeken olaylarından biri de turnuvaya ev sahipliği yapan Arkan Singh'in bu büyük şampiyonada kendi dövüşçüsüyle yer alacak olması. Durumu daha da ilginç hale getirense bu dövüşçünün bir Hintli güreşçi olması. Böylelikle spor severler bu ringte ilk kez bir Hintli dövüşçüyü izleyecek. Bahsi geçen Hintli dövüşçünün adı ise Sultan. Turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk kemeri ve turnuvadaki dövüşçüler aynı organizasyonla medyaya tanıtılıyor. Gördüğünüz gibi hiçbirinin geri planda kalmaya niyeti yok. Büyük ilgi çeken bu muazzam turnuva için hepsi de şimdiden hazır.
1: Herkese merhaba, ben Mian Cenk.
2: İyi akşamlar, ben de Kübra Seyit. İlk dövüşün basın toplantısına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu yıl Pro Güreş Turnuvası'nın 3. sezonundayız.
3: Çok teşekkür ederim. Hiç vakit kaybetmeden soruları almaya başlayalım.
4: Hintli bir güreşçiyi turnuvaya getirmenin neden 3 yıl sürdüğünü sorabilir miyim acaba?
3: Hata etmişim. Babam bana şöyle dedi. Hindistan toprak demektir. Bu toprağa baktığımda da sultanı buldum. O bizim kendi toprağımızdan. Şahsen en iyisi olduğuna inanıyorum.
5: Turnuvada göreceksiniz.
0: Sultan, bunca yıldır nerelerdeydin? Dünya şampiyonluğu unvanını kazandıktan sonra güreşi neden bıraktın?
5: Sorunlarım vardı. Nasıl desem... Yani bazı sorunlar yaşadım. Bu cevap yeterli mi?
6: Ailevi sorunlar.
4: Efendim, eşinizle birlikte yaşamıyorsunuz. Kendisinden boşandınız mı acaba?
3: Kişisel sorular almıyoruz.
6: Bizde boşanma diye bir şey yoktur.
5: Kavga edebiliriz, tartışabiliriz. Sevgi ne kadar büyük olursa aradaki kavgalar da o kadar fazla olur. Sen eşinle münakaşa etmez misin?
6: Bence kadınlar mücadeleci ruha sahiptir. Kavgada boy ölçüşemezsiniz. Doğuştan kavgacı olur.
2: Galiba sizin eşiniz de güreşçiydi, öyle değil mi?
6: Kendisinin inatçılığı oradan geliyor. Sizler basındansınız. Büyük güce sahipsiniz. Geçen beni rezil etmiştiniz. Şimdi de onu ikna etseniz
5: diyorum. Bakarsınız sizi dinler.
7: Sence burada şampiyon olabilir misin?
6: Bilmem.
8: Hayır. En küçük şansı yok. Çünkü yarın ringde baş başa kalacağız. İşte o zaman vücudundaki bütün kemikleri tek tek kıracağım.
5: Sonra da onları toplayıp doğuracak karına göndereceğim.
6: Arkadaş beni sevmedi galiba.
0: Kendisine bir cevap vermek ister misiniz? Söz sizde.
6: Ona cevabımı ringde vereceğim.
5: Selam olsun.
0: Sultan herkesin dilindeki tek isim. Ayrıca bugün ilk kez eşiyle ilgili konuştuğuna tanık olduk.
9: Üstünden çok geçti Arfa. Tanrı bile kullarını affeder.
4: Efendim, eşinizle birlikte yaşamıyorsunuz. Kendisinden boşandınız mı acaba?

0: Şu anda videoyu kaydediyorum.
1: Görüyorum.
0: Hepsini kabul et. Arfa'nın bütün şakalarını.
1: Kabul ediyorum.
0: Arfa'nın deliliklerini.
1: Kabul ediyorum.
0: Arfa'nın öfkelerini.
1: Kabul.
0: Peki Arfa'nın yaşlılığını?

0: görün işte. Eyalet şampiyonunun düğün gecesinde yaptığına bakın. Uyuyakaldı.
1: Zavallı sultan.
2: Yine karşınızdayız. Hepimizin beklediği büyük gün geldi. Güreş turnuvasının açılış maçı başladı. Toplam 24 dövüşçü 25 gün boyunca ter dökecek. Şampiyon olan sporcu buradan 50 milyonuna gidecek. Geçtiğimiz iki sezon büyük hüsranla sonuçlanmıştı. Fakat turnuva son günlerde yeniden gündeme oturdu. Bunun da tek nedeni herkesin bildiği gibi sultan. Heyecandan yerinde oturamayan spor severleri görüyorsunuz. Açılış maçında stadyumun tıklım tıklım da olduğunu tahmin ediyoruz.
3: İşte karşınızda Kafero şampiyonu, acımasız dövüşçü Mariz.
4: Vay canına, şu adama bakın. Kendinden ne kadar
0: emin görünüyor. Tarzıyla, enerjisiyle, tutkusuyla yerinde duramıyor. Akrobasi yetenekleri de cabası.
5: En büyük silahının özgüveni olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Kesinlikle şüphen olmasın. Zaten bulunduğumuz köşede bütün stadyumun hep bir ağızdan aynı ismi haykırdığını duyabiliyoruz. Bu isim de Acımasız Mariz. Bu arada tüm dövüşçülerin bu turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını öğrendik.

0: Kardeşim, bizim sıramız geldi. Ben dışarıda olacağım.
1: Bu turnuvada son iki sezonda farklı dövüş stillerine tanık olduk. Bugüne kadar
2: ilgi çekici dövüşler izledik. Fakat daha önce kendi ülkemizden çıkan bir kahramanı seyretme fırsatımız hiç olmamıştı.
3: Ortaya. Pozisyon alın. Salto, hadi gücünü göster. Hadi Salto, hadi.

0: Bir zamanlar ona Kaplan lakabını takmışlardı. Çünkü o, Haryana'nın ruhu, kalbi ve gururu olarak tanınıyor. İşte Sultan Ali Han.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
4: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
3: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
5: Daha omuzdan böyle gövdenle.
4: Aa!
3: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
4: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
3: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
4: Pet otel var.
3: Daha bir sürü şey var ama yani.
4: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
3: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
6: Ali Bey, hoş geldiniz.
4: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
3: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
5: Çok isteriz.
3: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
7: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
2: Rams.
8: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ Limonata.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona. Obseso.
8: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Milo C.
11: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
12: Otomobil piyasası durgun.
13: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
14: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
15: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
16: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
15: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
16: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
15: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
16: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
15: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
19: Sadece duruladım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
2: Sen de sadece durula.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Home.com.tr'de.

0: ışıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları, bitter çikolata.

0: Çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere kart doğrudan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Bakın, sevgiyle

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
2: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
3: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece Duru'la.
8: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
10: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bref Power Aktif 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ben Deniz H5. İşim gücüm H5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak bilmiyorlar.
3: Geç. Yine ne söyleniyorsun H5?
2: Devrelerim şişti. H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: Şarj olmaya.
4: H5'i durdurabilirsen.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Bak işte baba Sultan. Sırtında bizim düdük tenceremiz
8: var. Hadi Sultan. Hadi Sultan.
7: Hadi.
9: Haryana'dan nasıl bir dövüşü çıktığını bütün dünya görsün bakalım.
10: Ama Sultan çok bomba görünüyor değil mi? Hadi Sultan.
11: Hadi Sultan. Hadi Sultan.
12: Pehlivan, pehlivan. Nedir bu böyle?
13: Bana sorarsan küresel ısınma dedikleri böyle bir şey olsa gerek.
14: Bu maçla ilgili en çok şunu merak ediyorum. Kendisinden çok daha genç ve çevik bir rakibe karşı
15: geleneksel kum güreşinden gelen ve uzun zamandır güreşmeyen bir sporcu ayakta kalmayı nasıl başaracak?
16: Çok ilginç bir maç olacağı kesin. Çünkü birbirine taban tabana zıt iki spor dalının temsilcilerini izleme fırsatı bulacağız. Bir tarafta Hint güreşi, diğer tarafta ise Kokoyla.

0: Dövüşçüler, tokalaşın. Köşelerinize. Hazır mısın? Hazır mısın? Dövüş!
1: Gong sesiyle 3. sezonun ilk maçı başladı. Sultan tam bir karma dövüş sanatları ustası gibi hareket ediyor. Heyecan verici bir dövüş olacağı şimdiden belli oldu. Bakalım Maris'in bir sonraki hamlesi nasıl olacak? Buradan bakınca dans ederek Sultan'la oynuyor gibi görünüyor.
2: Yumruklardan kaçmaya çalış hadi. Tabii tekmelerden de. Hadi Maris hadi. Bu insan mı ya? Maymun gibi sıçrıyor.
3: Yine paramızı çöpe atmışsın beni.
4: Dur baba sakin ol, daha müsabaka bitmedi. Hadi Sultan göster kendini.
5: Semiran gel bakayım buraya. Gel. Ne yapıyorsun? Aklın başka yerde. Dikkatini buraya ver. Kafanı kullanmayı öğren. Git biraz su iç.
6: Sultan için kolay bir maç olmayacak. Ne de olsa capoeira hareketlerin tahmin edilemediği bir dövüş sanatı. Bizim gibi Sultan da darbenin nereden geleceğini kestiremiyor. Kralından ünlü yılan hareketi geliyor.
1: Evet işte bu sultanın canını yakmıştı.
3: Göster kendini sultan. Hadi.
2: Kurtuldu.

0: tekmeleri sıklaştırdı. Gittikçe sultana ringidar ediyor.
1: Galiba seyirciler Maris lehine tezahürat yapıyor. Sultanın buradan ayakta çıkmasına imkan yok.
2: Gidişata göre çok kısa bir round olacak. Şuna bakın.
1: Maris sultanı yere bastırıyor.
3: Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kurtul. Kurtul hadi, kurtul, kurtul.
4: Hadi sultan, kurtul şu adamdan.
2: Bu iş burada bitecek gibi. Çünkü Maris rakibini kilitledi.
4: Nefes al. Sen daha derin nefes al.
1: İşte boğma hareketi. Boğma hareketi geldi.
2: Sadece 10 saniyesi kaldı. Bakalım sultan bunu orada atlatabilecek mi?
1: Hadi sultan, dayanmaya çalış. Az daha dayan.
4: 5 saniye kaldı, hadi.
5: Üç.

0: Evet.
1: Aferin sana. Aferin.
2: İyi yırttın minik.
1: Tamam dur sultan. Bizim köşemiz bu tarafta.
3: Tabure.
1: Ne?
3: Tabure.
1: Zaman yok. Şuraya çömeli ver. Gördün mü? Adam oradan oraya zıplayıp duruyor. Maymun gibi.
3: Hareketlerini hiç tahmin edemiyorum. Goril stili mi oluyor, şempanze mi bilmiyorum.
1: Sen şimdi onun ne yaptığıyla ilgilenme dostum, tamam mı? Önemli olan senin ne yaptığın. Ringde aceleci davranma. Soğukkanlı olmaya çalış. Evet, hadi bakalım.

0: Görüş.
1: İşte aceleci o zaman davranma. Vücudundaki bütün kemikleri kıracağım. Sonra da onları toplayıp karına göndereceğim.
2: Paris! Paris! Paris! Paris! Paris!
0: Dövüş!
1: Hadi bakalım, bekliyorum. Gelsene. Hadi diyorum, ne diye oyalanıyorsun?
3: Evet Sultan, birinci raundu geçmeyi başardı. Ama ne yalan söyleyeyim, ben bu raunddan hiç umutlu değilim.
4: Yok artık.
5: Sultan ne yaptı öyle?
4: Neydi bu?
3: Neydi şimdi bu?
4: Sultan ringi terk etti, gidiyor. Nereye gidiyor?
6: Ne yapıyor bu? Müsabaka bitmedi.
7: Bu sultana özgü bir harekettir. Ringdeki rakibi bir daha ayağa kalkamayacak.
3: Hakem işaretini verdi. Bu müsabaka knockout'la sona erdi.
8: Bunu tekrar izlemek lazım.

0: İşte ben buna ünlü Hintobi hareketinin günümüze uyarlanmış hali derim.
1: Ben başka bir isim buldum.
0: Neymiş?
1: Buna olsa olsa sultan çarpması denir.
2: Seni Hızır seni. Sultan, saat sabahın 3'ü. Bugün şampiyon gibi dövüştün. Git biraz dinlen.
3: Ne yapayım Akaş? Geceleri bir türlü gözüme uyku girmiyor.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Seni buraya getirdiğim zaman bir zavallı diğerini destek oluyor diye düşündüm. Ama bana bir şey öğrettin.
3: Neymiş o?
2: Yenilgiyi asla kabullenmemeyi. Asla pes etmemeyi. Bu spor, bu turnuva daha önce benim için sadece iş demekti. Ama şimdi başarım için babamın bana saygı duymasını istiyorum.
3: Sen duygusal bir çocuksun. Dövüşmem için bana bir amaç verdin. Hadi iyi geceler.
2: Sana da.
1: Sınırları aşan ve heyecan dolu ilk maçtan sonra kendine güveni yerine gelen çok daha hızlı bir sultan görüyoruz. Yeni rakibini de kendine özgü Hint stili hareketleriyle yere indiriyor. Öyle
0: kesinlikle
1: değil mi?
0: Kesinlikle. Şu anda kimse onu durduramaz. Yumruklar onu
4: hadi
0: işleniyor.
4: Hadi çevir şunu, hadi.
1: Zen yerde. Boyun kilidi geldi. Şimdi boğmaya çalışıyor.
5: Ve işte nakavt oluyor.
6: Evet be. Ben size söylemedim mi? Bizim sultan gerçek bir şampiyondur be.
7: Affedersin. Bakar mısın?
8: Sizde sultan düdüklü tencerelerinden var mı?
6: Aa, olmaz olur mu? Size kaç tane paketleyeyim?
0: Sultan rakibini yendiği
9: zaman avuçlarını birleştirip at dileme hareketi yapıyor. Bu yüzden ülkemizin örnek vatandaşı olmayı hak ediyor.
10: İşte bu.
11: İşte bu.
10: Evet sultan. Aferin sana sultan.
12: Tebrikler. İyi akşamlar efendim.
13: İyi akşamlar.
12: Rakeş adında bir oğlum var. Daha 5 yaşında. Bu sabah uyandığında adını değiştirmek istediğini söyledi. Sultan yapmak istiyormuş. Neden diye sordum. Çünkü seyrettiğim filmlerdeki kahramanların hepsi sahte. Ama sultan

0: Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim.
1: Başka bir arzunuz?
0: Hayır, yok. Geliyorum.
2: Ne yapıyorsun?
0: Yemeğimi yiyorum.
2: Boş ver şimdi yemeği. Hadi hemen giyin. Dışarı çıkıyoruz. Çıkıp eğleneceğiz.
0: Yoksa düğün mü yapıyorsun?
2: Düğün falan yok. Benim doğum günüm. Kutlayacağız.
0: Şu işe bak. Tebrik ederim. Kutlu olsun.
2: Öyle kuru kuru tebrik etmekle olmaz. Her şeyi ayarladım. Parti yapacağız. Yürü hadi. Gidiyoruz.
0: Ben gelemem.
2: Ciddi misin? Yaptığın iş mi şimdi? İyi o zaman, ben de gitmiyorum. Burada oturup beklerim. Sonra da uyurum işte.
0: Çocuk gibi davranma.
2: Çocuk gibi davranmıyorum. Ben seni abim gibi görüyorum. Seninle aile sayılırız. Bizde aile olmadan eğlence de olmaz. Neyse, televizyon izleriz.
0: Duygu sömürüsü yapıyorsun. Bizim köyde bir söz vardır Akaş. Sana da söyleyeyim ki kulağına küpe olsun. Sakın bir aptallık yapıp tereciye tere satma. Gidelim.

0: Sultan, hadi bakalım.
1: Yok, ben istemem. Teşekkür ederim. Benden sadece aşk sarhoş olur.
2: Şu laflara bak, ne kadar da tatlısın. Lütfen eşini terk edip benimle evlen.
1: İltifatınız için teşekkür ederim ama benim eşim çok özeldir.
2: Ama seni yıllar önce terk etmiş zaten. Her şeyin bir son kullanma tarihi vardır.
1: Bizim için söz konusu olamaz. Çünkü aşkın son kullanma tarihi yok.
2: Madem öyle, eşinde olup da bizde olmayan ne var?
1: Yanlış anlamayın. Bence hepiniz harikasınız. Ama benim eşim bambaşkadır. Siz birine ne beslemek diyordunuz?
0: Duygu.
1: Duygu, evet. Ona duygularım var. Ona olan sevgim hiçbir zaman sona ermeyecek.

hareketleriyle tanınan bir güreşçi. Alışılmadık bir yolda ilerleyerek ününe ün katıyor. Sultan'ın söylediği dünyayı dolaştım şarkısı tıklanma rekorları kırıyor. Hayranları yeni bir isim taktı bile. Romeo Güreşçi.

0: Bugün Pro Güreş Turnuvası'nın yarı final ikinci ayağında Sultan ve Tyron karşı karşıya geliyor.
1: Tyron'ın ikinci roundda kazanma rekorunun da şu ana kadar kırılmadığını hatırlatalım.

0: Alo.
1: Başla.
2: Heyecan verici bir karşılaşma olacak çünkü iki güreşçi karşı karşıya geliyor.
3: Bu maç yalnızca ilginç değil, eğlenceli de geçecek. Tyron'un nasıl kasıldığına bakar mısın? Olacak
2: evet,
3: şey değil.
2: Evet, elinden geleni ardına koyma diyerek adeta davette bulunuyor.
3: Ne de olsa Tyron da eski ve iyi güreşçilerden.
4: Sultan yine Dobby hareketini yaptı ve dişli bir rakip olduğunu gösterdi.

0: Hadi kardeşim
1: Sultan
0: hadi hadi.
1: Sultan maça ağırlığını koymaya başladı.
2: İkisi de aynı stilde dövüştüğünden çok ilginç bir maç oluyor. Şuna
1: evet,
2: bak, şuna
1: evet,
2: bak.
1: Evet,
2: vay,
1: evet.
2: Vay.
1: Ucuz atlattı.

0: Vay canına, doğrusu bunu hiç beklemiyorduk. Yumruklar ve tekmeler havada uçuşuyor. Bu dakikalarda sultan sarsılmış görünüyor.
1: Sultan bugün sert kayaya çarptı.
2: Yapma sultan. Dayak yemenin sırası mı şimdi?

0: Sultan yerde, Tiger üstüne gidiyor.
1: Zil sayesinde paçayı yırttı. Hayır hayır hayır, hiç de iyi görünmüyor. Durumu iyi değil. Sultan seyircinin gözdesi olduğu gibi benim de favori dövüşçüm. Kafeste onu bu halde görmek beni ne kadar üzüyor anlatamam.
2: Sorun ne?
3: Yaşlılık. Ne? Sesi sen de duydun.
2: Ne sesi?
3: Adam kaburga kemiğimi kırdı. Hayır.
2: Böyle dövüşmene izin veremem. Hemen ringe havlu atacağım.
3: Olmaz. İşi buraya getirip pes mi edeyim yani? Tekrar zavallı mı olayım? Yine mi kaybedeyim?
2: Hiçbir koşulda pes etmeyeceğini biliyorum Sultan. Ama şimdi bırakmazsan adam canını alacak.
3: Benim canım revaride zaten. Ben burada sadece onun için dövüşüyorum. Sonra görüşürüz kardeşim.
2: Ona gününü göster hadi.
1: Sevgili izleyiciler, ikinci yarı finalin ikinci raundu başlamak üzere. Sultan hala sarsılmış görünüyor.
2: Sultan'ın kaburgası kırılmış.
4: Ne? Dövüşü durdur. Maç bitti.
2: Durdurmak istedim ama engelledi beni.
5: Dövüş!
1: Görebildiğimiz kadarıyla Sultan'ın kaburgası pek iyi değil. Tyrion da onun bu durumundan faydalanmaya çalışıyor.
0: Duruma bakılırsa Tyrion kazanma rekorunu daha da geliştirecek.

0: sultanı kaldırdığı gibi
1: yere çarptı. Sultan şu anda yerde. Doğrusu ayağa kalkacak gibi de durmuyor.
2: Ayağa kalk.
3: Tyrion şu anda geri çekiliyor. Omzunu tuttuğunu görüyorum. Galiba bu hareket Tyrion'a da yaramadı.

0: Çekil oradan hadi.
1: Sultan ayağa kalk.
2: Sultan darbeden kurtulmayı başardı. Son anda
3: çekildi. Yoksa bu bir güreşçinin yükselişi mi?
0: Hadi sultan, göster ona. Son bir gayret.
1: Bitir işini sultan.
0: Hadi sultan, ona gününü göster.
4: Seyirci hala sultan diye bağırıyor.
0: Hadi sultan, göster ona gününü. Bunu yapabilirsin.
1: Sultan!
0: Hadi sultan, göster
1: sultan!
0: Gününü.
1: Sultan!
0: Hadi sultan.
1: Sultan!
0: Hadi sultan.
1: Sultan! Sultan!
5: İşte böyle.
1: Evet. İşte bu.
2: İşte bu hareket pro güreş turnuvasının yarı final ikinci ayağında Tyron'un sonunu getiriyor.
5: Aferin oğluma.
3: Tyron yerinden kalkabilecek gibi değil. Bunun anlamı açık. Hindistanımızın bağrından gelen herkesin gözdesi Romeo güreşçi Sultan pro güreş turnuvasının final maçına çıkmayı garantiledi.

0: Alo.
1: Alo.
2: Ben Govind Delhi'deyim.
1: Sultan gerçekten çok kötü yaralandı Arfa. Şu anda hastanede. Sana bilet ayırtıyorum. Sen hemen yola çık. Gelince seni otogardan aldıracağım.
3: Profesyonel güneş turnuvasının 3. sezonu beklentilerin ötesinde ilgi çekiyor. Sizin de gördüğünüz gibi Sultan'ın iyileşip ringlere dönmesi için bekleyen binlerce hayranı hastanenin önünü doldurmuş durumda. Sultan dün çıktığı yarı final maçında Tyron'u yenerek finale adını yazdırmayı
4: Akash
3: başarmıştı.
4: Kendisi harika buyurun bir dövüşçü. Neye karar verdin?
5: Karar bana düşmez. Sultan'a ne söylediysem dinletemiyorum. Öyle ya da böyle finale çıkacak.
4: Ama aklını başına almalısın.
5: Ben de söylüyorum
4: Akash,
5: ama
4: hayati tehlikesi yok. Ama durum hala çok kritik. O ringe çıkacak olursa sağ kalması mümkün değil.
2: Gelsene. Bu Bey Akash. Akash'a, bu hanım da Arfa.
0: Memnun oldum.
5: Merhaba. Memnun oldum.

0: Kemiklerini mi kırdın?
1: Kendim kırmadım. Rakibime marifet. Otursana. Nasılsa iyileşirim.
0: Ne kanıtlamaya çalışıyorsun? Söyle, beni gerçekten sevdiğini mi?
1: Madem yanı başımdasın, biraz sohbet etmenin sakıncası yoktur. Sen bana hala kızgın mısın? Olaylara hiç benim gözümden bakmadın mı? Ben niye güreşe başladım? Neden güreşçi oldum? Dahası kimin gözünde saygınlık kazanmak için didinip durdum? Peki Aman kimin oğluydu? Yalnız senin mi? Benim de kanımdan değil miydi? Arfa, burada bir baba da oğlunu kaybetmedi mi? Hı?
0: İnsanın acısı zamanla yavaş yavaş azalıyor. Hı. Sen ne sandın peki? Dua etmeye giden bir tek sen miydin? Oraya her gün neden gittiğimi umursadın mı acaba? Her gün. Peki neden? Sırf seni görebilmek için. İlişkimiz yıllarca böyle büyük bir acıya dayandı. Aramızdaki bağ hiç kopmadı. İnsan acı çekerken umudunu da kaybeder ama biz kaybetmedik. Neden? Çünkü sana olan aşkım gerçek. En az senin masumiyetin kadar. Evet, biliyorum. Uzun yıllar boyunca seni incittim. Oysa sen böyle bir muamele görmeyi hak etmemiştin. Yine de şunu bil ki, bir annenin yarası babanınkinden daha derindir.

0: Özür dilerim.
1: Biliyor musun? Dışarıda kiminle konuştuysam senin o ringden canlı çıkmanın mümkün olmadığını söyledi.
0: Biliyorum.
1: Ama onlar gerçek sultanın nasıl biri olduğunu bilmiyor. Benim tanıdığım sultan bugün burada pes etmesi halinde nefes alıp vermeye devam etse de tamamen yok olana kadar içten içe ölür.

0: Beni çok iyi tanıyorsun.
1: Elbette. Ringe çık. Ve başladığın işi bitirmeden inme. Bana da bir söz ver. Ama bir güreşçinin diğerine verdiği değil, eşlerin birbirine verdiği türden bir söz. Bana canlı olarak dönme sözü. Çünkü bizler sporcuyuz. Asla pes etmeyiz.
0: Nasıl isterseniz öyle. Aman yavaş, acıyor.
1: Hadi kalk. Hayranların dışarıda seni bekliyor. Bırak görsünler seni.

0: Imperium Brewing devlerin savaşına tanıklık edecek. Sultan ve Marcus amansız bir maç yapacaklar.
1: Unutmadan söyleyelim, Marcus bundan önceki sezonlarda 3 rakibini de evlerine bu ringden sedye üstünde uğurlamıştı.
2: Dinle beni. Orada duyduklarını hiç kafana takma.

0: Gelsene.
1: Senin dönmeni bekleyeceğim.
0: Bunun için mi surat asıyorsun? Bir kerecik gülümse bana.
2: Markus'un rakibi Sultan'ın kaburgasında kırık olduğu biliniyor. Bence buna maç değil, olsa olsa intihar denir.
3: Ne yazık ki aynı fikirdeyim. Bu maçın nasıl sonuçlanacağını çok iyi biliyoruz. Yine de bu adamı selamlamamızın vakti geldi.
4: Hatta bana kalırsa biz de mikrofonları kapatıp maçı izleyelim. Sultan
5: taraftarlar gibi. Dediğin gibi olsun. Taraftarlar gibi.
0: Yüzünden düşen bin parça Akaş, yine mi rol kesmeye çalışıyorsun ha? Akaş kardeşim, sana bir soru soracağım. Bu kadar düşüp kalkmadan sonra söz verdiğin kan bankam için yeterince para birikti mi?
6: Evet.
0: Güzel. O halde epey yol kat ettik. Bizim gibileri bir lakap takmışlar. Averaj takımı.

Tokalaşın. Köşelerinize. Hazır mısın? Hazır mısın? Dövüş!

gitti. Govit, arfa ile irtibat halinde kal.

0: Bitir artık işini.
1: Tamam, bitireceğim.
2: Hıh!

Sakın pes etme. Hadi Sultan.

0: Senin mücadelen bu şampiyonanın çok daha ötesinde. Çünkü senin asıl kavgan bizzat kendinle sultan. Kimi zaman saygı kazanmak için biri tarafından aşağılanmış olmak gerekir.
1: Ben senden saygınlık kazanmanı istedim. Ama sen egonun tuzağına düştün.
2: Artık beni kimse yenemez mi diyorsun yani?
3: Bu dünyada sultanı tek bir kişi yenebilir. O da sultanın kendisi. Gel bakalım.

0: Evet, işte böyle. İndir yere.
1: Ben o gün hayata dair 3 şeyi öğrendim. Güreş minderde verdiğin mücadele değildir. Bunun çok daha ötesindekiler için verdiğin savaştır.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
5: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
4: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
6: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
4: Aa! Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?

0: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
0: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
0: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
1: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
2: Hoş geldiniz.
0: Biz de buradayız artık. Komşu olduk.
1: Artık bir kahve de bekliyoruz.
3: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı... İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
9: Her anın Double Shot Ice Break.
10: Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği etili faliften.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki, artık Fanta bile sarık ola diyor.
12: Sarık ola!
13: Fanta sarı kola canım o.
11: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
14: Otomobil piyasası durgun.
15: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
16: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss. Her sen için.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
10: Sadece durunlarım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece Duru'la.
15: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank kartıma gir.
3: Hasret bitiyor.
4: Doğrunun bulunması tarafındayız.
3: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
5: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
6: Ama ben yaptım dedi. Çok iş varmış. Keşke yapmasaydım.
7: Çok korkunç bir ifade bu.
8: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
9: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
3: Çağla Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
10: Çağla'yı babası öldürdü.
11: Neyi kapatacağım ya?
12: Bir süs vermeye çalışmamış.
13: Elimizde 3 ayrı DNA var.
14: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekilecek.
15: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
3: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
18: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
21: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
22: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
23: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong.com.tr'de.
4: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
5: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder.

0: hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada. MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Araba şamalos.
1: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalos.

0: eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Uğraşmayayım ben ya.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
2: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
4: Break. Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: İkincisi, gerçek bir güreşçi madalya kazanan kişi değildir. Hayatta en zorlu oyunda galip gelmesini bilen kişidir.
7: İşini bitirdin.
8: Bu kadar.
9: Kalk. Kalk sultan.
10: Yapabilirsin sultan. Hadi yapabilirsin.
6: Üçüncüsü ise... İnsan kendi izin vermediği sürece...
8: Hadi kalk sultan!
6: Hiç kimse onu mağlup etmeyi başaramaz.
8: Evet sultan!
7: Evet, evet, evet!

0: Biraz daha hızlanman gerek koç. İngilizce nasıl deniliyordu? Ölmüş biri tarafından eğitilmek istemiyorum. Al bakalım. Bunu salonun asmanı istiyorum.
1: Çok iyi yiyorsun.
0: Sen onu bir de bana sor koç. Teşekkür ederim.
2: Arfa, Arya'nın dişi aslanı 8 yıl sonra eyalet güreş şampiyonluğu için geri döndü. Onun hemen arkasında başarılarıyla göğsümüzü kabartan hayat arkadaşı Sultan Ali Han.
0: Çahatों की चादरों में कर रख वाली तू कभी हक सारे रखता Arfa, acele edin, meraklandırmayın.
3: Tatlı siparişi verebilirsin.

0: Ne istiyorsun bakalım? Kız mı erkek mi?
1: Bu sefer de bana bir kız doğur.
2: Bu başarıyla ilgili ne hissediyorsunuz?
3: Ne hissedebilirim ki? Yüzüme bakın ışıl ışıl.
2: Sultan'ı en son 5 yıl kadar önce ringlerde görebilmiştik. Yeni sezonda görecek miyiz?
3: Sultan bir güreşçi. Nereye gitse mutlaka güreşir.

0: Sade Karnik.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Evet.
1: Benim arzum bu enstitüyü mali olarak kazançlı hale getirmek. Birbirimize karşı dürüst olmamız gerekirse hepimiz biliyoruz ki bu festival çok uzun zamandır maliyeti yüksek bir nostalji haline geldi. Eğer Profesör Cleary ve Wasserman gelecek olursa bunu kendilerine iletirsiniz.
2: Affedersiniz, geciktim. At sorun çıkarttı.
1: Doktor Wasserman, üniversitenin geleneksel edebi yazarlık festivaline desteğini çekmesi kararı aldım. Üzgün olduğunuzu biliyorum ama kendimize karşı dürüst olalım. Hiçbir yetkin yazarı böylesine mütevazı bir etkinliğe katılması için ikna edemiyoruz bile.
3: Eskiden bu festivale harika yazarlar katılırdı.
2: Updike.
3: Festivalin en güzel yılıydı. Onu davet etsek ya.
2: Adam öldü Arthur.
3: Çok üzücü.
4: Dur, nereye gidiyorsun? Bir dakika.
2: Geç kaldın. Edebi etkinliğimizin kalbine balta indi. Zalim celladı da tam karşında duruyor.
4: Demek son yılların en güzel edebiyat etkinliğinden vazgeçmek istiyorsun.
1: Üzgünüm profesör, ben kararımı verdim.
4: Öyle mi? Peki size bu yılki festivale katılacak kişinin bizi tekrar edebiyat dünyasına sokacağını söylesem?
1: Kim olabilir, tahmin bile edemiyorum.
4: Affedersiniz, sizin göreviniz bu değil mi yani?
2: Tamam, hadi söyle Simon, kim geliyor?
4: Başyapıtı yayımlandıktan sonra sıra kadem basan, 20 yıldır ortada görülmeyen yazar kimdir?
3: G.D. Salinger. Salinger geliyor.
2: O da öldü Arthur.
4: Shriver.
2: Shriver mı?
1: Shriver mı?
3: Shriver mı? O öldü sanıyordum.
5: Shriver. Kahrolası tuvalet yine bozuldu. Biraz çabuk olur musun? Sabrım tükenmeye başlıyor.

0: Bir mektup geldi.
1: Bu yılki temamız gerçekler, kurgular ve alternatif olgular aynı zamanda. Bu yıl başyapıtınızın yayınlanmasının 20. yıl dönümü olması büyük şans diyorlar. Keçi zamanı. Ayrıca bu yılın Acheron Edebi Eser Ödülünü size vermekten onur duyuyoruz yazmışlar. Saygılarımla Profesör Simon Clearly.
0: Keçi zaman. Ne biçim başlık bu?
1: Sen hiç keçi zamanını biliyor musun?
0: Hiç duymadım.
2: Evet, evet. Pekala,
1: keçi zamanını herkes okumuştur. Tamam. Şu kadın sen keçi zamanını okumuş.
2: Anlaştık mı?
1: Şu herif keçi zamanını okudunuz mu?
2: Ne keçi zamanım?
1: Keçi zamanı.
0: Konusu ne?
1: Hayır, keçi zamanı.
2: Sersemin teki.
0: Biri benimle oyun oynuyor.
1: Öyle mi?
0: Eski karımın arkadaşlarından biri olabilir.
1: Olabilir.
0: Hayır.
1: Ne? Bunu nasıl çözeceğimizi biliyorum.
3: Bitirdiniz mi?
1: Evet, nasılsın? Alabilirsin. Bu meseleyi anlamanın tek bir yolu var. Sayın bayan. Hayır, bu hitap iyi olmadı. Sayın profesör. Oldu mu?

0: Oldu mu?
1: Hmm, evet evet.
0: Hayır hayır evet, olmadı. Evet. Sayın Doktor Clearly. Benim için...
2: Saygın ve prestijli festivalinize katılmak ve alanım olan gerçekler, kurgular ve alternatif olgular konusunda konuşmak büyük onurdur. Hatta daha bu sabah sevgili dostum Lenny'ye bu konudan söz ediyordum. Yoksa ödül araba mı? Tanrı.

0: İş Bay Shriver'ın sarsıcı espri anlayışını hepimiz biliyoruz.
1: Birkaç yıl önce bir dergide Shriver'la ilgili bir makale okumuştum. Hangisiydi hatırlamıyorum.
0: Karşılaştırmalı Dilbilim dergisi.
1: Neyse, önemi yok. Ama makalede enteresan bir karşılaştırma vardı.
0: O makaleyi ben yazdım.
1: Shriver'ın keçi zamanıyla Ulysses'i karşılaştırmış.
0: O makaleyi ben aslında yazdım T.
1: Aa, gerçekten mi?
2: Ben hala iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum.
3: Evet, adam kaçık gibi bir şey.
1: Dünya cinnet merkezi haline geldi. Ancak bilgeler daha derin delilikler içindeler. Ve melankoli korku veren bir hisse dönüştü.
3: Byron, değil mi?
0: En iyisi vazgeçelim. Okul parasını ödeyenlere işe yaramayacak diplomalar vermeye devam edelim.
4: Bir keresinde ben Philip Roth'u davet etmiştim.
2: Pekala. Ama pişman olacaksın Simon. Shriver'ı getir. İnsanları topla. Çünkü bu festival için son şans.
4: Bana cevap vermemişti.
0: Sayın Bay Shriver, davetimizi kabul etmenize ne kadar memnun olduk anlatamam.
5: Ona cevap yaz, gitmeyeceğimi söyle.
6: Otur sen.
5: Ben yazar değilim.
0: Festivali sürdürmekte zorlanıyoruz. O yüzden yanıtınız bizi umutlandırdı.
6: Günümüzde herkes yazar oldu. Kahve mekanına en son ne zaman gittin?
0: Tüm edebiyat severler adına size teşekkür ederim. Umarım haddimi aşmıyorumdur ama bizimle yeni yazılarınızdan bir bölüm paylaşırsanız muhteşem olur.
5: Ben yazmıyorum.
6: Yazarların birçoğu yazmıyor. Tek yaptıkları yazamamaktan şikayet edip sonra neden yazamadıklarını yazmak. Bir de bunalımdadırlar. Sürekli bunalım takılırlar.

Anlaşılan ilham krizindeyiz. Anladım, sarhoş olduğun için. Bir de üç kağıtçı. Sadece bir yazarla aynı adı taşıyorsun. Küstahlığa bak. Benden bir şey yazmamı istediler. Saçmalama. Kalemi bırak, içkini iç.

Karımın beni terk ettiği o yağmurlu günde tavanda bir su lekesi belirdi. Başta sadece bir noktaydı. Yaklaşık bir çeyreklik büyüklüğündeydi. Uzanıp ağladığım yatağın hemen üstündeydi. Yağmurun sesini dinlerken su lekesinin büyümesini izliyordum.

0: Bayanlar baylar, Salt Lake City yolculuğumuza hoş geldiniz. Ekrana iniş saatimiz yaklaşık 17.00.
1: Ah, tanrım affedersin bir tanem. Evet burası. Merhaba.
2: Merhaba.

0: hanımefendi.
1: Ne var? Ah, özür dilerim. Tuvalete mi gitmeyen gerekiyor?
0: Hayır.
1: Kusacak mısın?
0: Acaba bana bir iyilik yapabilir misiniz diyecektim. Şunu okuyabilir misiniz?
1: Neden? Test falan mı bu?
0: Hayır, yani uygun olmuş mu?

0: El yazın berbatmış. Tavanda bir su lekesi belirdi.
1: Evet öyle. Evet.
0: Sen yazar mısın?
1: Hayır.
0: Senin kim olduğunu biliyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet biliyorum. Gördün mü? Yani aslında sana pek benzemiyor değil mi? Kendini biraz değiştirmiş görünüyorsun. Ama gizemli Shriver'ın bilinen tek fotoğrafı bu. Delta Jones.
1: Merhaba, merhaba.
0: Ben de bir biyografi yazıyorum. Bu festivale her yıl katılırım. Aslında bir şey rica edeceğim. Bunu imzalarsan gerçekten minnettar kalırım. Çok tuhaf biliyor musun? Bu yıl festivale gitmeyecektim aslında. Sonra senin katılacağını öğrenince bir an durdum. Boom! İşte bu. Bu bir işaret dedim. Kurduğum cümle buydu. Bu bir işaret. Çünkü Shriver benim yazdıklarımı bir tek o anlar.
1: Evet.
0: Neyse dur sana yardımcı olayım. Rica etsem Delta'ya yazar mısın? Şu boşluğa yazabilirsin. Bir de rica etsem okunaklı olmasına dikkat edersen harika olur.
1: İmzalayamam, affedersin, yapamam.
0: Ne?
1: Belki daha sonra.
0: Peki, tamam.
1: Evet.

0: Evet. Biyografim, rica etsem bir göz atar mısın? Hemen bakarsın. Al lütfen. Aman tanrım, umarım detayları sana ters gelmez. Dur ya, ne saçmalıyorum, ters gelmez tabii ki. Shriver, Bay Shriver.
1: Bakar mısınız hanımefendi? İlk uçakla New York'a dönmek istiyorum.
0: Tabii, yardımcı olmaya çalışayım. Bir saat sonra kalkacak bir uçağımız var.

0: Ay, içki hafif olsun. Üçte zeytin lütfen.
1: Kanguru.
0: Efendim?
1: İki farklı içkinin karışımı içkiye kanguru denir.
0: Pekala, bakın. İçkimin keyfini çıkaracağım. Sonrasında belki bir tane daha söyleyebilirim.
1: Anladım, evet. Tabii günümüzde bir bara gidip kanguru isteseniz başka bir şey verirler. Ahmak bir adam size kaçıkmışsınız gibi bakar. O yüzden detaylı açıklamanız daha iyi. Ha, yani neyse.
0: Oh. İzin verdiğinize göre anlamsız sohbete devam etmemize gerek yok.
1: Anlamsızdı sanırım, evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Bakın, özür dilerim, rahatsız etmek istemedim.
0: Konuşmasak?

Affedersiniz. Siz Profesör Clear misiniz?

0: Bunların hiçbiri yaşanmadı.
1: Tamam.
0: Senden 3 gün düzgün davranmanı istiyorum. Bunu yapabilir misin?
1: Evet.
0: Senden muhteşem bir kitap yazan adam olmanı istiyorum sadece. Sonrasında geri dönüp her nereye saklanıyorsan, saklandığın deliğe girebilirsin. Ayrıca araba yok. Ödül. Sadece dandik kristal bir plaket.
2: Shriver adına. Shriver.
1: Evet, Shriver, Shriver.
2: Shriver.
0: Daha ne kadar sürer?
2: Ah, tamam, buldum. Bay Shriver. Oda ücretiniz ödenmiş efendim. Ek harcamalar için kredi kartınızı alabilir miyim?
1: Kredi kartım yok.
2: Korkarım bu mümkün değil efendim.
1: Mümkün. Hiç kredi kartı almadım.
2: Bu işimizi görür. Teşekkürler. Oda servisi akşam 20'ye kadar. Holde sabah 7'den akşam gece yarısına kadar açık. Alışveriş torbanı.
0: Teşekkürler. İhtiyacın olan her şey burada. Programım belli. Ve şehirdeki iş yerleri için indirim kuponların.
1: Peki, tamam.
0: Sabah gelip seni alırım.
1: Tamam.
2: Rica ederim.
1: Şu ek harcamalar ne?
2: Oda servisi için, odada kullanacağınız ekstra şeyler için.
1: Anladım. Hı hı. Ek harcama yapmayacağım.

0: Hadi açıl, hadi. Hadi açıl. Hadi yüce tanrım. Hadi. Açılsana.
1: Merhaba. Ya. Ne oldu? Yardım ister misin?
0: Hayır.
1: Dikkatli ol. Eski kilitler sola çevirerek açılıyor. Aman tanrım, niye sana daha güzel bir oda vermemişler?
0: Olsun olsun, bu bana yeter.
1: Bak ne diyeceğim. Benim odama geç, olur mu? Hadi lütfen, lütfen benim odama geç. Bu odadan çok daha güzel. Şu eski televizyona bak. İnanamıyorum.
0: Bana yeter, sağ ol.
1: Emin misin?
0: Eminim, teşekkür ederim.
1: Tamam, ama bir şeye ihtiyacın olursa haber ver, olur mu?
0: Evet.
1: Güzel.

Uzun sürmez sanırım. Boynundaki şu isimlik güzel bir detay. Merak ediyorum, bu küçük yalanın komediyle mi yoksa trajediyle mi sonuçlanacak? Fark eder mi?

0: Karımın beni terk ettiği o yağmurlu günde tavanda bir su lekesi belirdi. Başta sadece bir noktaydı. Yaklaşık bir çeyreklik büyüklüğündeydi. Uzanıp ağladığım yatağın hemen üstündeydi. Yağmurun sesini dinlerken su lekesinin büyümesini izliyordum. Yavaş yavaş beyzbol topu büyüklüğüne ulaşıyordu. Birkaç saat sonra top atan kavunu büyüklüğündeydi. Ne var?
1: Merhaba, onda orada olacağım.
0: Kimsin sen?
1: Benim Simon.
0: Tamam.
2: Merhaba Shriver. Shriver?
0: Selam.
2: Weiserman.
0: Merhaba.
2: T diyebilirsin.
0: Çok iyi.
2: Ben yazarım. Biliyor musun? Tıpkı senin gibi.
0: Evet.
2: Evet, yarınki paneli ben yöneteceğim.
0: Panel mi?
2: Evet, programında yazılı. Torbanın içinde. Bak, ne dersin? Gidip birkaç kadeh yuvarlayalım mı? Konuşacağımız noktaları belirleyelim.
0: Ben...
2: Günaydın Simon.
3: Merhaba.
2: Simon, seni getirdiğini söylediğinde hepimizde kuşkular vardı. Ama buradasın işte.
0: Evet, buradayım.
3: Burada işte.
2: Tabii eğer gerçek Shriver hala saklanıp yerine seni göndermediyse.
3: T.
2: Hey bak, hatırlat da sana kitaplarımdan birini göndereyim.
0: Ne kadar cömert.
3: İnsanlara para vererek işini yaptıramaz. Son romanında 80 sayfa saman keserek meditasyon yapmayı anlatıyor. Şu gördüğün de ona ait. Bariz nedenlerden ötürü araba kullanamıyor.
4: Dinle, dün sana ters davrandığım için özür dilerim. Bu festivalde bir sürü sorumluluğum var.
0: Hayır, seni anlıyorum, hata bende.
4: Bunun için hazır mısın?
0: Hayır.
4: Değilsin tabii. Mümkün olduğunca sıkıntı yaşamamanı sağlayacağım, söz
0: tamam,
4: veriyorum.
0: Tamam.
4: Evet. Ben yazarım, anlıyorum. Tek başına böyle bir etkinlik...
0: Yazar olduğunu bilmiyordum.
4: Yani şu anda program yöneticisiyim. Derslerim de çok yoğun ama... yazmak için her gün zaman yaratıyorum.
0: Güzel.
5: Merhaba.
4: Merhaba.
5: Ben Bay Shriver'ın ücretini.
4: Harika. Bu Teresa, yardımcı öğretim görevlisi.
5: Bozuk para için kusura bakmayın.
0: Benim
5: biz
0: için
5: kampüste
0: mi?
5: Evet, sizin için, buyurun. Yazarların harcamaları için kampüsteki otomatik kullanıyoruz. Ayrıca şu anda
4: Teresa, tamam. Bizim
0: Evet, iyi güzel.
5: Tamam, her neyse.
0: Evet. Peki.
4: Seni bıraktıktan sonra kiminle konuştum biliyor musun? Senin Bay Cheatham.
0: Kim?
4: Cheatham menajerin. Her neyse, geri dönmeni ne kadar sevindi anlatamam. Ve sürpriz yapmak istedi ama okuma seansına yetişecek. Shriver?
0: Kahretsin.
4: Hayır. Tamam, bırak.
5: Ben yardımcı olabilirim.
4: Teresa halleder, onun işi bu. Teresa, sen paraları topla.
0: Merhaba.

0: Bay Shriver, Bay Shriver. Roman taslağımı okur musunuz acaba? Baksanız da olur. Heh. Okumanıza gerek yok. Destek Başlar. İçin bir şey yazsanız. Ben sizin yerinize yazarım. Efendim. Bir dakika bile benim sürmez.
1: Lütfen bunu imzalar mısınız Bay Shriver?
0: Lütfen Bay Shriver.
1: Lütfen bunu da imzalayın. Lütfen. Size hayranım. Lütfen imzalayın. Bay Shriver lütfen imzalayın.
2: Shriver.
3: Bir dakika. Selam. Teşekkür ederim. Tanrım.
2: Gel.
3: Çok kalabalık.
2: Evet. Bu arada... şarkınız çok güzel ama... Yeter. Lat Brown'un eserlerini biliyor musun?
3: Hayır, hiçbirini bilmiyorum.
2: Ben sana hemen... Teresa, Bay Shriver'a bu kitaptan ver.
4: Ama...
2: Merak etmeyin, daha sonra alırsınız.
3: Teşekkürler.
5: O sana gelmiş. Sana siyah adam, iskele babası, zalimin koruyucusu. Silahın, sopan. Kadını elini tuttun, boğazına bastırdın, yüzüne soludun ve ona sahip oldun. Sahip oldun. Kadının soluğu kesilene kadar.
4: Çok doğru.
5: Teşekkür ederim. Ne muhteşem bir okuma. Eminim Bayan Brown'a soracaklarınız vardır. Lütfen mikrofonların başına yerinizi alın, başlayalım. Sorusu olan... Utanmayın. Kimse sormayacak mı?
6: Bay Shriver'ın bir sorusu var. Sizi dinliyorum.

0: Acaba hiç erkeklerin bakış açısından yazmayı düşündünüz mü?
1: Biliyor musunuz Bay Schreiber? Sorunuz abartılı ergen maço ıslak hayallerini yazıp roman diye piyasaya süren bir adamdan beklenecek bir soru. Kitabınız hem
0: Çok iyi
1: kadınlarını
0: cevap.
1: dehşete düşürüyor. Gençleri ise büyülüyor. Ama şunu kabul edelim. Bay Schreiber hakkında konuşmanızın tek nedeni meşhur ortadan kaybolma numarası. Sorunuzun cevabına gelince neden erkek bakış açısından yazayım ki?
0: Evet. Boş verin, eminim haklısınızdır. Şiirinizi paylaştığınız için teşekkürler.
2: Şurada bir soru var. Sonra da buradakini alalım.
3: Schreiber, seni ihtiyar şeytan. Hala sorumu çıkartıyorsun. Keçi Zamanı yayımlandığında Rolling Stone için röportaj yapmıştık.
0: Merhaba Bulant. Uzun zaman oldu seni tanıyamadım.
3: Telefonda konuştuk zaten.
0: Tabii ya, unutmuşum, evet.
3: Hayır, sorun değil. Dinle, birkaç dakikan var mı acaba konuşmak için? Edebiyat dünyasından neden elini eteğini çekme kararı verdiğini öğrenmek istiyorum.
0: Röportaj vermiyorum.
3: Harika. Bana bir ayrıcalık tanırsın.
0: Söyleyecek hiçbir şeyim yok.
3: Şöyle gelir misin? Seninle açık konuşacağım.

0: Seninle ilk röportaj yaptığımda Rolling Stone elemanıydım. Şimdi ne yapıyorum söyleyeyim mi sana? Lanet olası bir internet dergisi için çalışıyorum. 20'li yaşlarında yazar bozuntularını yazıyorum. Senin kesip attığın tırnak bile olamaz onlar. Ne demek istediğimi anlıyor musun?
1: Görüyorum ki eski dostunla bir araya gelmişsin.
2: O mu?
1: Röportaj yapmanda sakınca yok, değil mi? Hem bana borçlusun. Görüşürüz.
2: Bir şey içmek istiyorum.
0: Tam adamına rastladın. 20 yıl önce elinde devasa bir romanla sahneye fırladın. Baş sayfa yazılarında Times, Newsweek fotoğrafın yoktu. Sen saklandıkça hakkında daha fazla yazdılar. Kitabın daha çok sattı. Ama kim bu adam? Sonra ulusal kitap ödülünü kazandın. Ödülünü almaya da gelmedin. Sonra insanlık ulusal ödülünü aldın. Başkan Bill Clinton madalyayı boynuna kendi elleriyle takacaktı. Bunun için kesin gelirdin. Kendime bir smoking kiraladım. Her yerdeydin. Ama sonra...
2: Sonra?
0: Sonrası yok. Kayboldun. Schreiber yok oldu. Puf! Lanet olası Kaiser Soze gibi. Her yerde seni aradım. Bunca zaman neredeydin? Ne yapıyordun?
2: Dinledim.
0: Yazdın mı?
2: Biraz.
0: Ne yazdın? Kitap mı? Roman, biyografi, öykü. Yani ne? Şimdi kalkmış festival adı verilen bu amatörce şeye katılıyorsun. Hadi ama ne demek bu? Hiçbir mantığı yok bunun. Hiçbir mantığı yok. Seni çözeceğim.
3: Ben Schreiber değilim.
0: Çok zekice. Gerçekten.
3: Hayır, yani ben adım Schreiber. Ama o kitabı yazan Schreiber, yani o ben değilim. Ben o Schreiber değilim.
0: Değilsin tabii. Sen keçi zamanındaki şekilden şekle giren Schreiber'sın. Etrafına bir koza örüp sonra yok olan türlerden.
2: Ben o Schreiber değilim.
0: Değişmeyen, hiçbir değişime uğramayan kahramanı...
2: Ben Schreiber değilim.
0: Yeniden canlandırıyorsun.
2: Ben Schreiber değilim.
0: Dur, tamam, peki. Git ama şu kadarını söyleyeyim. Bu gece yayımlanacak.
2: Yayınlanacak mı? Ne yayınlanacak?
0: Bu hikaye.
2: Ama ben sana bir şey anlatmadım ki.
0: İnternet gazeteciliğinin güzelliğini bilmiyorsun hala. Hiçbir şey yeterli gelmez. Ve ben Schreiber'la birkaç kadeh içtim. İşte tüm hikaye bu. Bunun dışındaki her şey dolgu malzemesi gibi.
2: Ama öyle olmadı.
0: Ne olmadı?
2: Schreiber'la içki içmedin.
0: Benimle oyun oynama Schreiber.

0: Sizi tanıştırayım. Victor Shastri Bey.
1: Resmiyete gerek yok bana. VSB diyebilirsiniz. Fugard Soyinka'yı tartışıyorduk ve eserlerimle bağlantılı metinler arası benzerlikleri.
2: Oh, lütfen.
3: Devam edin.
4: Bu adama içki getirin.
1: Elbette.
5: Ben bir kanguru alabilir miyim?
1: Anlamadım.
5: Barmen biliyordur.
0: Ben de.
5: Siz resmi olarak tanıştınız mı bilmiyorum. Blight Brown, bu da arkadaşı Layla.
1: Evet Shriver, söylesene, sen de tiyatro hayranı mısın? Son zamanlarda üstüne yazmaya değer bir oyun izledin mi?
3: Evet. Çok oyun izlerim.
1: Mesela?
3: Evet, ben bazı oyunları izledim.
1: Son oyunlardan mı? Seni etkileyen herhangi bir oyun oldu mu? Anlatsana biraz.
3: Evet, mesela... geldi işte.
5: Peki siz ne iş yapıyorsunuz Bayan Layla?
6: Ben heykeltıraşım.
4: Hangi malzemeleri kullanıyorsun?

0: Pipo temizleyici, oyun hamuru.
1: Pasta.
0: Pasta mı dedin?
2: Bazen de yeriz.
0: Pasta dedi Shriver, duydun
3: evet,
0: mu?
3: Evet, evet. Evet. Çok tuhaf.
1: Tuhaf mı?
3: Hayır, öyle demek istemedim. Yanlış kelime kullandım. Kızma lütfen.
1: Hangisi daha sinir bozucu bilmiyorum. Dünyaya cinsiyetçi ve ataerkillikle bakma konusundaki ısrarın mı? Yoksa işini yapan kadınların eserlerini saldırganca reddederek ciddiye almaman mı?
3: Sanırım ikisi de eşit oranda sinir bozucu.
1: Evet.
0: Şerefe.
1: Şerefe.
0: Şerefe.
1: Şerefe. Şerefe. Ben de tabii ki ona şöyle söyledim.
0: Aa, şuna bak.
4: Gerçekten öyle.
5: İyi misin?
3: Evet, iyiyim. Şu menajerin ne zaman geleceğini hatırlıyor musun? Menajerimin yani şu benim.
5: Programını anladım. Kendisi yaptı.
3: Evet.
5: Aa, kahretsin oldu? Saat. Kampüse dönmeliyiz sevgili Victor Bennett'in oyunu için.
3: Sahi mi?
0: Kalkma.

0: Sorun olmayacağından emin misin?
1: Simon ya da Profesör Clary'e yakalanmadığımız sürece.
0: Onu sinirlendirmek istemiyorum.
1: Ona tutuldun değil mi Shriver?
0: Bilmem.
1: Ona hassas davran. Kalbi yaralı. Sevdiği adamın ihanetine uğradı. Birkaç yıl önce yaraları yeni kapanmışken Simon aşık oldu. Üçüncü sınıf bir şaire. Buraya gelmiş bir gezgindi. Sessiz sedasız. Kendini belli etmeden. Bir nefeste kalbini çaldı. Ama çok yakışıklı bir adamdı. Shriver. Sen en iyisi oraya git. Ararlar şimdi seni. Hiç bekleme. Git hadi.
0: Tamam.
2: Çok farklı bir konusu vardı. Evet.
3: Gerçekten. Ah Shriver, söylesene nasıl buldun oyunu?
0: Özür dilerim, ben kaçırdım. Ama belki kitabı okumama izin vererek beni onurlandırırsın.
3: Teşekkür ederim. Bu benim için çok anlamlıydı.
0: Zevkli.
3: Neyse, insanlar beni bekliyorlar.
2: Hoşça kal.
3: Görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Tebrik ederim. Evet.

0: Teşekkür ederim, Victor Bennett konusunda. Burada olman üniversite için çok önemli. Benim için de. Yıllarca burayı daha iyi bir yer yapmak ve bunu bir yazar olarak yapmak için çok büyük bir mücadele verdim sonunda. Aslında bu yel değirmenleriyle savaşmak gibi, biliyor musun?
1: Ama yel değirmenlerine çarpmaktan iyidir.

0: Saat kaç?
1: Ne?
2: Evet evet haklısın.
0: Hayır.
3: Numaranı aldım dostum.
4: Niye?
3: Sende bir tuhaflık var biliyor musun?

0: Evet, birinci günü yalanlarla atlattın. Ama sonrası daha zor olacak. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu pastacı kadına dikkat ederdim. Sorun yaratabilir. Şair kız arkadaşı da. Evet, kitabımdan nefret ediyor, orası kesin. Kitabından mı? Hala bak, kendi yalanına inanmaya başladın. Onlara yalan söyleyebilirsin ama bana değil. Ne? Sorun ne?
1: Uyumak yok Schreiber.
2: Aa, evet.
1: Birkaç tane bardak bulalım.
2: Beni yok mu sayıyorsun?
0: Evet.
2: Seni suçlayamam.
1: Evet, bu gece uyumayacağız.
0: Layla nerede?
2: Odamızda her zamanki gibi somurtuyor.
3: Aa, daha çok var.
1: Şerefe.
3: Bunu nasıl yaparsın ha? Parti veriyorsun ama beni davet etmiyorsun Schreiber.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
7: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
6: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
8: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
6: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
7: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
6: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
7: Pet otel var.
6: Daha bir sürü şey var ama yani.
7: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
6: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
9: Hoş geldiniz.
7: Biz de buradayız artık. Komşu olduk.
6: Artık bir kahve de bekliyoruz.
8: Çok isteriz.
6: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
10: Rams.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Abi, motor komple gitmiş.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
14: Hadi başamalız.
15: Oo.
14: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
16: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamızlı ol.
17: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
18: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
19: Bellona, Bellona.
1: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
7: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
6: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Otomobil piyasası durgun.
11: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Arby's'in severi çok, sevenlerin sebebi çok.
2: Curly fries bir Arby's'de var diyeni çok.
3: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
4: İşte bu be.
5: Bir menüyle tüm gün top gezeni çok.
3: Aynen öyle abi.
6: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük boy curly

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Geri sayım başladı. Dünya yeni bir çağ mı giriyor? Ağustos ayı olaylara mı gebe? Araştırmacı yazarlar Mustafa Kurnaz ve Ramazan Tolga Yol Yapan anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin izinde yarın 23.30'da Beyaz TV'de.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Hadi başlamalıyız.
6: Oo.
5: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, hadi
7: boyamızlı ol. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
10: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch.com.tr'de.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot. Ice Break.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Sadece durular.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo valla.
17: Sen de sadece Duru'la.
18: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
19: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
20: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
21: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
22: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
23: Bir önde eşlik edin.

0: Sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
2: İnanamıyorum, ne kabasın.
3: Ya bence bu daveti reddetmek enayilik olur.
4: Ben biraz yorgunum.
3: Schreiber, Eçi Zamanını yazan adamdan seni beklediğim hayatının tadını çıkartma olayı nerede kaldı?
5: Ati, bu çok iğrenç. Bundan söz edemeyecek kadar yaşlı ve güçsüz.
3: Dilini ısır güzelim, yaşlı olabilirim. Ama şair yanımı kaybetmedim.
6: Ben varım.
4: Bu gece benden bu kadar.
3: Beni hayal kırıklığına uğrattın Schreiber. Yürü Teresa.
5: Peki, burada işim bitti zaten. Sabah görüşürüz.
7: Herkes nereye gidiyor?
6: Parti çabuk dağıldı değil mi? Ama bence sorun yok. Beni nerede bulacağını biliyorsun.

0: Alo.
1: Merhaba, ben Teresa Lobby'deyim.
2: Kim, ne?
1: Bu sabah yaratıcı yazarlık atölyemde konuşma yapacaksın.
2: Hayır, yanlışlık olmalı.
1: Aa, hayır, yanlışlık yok, programda var. Sende program yok mu?
2: Hayır, bende program falan yok.
1: Tamam, neyse, ders 20 dakika sonra başlıyor.

0: bardaydı. Sonra yukarı çıkacaktı. Dün gece buradaysan bir şey gördün mü diye soruyorum. Hayır, görmedim. Shriver.
1: Shriver, hemen gitmeliyiz.
2: Günaydın Shriver.
3: Affedersiniz, anahtarım orada kaldı.
0: Blight dün gece odaya gelmedi. Haberin var mı? Kayıp, ortadan kayboldu.
1: Gitmemiz lazım, öğrenciler bekliyor.
4: Talihsizlik olmuş.
2: Yürüyüşe çıkmıştır belki.
0: Yürüyüşe mi? Nereye yürüyecekti ki?
2: Yürüyüşlerde hiçbir zaman belirgin bir rota olmaz.
0: Hadi.
2: Ben ıssız ve sakin gecelerde yürüyen bir adamım.
1: Hadi gitmemiz lazım.
0: Aman tanrım.
2: Dün gece senin odanda değil miydi?
3: Evet ama çıktı.
0: Kaçta çıktı?
3: Hiç bilmiyorum.
0: Nasıl bilemezsin?
1: Bilmiyor işte. Düşünmesi gereken daha önemli şeyler var. Hadi
0: polisi arayacağım, biliyor musun?
1: Gitmek zorundayız.
3: Öğrencilerinin benden beklentisi ne?
1: Hiçbir şey. Onlara daha iyi olduğunu söyledim. Ne desen yerler. Kitap okumalarını söylemiştim. Bazıları gerçekten okumuş olabilir. Ayrıca hepsi yazar olmak istiyor ama hiçbir okumayı sevmiyor.

0: Kitaplarınız neden misoginistik?
1: Bence gayet açık.
0: Pislik yapma.
1: Ne olmuş? Hayat da pis. Ve bir şey sormak istiyorum. Kitabınızın ana karakterine neden kendi adınızı verdiniz acaba?
2: Aklıma başka isim gelmedi ve benimki kullanışlıydı.
0: Peki karısına ne oldu? Nasıl ortadan kaybolabilir?
1: Karısını öldürdü, değil mi?
2: Hayır, öldürmedi.
0: Gerçek olan ne? Hangisi hayal gücünüz, hangisi gerçek hayatınız?
2: Açıkçası gerçekle hayal gücü arasındaki farkı anlamakta zorlanıyorum biraz. Ama hayal gücünüzü kullanmadan yaşadıklarınızı nasıl açıklarsınız ki? Kurgu, hikayeler insanlara özel bir şey. Başka canlılarda böyle bir şey yok. Varlığımızı ifade etmek için kullanırız. Gerçek dünyayı anlamlandırmak için kurgusal bir dünya laboratuvarı yaratırız.

0: Öğrenciler gerçek bir yazarla tanıştı.
1: Burada bir sürü gerçek yazar yok mu?
0: Değil Simon.
2: Kitaplarını sadece okul kütüphanesinin yerel yazarlar bölümünde bulabilirsin.
1: Simon'un kitap yayınladığını bilmiyordum.
0: İki tane yayınladı bile. Aslına bakarsan kötü bir yazar değil. Hatta oldukça iyi ama o çok tedbirli bir insan.
1: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Çünkü ben onun yaşında Brooklyn'de yazarlık, editörlük ve menajerlik yapmak istiyorum. Akaranda olmak istemiyorum.

0: Aha, burada mıydın? Hadi gitmemiz lazım. Ne? Çok geç kaldık. Gitmeliyiz.
1: Bunları alabilir miyim?
0: Ne? Tabii. Bunları hesabıma geçer misin? Aha, teşekkür ederim.
1: Ben koyarım.

0: Aa, dün gece harika bir parti kaçırdın Schreiber. Çok iyiydi, çok. Ama Otel 99'da olan Otel 99'da kalır, öyle değil mi? Ama bir gün orasıyla ilgili çok satan bir kitap yazacağım. Bir bölümde senden bahsetmeyi de umuyorum.
1: Orada olan orada kalır dememiş miydin?
0: Evet. Merhaba Victor. Ortadan kaybolan en sevdiğimiz şair Şapo'yu görmek güzel. Yetkililere haber verildiğini duydum.
1: Yetkililer mi? Hangi yetkililere?
0: Endişelenmiş gibisin Schreiber. Söylemek istediğin bir şey mi var?
1: Onları okudun mu?
0: Evet, tabii ki. Çok iyi. Bunlar domestik drama aslına bakarsan. Yerini bulmaya çalışan kadınların öyküsü.
1: Önemsemiyor gibisin.
0: Hayır. Yalnızca bak yani senin ve benim gibi yazarlar demek istediğim biz büyük balığın peşindeyiz değil mi? Zifiri derinliklerde sarsıcı gerçekleri tarıyoruz. Ah neyse. Merhaba, hoş geldiniz. Biliyorum ki hepimiz burada olmaktan çok mutluyuz. Ben çok mutluyum. Sağımda oturan beyefendiyi tanıtmakla başlayacağım. Yüzünü bilseydik tanıtılmaya ihtiyaç duymayacaktı. Kendi bir roman yazarı. Harika bir romanın yazarı. Bayanlar ve baylar, Schreiber. Yanındaki ise sevgili oyun yazarımız Victor Bennett. Buraya okyanus ötesinden geldi. Dün gece burada oldukça komik ancak bir o kadar da duygusal oyununu büyük bir zevkle izledik. Bu salonda hepimiz buradaydık. Victor Bennett.
2: Teşekkürler.
0: Bugünkü panel tartışmamızın teması şu sayfalardaki sözcükler gerçek mi yoksa yanılsama mı? Beyler.
3: Gerçeklik de bir yanılsama değil midir zaten?

0: Saçmalıklar başlar.
1: Gerçeklik, yani bu taksim işareti anlamdaşlık içerir, öyle değil mi? Meslektaşlarım gibi kurgu yazsaydım oyun yazarı ya da romancı olurdum. Kimse buna karşı çıkmazdı. Kadın doğumcu taksim jinekolog. Milattan önce taksim, milattan sonra taksim.
0: Tam olarak böyle. Gördüm kadını.

0: Bakın, dün gece otel odasının penceresinden bir grup pompon kız gördüm. Genç kadınlar havuz kenarında dans edip çocuklar gibi bağırışıyorlardı. Bu genç hanımlardan biri havada süzüldü yavaşça. Meltemde savrulan bir tüy gibi. Uzun saçları, mavi gözleri vardı. Pencereden dışarı uzanıp genç kadının yüzüne dokunabilirdim. Bu genç ve güzel kadının dışında engin çölün karanlık gökyüzüyle nerede kesiştiğini ayırt edemiyordum. Ufuktaki o görünmez çizgide dünyanın nerede bitip milyarlarca yıldızın nerede başladığını kestiremiyordum. Ve tüm bunlar uzun ve ağır yük treninin geçişi esnasında yaşanmıştı. Rayların üstünde rahatlatıcı bir ses çıkarıyordu. Sesler kalp atışlarımla aynı anda yankılanıyordu. Belki de hepsini ben öldürdüm.
1: Bravo, harikaydı.
2: Çok iyi, çok
1: harikaydı,
2: iyi.
1: Harikaydı gerçekten. Bravo.
3: Hey, işte aradığım adam geldi. Şuna bir bak. 100 binin üstünde beğeni aldı. 600 yorum yapıldı ve devam ediyor.
0: Benim tuvaleti kullanmam.
4: Bay Shriver, ben dedektif Karpas.
3: Yoksa başın dertli mi Shriver?
0: Bilmiyorum.
4: Buyurun. Kitabınızı okuyorum Bay Shriver. İlginç bir hayat anlayışınız.
0: Öyle
4: var.
0: Mi?
4: Evet. Nihilist olarak tanımlayabilirim ya siz?
0: Ben kategorize etmeyi sevmem.
4: Hı hı.
0: Küba prosu mu o?
4: Evet. Öyle. Karakterlerinizde ahlak olgusu yok değil mi? İyi yok, kötü yok, tanrı yok. Sadece sapkınlık ve erdemsizlik. Alabildiğine sadakatsizlik. Bir de cinayet elbette.
0: Evet.
4: Evet. Duyduğuma göre Bayan Brown'u son sağ gören sizmişsiniz.
0: Bir dakika, öldü mü?
4: Hayır, ben öldü demedim. Bana söylemek istediğiniz bir şey mi var?
0: Bayan Brown öldü mü?
4: Hayır, kayıp. Ama biliyorsunuz 24 saat geçtiyse sonuç iyi olmaz.
5: Oteldeki gece çalışan Bayan Brown'un o akşam size bir not bıraktığını söyledi.
0: Evet, barda buluşup bir şey içmek istemişti.
4: Hı. İşte bu ilginç. Çünkü o gece tam 400 kişi tartıştığınıza tanık olmuş. Peki bara gittiniz mi?
0: Hayır, yorgundum.
4: Hı. Ama odanızda parti veremeyecek kadar yorgun değildiniz.
2: Shriver, avukata ihtiyacın var mı?
0: Zannetmiyorum, yok.
2: Peki.
4: Peki.
2: Suare'de görüşürüz.
0: Ne suaresi?
4: Eğlenceli biri.
5: Bakın, geçmişinizi araştırdım ve bazı taşlar yerine oturmuyor. Eski karınızın nerede olduğunu biliyor musunuz?
0: Hayır.
4: Pekala. Bir şey bulursam haber veririm.
0: Aman tanrım, kahretsin. Senin öldürdüğünü düşünüyor. Kimi öldürdüğümü? Şairi elbette. Hatta belki karını da. Ama ben öldürmedim. Biliyor musun? Senin hayatında Shriver'ın kitabındaki kahraman arasında ilginç bir paralellik var. Sence de öyle değil mi? Peki, peki, tamam. Beni yalnız bırak da biraz düşüneyim, olur mu?
6: Ben Shriver.
0: Affedersin.
6: Gel hadi. Birkaç işim var, sonra eve uğrayıp üstümü değiştireceğim.
0: Şu halime bak, berduş gibi görünüyorum.
6: Sen yazarsın, istediğin gibi giyinebilirsin.
0: Peki ya sen de yazarsın.
6: Buradaki insanlar beni öyle görmüyor. Bu partiden nefret ediyorum, keşke hiç gitmeseydim.

0: gitmesek?
1: Gitmeyelim.
0: Hayır, yapamayız.
1: Neden?
0: Çünkü Doktor Bedroyson bu festivalin en büyük destekçisi. Bu gece evine gideceğiz. Ona çok önemli biri olduğunu hissettireceğiz. Hatta ve hatta sen ona çok önemli biri olduğunu hissettireceksin. Buna yemek için şarkı söylemek denir.
1: Anlıyorum.
0: Açıkça belirteyim, Doktor Bedroyson'un senden istediği her şarkıyı söylemek zorunda değilsin. Bilmem anlatabildim mi?
1: Doktor Bedroyson ne öğretmeni?
0: Üniversitede değil, bu bölgenin jinekoloğu. Kitaplarımı satın aldığını söyleme.
1: İmza almak için getirdim.
0: Söyleseydim ben sana verirdim. Bir koli kitap var.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Kitaplarını dünya bilmeli. Çünkü şu ana dek okuduğum kadarıyla gerçekten olağanüstü.
0: Pek çok hayal kurdum. Ama işte sonra gerçekle yüz yüze kaldım. İnsanlar bana tavsiyelerde bulunuyor. İnternete gir, site kur, platform oluştur. Bunun yazmaktan daha önemli olduğunu söylüyorlar. Ne gülünç bir durum değil mi? Ama bir de sen varsın. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Neredeyse kendi kitabının yazarı olduğunu reddedeceksin bile. Ne zaman biri sana bir şey sorsa zeka oyunları oynuyorsun. Söylediklerinle değil, işinle ortada olmak isteyen birisin. Ben işimle ortada olmak istediğimde ise kimse dinlemiyor. Ben artık hazırlanayım, geç kalmayalım. Anlaşma yapalım. Bana özel olarak geçiş zamanından bir bölüm oku. Ben de kitaplarımı imzalayayım.
1: Peki hangi sayfayı okumamı istersin?
0: İşaretlediğim sayfalar dışında bir yere.
1: Yüksek sesle mi?
0: Hayır, içinden. Evet, yüksek sesle.

Karımın gidişinden günlerce, haftalarca, aylarca sonra bir şey hissetmek için bekleyip durdum. Ama hiçbir şey hissetmedim. Ne acı, ne boşluk, ne üzüntü. Sadece bitkinlik duyuyordum. Dipsiz derinlikteki bir kuyudan ağır bir kovayı çekermiş gibi. Sonra bir gün otobüse bindiğimde Franz'le öğle yemeğinde şehir merkezinde buluşacaktık. Bir adam gördüm. Benim yaşlarımdaydı, benim boyumda, uzun bir tweed palto giymişti. Yıllar önce benim tren istasyonunda bıraktığım paltonun aynısıydı. Uzak geçmişte kalan o gün kış ayazıyla başlamış, öğle saati geldiğinde yerini bahar sıcaklığına bırakmıştı. Paltoyu çıkartmış, katlayarak yanımdaki banka koymuştum. Sonra uyuyakalmışım, rüya görüyordum sanırım. Trenin son çağrısıyla uyandım. Kalkıp koşmaya başladım, paltoyu orada unutmuştum. Kayıp olduğunu bir yıl kadar sonra ertesi kış fark ettim. Adamın paltosunu inceledikçe benim paltom olduğuna daha fazla ikna oluyordum. Neden palto giyiyordu? Nisan ayıydı. Ben mevsime uygun bir ceket giymiştim. Otobüs ineceğim durağa geldiğinde adam da indi. Onu takip etmeye karar verdim. 7. bulvarı geçip 21. sokakta yürümeye başladı. Bir dakika kadar gazete bayinin önünde durdu ve bazı magazin gazetelerinin başlıklarını okudu. O kendi saatine baktı, ben kendi saatime. Adamı birkaç yüz metre daha takip ettim ve Franz'la buluşacağım kafeden içeri girdiğini gördüm. Onu pencerenin dışından izledim. Birkaç masanın arasından geçti ve beni şaşkınlık ve hayret içinde bırakarak durdu ve Franz'a selam verdi. İki adam birbirine sarıldı. Sonra geçip Franz'ın karşısında oturdu ve sanki Franz'la öğle yemeği randevusu olan oydu.

0: Orada dikilip yemeklerini yemelerini izliyordum. Adam omlet istedi. Frans Nisua salatası, yanında da bir şişe benim sevdiğim Sancerre söyledi. Bu yabancıdan nefret etmiştim. Benim hayatımı yaşıyordu. Benim yemeğimi yiyordu, benim oksijenimi soluyordu. Bir zaman gelecek, koşullar beni onunla yüzleşmeye zorlayacaktı. Eve kadar yürüdüm. Çok iyi görünüyorsun.
1: İyi mi? Tek söyleyeceğim bu mu?
0: Hayır, harika demek istedim.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, göz alıcı, fevkalade. Evet. Bu partiye gitmek zorunda mıyız gerçekten?
1: Evet.
0: Peki.
1: Aç çantam.
0: Aa, hey. Söz verdin, kitapları imzalayacaktın.
1: Aa, neden bunu partiden sonra halletmiyoruz?
0: Tabii, neden olmasın, olur.
1: Tamam. Merhaba.
0: Tamam. Hafif bir içki isteyelim. Artık gidebilir miyiz?
1: Tamam, geliyor. Onu hoşnut etmeye çalış.
2: Merhaba Simon.
1: Merhaba.
2: Sizi burada ağırlamak ne büyük onur.
0: Teşekkür ederim.
2: Umarım evimde rahat edersiniz. Bu kültürel çölde bir kentlinin ince zevkini var etmeye çalıştım.
0: Evet, belli oluyor.
2: Bence örnek oluşturmak çok önemli bir şey. Sizin burada olmanız bunun büyük bir parçası. Yaptığım bağışın her kuruşuna değer. Anlayacağınız, ben edebiyat delisi biriyim.
0: Şu adam kim?
2: Hiç bilmiyorum. Size kütüphaneyi göstereyim.
0: Burası kütüphaneye hiç benzemiyor.
2: Evet, ama en iyi çalışmamı burada yapıyorum. İşte burada. Birinci basım çok iyi durumda. Söylememe gerek yok sanırım. Buna bir servet ödedim. Kitabı adıma imzalamanız için yapabileceğim bir şey var mı? Nasıl yazarsan.
0: Kalem lütfen.
2: Kalem.
0: Tuvaleti kullansam iyi olacak.

0: Shriver'ın malikanesi, ben Jeeves.
1: Lenny benim.
2: Büyük sürpriz.
3: Galiba ben Shriver'ım.
2: Evet, Shriver'sın, ne oldu ki?
3: Hayır, meşhur Shriver.
1: Delice ama her şey yerine oturdu. Onun hayatını hatırlıyorum.
3: Benim hayatım.
0: Sen orada ne içiyorsun öyle?
2: Söyler misin?
0: Bu söylediğin tam bir delilik.
4: Her şey yolunda mı?
5: Ha evet, gayet iyiyim.
2: Ne?
3: Her şey mantıklı bir hal aldı. Ben üçkağıtçı değilim, keçi zamanını ben yazdım. Hepsi içimde saklıymış.
2: Bir kitap yazdığını, meşhur biri olduğunu unutmuş musun yani?
0: Bilemiyorum. Emin misin?
1: O kitabı yazmak bana pahalıya mal oldu.
3: Bunu unutursam bir cinayet işlediğimi de unutabilir miyim dersin?
0: Varsayımda bulunuyorsun, öyle değil mi? Söyle.
3: Bilmiyorum. Tek bildiğim Shriver benim. Ve başım dert de olabilir.
0: Pekala, tamam. Tamam.
3: Hayır. Ben Shriver'ım.
0: Tamam tamam, bir ilaç al
1: ben
0: o zaman.
1: Ben Shriver'ım.
0: Alo?
6: Kaygılanmaya başlamıştım.
3: Kusura bakmayın.

0: Evet. Yemeğe inelim mi?
1: Yemek bekleyebilir. Şu anda açım. Lütfen bana edebiyattan söz et. Bu yatağı Positano'dan giydirttim. O kadar ağır ki altındaki zemini güçlendirmemiz gerekti. Romanımı okumalısın, kesin çok satar. İçinde her şey var. Şiddet ve ilişki.
0: Evet, evet.
1: Bak, konusu güzel bir jineko yok. Çok derin ve karanlık bir sırrı var. Evet, biliyorum, beni anlatıyor, ne derler bilirsin, bildiğin şeyi yaz. Edebiyat aslanı.
2: Ben, inan bana doktor, bu surat duvarını süslemeyi hak etmiyor. Asla.
0: Simon, gitmem lazım.
1: Tanrım ama... Romanımı unuttun.
0: Hey Simon, Simon, Simon!

0: Bir tane vardır mutlaka. Herhangi bir oda olabilir.
1: Simon.
0: Aa, evet benim. Peki ama sen kimsin?
1: Ben Shriver'ım.
0: Biliyor musun, geldiğinden beri neden kaçamak davrandığını merak ediyordum ama bir gelip bana aradığım cevabı verdi.
1: Yani bana jinekolog yüzünden kızmadın.
0: Aa, lütfen.
1: İçim rahatladı ama Simon...
0: Hayır, hayır, bana Simon deyip durma. Kimsin sen? Bana dürüstçe geldiğinden beri yalan söylemediğini söyleyebilir misin?
1: Bak, bu çok karmaşık bir soru. Tamam, aslına bakarsan yalan söyledim. Ama yalanların gerçek olduğu ortaya çıktı.
2: Ah. Hey, içeride havlu kağıt bile yok.
3: Bu adam kim?
2: Ben Shriver'ım. Ha, işte burada. Günün adamı, sevgili adaşım. Bana büyük sıkıntıya neden oldunuz beyefendi. Çok güzel bir tapınaktaydım. Mutlak huzur ve mutluluğa erişmeme bu kadarcık kalmıştı. Ama bir telefon geldi.
3: Bak dostum, kendini ne zannediyorsun bilmiyorum ama gerçek Shriver bu adam.
2: Hayır, kesinlikle o değil. Ve bence geldiğin yere dönsen iyi olacak. Çünkü bu güzel hanımefendiyi çok üzüyorsun.
1: Ondan uzak dur. Sen bir sahtekarsın.
2: Sahtekar mı? Asıl sen sahtekarsın sevgili dostum.
1: Peki gerçek Shriver olduğunu nasıl kanıtlayacaksın?
2: Ehliyetime bak istersen ya da kredi kartlarıma. Ulusal kitap ödülüm burada işte bak. Bu da Ulusal İnsanlık Ödülünü almam için Clinton'ın gönderdiği davetiye. Bir yakın arkadaşımdır.
1: Tamam, evet, çok inandırıcı.
3: Bunları hep yanında mı taşıyorsun?
2: Evet öyle.
0: Bir düşün. Neredeyse sana.
1: Simon.
2: Teşekkür ederim. Küçük düşmeyi kaldırabilirsen okuma seansına katılabilirsin.
0: İzninizle.
2: Nereye gidiyoruz?
3: Shriver kim bu adam?
1: O ben sanırım.
3: Üzülme.

0: Muhtemelen şu anda yanında başka bir Shriver var. Onu öpüyor. Oh, Shriver diyor.
1: Kapa çeneni, yapmıyordur.
0: Bence yazarlara karşı zaafı var.
1: Evet, yani kimin yok ki? Çok normal. Unutuyorsun Bay Shriver. Ben Bayan Clary'yi Simon Wieserman olduğu günlerden tanıyorum. Ah, olamaz. Bilmiyordun demek.
0: Demek Simon'un kalbini kıran oydu.
1: Hayır, onu yıllar önce eski bir ayakkabı gibi kapının önüne koyan oydu.
0: Ha.
1: O zamanlar bugünkü gibi ayyaş bir şair değildi. Simon'un öğretmeniydi. Danışmanıydı onu her anlamda geçene kadar tabii.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Servis geldi, çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
8: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
10: Dolu toz fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
14: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
13: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
16: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
17: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
16: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
17: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
18: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
19: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Sadece durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Siparişiniz.
6: Ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Hadi başlamalıyız.
11: Ooo.
10: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, hadi
9: boya muslu ol. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Ben Hüseyin Bolt.

0: dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
10: Tam da leslik.
11: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
12: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
15: Herkesin dikkatini çekmeye başladı. Wilson'ın kaldıramadı. Kendine güveni kalmadı. Bulduğu her fırsatta moralini bozdu. İnanılmaz bir şey. Üstün başarılı kadınların taklitçi sendromu ile ilgili bir makale okumuştum. Simone anlatıyordu. Sen erkek olduğun için bunu anlayamazsın ama onun tüm yalanlarına inanmıştı. Kendine olan güvenini kaybetti. Ama sonunda onu hayatından çıkartma cesaretini buldu. Wilson 5 yıldır yaptıklarını telafi etmeye çalışıyor. Bir de içiyor tabii.
16: Hey, demek buradasın.
17: Tanrım.
15: Ne oldu?
16: Seni bulmak için her yere baktım Schreiber.
17: Yeni bir şey mi buldun dedektif?
16: Evet, bu geceki yarışma için şehirde olan pompon kızlardan biriyle sohbet ettim. Sophie bir şey, tatlı bir kız. Güzel, genç bir kız.
17: Evet.
16: Biliyor musun, bir kızım olursa o yaşta onun gibi olmasını isterim. Her neyse, o gece geç saate Bayan Brown'u odanda gördüğünü söyledi.
17: Bayan Brown'u gördüğünü mü söyledi?
16: O sırada... Evet, havaya sıçrama egzersizi yapıyormuş. Tıpkı bugün sizin anlattığınız gibi. Bayan Brown'un yatağınızda sızdığını söyledi.
17: Ben öyle bir şey hatırlamıyorum.
16: Şairimizi en son gören sizsiniz.
15: Affedersiniz, özür dilerim ama bu olayla Bay Shriver'ın
16: herkes
15: ilgisi nedir?
16: Herkes.
15: Peki... Öyleyse bizim Shriver'ımız numarası yapan sahtekarı da araştırıyor musunuz? Hı?
16: Sahtekar mı?
15: Evet.
16: He?
15: Hazır not defterinizi de çıkartmışken şunu da not alın. Bayan Brown ben oradayken odadan ayrılmıştı.
16: Sophie odada sizi gördüğünden söz etmemişti.
15: Evet, tuvaletteydim herhalde.
16: Anlıyorum.
17: Dedektif, eski karımı bulmaya çalıştığınızı söylememiş miydiniz?
16: Evet, evet, o da ilginç bir durum. Ama cevapların orada olduğuna eminim. Hey, bazıları burada da olabilir.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Anahtarım odada kaldı da.
1: Aa, üzüldüm. Gergin görünüyorsun.
0: Hiçbir şey yolunda gitmiyor.
1: Schreiber adındaki ünlü yazar olduğunu söylediler.
0: Bu konuda bazı fikir ayrılıkları var.
1: Senin için tezahürat yapayım. Schreiber, Schreiber, yazmaya hazır. Çık ortaya, savaş, savaş. Kalem kılıçtan keskindir derler. Öyleyse hepsi kaleminden geçecekler.
0: Bunun insanlara yararı oluyor mu?
1: Öyle görünüyor. Finaller bugün.
0: İyi şanslar.
1: İhtiyacım yok.
0: Affedersiniz, benim oda anahtarına ihtiyacım var. Dün anahtar içeride kalmıştı.
2: Bende başka anahtar yok.
0: Peki ya temizlikçi? Temizlikçi de var mı?
2: Siz kahvaltıya geçin, ben onu bulurum. Durun. Bugün izinliydi.
0: İzin? Ne demek istiyorsunuz? Ne biçim otel bu? Bütün otele bir temizlikçi mi bakıyor?
2: Evet, ama eli çabuktur.
3: Hey, kim bu adam?
0: O adam ben anlaşılan.
3: Ne? Neyse, duyduğuma göre Doktor Bedrosian'ın kütüphanesini keşfetmişsin.
0: Yemin ederim hiçbir şey yapmadım.
3: Sahi mi? Bu bir ilk olur.
0: Oh. Burada olduğumu söyleme.
4: Teresa. Onu gördün mü?
3: Kimi gördün mü?
4: Biliyorsun işte.
5: Eminim bu lapo onundur.
4: Söyle, onun mu?
3: Az önce gitti.
2: Üniversitedeki kadın çıkış saatinde odadan ayrılmanızı istedi.
0: Çıkış saati ne zaman?
2: Yarım saat önceydi. Sizden bir günlük ücret alacağız. Kredi kartınız lütfen.
3: Tamam. Anahtarı bulana kadar evimde kalabilirsin.
0: Kahretsin.
3: Evim o kadar kötü değil.
6: Bana tam bir ay kazandırdın dostum. Ve senin sayende yılın edebiyat haberini yaptım. İnzivaya çekilen yazar rolü yapan bir sahtekar ortaya çıkıyor. Yazım gerçek yazarı saklandığı yerden çıkmak zorunda bırakıyor. Bu gerçekten inanılmaz ironik bir durum. Bu haberi New York'a satacağım.
3: Hadi gidelim.
0: Özür dilerim.
3: Sen iyi misin?
0: Evet, iyiyim.
7: Pekala, nerede o? Schreiber. Schreiber. Schreiber. Schreiber. Schreiber. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Havlu istiyorum.
7: Bu gelmiş geçmiş en büyük aldatmacalardan biri, öyle değil mi?
5: İçimizde utanmaz bir sahtekar var.
0: Benden mi söz ediyorsun, ondan mı?
7: O şarlatanı ilk duyduğumda ona inanmayı çok istedim. Tamam, aslında senden bir an kuşkulanmıştım. Seni kıskandım. Eski karımın sana aşık olmaya başladığını görüyordum.
0: Aşık mı?
7: Hayatım boyunca bir tek gün bile bir yazarın, gerçek bir yazarın kolonya kokuları saçmadan dolaştığını görmedim. Ama sen Schreiber, sen yeni mezunlar gibi dolaşıyordun. Birinin gelip sana, tamam kalemi bırak artık, karnını doyurmak için balık tutmaya başla demesini bekler gibiydin. Ne oldu sana?
0: Varsayımlarım var.
7: Benim de var. Sen kaçıksın. Nereden anladım biliyor musun? Çünkü ben de kaçığım Schreiber. Ama Keçi Zamanı'nın yazarının sen olmadığına inanacak kadar kaçık değil. Çık şu küvetten hemen. Hadi. 15 dakika sonra o düzenbaz için üniversitede başkan kutlama yapacak. Sonra konferans salonuna götürülecek. Ve orada senin kitabını okuyup senin ödülüne göz dikecek. Ama hayır, ödül araba değil. Sadece dandik bir plaket. Gidelim.
0: Teresa nerede?
7: Oteldeki sorunu çözmeye gitti.
0: Üniversiteye nasıl gideceğiz?

0: Ah, çok teşekkürler. Evet.
1: Merhaba, tanışmanın oldu. Evet, ben de. Evet, evet. Uzun zamandır burada yoktum, evet.

0: Tut sevgili oğlum.
1: Victor Lastik bize Eyfel Kulesi'ni satmaya gelmiş.
0: Bayanlar ve baylar, huzurlarınızda Shriver.
2: Ne oluyor burada? Siz çok cesursunuz ikiniz de.
3: Ben sadece özür dilemek istiyorum hepsine.
0: Ne için özür dileyeceksin?
3: Çünkü buraya yanlış amaçlarla geldim.
2: Özrün kabul edilmedi.
0: O adam bir düzenbaz.
4: Oh yapma.
0: Sahtekarın biri, üçkağıt.
2: Çeneni kapatır mısın ayyaş ihtiyar? Ne söyleyeceksen söyle, sonra da git.
0: Onu ikna et Shriver.

0: Bakın, öncelikle burada olmamın ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu söylemek istiyorum. Sizlerin arasında olmak. Bay Bennett, oyunlarınızdan birini izlemek için can atıyorum. Keşke Bayan Brown da burada olsaydı. Şiirlerinin hepsini tek tek okuyacağım. Ve Bayan Layla, umarım bir gün heykellerinizden birini yeme ayrıcalığını yaşarım. Ki Bayan Teresa, hepiniz gerçekten olağanüstü insanlarsınız. Bana saygı ve nezaket gösterdiniz. Sizleri hiç unutmayacağım. Ama hep kalbimde olacaksınız. Ama herkesten çok Profesör Clary'e teşekkür etmek istiyorum. Bana kendimi keşfetme fırsatı verdiği için.
1: Bu harika. Bu yıllardır okuduğum en harika şey.
2: Başından beri odanda saklanıyormuş.
1: Yatağının altında uyuyakalmışım. Dün öğleden sonra uyandım. Layla ile tartışmak istemedim. O yüzden yeni şiirler yazmaya başladım. Sonra sen dün gece otel odasına gelmeyince bir gün daha kalayım dedim. İşte bunu da o zaman buldum. Bu bir başyapıt.
3: Ne yedin? Sadece merak ettim hepsi bu.
1: Tahıllı bar. Torbanda buldum.
4: Neyse. Bu maskarala son verebilir miyiz lütfen? Kusura bakmayın ama çok gülünç. Hadi Simon.
1: Bu da kim?
5: Sanırım Shriver.
4: Evet, ben Shriver. Benim, evet.
1: Bu herif ahmak.
4: Sensin ahmak.
6: İzninizle takdim edeyim. Bay Shedam. Shriver'ın menajeri.
7: Seni tekrar görmek ne güzel Shriver.
5: Teşekkürler. Böylece seni olay çözümlendi. Neden ikiniz...
8: Bu adam gerçek Shriver.
5: Çok affedersiniz.
4: Hayır. Çok hayır.
5: Neden özür diliyorsun? Hayır. Kendi müşterini tanımıyor musun?
7: Sadece bir kez karşılaştık. Ben 15 yaşındaydım. Bay Shriver'ın asıl menajeri babamdı. Ve şirketi bana miras kaldı.
9: Pekala, kimse kapırdamasın.
10: Ulu tanrım, neler oluyor Simon? Başımıza ne işler açtın?
9: Rica etsem, gerçek Shriver öne çıkabilir mi? Bu kitabın yazarı burada değil mi? Sürekli değişen insanı yazan kişi. Bu fantazmagorik alegorinin yazarı.

0: Shriver bu beyefendi. Ve sizden çok evet. özür diliyorum.
1: Acele etmeyin profesör.
0: Shriver o değil.
1: Bayan Brown, hayatta olduğunuzu not edeceğim. Yani Shriver benim diyorsun.
2: Elbette.
0: Hayır, durun. Bay Shriver'a ne yapıyorsunuz?
2: Delik bu yaptığınız.
1: Bu Shriver değil. Bunu neden yapıyorsun?
2: Bak bu çok saçma. Simon lütfen onlara söyle.
0: Lütfen.
1: Bu adam profesyonel bir düzenbaz.
2: Ne?
1: Evet, gerçek adı Herbert Davis. Baltimore'lu.
2: Hayır, hiç gitmedi.
1: Bu adam birçok önemli kişi olduğunu iddia etmiştir. Bunların arasında Merkez Bankası başkanı da
2: ne
1: var.
2: Ne olduğunu bilmiyorum.
1: Ve Centerbury başpiskoposu. Yakalayın şunu. Yakalayın. Bu yolla pek çok kadının yatağına da gelir. Birkaçının birden.
3: Bence yine edebiyat dünyasında yerimizi aldık.
0: O kadar utanıyorum ki. Senden şüphelenmeye çok hazırmışım. Hayır. Kendimden şüphelendim. Çünkü geleceğini söylediğinde doğru olmayacak kadar güzel dedim. İçimde o kitabı sadece senin yazmış olabileceğini söyleyen sesi dinlemedim.
4: Ben bile bilmezken sen nasıl bildin?
0: Yazdığını biliyordun. Yazmadığını düşünüyordun. Buraya bu yüzden geldin.
4: Baştan başlayabilir miyiz?
0: Ne?
4: Yani en baştan başlayalım. Baştan başlayalım. Bunların hiçbiri olmadı.
0: Merhaba. Ben Simon Cleary. Hazır mısın?
4: Gerginim.
5: Bay Shriver'la ilk tanışmamı hiç unutmam. Babam şöyle demişti, şöyle dedi. Donny, tanıştırayım. Bay Shriver tanıyabileceğin en iyi yazar. Yıllar
0: gayet
5: sonra babam...
0: Gayet iyi olacak.
5: Bir gece çok içtiğini ve sonra...
4: Teşekkür ederim.
6: Evet.

0: Ve ben de Shriver. Karımın beni terk ettiği o yağmurlu günde tavanda bir su lekesi belirdi. Başta sadece bir noktaydı. Yaklaşık bir çeyreklik büyüklüğündeydi.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Güreş bir spor değildir. İçinde yatanla savaşmaktır.
1: Programımıza hemen hemen herkesin merak ettiği pro güreşin geleceği ne olacak sorusuyla devam ediyoruz. Pro güreşe karma dövüş sanatı diyenler de var.
2: Serbest stil güreşin bir türü diyenler de. Öte yandan özellikle Hindistan'da turnuvaya ilginin azaldığı da konuşuluyor.
1: Maddi açıdan
2: ne kadarlık bir zarar söz konusu henüz bilen yok. Ne var ki ortaya çıkacak kayıpların görülenden daha fazla olacağı kesin.
3: Burada seyirci

0: Olimpiyatçıların pro güreşe mesafeli yaklaştıkları görüldü. Hindistan'a kriketi getiren eski Olimpiyat Komitesi Başkanı Guyang Singh Oberoi'nin oğlu Akash Oberoi'nin yaşanan olaylar sonrasında bir hayli zor durumda
1: kaldığı
0: söyleniyor.
1: Devam eden yönetim kurulu toplantısından nasıl bir karar çıkacağı gerçekten merak
2: ediliyor.
1: Anlaşılan
2: şu an Hindistan'da en fazla rağbet gören spor kriket. Hintli kriket severler güreş ligini tuşa getirdi. Güreşin son günlerini yaşadığını söylersek çok da yanlış olmaz.
3: Kayıplarınız için üzgünüm. Bütün sorumluluğu üstleniyorum. Evet biliyorum, pro güreş fikri benden çıktı. Fakat her biriniz de buna inandınız. Ben size hazır yemek satmadım. Üstüne üstlük güreş, dünyada en fazla paranın döndüğü 5 spordan biri. Ben buna hala inanıyorum. Tek istediğim bana 6 ay vermeniz. Kayıplarınızı telafi edeceğim.
4: Durumu kişisel ego sorunu haline getirme Akash. Bütün bir formatta sıkıntı olduğunun hepimiz farkındayız. Hiç kimse de bunun sebebini bilmiyor.
3: Hayır. Aynı fikirde değilim.
5: Neredeyse 2 yılda yapamadığını 6 ayda yapmayı nasıl düşünüyorsun?
3: Haklı olabilirsiniz. Hepinizin dünya kadar para kaybettiğini biliyorum. Şu an stadyumlarımız boş durumda. Ne var ki bu ligi kapatmamız halinde? Kalan sponsorlar da çekilecek. Tamam mı? İşte o zaman felaketi yaşarız. Son bir şans istiyorum. Bay Patel, bana güvenin. Hayal kırıklığına uğratmayacağım.
2: Akash Oberoi bir kez daha basını atlatmayı başardı. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden yine ortadan kayboldu. Acaba bu sessizlik güreşin sonu mu demek? Anlaşılan bu sorunun cevabını 6 ay içinde öğreneceğiz.
6: Ne kadar süre kopartabildin?
3: Sadece 6 ay. Bunun için üzgünüm baba. Sen haklıydın. Bu sporun Hindistan'da bir geleceği yok.
6: Bence bir geleceği var. Ama sen göremiyorsun.
3: Yurt dışında ne kadar çok sevildiğini biliyorsun. Yabancılar güreşe bayılıyor.
6: Fakat biz onlara burada benzemeyiz. Sizin kuşağın sorunu da işte bu evlat. Yurt dışında gördüğünüz her şeyin güzel olduğunu zannediyorsunuz.
3: Ne söylemeye çalışıyorsun?
6: Aslında bakarsan bu sporun bizim ülkemizde de bir geleceği var. Ama yabancıların istediği gibi değil. Çünkü Hindistan'da gelenekler, aile ilişkileri ve kökler çok önemlidir. Olur da bir Hintli güreşçi o ringe çıkıp bir yabancıyı yere sermeyi başarırsa, şu gördüğün bomboş stadyumda oturacak tek bir koltuk bile bulamazsın.
3: Sen buna inanmıyor musun? Hangi Hintli güreşçi 2 metrelik bir yabancıya tek bir round dayanabilir ki?
6: Sultan. Ben onu dövüşürken gördüm evlat. Kalbinden gelen gücü herkes için ilham kaynağı. Çünkü kazanmak onun amacı değil, alışkanlığı. Rakibini ezmesi ise alışkanlığı değil, yeteneği. Gözleri alev alev, kolları ise taş gibi. Onun tek bir kaldırışı 10 kişiye bedeldir.
7: Astral Fight sponsorluğunda düzenlenen Haryana Spor Festivali güreş müsabakalarına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri büyük stadyumda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bugünün büyük finalinde Haryana'nın aslanı, kalbi ve gururu Sultan Ali Han 50 metrelik er meydanında 10 güreşçiyle birden karşılaşarak yeşil flamayı ele geçirmeye çalışacak. Bakalım uzun yılların rekorunu kırabilecek mi? Bu tarihi müsabakayı biraz
5: şunu da hatırlatayım. Sultan bunların hepsini yere ser.
8: Bunu başarması halinde Güreş Federasyonu Sultan'a 0 kilometre bir traktör hediye edeceğini
7: açıkladı. Sultan'ın kahramanca müsabakalarını izlemek için günlük işlerini bir kenara bırakıp sada koşmuşlar, iyi mi? Ve işte Sultan geliyor. Her şey Sultan için. Gördün mü?

0: Bay Gıyan, sözüme kulak verin. Hindistan'da olimpiyat madalyası alacak biri varsa bu olsa olsa sultan olur.
1: İşte bir güreşçi daha yere sermeyi başardı. Bir rakibini daha aradan çıkardı.

0: Kadınlar sultanı ayakta alkışlıyor. Sultan her zamanki gibi burada tarih yazmaya devam ediyor.
1: Bundan hiç şüphemiz yoktu zaten.
0: Şami, bence bu pehlivan sultanı biraz zorlayacak gibi görünüyor.
2: Sultan sakın kalkma, yoksa bütün kemiklerini kırar.
3: Bu sultanın özel hareketi. Rakibi kolay kolay kalkamaz.
1: Yine kazandı. Zafer bir kez daha sultanın oldu. Sultan bir kez daha tarih yazdı. Haryana'nın kalbi ve ruhu, aslan evladı, gurur kaynağı Sultan Alihan. Sultan şampiyon. Tabii Güreş Federasyonu'nun traktör ödülü de sultanın oluyor. 15 kiloluk tereyağı ödülünü de yine sultan alıyor. Tribünlerde ayakta dans eden kadınlara bakın. Sultan onların da gönlünü kazanıyor.
4: Akaş, onu mindere çıkarmayı başarırsan, inan bana Hindistan tek bir kişinin adıyla çalkalanır. Sultan, sultan, sultan.

0: dedim.
1: Söylediğimi anladın mı? Burayı dolduracaksın.
2: Evet, anladım.
1: Tamam. Ama dışarı taşı.
3: Maaşını aldın mı?
4: Aldım efendim. Eksik.

0: Bereket versin.
1: Şuraya imzanı. Tam şuraya, tamam mı? Tarih yazmayı da unutma sakın. Evet. Baba adı da buraya, tamam
2: bir
1: mı?
2: Bir şey soracaktım.
1: Buyurun.
2: Sultan Ali Han burada
1: İçeride.
2: Mı?
1: İçeride. Senin işini bugün halledeceğiz.
3: Onluk 20'lik toplamaya ne kadar devam edeceksiniz? Bunun başka bir yolu olmalı.
0: Şimdilik tek yolu bu Rajbir. Biraz vakit alacak ama sonunda işe yarayacak. İşe yarayacak.
2: Adı gerçekten Sultan Ali Han mı? Su işlerinden. Hayır. Bana formda görünmedi. Epey kilolu, işimize yaramaz. Yolda birkaç güreş kulübü gördüm. Daha genç bir güreşçi bulabilirim.
4: Ne yaptın sen? Yine bir traktör çukura girdi işte. Sultan'a haber verin de gelsin. Bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı
2: Baba,
4: artık.
2: Baba bir saniye bekler misin?
4: Çekilin. Sultan şimdi halleder.

0: Gaza bas.
1: Haklıymışsın baba. Affedersin. Sultan?
0: Ne vardı? Bay Gıyan nasıl?
1: Gayet iyi, çok iyi.
0: Sen de tıpkı babana benziyorsun. Teklif için teşekkür ederim. Fakat ben güreş yapmayı bıraktım.
1: Bana fiyatını söyle. İyi bir anlaşma yapabilir.
0: Hiç deneme. Ben mindere çıkmaktan nefret ederim. Bay Gıyan'a selam söyle.
1: Dur biraz, dur. Aklındaki rakamı söyle. Ne kadar olursa bir şeyler ayarlarız, ihtiyaçlarını karşılarız.
0: Sen şimdi Gıyan'ın oğlu olmasaydın, seni öyle bir pataklardım ki toparlamak için aylarca beklemek zorunda kalırdın. Baban iyi bir insandır.
2: Olmaz. Biz bu pasoyu kabul edemeyiz. Senin pasonda personel iznin de beni ilgilendirmez. Seni bu otobüse alamam. Git başka otobüs bul.
3: Hadi oradan sen de.
4: Bakar mısın Govind?
2: Ne var?
4: Bu amcanın otobüs parası yokmuş.
2: Kimin parası yok?
5: Bilet senin alacak yok param yok evladım. Lütfen. Lütfen.
2: Sen merak etme.
5: Tamam,
2: sen
5: yardım
2: bana
5: et.
2: Bırak. Belli ki amcamın durumu yok. Ona biraz destek olalım, tamam mı? Hadi onu otobüse götür.
5: Teşekkür ederim.
2: Ama dikkat et. Orada yığılıp kalmasın. Baksana adamcağız çok yaşlı. Sonra başımıza kalır falan.
1: Affedersin Govind.
2: Benim.
1: Merhaba, ben Akar.
2: Heh, nerelisin?
1: Delhi. Delhiliyim. Kusura bakma. Sen Sultan'ın arkadaşı mısın?
2: Evet.
1: Sultan'la ilgili konuşacağım. Tabii bana ayıracak vaktin varsa.
2: O zaman şöyle geçelim. Gişe sana emanet.
3: Peki, tamam.
2: Doğrusu çok güzel bir teklif Bay Akar. Sandalye vereyim mi?
1: Böyle iyi.
2: Ne yazık ki imkansız. Sultan kesinlikle mindere falan çıkmaz.
1: Neden?
2: Aslında uzun hikaye. Hatta bizim oraların en ünlü aşk hikayesi diyebilirim.
6: Merhaba Sultan, hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
7: Buyurun.
2: Ne kadar belli etmese Sultan'ın aşk yarası bir hayli derindedir. Dışarıdan izi görünmeyen bir yara.

0: Hanımlar ve beyler hoş geldiniz. Hayırlara vesile Basatya Hasat Festivali Buroli Köyü'ndeki uçurtma yarışmasıyla devam edecek. İşte mavi uçurtmasıyla Rakeş ve kırmızı uçurtmasıyla Rehmat kapışıyor. Bu ikili arasında kıyasıya bir mücadele
1: izliyoruz. Bana bak Covid, bu çanak antenin sağlam olduğundan emin misin sen ha? İlk fırtınada uçup giderse seninle külahları değişiriz sonra.
2: Sen hiç merak etme amca. Bizim mallarımızın sağlamlığını buralarda duymayan kalmamıştır.
1: Baksana Sultan. Ben şimdi bu çanak antenle moda kanalını seyredebilecek miyim?
3: Yok artık daha neler. Ayakta duracak halin yok ama sen tutmuş hala moda kanalı peşindesin.
2: Yoksa bizim bilmediğimiz bir ilaç falan mı içiyorsun ha? Soğuk suyla yıkan, sakinleşirsin.
4: Nasılsın bakalım Sultan?
3: Tetu.
4: Ha, ne haber Govin? Ne var ne yok?
2: Ne olsun aynı işte. Eğleneceğini duydum doğru mu?
4: Evet ama sen davetli değilsin. Ne diyorsun Sultan? Uçurtma yarışmasını kim kazanır sence?
3: Tabii ki Rakeş kazanır.
4: Emin misin?
3: Bahse var mısın?
4: Bir şeyin üstüne bahse gireceksek boşta kalacak uçurtmayı kimin yakalayacağına bahse girelim ha? Ne oldu? Korktun mu yoksa? Dur bak. Abim bir keresinde bana uçurtma söz konusu olduğunda neredeyse bütün Ravaya'da sultanın üstüne kimseyi tanımam demişti. Ne diyorsun? Oho, yoksa yaşlanıyor musun sen? Kemiklerin falan da mı sızlamaya başladı ha?
2: Kulağını aç Titu. Biz çoluk çocuk işlerini bıraktık tamam mı? Hayatımıza daha ciddi bir yön verdik
3: seninle
2: artık.
3: Seninle bahse gireceğim Titu. Şimdi boşta kalan uçurtmayı sultan 3 dakika içinde yakalarsa yüzünde kara boyayla köye eşek sırtında geçeceksin. Anlaştık mı?
4: Anlaştık gitti şey sultan.
0: Olamaz. Rehmat'ın kırmızı uçurtması kaybediyor.
4: Hadi ne duruyorsun? Hadi hadi.
1: Vurma şu adamı. Nereye daha benim çanamı halletmedin ki? Ne yapıyorsun sen ha? Hey gel buraya gel.
0: Rehmat'ın uçurtması köye uçmaya devam ediyor.
5: Hey yavaş. Yavaş olun durun. Çocuklar ne yapıyorsunuz?
4: Acele edin uçurtmayı kaçıracağız.
6: Yarış yapacağız başka yer bulamadınız mı? Hadi gidin buradan. Böyle? Bir daha da geldi.
5: İyice şımardılar değil mi?
7: Cino.
6: İşte böyle gidin.
7: Cino.
4: Hey bastır. Elinize çek başını kaldırma.
7: Cino.
4: Ne yapıyorsunuz? Biz onun için geldik. Ne vuruyorsunuz be?
3: Dursanıza biz de Cino için geldik. Hadi Cino bastır. Hadi.
7: Daha fazlasını.

0: Sen şu taraftan git.
1: Seni kafasız çocuk seni. Kumaşlarımı toz içinde bıraktın.
2: K ile başlar.
1: Kraliçe.
2: P ile başlar.
1: Parek.
2: S ile başlar.
1: Sultan.

0: Seni aptal seni. Şunu sürerken önüne baksana.
1: Seni münasebetsiz. Hem kendini motosikletin önüne at hem de kalk bana kabadayılık tasla. Ha? Ne bakıyorsun? Senin o gözlerini oyarım, anladın mı? Zaten hep senin gibi serseriler yüzünden Hindistan'ın adı kötüye çıktı.
2: Evet doğru.
1: Çek ellerini üstümden. Sen de onunla mısın? Çete misiniz yoksa tamam. Sizden? Yol mu kesiyorsunuz?
2: Gel gidelim.
1: Defolun.
2: Çabuk hadi gel.
1: Sizin
2: gel,
1: gibi serseriler yüzünden kızlar dışarı çıkamıyor. Sultan. Ne diye bağırıp duruyorsun?
3: Hadi
1: ne
3: oradan mehlar sana.
2: Acele edelim yoksa Titi uçurtmayı yakalayacak. Nasılsın Titu? Ben sana bedava bir kablo tesisatı yapayım. Bu konu burada kapansın, olur mu?
4: Kabloyu falan bırak da yüzünü siyah boyayıp kime şeyin üstüne binecek onu söylesen bana.

0: Merhabalar nineciğim.
1: Merhaba benim güzel evladım. Elma gözlü çocuğum, hoş geldin sultan. Nasılsın bakayım oğlum?
0: Sana da selam verdim baba. Hiç olmasa selamımı alsaydın.
2: Duyuyor musun anne? O keskin diliyle nasıl da bana laf çarpıyor?
1: Ne diyor bu adam?
2: Neredeyse 30 yaşına geldin. Hala bir baltaya sap olamadın. Yarı yaşındaki çocuklarla sokakta uçurtma peşinde koşmaya utanmıyor musun? Onca zorluklarla kazandığın paraya gittin, kablo televizyon işinde çarçur ettin. Ne olduğunu da söylesene. Moda kanalı için mi? Utanmaz arlanmaz.
1: Yeter söylenip durduğun şerif, sus. Katarakt ameliyatımın acısı bana yetiyor. Küçücük bir çocuğun bu kadar üstüne gidip her gördüğünde aşağılamak sana yakışıyor mu?
2: O zaman ben seni baştan uyarayım. Bu çocuk günün birinde bu evi yakıp kül ederse hiç şaşırma.
0: Nineciğim, galiba sana bir gelin buldum.
1: Öyle mi? Nerede?
3: Aklı bir karış havada bunu.
0: Köy meydanının ortasında buldum. Elindeki kaskla beni öyle güzel dövdü ki kemiklerimi sızlattı. Ama gözlerine bakar bakmaz anladım. Bütün hayatımı onunla geçirmek istiyorum.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
0: Ne dedim ki şimdi?
1: Bak şimdi evladım. O kız için kalbinde hissettiklerinden eminsen, bunu ertelemenin hiçbir manası yok. Hemen kızın yanına git ve bunları söyle. Sevgini dürüstçe dile getir. Benim niyetim ciddi de.
0: Emin misin?
1: Elbette. Bu ipi al. Kaybetme. Hemen git kutsal türbede sağlam bir yere bağla. Bütün dileklerin gerçek olur evladım. Tamam mı? Hadi.
0: Galiba düğün hazırlığı yapıyorlar.
3: Baksana sultan. Yenge değil mi bu? Şurada alt tarafı bir gün oyalandık. Kızın başını bağlamışlar bile, baksana.
4: Tören tepsisini hanginiz aldı? Hadi koş kızım, git tepsiyi getir.
0: Galiba hadi, ucuz olun, atlattık hadi. Covid. Az kalsın başkasının gelinini kaçıracaktım.
5: Ben de şeker istiyorum, şeker.
6: Dursana be çocuk.
0: Aman,
6: ne yapıyorsun?
0: Dikkat demeden döküldü bile. Acaba bu ayaklar... Bu ayaklar senin mi?
6: Hangileri?
0: Şimdi gördüklerimi söylüyorum. Bence onlar ayak değil, Taç Mahal mermeri. Bunları görmek için insanlar para ödemeli bence.
6: Hadi bunu da bil. Bak bu da bildiğim balyoz. Tek bir darbede senin bütün dişlerini yere dökerim. Ukala serseri seni.
0: Yanlış anladın. Bak ben Sultan Ali Han, Mehbuba Mehbuba Çanak Anten ve Fashion TV, ayrıca prop...
6: İngilizce konuşmaya çalıştıkça iyice batıyorsun.
0: Ama bence bir kızın kalbine giden yol İngilizce konuşmaktan geçer. Bir tek I love you dersin, kızdan öpücüğü kapıp gidersin.
6: Senin gibilere İngilizler ne der biliyor musun? Mendebur.
0: Mendebur. Güzelmiş. Çok beğendim.
3: Kız ne dedi sana?
0: Bana mendebur dedi. Ama sertçe filan değil. Yürü, yengeni gözden kaybetme oğlum.

0: Hoppala, şimdi de içeri girdi.
1: İyi güzel de bu kimin düğünü acaba?
0: Tito'nun düğünüymüş. E bizim de düğünümüz sayılır. Ne de olsa bizim buralar asil kalplerin olduğu kadar cesur yüreklerin de toprağıdır.

0: Bu kadar vurmalı yeter teyze. Biraz da DJ müziği dinleyelim.
1: Al sana 10 puanlık bir soru. Bir kıza onu çok beğendiğini nasıl söylersin?
2: Bir arkadaşım sürekli sevgilisiyle konuşur. Bütün gün telefonda ona iltifatlar edip durur. Bebeğim, yemeğini yedin mi? Bebeğim, banyonu yaptın mı?
0: Hadi DJ, benim şarkımı çal.
2: Nasıl istersen bebeğim der.
0: Ama bası açmayı unutma. Bası açmanı söyledim sana. İlle de bağırmak mı gerek?
1: Mesele anlaşıldı. Baksana benim bebeğim de bası çok seviyor.

0: Bebiko bez pasana.
1: Mendebur Sultan. Mendebur. Mendebur Sultan.
2: Ben geldim. Merhaba kardeşim Sultan.
1: Buradayım kardeşim.
2: Bak burada ne var? İngilizce Hintçe, Hintçe İngilizce sözlük. Sana getirdim dostum. Ayrıca kızın sana söylediği mendeburun da anlamını öğrendim.
1: Neymiş peki?
2: Öyle sandığın gibi güzel bir anlamı yokmuş. Kısacası o kız sana hakaret etmiş. Tam anlamı da şöyle oluyor. İğrenç adam. Başka bir deyişle pislik.
1: Ama bu söylediğin hakarete benziyor.
2: Hayır, benzediği falan yok. Direkt olarak hakaret etmiş.
1: Govind. Daha önce işe yaramaz diyen oldu. Serseri diyen oldu. Ama bugüne kadar hiç kimse pislik demedi bana.
2: Sana çok ağır bir hakarette bulunmuş.
1: Gerçekten çok ciddi bir aşağılama. O yüzden de hanımefendi güzel bir cevabı hak etti.
2: Kardeşim, seninkinin adını öğrendim. Kızın adı Arfa'ymış.

0: Arfa demek.
1: Güneş kulübünden Barkant'ın kızı. Yani öyle diyorlar.
0: Bir güreşçinin kızı mı?
2: İşte ölümcül mücadele başlıyor. Yarışmanın birincisine verilecek ödül tam tamına 15 kilo tereyağı olacak.
3: Hadi verilecek olan kişi de
2: bizim yakından tanıdığı dernek başkanı Bay Yasin'den başkası değil. Sizler için düzenlenen bu özel mücadelede yerel şampiyon Barkat'ın rakibi Bruni'nin güç timsali Barkat'ın aslan yürekli kızı Arfa olacak.
4: Hadi, hadi. Işte dal, dal. Hadi, hadi. Hadi.
5: Aferin,
4: hadi. Hadi.
5: Aferin,
4: arkasına geç. Arkasına. Hadi, hadi. Dikkat ol.
1: Öğrendiğim kadarıyla Delhi'den yeni gelmiş. Çok iyi konuşuyor. Üstün üstlük eyalet güreş şampiyonu. Ayrıca olimpiyat madalyası almak için babasıyla beraber çalışıyor.
4: Evet, evet. İşte bu.
0: Ne kız ama. Aferin. Onun için mendebur olabilirim. Onun için pislik bile olabilirim.
4: Tamam. Dikkat et.
0: Umurumda bile değil. O evlenmek istediğim kız.
1: Anlaşılan sen bu işi kafaya koymuşsun Sultan. Nasıl yapacaksın peki? Aklında bir plan var mı?
0: Sevgili kardeşim, doktorlar nasıl doktorlarla evleniyorsa, mühendisler de mühendislerle, bir güreşçi de ancak başka bir güreşçiyle evlenir.
1: Ne demek oluyor bu şimdi?
0: Ne demek olduğunu açıklayayım sana. Ben de bu kız için mücadele etmeye hazırım. Daha açık bir ifadeyle ben de güreşeceğim.
4: Evet işte evet. Bu kadar işte bu.
2: Evet. Bruni'nin gözü pek kızı şampiyon.
4: Evet.
0: Muhteşemsin. Küçük hanım. Bir imzalı fotoğraf rica etsem. Bu kadar iyi dövüştün ki Bagga'yı yerden yere vurdun.
6: Sen beni mi takip ediyorsun? Ne diyordun şarkıda? Bebeğim bas seviyor mu? Senin kafana öyle bir basarım ki feleğini şaşırırsın.
0: Hayır küçük hanım. Arayı düzeltmek istiyorum. Ben de açık sözlüyümdür. Daima içimden geldiği gibi konuşurum. Galiba sana aşık oldum. Seninle evlenmek istiyorum. Evlendikten sonra da Arfa bebeğim demek istiyorum.
6: Pekala şimdi anlaşıldı. Demek sen Romeo'sun. Sana şöyle söyleyeyim. Aslında ben de bir güreşçiyle evlenmek istiyorum ama sen değilsin.
0: Evet ama küçük hanım aslında ben 5 dakika önce bir güreşçi olmaya karar verdim. Tıpkı senin gibi ben de güreşmek istiyorum.
6: Bana bak güreşçi Romeo. Kendini acındırmayı bırak da hemen çek git buradan. Babamın güreşçileri seni yakalarsa öyle bir dayak yersin ki hayatın boyunca yerinden kalkamazsın.
0: Küçük hanım beni korkutamazsın. Madem öyle yarın sabah Barkat kardeşin... Barkat'ın... Kulübünde görüşelim. Bakalım orada kemikler mi kırılıyor, kalpler mi birleşiyor, ne dersin? Ha, son bir şey daha. Ben mendebur değilim.
4: Hadi Dage, boynuna hamle yap. Makas hareketini dene, bırak. Ayrıl. Bu şekilde şampiyonayı kazanamazsın. Üstelik 10 gün kaldı. Hadi, baştan başlayın.
0: Affedersiniz ustacığım.
4: Söyle, dinliyorum. Ne istiyorsun?
0: Ben de bu işi yapmak istiyorum, yani... Güreş öğrenmek istiyorum.
4: Öyle mi? Güreş hakkında ne biliyorsun ki sen?
0: Bilecek ne var ustacığım? Önce rakibi sıkıca tutuyorsun, sonra yere yapıştırıp duşa getiriyorsun.
7: Boş versene, bu iş sana göre değil.
0: Sen önce kılığına bak, böyle anadan yürüyen. Utanmıyor musun? Bakın usta, ben babama söz verdim. Hindistan için olimpiyatlara gideceğim. Sonra da en büyük madalyayı kazanacağım, yani altın madalya. İngilizce nasıl deniyor? Gold.
4: Ben de ayçiçek tarlasının ortasında Şah Rukh Khan gibi kollarımı açıp seni bekleyeceğim, öyle mi?
0: Şah Rukh Khan'la dalga geçmeyin ustacığım. Kendisini çok beğenirim. Kızların gözlerine öyle bir bakar ki... Kör kızı bile kendine aşık eder.
4: Senin niyetin güreşmek mi yoksa romantizm mi?
0: Bence ne iş yaparsanız yapın... Birazcık da olsa içinde mutlaka aşık olmalı.
4: Senin kadar hazır cevap birini görmedim. Kimsin sen?
0: Sultan.
4: Sultan. Başka spor yaptın mı sen?
0: Yapmaz olur muyum? Koca Revari bölgesinde hiç kimse uçurtmayı benden daha hızlı yakalayamaz.
4: Güzel ama olimpiyatlarda uçurtma yakalama yarışması yok ki.
0: Ama ustacığım uçurtma yakalamak hiç kolay değildir. Hatta bana inanmıyorsanız hemen bahse girerim. En iyi adamlarınıza meydan okuyorum. Olur da beni yakalarlarsa bir daha karşınıza çıkmam. Ama ben kazanırsam güreş konusunda beni eğitirsin. Söz gelimi şu hareketi yapmayı öğretirseniz... Affedersiniz.
4: Kabul ediyorum. Pavan, Yasin, Rakeş gelin de görelim bakalım. Hadi arkadaşlar.

0: ne kadar hızlıymış.
1: Gel.
0: Hadi bakalım. Pekala. Hazır
1: Hadi.
0: Mısın?
1: Hadi.
0: He? Başla. Yakalayın hadi. Hadi. Ne yapıyorsunuz orada?

0: Ustacığım, bekar olmak istemiyorum. Önce evlenmek istiyorum. Ne olur yardım edin. Kurtarın beni ustacığım. Yalvarırım, kurtarın beni. Burada bırakmayın. Usta, bırakmayın beni.
1: Bugüne kadar senin kadar hareketli seni görmemiştim. Oradan oraya maymun gibi zıpladın durdun. Yarın sabah 6'da gel. Meydanda görüşürüz.
2: Sağ olun ustacığım. Ne iş böyle? İki ambulans birden gelmiş. Ne oldu Pavan? Barkat Usta öldü mü yoksa?
0: Delirdin mi sen be? Onun yolunda önce biz ölürüz, tamam mı? Sadece kan bağışı için geldiler. Bizim köyümüzde kan bankası yok. Arfa Hanım bunu her yıl düzenler. Hadi git sen de kan ver. Portakal muz falan alırsın.
2: Ben de mi kan bağışlasam? Evet, bağışlasam iyi olacak. Daha karım bile olmadı ama şimdiden kanımı emmeye başladı. Esaslı bir kızdı.
3: Hayati değerlere bakıyor musun?
2: Ben geldim.
3: Demek geldin. İyi, hadi hemen uzan.
2: Yalnız ben daha önce kan vermedim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum da.
3: Bırak şimdi saçmalamayı. Gel kardeşim, şunun kan grubuna bir bak. Senin gibi iri yapılı biri 2-3 ünite kan bağışlayabilir.
2: Elini tutayım bari.
3: Bırak elimi. Elimi bırak.
2: Elimi tutmuyorsun ha, öyle mi?
4: Kan grubu 0 RH negatif.
3: 0 RH negatif mi? Olur şey değil. Bütün bir Asya'da sadece %1 oranında rastlandığını biliyor musun?
2: Anlamadım.
3: Senin kan grubun nadir bulunur. Kolay kolay bulunmaz.
2: Nadir bulunduğum doğrudur. Kontrol etmene gerek yoktu. Bunu bana sorsaydın ben de sana söylerdim zaten. Çünkü benim içimde Ranca'nın tutkusunu ve Galip'in şiirlerini, Kumarsa'nın onun hüzünlü şarkılarını ve duygu yoğunluğunu bulursun. Hani yabancıların dediği gibi aşk. Sana vermeye can attığım aşk. Zaten sen de söyledin, güreşçiyle evleneceğim dedin. Ben de güreşçi oldum, evlenirim.
3: Bak, bana sorarsan kendini duygularına kaptıran insan güçsüzleşir. Halbuki bizim olimpiyat madalyası kazanma ihtimalimiz var. Ve ne olursa olsun bu hayali riske atamam. İstersen arkadaş olabiliriz.
2: O zaman benimle pancar suyu içer misin?
3: Kanını bir alalım da. Bu arkadaş kan verecek. Evlenme çağına çoktan gelmişsin. Bu yaşına kadar niye evlenmedin?
2: Evlenmeyi çok istiyorum. Ama o kıvılcımı bugüne kadar kimse de görmedim. Şimdi sen söyle bakalım. Senin gibi şahane bir kız ne diye bir güreşçi olur ki?
3: O ne demekmiş öyle? Yani sence kadın güreşçi olamaz mı?
2: Ben onu demedim. Senin de bildiğin gibi bizim toplumumuzda güreş bir erkek spor olarak bilinir. Kızlar genellikle
3: ne yaparlar? Söylesene. Birine bağımlı mı yaşarlar? Ben zaten bunu değiştirmek için güreşe başladım. Neden sürekli erkeklerle dövüştüğümü biliyor musun? Çünkü sözünü ettiğin toplum doğdukları andan itibaren tüm kadınları duvarın arkasına hapseder. Şunu anlamıyorsunuz, kızları öldürürseniz erkekler nereden gelin bulacak?

0: Babam bile erkek çocuk istemiş. Onu güreşçi yapmayı aklına koymuş. Onun yerine ben doğmuşum. Annem ben doğduktan hemen sonra ölmüş. Bugüne kadar babam bana baktı. Beni erkek evlat gibi yetiştirdi. Sonra üniversiteye yolladı. Hayallerimin arkasında durdu. Aslında istesem Delhi'de kalabilirdim. Ama ben geldim. Köklerime döndüm. O madalyayı kazandığım gün Haryana Arfa adıyla anılır olacak. O yüzden beyim, ayağını denk al. Sürekli benim üzerime gelmekten de vazgeç. Artık devir değişti. Kızlar harekete geçiyor. Seni öyle bir tuşa getirirler ki kimin çarptığını bile anlamazsın. Ne sırıtıyorsun?
1: Chansey'den Rani Lakshmi'yi hatırladım. Dışarıdan modern görünüyorsun. Ama özünde tam bir Hint kızısın. Bundan etkilendim. Hadi. Sağlığına.

0: लग गए 440 वोल्ट छूने से दर लग गए 440 वोल्ट छूने से दर
1: हदी गए Senin arkadaşlarınla tanıştırayım. Şu mavi kot gömlekli var ya, işte o Govin. Diğeri kukku, sakallı da deri ya.
2: Hoş geldiniz.
3: Merhaba.
2: Gelin oturun.
1: Hadi otur.
2: Ne istersin yenge? Bu lokantanın kızarmış eriştesi ve aromalı sütü meşhurdur.
3: Yenge mi?
2: Sultan'ın kız arkadaşı bizim yengemizdir. İlk kez kız arkadaşı olduğu için ne kadar gurur duysak azdır tabii.
1: Ne zırvalıyorsun Govin?
3: Sen benim kız arkadaşın olduğumu mu söyledin?
1: Hayır. Evet. Dediysen bile bunda ne kötülük var?
3: Ben gidiyorum.
1: Dursana Arfa. Dur bekle. Arfa. Ne yapıyorsun böyle?
3: Onlara sevgilim olduğunu söylemişsin.
1: Özür dilerim.

0: Ama söylediysem bile...
1: Ne varmış ki bunda? Hem sadece onlar değil. Sokaklarında dolaştığımız bütün köy ikimizin arasında olup bitenin farkında. Sen motosiklete binip bütün gün benimle gezersen, her gün yemek yersen, bana dokunursan, herkes de merak edip aynı soruyu sorar. Kız kardeşimi yoksa sevgilisi mi der.
2: Biz sadece arkadaşız. Bak ne diyeceğim. Beni anlamayacaksın ama bu benim hatam. Senin gibi kara cahille arkadaş olmamalıydım. Ne bekliyordun? Yoksa sana aşık olacağımı falan mı sandın? Sen önce kendine sonra da bana bak. Seninle tek bir ortak yanımız var mı? Ben eyalet şampiyonuyum. Benim bir hayalim, amacım, hedefim var. Peki ya sen nesin acaba? Soytarının teki, zeka yoksunu şakalarıyla etrafındakileri güldüren palyaço. Sence aşkı kim hak eder? Senin hiçbir zaman sahip olamadığın özellikleri taşıyan biri. Senin şu hayatta tek bir amacın, tek bir tutkun bile yoktur eminim ki. Ancak kız peşinde koş. Siz de bana yenge demeyin.

Aa, Sultan, gel oğlum, otur yemeğini ye. Heh. Bu çocuğun nesi var?

0: Kız meselesi öyle değil mi? Bunu bahane edip kötü alışkanlıklar edinme oğlum. Sakın aklından bile geçirme.
1: Ben çocuk değilim. Yine de beni çok fena aşağıladı.
0: Aç kulağını oğlum. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu söylerler. Ama her başarısızlığın arkasında da bir kadın vardır. Ama kimse başarısızın arkasında durmak istemez. Kimi zaman saygı kazanmak için biri tarafından aşağılanmış olmak gerekir. O yüzden topla kendini sultan. Bütün gücünle çalışırsan tüm dünyanın saygısını kazanabilirsin oğlum.
2: Evet, sen çok kilolusun. Bu halde güreş yapamazsın. Bunu eleyelim.
1: Ustacığım. Eyalet şampiyonası elemelerimi
2: evet,
1: bu.
2: Evet, üstüne bastın.
1: Ben de katılacağım. Lütfen formamı doldur.
2: Delirdin mi sen çocuk ha? Dalga mı geçiyorsun? Hadi ver şu dosyayı bana.
1: Dalga geçmiyorum ustacığım. Güreşmek istiyorum. Lütfen formamı doldur.
2: Güreşe başlayalı ne kadar oldu? 8 gün falan mı? Demek şampiyonaya katılacaksın.
1: Evet.
2: Buraya bak. Bu seviyede güreşebilmek için bu çocukların ne kadar çalıştıklarını biliyor musun sen? Benim vaktimi boşa harcama.
1: Senin kulübünden kimler var?
2: Yasin, Rakeş, Fogah ne olacak?
1: Hepsini tuşa getirirsem formumu doldurur musun usta?
2: Delirdin mi sen? Ha? Dalga mı geçiyorsun? Onları tuşa mı getireceksin?
1: Evet.
2: Ne zaman?
1: Şimdi usta.

0: Yeter. Bırak artık. Herhalde ikna olmuşsundur. Yoksa bütün kemiklerini kırdırtmak mı istiyorsun?
1: Babam hep der ki, çiftçilerle güreşçilerin ortak bir yanı vardır. Kendi toprakları. Ben bugün yerimi öğrenmek için güreştim ustacığım. Bir ay sonra geri geleceğim. Ve tekrar güreşeceğim.

0: Olmadı, yavaşladı.
1: Şimdi seni görelim hadi.
2: Arkadaşım Sultan'a getirdim hani, size çok bahsetmiştim. Onu kulübünüz alırsanız sizi çok gururlandırır.
3: Sarma hareketi güçlü bacak ister. Evet, aferin Sultan. Böyle devam et. Şimdi sırada tek kola. Evet, evet, tamam işte böyle. Şimdi bana bir çırpma göster. Hadi çırp şimdi. Aferin, çok temiz. Daha yukarıda. İyice çevir. Şimdi göster. Evet, güzel, aferin. Baştan başlıyoruz. Tamam tamam, bu 5 puanlık hareket. Adamın boynunu kırabilirsin. Rakibini aşağı doğru çek ve indir. Evet, güzel güzel, işte bu şekilde önüne düşürürsün.

0: Ustacığım, şimdi formu doldur. Söylediğin gibi.
1: Ne söylediğini hatırlıyorum. Eyalet şampiyonluğu sadece sultana aittir demiştin.

0: Gorillerin aslanları üst
1: Arfa,
0: üste
1: Arfa.
0: İkinci kez eyalet şampiyonası finallerine
1: rakibini
0: çıkmayı
1: yakala,
0: başardı. Arpa'dan güreşini ziyaret etmek
1: ayrıca. Hadi yakala onu, yakala. Çarp yere. Hadi.
0: Şanti Devi ise çıkış yolunu bulamıyor. Bu kız gerçekten büyük gelecek vaat ediyor. Bir gün olimpiyat madalyası
1: i̇şte böyle.
0: Kazanması içten bile
1: kız değil. Yoruldu.
0: Oyun yapmaya
1: hazırlanıyor.
0: Yap
1: hadi.
0: Ve
1: hadi.
0: Kazandı işte.
1: Hadi.
0: Evet. Arpa'nın dişi kaplanı ikinci kez eyalet şampiyonu.

0: Nasıldı ama?
1: Ve karşınızda Sultan. Geçen yılın eyalet şampiyonu Sanman'a karşı büyük bir mücadele vermek üzere minderde. Kollarını boynuna doladı ve onu sepet gibi yere yapıştırdı. Şimdi de onu havaya kaldırdığı
0: i̇şte
1: gibi yere vurdu.
0: İşte bu.
1: Rakibine evet. Boşluğunu bulan Sultan onu ikinci kez yere fırlatıyor. Evet, inanılmaz.
2: Sultan.
1: Çaylak güreşçi Sultan. Mindere çıktığı günden bu yana rakiplerine korku salıyor. İşte Sultan son hamlesini de yapıyor. Bu bitirici bir harekettir.
0: Evet işte bu.
1: Kazanan güreşçinin kim olduğu belli
0: Sultan,
1: oldu.
0: Sultan evet işte.
1: Yeni bir şampiyonumuz var. İşte Haryana'nın yeni gözdesi Sultan
0: Reyhan. İşte bu.
3: Usta. Gözünü karartmış bu. İki kat ağırlığında adama meydan okuyor. Bütün güreş federasyonu panik içinde.
0: Sen iyice çizmeyi aşıyorsun. Yoksa aklını mı kaçırdın? Bu yaptığının nasıl sonuçlar doğurabileceğini biliyor musun? Güreşe başlayalı alt tarafı 3 ay oldu. Ama sen kalkmış iki katın ağırlığındaki bir adama meydan okuyorsun. Federasyon telaşa düşmüş. Bu müsabakayı kaybedersen ömür boyu kara listeye alınırsın. Bütün milletin ağzına sakız olursun. Senin asıl niyetin ne Sultan?
4: Asıl niyetime mi soruyorsun? Ne bunu anlatabilirim ne de sen anlayabilirsin. Ama tek bildiğim şu. İnsan kendine yenilmediği müddetçe hiç kimse onu yenemez.
3: Usta. Federasyon yetkilileri sizi soruyor.
5: Neden inat ediyorsun Sultan?
4: Herhalde duymuşsundur. Ben bir kıza aşık olmuştum. Fakat ona karşı kendimi yeterince iyi ifade edemedim. Bu soytarı nasıl olur da aşık olur? Böyle sordu bana. Bunun beni ne kadar yaraladığını anlatamam. Bu sözüyle yüreğimi paramparça etti. Verdiğim mücadele ne onun için ne de rakibimi yenmek için. Benim savaşım kendimle. Kendi yerimi belirlemekle.
6: Daha önce bunu deneyen olmamıştı. Baş Şamil, bu müsabaka hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
1: En açık şekilde söylemem gerekirse... Sultan bugün burada ya tarihi yazacak ya da tarihin bir parçası olacak.
7: İşini hemen bitirme. Bu kendini beğenmiş şanlı şöhretine bakmadan sana meydan okudu. Onu yerden yere vur ki bundan beri haddini bilsin. Hadi göster.

0: Yaptığı bu son hareketle Devrat 2 puan daha alıyor.
1: Devrat'ın sayılarından biri denesin, yeri Damender için gelsin.
2: Bana bak, sayı üstünlüğü sende. Onu tuttuğun gibi yere yapıştır ve bu işi bitir, tamam mı?
3: Hadi Sultan, bitir şunun işini. Hadi Sultan, es parçala şunu. Hadi göster şuna gününü. Hadi Sultan.
4: Sultan.
3: Hadi Sultan. Sultan.
4: Sultan.
3: Sultan.
4: Sultan.
1: Size şu kadarını söyleyeyim Bay Şamyan.
3: Hadi Sultan.
4: Sultan.
3: Hadi Sultan.
4: Sultan. Sultan.
3: Hadi Sultan.
4: Sultan.
3: Hadi Sultan.
4: Sultan.

0: Ne yaptın?
1: Sizi bilmem ama ben bu hareketten sonra ayağa kalkabilecek güreşçi tanımıyorum.
2: Evet.
1: Tıpkı söylediğim sana gibi Sultan. Oldu. Bugün Sultan Binder de tarih yazdı. Hatta adını tarihe altın harflerle yazdırdı.
3: Bugün burada büyük bir yıldız doğuyor.

0: İşte bu.
1: Tebrik ederim. Beni affet Sultan.
2: Affedecek ne var ki? Etrafına bir baksana. Sultan bugün sayende sultan oldu.
1: Şimdi benimle evlenir misin?
2: Hı. Hı.

0: Bay Şerif'in oğlu Sultan Ali Han'ı eşin olarak kabul ediyor musun?
1: Ediyorum.
0: Sen Sultan, Barkat Ali'nin kızı Arfa'yı eşin olarak kabul ediyor musun? Söyle.
2: Peki şimdi ne diyeceğim ben?
3: Ne diyeceksin şaşkın? Tabii ki evet de.
2: Madem öyle, kabul ediyorum.

0: Madalya kazanmak nasıl bir duygu Sultan?
1: Teşekkür etmek istiyorum önce babama, kayınpederime, koçuma, sonra nineme.
2: Sultan sana ne hissettiğini sordu.
1: Ben çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Yaşasın Hindistan. Leader.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yıl

0: Türkiye hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bu var ya bu.
3: Yok, dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyorum.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Magnum'da hediyeler

0: Güreş Federasyonu bugün 2012 Olimpiyat Oyunlarına kalan güreşçileri ilan edecek.
1: 84 kiloda Sultan, 55 kiloda Alfa.
2: Evet beyefendi, ben tatlımı isterim.
3: Ne? Benim karım bayılmış, siz tatlı mı istiyorsunuz? Tamam, hangi tatlı olsun bari? Matişon mu, besan mı, til mi?
2: Sıkı durun, çünkü baba olacaksınız.
4: Duyduk duymadık demeyin. Bizim sultan baba oluyor.

0: Sen ne yaptın böyle kızım? Bu konularda dikkatli olman gerekirdi. Onca yıl boşuna mı çalıştın? Olimpiyatlarda madalya kazanmanın hayalini bunun için mi kurdun? Şimdi hepsi yalan oldu. Böyle nasıl güreşeceksin?
1: Ben o altını kazandım baba. İşte orada. Bak görüyor musun? Kutlama yapıyor. O benim gerçek altınım. Günün birinde emek verdiğin Barkat Güreş Kulübü o altın madalyayı kazanacak. İnan bana. Bunu Sultan gerçekleştirecek. Onu ikimiz birlikte çalıştıracağız.

0: Niye yemiyorsun? O kadar çalışıp duruyorsun.
1: Önce sen ye.
0: Ben yedim yiyeceğimi.
1: Biraz daha ye.
0: Yemezsen bunu üstüne
1: ye
0: dökerim.
1: Ye dedim.
0: Dökeyim mi? Bakaldık hamlesi yap. Bakaldık yap hadi. Güzel güzel, aferin güzel. Çırp çırp çırp. Evet güzel, hadi hadi. Güzel güzel güzel.
1: Delirdin mi sen? Hemen su iç.
0: Olimpiyatları sen kazanacaksın.
2: Bildiğiniz gibi bu müsabaka Hintli güreşçi Sultan Ali Han'la Yunanistan'ın
3: temsil eden güreşçi Aaron Levy
2: arasında yapılacak. Hızlı bir başlangıç yapan Aaron,
3: oyun üstüne oyun deneyerek rakibinin boşluğunu bulmaya çalışıyor.
0: Ben bu bebeği her an doğurabilirim.
4: Şimdi olmaz.
2: Aaron'dan yine zekice bir hamle geliyor. 3 puan
3: daha. Bu maçın sonucu...
5: Hadi Sultan, hadi göster Sultan, şunu gününü. Sultan.
2: Vay canına Sultan.
3: Evet. Hamleli müsabakanın sonuna getirdi.
5: İşte bu Sultan.
3: Düş yaparak kazanan bu adamdan gerçekten
5: işte
3: bu çıkarıyor. Böylece Hint
2: taslını bir kez daha kükredi.
6: Sultan rakibini evet, ne yaptı evet, arkadaşlar? Yılını gösterdi.
7: Sultan, şampiyonluk açıklaması yapacak
8: mısın? Sultan, zaferin için neler söyleyeceksin?
1: Ülkem için mücadele ettim. Çok. Bu madalyayı aldım sonunda. Gerçekten çok yoğun çalıştım. İşte yetenek ölçer. Karşınızda dünyanın en uzun yazan kalemi. Kendi kaderini kendin yaz.
9: Kestik, çok güzel.
1: Harika Çanakkale'den. Mutluluk şemsiyeniz. Hakiki zeytinyağı.

0: İşte hayatın gerçek tadı.
1: Kestik, bir daha alıyoruz.
0: Ben güreşçiyim. Oyuncu falan değilim. Benden bu kadar yönetmen bey.
2: Sultan.
0: Buyur koç.
2: Az önce köy muhtarı aradı. Haryana Spor Festivali'nde güreşemeyecek misin?
0: O adam ne dediğini bilmiyor koç. Sultanın artık toprakta meydan güreşi yapmadığını anlayamıyor.
2: Ama biz her yıl kulübümüzden bu festivale bir güreşçi yollarız.
0: Pavanı yollasana, kazanır. Zaten onun ligi.
3: Hanımlar beyler, olimpiyatlarda altın madalya kazanarak hepimizin göğsünü kabartan Sultan Alihan. Elde ettiği üstün başarı sebebiyle devletimiz Sultan Alihan'ı su işlerinin onur konuğu olarak kabul etmiştir. Şimdi hepinizin huzurunda Bay Sultan'dan meydan heykelinin bizzat açılışını yaparak memleketini bir kez daha onurlandırmasını istiyoruz.
4: Sultan, buraya bakar mısın?
3: Sultan, bir poz alabilir
4: miyiz? Sultan, evet, tarafa. Bir kere buraya daha. Evet,
3: sultan.
4: Harikasın Sultan.
3: Evet. Sultan, bu tarafa.
4: Bir poz alabilir miyiz?
3: Sultan, bir poz.
4: Harikasın Sultan.
5: Olimpiyat madalyasını kazanmak nasıl bir duygu?
0: Onun madalyaya mı sorsanız acaba? Neden derseniz ben madalya kazanmadım. Asıl madalya beni kazandı.
5: Senden önce kimse bu ünvana sahip olmadı.
0: Daha önce sultan yoktu da o yüzden.
6: Peki bundan sonra sırada ne var Sultan?
0: Önümüzdeki hafta dünya şampiyonası için Türkiye'ye gidiyorum. Onu da kazanınca bundan böyle minderin kralı sultan olacağım.
6: Artık beni kimse yenemez mi diyorsun yani?
0: Bu dünyada sultanı tek bir kişi yenebilir. O da sultanın kendisi.
6: Bu sözler özgüvenden mi yoksa kibirden mi?
0: Elde ettiğim başarılar sizi memnun etmiyor. O zaman ben de size kazanacağım dünya şampiyonluğu unvanıyla cevap veririm. Teşekkür ederim. Gidelim koç.
6: Bay Sultan, durun Bay Sultan. Kızdırdıysam kusura bakmayın. Büyük bir hayranınızı. Fotoğraf çekilelim mi?
7: Planlarınız nedir efendim?
8: Bence elde ettiğiniz başarı sizin başınıza vurmuş.
7: Bay Sultan! Efendim, bir sorumuz daha olacaktı.
0: Madem öyle diyorsun, ben de senin suratına vurayım.
7: Aman tanrım. Ne yaptı öyle? Sultan! Bir sorumuz daha olacaktı.
9: Kulübündeki basın toplantısına katılan ünlü güreşçi Sultan sinirlerine hakim olamadı ve muhabiri tokatladı. Olimpiyat madalyasını kazanan Sultan anlaşılan bu başarıyı hazmetmekte zorluk çekiyor. Kendisi basın toplantısındaki sorulara bile büyük kabalıkla cevap verdi.
0: Bu saçmalığı niye seyrediyorsun? Bebeğimin zihni bulanacak. Hadi gel, yemeğimizi yiyelim. Bakanlık temsilcisi ne dedi biliyor musun? Sen bu ülkeye bir armağansın dedi. Spor okulunda benim 2 metrelik heykelimi yapmışlar. Film yıldızı gibi olmuşum.
10: Benim 9. ayım oldu Sultan.
0: Sahiden mi? Peki ne düşünüyorsun? Kız mı olacak, erkek mi?
10: Neden? Sen ne istiyorsun ki?
0: Ne istemesi? Erkek olduğunu biliyorum. Hatta ismini bile düşündüm. Dünya bu denli şiddet dolu günler yaşarken doğacak oğluma Aman ismini vereceğim. Oğlum güldüğü zaman etrafındaki herkesi güldürecek hadiye. Peki doktor ne diyor bu konuda? Doğum ne zamanmış?
10: Önümüzdeki hafta dedi.
0: Sahi mi? İşte bu iyi haber. Dünya şampiyonluğumla birlikte oğlumun doğumunu aynı anda kutlarız öyleyse. Kazandığım zaman herkes Haryana'yı sultanıyla birlikte anacak.
10: Oraya gitme sultan.
0: Nereye?
10: Dünya şampiyonasına. Doktor her an doğurabilirsin dedi. Senin yanımda olmanı istiyorum.
0: Seni şaşkın kız. Doktorların dünyadan haberi yok. Sen sultanın bebeğini doğuracaksın. Unuttun mu yoksa? Benim kanım nadir bulunur. Bebeğimizin kan grubu da öyle tabii. Görüşerek kalbini nasıl kazandığımı hatırlasana. Çocuğumuz da dünyaya gelirken güreşçi gibi güçlü doğacak. Hem oğlum doğduğu zaman babası dünya şampiyonluğunu almış olacak.
10: Ne Sultan haber? Ağır ol biraz. Hayalinin peşinden gitmen güzel. Fakat kendini kaybetmenden ve bizi bırakıp gitmenden korkuyorum. Hatırlarsan benim de olimpiyat kazanma ihtimalim vardı. Ben bundan birlikte kuracağımız yuvanın mutluluğu için vazgeçtim. Gurur ve kibir arasında çok ince bir çizgi var. Ben senden saygınlık kazanmanı istedim. Ama sen egonun tuzağına düştün.
0: İşe bak. Sen de onlar gibi konuşmaya başladın. Ne de olsa ben koca bir hiçken

0: bana ilk sırt çeviren de sendin. Bulunduğum yere gelmek için dünya kadar çalıştım. Sen de şu an yanımdaysan kazandığım başarı sayesinde. Söz ettiğin konuya gelince, hani şu herkesin dilindeki kibir meselesine. Kibir filan değil bu. Özgüven sahibi olmak. Diyeceğim bu kadar.
1: Aferin Sultan, boş bırakma. Hemen boynunu yakala Sultan. Hadi Sultan, indir şunu, indir. Dikkat et, dikkat et.
2: Evet, işte bu. Böyle.
3: Harika.
4: Aferin Sultan.
5: Sultan'ı görüyor musunuz? Evet, adama nefes aldırmıyor.
1: Boş bırakma. Rakibini boş bırakma Sultan, yakın dur. Hadi Sultan, yakın dur. Yakın dur, bırakma. Evet, evet işte böyle. Kobi hamlesinin tam sırası. Hadi yap hamleyi. İndir yere.
6: Dijandar! Dijandar!

Ve işte suplex hareketi geliyor. Sultan'ın dünyaca ünlü hareketi. Sultan bir sayı daha alıyor. Böylece Hintli Sultan Alihan bu sayıyla birlikte yeni dünya güreş şampiyonu oluyor. İşte minnettir.

0: Arfa nerede? Karın nerede?
1: İçeride.
0: Heh. Arfa?
2: Tebrik ederim. Dünya şampiyonu Sultan. Minder'in kralı oldun. Az bulunan birisin. Oğlun da tıpkı senin gibiydi. Gerçekten. Nadir bir kan grubundaydı. Sıfır RH negatif. Yani senin damarlarında dolaşan da. Ne yazık ki düşündüğün gibi güçlü bir bebek değildi. Vücudunda yeterli kan yoktu. Ama kaplan gibi cesurdu. Tam 18 saat savaştı. Köyden sormadığımız insan kalmadı. Aynı kandan hiç kimseyi bulamadık. Govind Reveri'ye gidinceye kadar hayatının savaşını veren küçük Aman bizi bırakıp gidiverdi. Sen bizi burada bir başımıza bıraktın. Ve hayallerini gerçekleştirmeye gittin. Sen kazandın Sultan. Ne yazık ki biz kaybettik. Bu arada bizi bırakıp giden hocan ikimiz arasında hiçbir zaman kapanmayacak bir uçurum açtı. Git buradan Sultan. Mümkünse senin yüzünü bir daha asla görmek istemiyorum.

0: Ben de neredeyse 6 aydır onunla konuşmuyorum. Yolda geldiğini görecek olsam ara sokağa dalıyorum. Ninesinin öldüğünü duyunca onu görmeye gittim. Bebek gibi ağlayıp duruyordu. Kısa bir süre sonra da babasını kaybetti. O yüzden yapayalnız kaldı.
1: Peki ya Arfa?
0: Arfa şu an babasıyla beraber yaşıyor ve güreş kulübüyle ilgileniyor. Yıllardır sultana tek kelime etmedi. Sultan usanmadan her gün mihrabın önünde dikiliyor. Saatlerce dua ederek bir umut Arfa'nın onu arayıp affedeceği günü bekliyor. Fakat Arfa hep bir yabancı gibi yanından geçip gidiyor.
1: Sultan şimdi ne yapıyor?
0: Ne yapabilir ki? Güreş yaparken minderin içinde savaşırdı. Şimdi dışında savaşıyor. Kendine bir uğraş edindi. Köyde büyük bir kan bankası açmaya çalışıyor. Onun başına gelenleri kimse yaşamasın diye. Artık Arfa'nın da onu asla bağışlamayacağını biliyor. İşte bu yüzden bütün bunları bir gün kendini affedebilmek için yapıyor. Hatta bunun için yıllardır para biriktiriyor. Siz iyi birine benziyorsunuz Bay Akar. O yüzden size bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Çok iyi bir teklifle geldiniz. Ama sultan basit biridir. Bu teklifle giderseniz kabul etmeyebilir. Ama yüreğine dokunursanız o zaman Himalayalara bile tırmanabilir.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Ben çarşıya çıkmak istiyorum.
3: Biz gidene
2: baba.
3: Kadar çarşı kapanır Bittu. İyi, hemen hazırlan. Sonra da birlikte çıkarız. Hoş geldiniz Bay Sultan. Nasılsınız?
4: Evet.
3: Çay verdiler mi? Buyurun oturun. Nasıl yardımcı olabilirim?
4: Kan bankası açma izni vererek efendim.
3: Sizin işinizi mutlaka halledeceğiz. Hatta dosyanın bakanlığa verildiğini söyleyebilirim. Fakat bu işler biraz zaman alıyor işte.
4: Bunu bana yıllardır söylüyorsunuz bakanım. Ben bu ülke için zaferler kazandım, devletimizi yücelttim. Benim için bu kadarını yapamaz mısınız?
2: Hadi ben hazırım baba. Ne zaman çıkıyoruz?
3: Oradan bağırıp durma artık. Benim çıkacağız dedik ya. 2 dakika bekle. Dinle beni sultan. Beni sık boğaz etmen işine yaramaz. Senin işine olacak dediysen mutlaka olur. Biraz sabretmesini öğren, tamam mı? Hadi oğlum, hadi çarşıya gidiyoruz.
1: Ha sultan. Bekle. Dur biraz. Ne oldu? Ne oldu? İzin alabildin mi?
4: Ne o, yoksa dayak mı istiyorsun?
1: Güreşi neden bıraktığını biliyorum. Yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Peki şu ana dek ne kadar biriktirebildin?
4: Toplam 235 bin.
1: Hayatın boyunca böyle biriktirirsen tek odalı bir ev bile alamazsın. Babam bana sultanın güreşmek için doğduğunu söylüyor. Bekle. Ben bir iş adamıyım ve sana teklifte bulunmaya geldim. Ama hikayeni dinleyince anladım ki sen mindere aitsin. Her şeyini elinden alan güreş kaybettiklerini sana geri getirebilir. Zaten hayatla güreşiyorsun. Şimdi en azından güreşirken bir amacın olur. İşte benim kartım.

0: Aferin Prem. Rakibini sıkı tut Prem. Sımsıkı. Kalk, kalk Prem. Çabuk ol, hadi. Rakibine yakın dur. Uzaklaşma, dikkat et. Bir çırpıda üzerinden fırlat. Dikkat et, hızlı ol. Evet, aferin oğlum, aferin. Rakibine göz açtırma. Yakın dur. Sıkı tut, boş bırakma. Evet, evet Prem, aferin. Sıkı tut Prem. Kalk, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Kalk Prem, kalk. Çabuk ol. Hadi,
1: peki
0: çabuk
1: şu ana dek ne kadar biriktirebildin?
0: Çabuk ol. Kalk Prem. Kalk.
1: Babam bana sultanın güreşmek için doğduğunu söylüyor. Her şeyini elinden alan güreş kaybettiklerini sana geri getirebilir.
0: Kalk, çabuk ol. Hadi çabuk ol.

Korkunç günahlar işledim. Beni hiçbir zaman affetmeyeceğini çok iyi biliyorum. Fakat bütün bunlara rağmen kalbinin bir köşesinde beni hala seviyorsun. Beni yoktan var eden güreş her şeyimi alıp götürdü. İnan bana, gerçek bir güreşi minlere çıktığında değil, hayat savaşında kazanandır. Kader seni yere düşürdüğünde yeniden ayağa kalkıp hayatla kozlarını paylaşırsın. Sonra da hayatını geri kazanırsın. Söyleyeceklerim bu kadar. Her şeyimizi kaybettiğimize göre tekrar dönmeye karar verdim. Ama bu kez saygınlık için güreşeceğim. Hem senin için, hem kendim için, hem de kaybettiğimiz küçük bebeğimiz için savaşacağım. Sağlıcakla kal. İçinden gelirse benim için de bir dilek dile. Beni bir daha görmek istemezsen hatalarım için bağışla. Tanrı'ya emanet ol.

0: derin arazi.
1: Hadi kalkıyor, kalkıyor. Acele edin, oturun. Hadi kalkıyor. Hadi, hadi.
2: Kendine dikkat et kardeşim. Baksana pehlivan.

0: Gerisini halledin olur mu?
1: Anlaşıldı.
2: Hı? Beyefendi sizi görecekmiş.
0: Ne iyi ettin de geldin. Karar vermen uzun sürmedi.
3: Ninem her zaman derdi ki önüne iyi bir teklif gelirse imzalamak için öyle uzun uzadıya düşünme.
0: Zeki kadınmış. Hoş geldin.

0: Güreşecek mi yani? Peki onu nereden buldun Akash?
1: Adam olimpiyatları kazandı.
0: Pek formda görünmüyor.
1: Eski dünya güreş
0: şampiyonu.
1: Göbekli
0: şampiyon. Bu haliyle güreşmesi imkansız.
2: Onun dünya şampiyonluğu artık çok gerilerde kaldı. Kapil de bu yaşında kriket oynamaya kalksa neye benzerdi dersin? Bahis konusu olan gençlerin sporu. O güreşçiler 24 yaşın altında. Sen de bize 40 yaşına yakın bir yerel güreşçi getiriyorsun. Burada meydan güreşinden değil serbest güreşten bahsediyoruz. Her şey bir tarafa bunun nasıl
1: evet,
2: bir...
1: Evet biliyorum çok haklısınız.
2: Önce beni dinle. Serbest güreşin hızı da tekniği de kuralları da çok farklı. Buna
1: tamamen
2: nasıl uyum sağlayacak?
1: Tamamen haklısınız Bay Patel. İnanın bana güreşecek 3 ayımız var. Bana güvenin.
0: Ya sponsor? Senin de iyi bildiğin gibi sponsor olmayan bir güreşçiyi mindere çıkarmamız imkansız.
2: Adamın haline yakından bak. Şu anda ona kim sponsor olur ha?
1: Görüyor musun? Hepsi de çakı gibi.
3: Hem de nasıl. Nazar değmesin. Eskiden benim de fiziğim işte aynı bunlar gibiydi.
1: Eskiden mi? Konuşurken göbeğini içine çek. Şuraya bak. Gördün mü? Yukarıdan izleniyoruz.
3: Kamerayla mı?
1: Her neyse. Gel Sultan, gidelim. Sana bir sponsor bulalım. İşte John Henry, Liverpool futbol takımının sahibi. Şah Rukan, Kalküta Şövalyeleri. Pretty Zinta. Ve ben Deniz, pro güreşin sahibiyim.
4: Demek sen de ünlüler kervanına katıldın. Seninle tribünlerde takıldığımız günleri hatırlıyor musun ha? Pro güreş ve Hindistan'da iş yapmadığını duymuştum. Basında berbat şeyler yazdılar. Dükkanı kapatıyor musun?
1: Buraya bunun için geldim. Bu defa mindere kendi güreşçimi çıkarmak istiyorum.
4: Kusura bakma da ben dövüşemem ki yani.
1: Sana dövüş diyen mi oldu mindere çıkacak olan sultan? Düdüklü tencere şirketi bize sponsor olacak.
4: Sponsor mu olsun? Sen babamı tanıyor musun benim? Onun kadar cimrisini bulamazsın. Cebinde akrep var dediklerinden. Parasını asla böyle şeylere harcamaz. Bir de sana sponsor mu olacak? İşte bu mümkün değil.
1: Peki sen daha ne kadar böyle küçük bir esnaf olarak kalacaksın? Biraz büyük düşün. Laç Patlangar dışında bu düdüklü tencereleri duyan var mı acaba? Bir düşün. Sultanın mayosunda sizin logonuz. Bütün dünya görür. Bedava reklam yapacaksın. Kimse tutamaz seni. Bu dergiye fotoğrafın çıkmasın mı? Hı. Ha?
4: Hemen form tutmaya bak Sultan. Epey çelimsiz görünüyorsun. Hatta bizden de bir tencere alıp güzel bir tavuk pişir. Sonra da afiyetle ye.
1: Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
1: Sen bir tanesin.
4: Sen de dostum.

0: Bu nedir böyle?
1: Öğrenmen gereken dövüş tarzı.
0: Vah başıma. Sen delirdin mi kardeşim? Çünkü ben sadece Hint güreşi bilirim. Biz kum üzerinde dövüşüyoruz. Hı. Burada bambaşka bir spor var. İçinde judo, boks, karate var, yumruk var, tokat bile var. Ne ararsan var.
1: Sen ne sandın ki? Tek dövüşten 1 milyon kazanmak kolay mı?
0: Aç kulağını. Evet, para kazanmak istediğim doğru. Fakat ben Süpermen falan değilim. Böyle dövüşmeyi 6 haftada öğrenemezsin. Kimse öğrenemez.
1: Bal gibi de öğrenir.
0: Nasıl?
1: Güreşteki en önemli unsur ne?
0: Hamleler.
1: Hamleleri biliyorsun.
0: Bilirdim.
1: Sana kaç hafta lazım?
0: 6.
1: İşte bu. Antrenmanlara başla. Hadi.
0: İş adamlarının hepsi aynı.
1: Hadi yürü, gidiyoruz. Eski Delhi.

0: Gerçek Delhi. Başka bir yerde bulamadığını burada bulabilirsin. Burası 25 yıldır dövüş sanatlarına ev sahipliği yapar. Hindistan'ı temsil eden birçok sporcu buradan çıkmıştır.
1: Ama bu iş bambaşka.
0: Merak etme, halledeceğiz. Burada bir genç 8 yıl önce Londra'ya gitti. Şimdilerde kimsenin karşısına çıkmak istemediği bir efsaneye dönüştü.
1: Bu kilitler de neyiniz? Buranın sahibi hazine falan mı saklıyor?
0: Bir zamanlar Londra yeraltı güreşinin en iyi dövüşçüsüydü. Derken onu doping kullanmakla suçladılar. Çamur attılar, izi kaldı. Sınır dışı edildi. O da eski Delhi'ye döndü. Yani kariyerinin başladığı yere. Sonra da dövüşü bıraktı. Fakat dövüş onu bırakmadı. Şimdi en iyi olsunlar diye sporcu yetiştiriyor. Çünkü en iyi olduğunu biliyor. Adı Fateh. Fateh Singh.
2: Olimpiyat madalyalı. Dünya şampiyonu. Ama çocuğunu kaybetti. Karısı tarafından terk edildi. Üzücü bir hikaye. Ne yapayım? Ağlayayım mı? Ben böyle birini eğitmem.
0: Fateh! Elimdekilerin en iyisi o.
2: En iyisi mi?
0: Öyle.
2: Adama alıcı gözle bir bak. Bir tip tükenmiş bu. Kaybetmeye mahkum birini görünce tanırım. Çektiği acılar yüzünden kendini canlı canlı mezara gömmeye hazır. Artık ölü sayılır. Ben ölmüş insanlara eğitmem.
0: Güven bana, eğit onu, ben kefilim.
2: Ona biraz fazla güvenmiyor musun? Şu işe bak. Hatırın için ona bir şans vereceğim. Elinden geleni ardına koyma arkadaşım. Yarın sabah. Saat tam 10'da.
3: Sultan, ölü güreşçi. Sultan, olimpiyat madalyalı güreşçi. Dünya şampiyonu.

0: Ölü güreşçi.
1: Bütün gece ağlamışsın.

0: Adam.
1: Gördünüz mü? Ne yaptı?
2: Vaktini boşa harcıyorsun. Bu adamın işi bitik. Ringten ancak ölüsü çıkar.

0: İnanılmaz bir hareketti. Şuna bak.
1: İnanılmaz.
0: İnanmıyorum.
1: Nasıl, ne yapıyor? Nasıl olur böyle bir şey?
0: Adamı devirdi.
2: Güreşmeyi bırakmış olabilirim. Ama dövüşmeyi hiç bırakmadım. Ayaktayım. Siz buna nasıl diyorsunuz?
3: Yaşıyorum ve hayat doluyum.
2: Aynen öyle. Usta.
4: Çiftçi miydi bu?
3: En iyisinden.
4: Hadi başlayalım.
3: Başlayalım.
5: Daha hızlı. Bu kadar mı? Daha hızlı. Koş. Koş, ne oldu? Ha? Bütün gücün bu mu? Kaldır hadi. İt. Daha kuvvetli. Hadi. Sen de bu hurdalar gibi paslanmışsın. Hurdalar yerinde ama senin işin bitik ha? Sen güreşçisin değil mi? Yani senin gücün alt tarafında. Aşağı indir. Bu spor bütün dövüş sanatlarının karışımıdır. O yüzden güreş tekniğiyle başlıyoruz. Önce alçakta dövüşeceğiz. Hareket etmeden önce gücünü hisset. Dengede kal. Ağırlığını dengeli dağıtma çok önemli. Zorla hadi. Ne oldu şampiyon? Hayır, baştan başlayacaksın.
6: Resultan, resultan.
5: 9. Hadi çek. Daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Resultan, hadi, hadi. Resultan. O bakışta ne? Vuracak mısın? Sana daha sert vururlar. Ringde. Onları indirmek istiyorsan sen de yıkılmayan bir boğaya dönüşmek zorundasın. Yenilmez bir boğaya. Hadi. 10 darbeye karşı bir kez vurabileceksin. İşte bu yüzden 10 kat daha güçlü vurmalısın. Yorulmuş gibisin. Bu iş böyle yürümeyecek. Koşuda hızlanmazsan ringde tek round bile dayanamazsın.
2: Govind.
5: Vaktimi boşa harcıyorsun.
7: Hiç de boşa harcamıyorsun. Boştaki bir uçurtma insanı şimşek hızını da koşturur. Gör bak, trenden bile hızlı koşacak.
5: Saçmalık.
7: Bence bu arkadaşın öfke sorunu var.
5: Hazır mısın?
7: Çek çek çek çek çek. Hadi çek çek çek. Hadi uçurtma boşta kaldı. Hadi bir çabuk çabuk. Hadi,
5: hadi
7: çabuk.
5: Hadi hadi hadi.
8: Hadi koş.
7: Şimdi seyret eğlenceyi. Hadi.

0: Her şeyden önce dövüşürken rakibin dövüş stilini çözmelisin. Onu gözünle takip et. Hareketlerine bak. İyice belli et ve hafızanı kaydet. Şampiyonanın en amansız dövüşçüsüdür. Dua et rakip olarak karşına çıkmasın. Kaldır! Bu arada şu deyimi unutma. Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma.
1: Anlaşıldı.
0: O halde hemen kalk! Sol, sağ, sol, sağ. Yumruk atarken arka ayağından güç al. Dirsek, diz, yumruk, yumruk, yumruk, dirsek, diz.

0: Burası hop, kilitlenmek. Sen de yeteneğini geliştirebilirsin. Biz seni eğiteceğiz. Bu arada tamam, bırak. Baktın kurtulamıyorsun, el ver ve dövüşü orada tamam. Bitir. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Nefes al. Nefes al. Almaya devam et. Nefes al. Devam et. Devam et. Devam et. Ciğer kapasiten iyi mi?
2: Bayıldı. Adam asla pes etmiyor. Su getirin. Biraz su içerse kendine gelecektir.
0: Adam ölümü göze almış.
3: Bir, iki, üç, dört, beş. Sultan, il. Kaç. Sol, sağ, diz, dur. Burada hadi saat işiyor. Daha hızlı.
4: Hadi hadi çabuk çabuk çabuk.
3: İşte bu. Dört, beş. Beş, altı. Devam et, hadi.
4: Evet.
3: Evet, güzel. Evet, dövüşçü dediğim böyle koşar. İşte böyle, bu kadar.
0: Abiraç, ulusal judo şampiyonu. Savin Dersing, uluslararası boks şampiyonu. Francis, uluslararası tekvando altın madalya sahibi. Hepsi bizim kulüpten. Al. Sen de adın yazılı bu kilidi tak. Herkes kazanan kişinin kahraman olduğunu düşünür. Bana sorarsan gerçek bir kahraman kaybetmeyi bilendir. Çünkü kaybeden dövüşçü zaferin kıymetini bilir. Sen de biraz kendimi görüyorum. Sen de hayatının en değerli varlığını kaybettin. Aileni. Ben seni diğer sporcularla dövüşebilmen için eğittim. Ama senin mücadelen bu şampiyonanın çok daha ötesinde. Çünkü senin asıl kavgan bizzat kendinle Sultan. Sakın kendini yüzüstü bırakma. Kusura bakma, orada yanında olamayacağım. Çünkü o ringde ölsem bile yenilgiyi yine de kabul etmeyeceksin. Bunu görmeye dayanamam.
3: Salonumun adını sakın kötüye çıkarma.
5: Ben Açlık Haberlerden Shivani. Yeni Delhi'deki Ulusal Stadyum'dan bildiriyorum. Bugünün öne çıkan haber başlığı Güreş Ligi'nin 3. sezonu. Son 2 sezonun yatırımcılar için iyi geçmediği biliniyor. Hiç şüphe yok ki bu sezon bu sporun Hindistan'daki geleceğini belirleyecek. Pro Güreş'in 3. sezon başlangıcına sadece 2 gün kaldı. Bu yüzden heyecanın dorukta olduğunu söyleyebilirim. Şu an hemen arkamda Tyron Woodley'nin geçtiğini görüyorsunuz. Amerikalı Tyron'un sponsoru Çinli iş adamı Joseph Ma. Ve işte karşınızda güreş sporunun son şampiyonu İngiliz Marcus. Sponsoru yine İngiliz iş adamı James Caulfield. Hemen arkasında Capoeira dövüş makinesi Marius var. Brezilyalı dövüşçü Marius'un sponsoru dünyaca ünlü Rus iş adamı Viktor Galitski. Sezonun dikkat çeken olaylarından biri de kupaya ev sahipliği yapan Arkan Singh'in bu büyük şampiyonu da kendi dövüşçüsüyle yer alacak olması. Durumu daha da ilginç hale getirense bu dövüşçünün bir Hintli güreşçi olması.
1: Böylelikle spor severler bu ringte ilk kez bir

0: dövüşçü izleyecek. Bahsi geçen Hintli dövüşçünün adı ise Sultan. Turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk kemeri ve turnuvadaki dövüşçüler aynı organizasyonla medyaya tanıtılıyor. Gördüğünüz gibi hiçbirinin geri planda kalmaya niyeti yok. Büyük ilgi çeken bu muazzam turnuva için hepsi de şimdiden hazır.
1: Herkese merhaba, ben Mian Cenk.
2: İyi akşamlar, ben de Kübra Seyit. İlk dövüşün basın toplantısına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu yıl Pro Güreş Turnuvası'nın 3. sezonundayız.
3: Çok teşekkür ederim. Hiç vakit kaybetmeden soruları almaya başlayalım.
4: Hintli bir güreşçiyi turnuvaya getirmenin neden 3 yıl sürdüğünü sorabilir miyim acaba?
3: Hata etmişim. Babam bana şöyle dedi. Hindistan toprak demektir. Bu toprağa baktığımda da sultanı buldum. O bizim kendi toprağımızdan. Şahsen en iyisi olduğuna inanıyorum.
5: Turnuvada göreceksin.
0: Sultan, bunca yıldır nerelerdeydin? Dünya şampiyonluğu unvanını kazandıktan sonra güreşi neden bıraktın?
5: Sorunlarım vardı. Nasıl desem? Yani bazı sorunlar yaşadım. Bu cevap yeterli mi?
6: Ailevi sorunlar.
4: Efendim, eşinizle birlikte yaşamıyorsunuz. Kendisinden boşandınız mı acaba?
3: Kişisel sorular almıyoruz.
6: Bizde boşanma diye bir şey yoktur.
5: Kavga edebiliriz, tartışabiliriz. Sevgi ne kadar büyük olursa aradaki kavgalar da o kadar fazla olur. Sen eşinle münakaşa etmez misin?
6: Bence kadınlar mücadeleci ruha sahiptir. Kavgada boy ölçüşemezsiniz. Doğuştan kavgacı olur.
2: Galiba sizin eşiniz de güreşçiydi, öyle değil mi?
6: Kendisinin inatçılığı oradan geliyor. Sizler basındansınız. Büyük güce sahipsiniz. Geçen beni rezil etmiştiniz. Şimdi de onu ikna etseniz
5: diyorum. Bakarsınız sizi dinler.
7: Bence burada şampiyon olabilir misin?
6: Bilmem.
8: Hayır. En küçük şansı yok. Çünkü yarın ringde baş başa kalacağız. İşte o zaman vücudundaki bütün kemikleri tek tek kıracağım.
5: Sonra da onları toplayıp doğuracak karına göndereceğim.
6: Arkadaş beni sevmedi galiba.
2: Kendisine bir cevap vermek ister misiniz? Söz sizde.
6: Ona cevabımı ringde vereceğim.
5: Selam olsun.
0: Sultan herkesin dilindeki tek isim. Ayrıca bugün ilk kez eşiyle ilgili konuştuğuna tanık olduk.
9: Üstünden çok geçti Arfa. Tanrı bile kullarını affeder.
4: Efendim, eşinizle birlikte yaşamıyorsunuz. Kendisinden boşandınız mı acaba?

0: Şu anda videoyu kaydediyorum.
1: Görüyorum.
0: Hepsini kabul et. Arfa'nın bütün şakalarını.
1: Kabul ediyorum.
0: Arfa'nın deliliklerini.
1: Kabul ediyorum.
0: Arfa'nın öfkelerini.
1: Kabul.
0: Peki Arfa'nın yaşlılığını? Görün işte. Eyalet şampiyonunun düğün gecesinde yaptığına bakın. Uyuyakaldı.
2: Zavallı sultan.
3: Yine karşınızdayız. Hepimizin beklediği büyük gün geldi. Güreş turnuvasının açılış maçı başladı. Toplam 24 dövüşçü 25 gün boyunca ter dökecek. Şampiyon olan sporcu buradan 50 milyonuna gidecek. Geçtiğimiz iki sezon büyük hüsranla sonuçlanmıştı. Fakat turnuva son günlerde yeniden gündeme oturdu. Bunun da tek nedeni herkesin bildiği gibi sultan. Heyecandan yerinde oturamayan spor severleri görüyorsunuz. Açılış maçında stadyumun tıklım tıklımda olduğunu tahmin ediyoruz.
4: İşte karşınızda Kafero şampiyonu, acımasız dövüşçü Mariz.

0: Vay canına, şu adama bakın. Kendinden ne kadar emin görünüyor.
1: Tarzıyla, enerjisiyle, tutkusuyla yerinde duramıyor. Akrobasi yetenekleri de cabası.
2: En büyük silahının özgüveni olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle şüphen olmasın. Zaten bulunduğumuz köşede bütün stadyumun hep bir ağızdan aynı ismi haykırdığını duyabiliyoruz. Bu isim de acımasız Maris. Bu arada tüm dövüşçülerin bu turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını öğrendik.

0: Kardeşim, bizim sıramız geldi. Ben dışarıda olacağım.
1: Bu turnuvada son iki sezonda farklı dövüş stillerine tanık olduk. Bugüne kadar
2: ilgi çekici dövüşler izledik. Fakat daha önce kendi ülkemizden çıkan bir kahramanı seyretme fırsatımız hiç olmamıştı.
3: Ortaya. Pozisyon alın. Salto, hadi gücünü göster. Hadi salto, hadi.

0: Bir zamanlar ona Kaplan lakabını takmışlardı. Çünkü o, Haryana'nın ruhu, kalbi ve gururu olarak tanınıyor. İşte Sultan Ali Han.
1: Bak işte baba Sultan. Sırtında bizim düdük
2: ütemcilerimiz var. Hadi Sultan, hadi Sultan.
3: Haryana'dan nasıl bir dövüşü çıktığını bütün dünya görsün bakalım.
4: Ama Sultan çok bomba görünüyor değil mi? Hadi Sultan, hadi Sultan.
5: Pehlivan, pehlivan. Nedir bu böyle?
6: Bana sorarsan, küresel ısınma dedikleri böyle bir şey olsa gerek.
7: Bu maçla ilgili en çok şunu merak ediyorum. Kendisinden çok daha genç ve çevik bir rakibe karşı...
0: Geleneksel kum güreşinden gelen ve uzun zamandır güreşmeyen bir sporcu ayakta kalmayı nasıl başaracak?
8: Çok ilginç bir maç olacağı kesin. Çünkü birbirine taban tabana zıt iki spor dalının temsilcilerini izleme fırsatı bulacağız. Bir tarafta Hint güreşi, diğer tarafta ise Kokoyla.

0: Dövüşçüler, tokalaşın. Köşelerinize. Hazır mısın? Hazır mısın? Dövüş!
1: Gong sesiyle 3. sezonun ilk maçı başladı. Sultan tam bir karma dövüş sanatları ustası gibi hareket ediyor. Heyecan verici bir dövüş olacağı şimdiden belli oldu. Bakalım Maris'in bir sonraki hamlesi nasıl olacak? Buradan bakınca dans ederek Sultan'la oynuyor gibi görünüyor.
2: Yumruklardan kaçmaya çalış, hadi. Tabii tekmelerden de. Hadi Maris, hadi.
3: Bu insan mı ya? Maymun gibi sıçrıyor.
4: Yine paramızı çöpe atmışsın beni.
5: Dur baba, sakin ol. Daha müsabaka bitmedi. Hadi Sultan, göster kendini.
6: Semiran, gel bakayım buraya. Gel. Ne yapıyorsun? Aklın başka yerde. Dikkatini buraya ver. Kafanı kullanmayı öğren. Git biraz su iç.
7: Sultan için kolay bir maç olmayacak. Ne de olsa capoeira hareketlerin tahmin edilemediği bir dövüş sanatı. Bizim gibi Sultan da darbenin nereden geleceğini kestiremiyor. Kralından ünlü yılan hareketi geliyor.
1: Evet, işte bu sultanın canını yakmıştı.
4: Göster kendini sultan. Hadi.
3: Kurtuldu.

0: takdirde. Gittikçe sultana ring idare ediyor.
1: Galiba seyirciler Maris lehine tezahürat yapıyor. Sultanın buradan ayakta çıkmasına imkan yok.
2: Gidişata göre çok kısa bir round olacak. Şuna bakın.
1: Maris sultanı yere bastırıyor.
3: Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kurtul. Kurtul hadi, kurtul, kurtul.
4: Hadi sultan, kurtul şu adamdan.
2: Bu iş burada bitecek gibi. Çünkü Maris rakibini kilitledi.
4: Nefes al sultan, daha derin nefes al.
1: İşte boğma hareketi. Boğma hareketi geldi.
2: Sadece 10 saniyesi kaldı. Bakalım sultan bunu orada atlatabilecek mi?
1: Hadi sultan, dayanmaya çalış. Az daha dayan.
4: 5 saniye kaldı, hadi.
5: Üç.
3: Dayan. Dayan.
2: Gerçekten de başardı.
1: Görünene göre sultan birinci raundu ucuz atlattı.
3: Güzel.
6: Evet.
4: Aferin sana. Aferin.
5: İyi yırttın minik.
4: Tamam dur sultan. Bizim köşemiz bu tarafta.
7: Tabure.
4: Ne?
7: Tabure.
4: Zaman yok. Şuraya çömeli ver. Gördün mü? Adam oradan oraya zıplayıp duruyor. Maymun gibi.
7: Hareketlerini hiç tahmin edemiyorum. Goril stili mi oluyor, şempanze mi bilmiyorum.
4: Sen şimdi onun ne yaptığıyla ilgilenme dostum, tamam mı? Önemli olan senin ne yaptığın. Ringde aceleci davranma. Soğukkanlı olmaya çalış. Evet, hadi bakalım.

0: görüş.
1: İşte aceleci o zaman davranma. Vücudundaki bütün kemikleri kıracağım. Sonra da onları toplayıp karına göndereceğim.
2: Paris! Paris! Paris! Paris! Paris!
0: Dövüş!
1: Hadi bakalım, bekliyorum. Gelsene. Hadi diyorum, ne diye oyalanıyorsun?
3: Evet Sultan, birinci raundu geçmeyi başardı. Ama ne yalan söyleyeyim, ben bu raunddan hiç umutlu değilim.
4: Yok artık.
5: Sultan ne yaptı öyle?
4: Neydi bu?
3: Neydi şimdi bu?
4: Sultan ringi terk etti, gidiyor. Nereye gidiyor?
6: Ne yapıyor bu? Müsabaka bitmedi.
7: Bu sultana özgü bir harekettir. Ringdeki rakibi bir daha ayağa kalkamayacak.
3: Hakem işaretini verdi. Bu müsabaka knockout'la sona erdi.
8: Bunu tekrar izlemek lazım.

0: İşte ben buna ünlü Hint-Tobi hareketinin günümüze uyarlanmış hali derim.
1: Ben başka bir isim buldum.
0: Neymiş?
1: Buna olsa olsa Sultan çarpması denir.
2: Seni Hızır seni.
3: Sultan, saat sabahın 3'ü. Bugün şampiyon gibi dövüştün. Git biraz dinlen.
4: Ne yapayım Akaş? Geceleri bir türlü gözüme uyku girmiyor.
3: Bir şey söyleyeyim mi? Seni buraya getirdiğim zaman bir zavallı diğerini destek oluyor diye düşündüm. Ama bana bir şey öğrettin.
4: Neymiş o?
3: Yenilgiyi asla kabullenmemeyi. Asla pes etmemeyi. Bu spor, bu turnuva daha önce benim için sadece iş demekti. Ama şimdi...

0: Başarım için babamın bana saygı duymasını istiyorum.
1: Sen duygusal bir çocuksun. Dövüşmem için bana bir amaç verdin. Hadi iyi geceler.
0: Sana da.
2: Sınırları aşan ve heyecan dolu ilk maçtan sonra kendine güveni yerine

0: sen yerde. Boyun kilidi geldi. Şimdi boğmaya çalışıyor.
1: Ve işte knockout oluyor.
2: Evet be. Ben size söylemedim mi? Bizim Sultan gerçek bir şampiyondur.
3: Affedersin,
2: be.
3: Affedersin. Bakar mısın?
4: Sizde Sultan düdüklü tencerelerinden var mı?
2: Olmaz olur mu? Size kaç tane paketleyeyim?
5: Sultan rakibini yendiği
6: zaman avuçlarını birleştirip at dileme hareketi yapıyor. Bu yüzden ülkemizin örnek vatandaşı olmayı hak ediyor.
7: İşte bu.
8: İşte bu.
7: Evet Sultan.
8: Aferin sana Sultan.
9: Tebrikler. İyi akşamlar efendim.
4: İyi akşamlar.
9: Rakeş adında bir oğlum var. Daha 5 yaşında. Bu sabah uyandığında adını değiştirmek istediğini söyledi. Sultan yapmak istiyormuş. Neden diye sordum. Çünkü seyrettiğim filmlerdeki kahramanların hepsi sahte. Ama Sultan gerçek bir kahraman. Ben de büyüyünce onun gibi olacağım dedi. Bir de sizin için bir resim yapmış.

0: Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim.
1: Başka bir arzunuz?
0: Hayır, yok. Geliyorum.
2: Ne yapıyorsun?
0: Yemeğimi yiyorum.
2: Boş ver şimdi yemeği. Hadi hemen giyin. Dışarı çıkıyoruz. Çıkıp eğleneceğiz.
0: Yoksa düğün mü yapıyorsun?
2: Düğün falan yok. Benim doğum günüm. Kutlayacağız.
0: Şu işe bak. Tebrik ederim. Kutlu olsun.
2: Öyle kuru kuru tebrik etmekle olmaz. Her şeyi ayarladım. Parti yapacağız. Yürü hadi. Gidiyoruz.
0: Ben gelemem.
2: Ciddi misin? Yaptığın iş mi şimdi? İyi o zaman, ben de gitmiyorum. Burada oturup beklerim. Sonra da uyurum işte.
0: Çocuk gibi davranma.
2: Çocuk gibi davranmıyorum. Ben seni abim gibi görüyorum. Seninle aile sayılırız. Bizde aile olmadan eğlence de olmaz. Neyse, televizyon izleriz.
0: Duygu sömürüsü yapıyorsun. Bizim köyde bir söz vardır Akaş. Sana da söyleyeyim ki kulağına küpe olsun. Sakın bir aptallık yapıp tereciye tere satma. Gidelim.

0: Sultan, hadi bakalım.
1: Yok, ben istemem. Teşekkür ederim. Benden sadece aşk sarhoş olur.
2: Şu laflara bak, ne kadar da tatlısın. Lütfen eşini terk edip benimle evlen.
1: İltifatınız için teşekkür ederim ama benim eşim çok özeldir.
2: Ama seni yıllar önce terk etmiş zaten. Her şeyin bir son kullanma tarihi vardır.
1: Bizim için söz konusu olamaz. Çünkü aşkın son kullanma tarihi yok.
2: Madem öyle, eşinde olup da bizde olmayan ne var?
1: Yanlış anlamayın. Bence hepiniz harikasınız. Ama benim eşim bambaşkadır. Siz birine ne beslemek diyordunuz?
0: Duygu.
1: Duygu, evet. Ona duygularım var. Ona olan sevgim hiçbir zaman sona ermeyecek.